Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası başladı ama bizim için pek iyi başlamadı. Pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geldik Dünya Kupası D grubu ilk karşılaşmasında ama gol atamadık ve sağdan da 2-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf biz olduk. Avustralya 27'de İran Kunda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Genelde zaten Avustralya geride sağlam durmaya çalışan ve kontraları kovalayan taraftı. Geride gerçekten sağlam da durdular büyük oranda. Tabii ki pozisyonlarımız var, şutlarımız var, denemelerimiz var. Maçı 30 şutta bitirdik ama net gol pozisyonu üretmekte karşılaşma boyunca bir hayli zorlandı milli takım. İkinci yarıda 75'te Metcalf'ın golü yine bir hücumda aslında biraz şansın yardımıyla tabii top önlerinde kaldı ama devamında ceza sahası dışından iyi bir şutla Metcalf farkı 2'ye çıkardı. Maçın geri kalan bölümünde gol atamayınca sağdan puansız ayrılmak durumunda kaldık. Grubun aslında en zayıf gözüken rakibiydi, takımıydı Avustralya. Böyle bir rakibe karşı tabii puansız başlamak turnuva için büyük bir dezavantaj oldu ama kaybedilmiş bir şey yok. Önümüzde iki maçımız daha var. Önce Paraguay ile oynayacağız ki onlar da iyi başlangıç yapmadılar. ABD önünde farklı kaybettiler. Ardından da grubun son maçından ABD ile karşı karşıya geleceğiz. İlk ikiler direkt olarak çıkıyor Dünya Kupası'nda. Üçüncü olarak da 12 grupta en iyi 8 üçüncüde yine bir üst tura adını yazdıracak. Yani orada da hala kötü senaryoda şansımız devam ediyor. Ama tabii Paraguay önünde en azından bir puan almak şart. Tabii ki mümkünse bir galibiyet bizim için çok çok değerli olur. Milli maçı konuşacağız. Montella'nın tercihleri, oyuncu performansları, rakibin oyun anlayışı hepsi gündemimizde var. Ali abiyle birlikte onları masaya yatıracağız. Peki Dünya Kupası'nda sabaha karşı neler oldu? Kronolojik gidelim. Şimdiden geriye doğru gideceğim. Az önce biten karşılaşmada İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın en farklı galibiyetlerinden biri oldu İsveç'in galibiyeti ki onlar da eleme döneminde çok kötü bir performans ortaya koymuşlar. Playoff'la, Uluslar Ligi'nden ki hakla Dünya Kupası bileti almışlardı ama Dünya Kupası'na gerçekten şaşalı bir başlangıç oldu İsveç'ten. İlk gol Ayari'den geldi. Tunus asıllı oyuncu golü attı, sevinmedi rakip Tunus. Enteresan bir andı. Isak 30'da 2-0 yaptı. Rekik 43'te skoru 2-1'e getirdi. Tunus'un tek sayısını kaydetti. 60'da Gyökeres'in golü 3-1. 86 Swanberg 4-1 ve 90+6'da bir kez daha Ayari sahneye çıktı ve İsveç'e 5-1'lik galibiyeti getirdi. Gece 2'de başlayan maçta da fil dişi sahile Ekvator'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fil dişinde Agbadu ve Singo ikilisi stoperde, kalede de Rize'den Fofana mücadele etti. Ulayi Trabzonspor'la o da oyuna sonradan dahil oldu. Gol dakika 90'da geldi fil dişi adına. Amad Diallo kaydetti. O da ikinci yarıda oyuna girmişti. Golün asisti de Singo'dan geldi. Maça stoper olarak başladı Galatasaraylı oyuncu ama değişikliklerle birlikte beke geçti. Bekten müthiş bir bindirme toplu verdiği pastada Diallo çok iyi bir son vuruşla tam köşeye Fildis haline galibiyeti getirdi. Karşılaşmada tabii direkten dönen toplar bir hayli dikkat çekiciydi turnuvanın şu ana kadar. Sanıyorum en çok direkten dönen şutu bu karşılaşmadan çıktı. Ve dün geceye dönüyoruz. Hollanda-Japonya mücadelesinde taraflar 4 gol kaydetti ama bir galip çıkmadı. 2-2 sona erdi karşılaşma ve gollerin tamamı da ikinci yarıda geldi. Önce Van Dijk'ın kafa golü 51'de Hollanda 1-0'a geçti. 57'de Nakamura ceza sahası dışından çok güzel iç tarafa bir şutla beraberliği buldu. 64'te Somerville ters ayağıyla, sol ayağıyla
uzak köşe iyi bir plaseyle 2-1 ve 90'a doğru 89'da Japonya'da Kamada'nın duran top golüyle maç bir kez daha dengeye geldi ve karşılaşma beraberlikte sona erdi. Şu ana kadar turnuvanın en farklı galibiyetini Almanya kaydetti. Kroatya önünde 7-1 kazandı dün akşam. Almanya aslında hızlı bir başlangıç, dakika 6 Emmeçay'la 1-0'a geçti ama sonra Kuraçan'ın golü geldi 21'de. Komenensi'ye golü atan oyuncuydu. Bir acaba mı herhalde olmuştur herkeste ama sonra Almanya ben buradayım dedi, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarı hemen golle başladı. Zaten sonrasında Kuraçan da dağıldı ve karşılaşma 7-1 sona erdi. Dünün ilk maçı buydu. Şimdi sabaha karşı zaten Avustralya-Türkiye maçından bahsettik. Haiti-İskoçya. İskoçya'nın 1-0'lık galibiyeti, Magin golü atan oyuncu, Aston Villalı isim. Ama beklenen kadar tek taraflı bir maç olmadı. Haiti de karşılaşmada bayağı etkili pozisyonlar yakaladı ama onlar da ilk maçlarında gol atamadılar. Çekişmeli bir maç Brezilya-Fas mücadelesi. Cumartesi gecesi

1'de başladı. Fas Saibari ile 1-0'a geçti. 32'de Vinicius'un golüyle Brezilya beraberliği buldu ve ilk maçtan bir beraberlik çıktı burada. Cumartesi akşamı Katar-İsviçre mücadelesi. Katar sürpriz bir 1 puan aldı İsviçre önünde. İsviçre maç boyu bastırdı, daha fazla pozisyona giren taraftı ama hep skor 1-0 gidince Katar da maçın içinde kaldı ve 90+4'te attıkları golle onlar da 1 puanı almayı başardılar. Onlar açısından tabii tarihi bir puan oldu Dünya Kupası'nda. ABD-Paraguay grubumuzdaki diğer maç, ABD 4-1 kazandı. Daha ilk yarıdan 3-0'ı bulmuştu ABD. Balogun burada da öne çıkan performans oldu ABD adına. Şimdi onlar ikinci maçta Avustralya ile karşı karşıya gelecekler. Biz de Paraguay ile oynayacağız. Ve cuma akşamı bizim hani programdan sonraki maçları konuşacak olursak Kanada-Bosna-Hersek mücadelesi. Burada da bir birlik eşitlik vardı. Bosna-Hersek Lukic öne geçti ama 79'da Cagliari'nin golüyle Kanada bir puanı kurtarmayı başardı. Edin Dzeko Bosna-Hersek'te bu karşılaşmada süre alamadı. Yeni sakatlığını atlatmıştı. Aslında takımla çalışıyordu ama oynamak için demek ki hocası hazır görmedi ve o yüzden Dzeko da süre alamadı. Evet, Dünya Kupası'ndaki tablo bu. Bu akşamda maçlar var. Hatta güzel bir saatte, saat 19'da İspanya Yeşilburnu Adaları mücadelesi. 22'de de Belçika-Mısır karşılaşması olacak. Gözler bu maçlarda. Gece saat 1'de Suudi Arabistan-Uruguay ve 4'te de İran-Yeni Zelanda karşılaşmaları var. Bunları da yine iddia bölümünde büyük ihtimalle konuşuyor olacağız. Peki basketbol, hafta sonu Basketbol Süper Ligi final serisinde ilk karşılaşma oynandı ve Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup etmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti. Beşiktaş için aslında playofflar pek iyi başlamamıştı ama final serisi gerçekten çok çok iyi başladı ve avantajı kapmış oldu Beşiktaş. Berkurlu 20 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. NBA'de New York Knicks San Antonio Spurs'u mağlup etti ve 53 yıl aradan sonra NBA'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Onlar için de tarihi bir gece oldu. Tabii bizim maçın gününe denk geldiği için biraz arada kaynadı bu NBA şampiyonluğu ama New York Knicks gerçekten tarihi bir zafere imza attı bu galibiyette birlikte. Evet, benim hafta sonundan paylaşacağım notlar bunlar. Daha tabii takımlarla ilgili, kulüp takımlarıyla ilgili gündemler var, haberler var ama onlara belki programın ilerleyen bölümlerinde yer ayırırım. Şimdilik şarkı reklam aramız var. Sonra maçları, başta tabii ki Türkiye olmak üzere, bizim milli takım olmak üzere değerlendirmeye başlayacağız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Bankam Bank kartıma bin.
2: Geldim inlesin, bu sesi dinlesin, ben seninle biz Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi milli takımı konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, iyi bir hafta başlangıcı aslında tabii olmadı milli takım. Hafta sonu pazar sabahı kaybetti. Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladık. Morallerimiz biraz bozuk haliyle değil mi? Biraz bir şey oldu. Beklemediğimiz bir sonuç oldu açıkçası grubun en zayıf halkasına karşı. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Bu tarz rakiplere karşı Montella'nın milli takımı genelde sonuç almayı başarıyordu. Hatta en çok övdüğümüz noktalardan biri de buydu bu milli takımın. Bu tarz takımlara karşı sonuç alamadığımız çok nadir karşılaşma vardı. Bir önceki turnuvada mesela başlangıcı Gürcistan maçı da yapmıştık. Maç belki yine bizim adımıza çok iyi geçmiyordu ama sonucu almayı başarmıştık orada. Burada hem maç bizim için pek iyi geçmedi hem sonucu da alamamış olduk ve kötü bir başlangıç yaptık. Bu işin bir tarafı tabii ki. Diğer tarafı ise ne? Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sonuçta bir maç kaybettik ama gruptaki iddiamız hala devam ediyor. Hala 2'de 2 yapabiliriz ve hala tabii ki gruptan çıkmak için büyük bir şansa sahibiz şu anda. O yüzden enseyi de pek karartmaya da gerek yok diye düşünüyorum.
1: Evet, iyi düşünüyorsun. Güzel düşünüyorsun. Fakat bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Milli takımın potansiyeli, gruptaki rakipler, gruptaki rakiplerin güç sıralaması artı bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu karşılaşma bizim kazanmamız gereken bir mücadeleydi. O yüzden de kaçan balık büyük oldu. Çünkü şimdi biz grup liderliği düşünürken Amerika ile işte son maçı oynarız. Orada grup lideri belli olur. Biz burada sizle turnuva hesapları yaparken üçüncü olursak çıkarız diye hesap yapan oldu mu?
0: Yok.
1: Ya bir yaptık ya iki yaptık. İki yaparsak şöyle olur dedik. Yok oradan o gelir buradan bu gelir dedik. Yani bu hiç hesapta olmayan bir mağlubiyetti. Evet, tek mağlubiyet. Evet, sonuçta Dünya Kupası'nı bitirmedi. Fakat kazanılması gereken bir mücadele. 34 hafta oynamıyorsunuz. Lig gibi değil. 3 tane maç oynuyorsunuz. Ve en iyi performanslarınızı ortaya koymanız lazım. O yüzden de dünkü mağlubiyet ciddi anlamda bir yara açtı. Onu zaten hemen anlayabiliyorsun. Maç sonu konuşmalarından, insanların söylediklerinden. Ben de açıkçası biraz o taraftayım. Yani milli takımın senin de söylediğin gibi Montella döneminde kendine denk ve kendinden daha bir tık daha düşük rakipler karşısında çok istikrarlı sonuçları vardı. Avustralya'yı da o sınıfa koyabiliriz. Yani Avustralya belki hani bizden kilometrelerce uzak bir takım değil. Sonuçta onlar da dünya sıralamasında bize oldukça yakın. Ama bizim yetenek sınıfında olmadığı belli.

0: Avustralya'nın. Onu zaten karşılaşma öncesinde de biliyorduk. Aslında Avustralya ile ilgili ne okuduysak, ne çalıştıysak, dün karşımıza çıkan rakipte çok bir farklılık yoktu. Yani Avustralya sürpriz bir paket değildi. İşte zaman zaman burada bahsettim. BBC'nin bir analizi var. Bütün takımları analiz etmişler. Orada diyor ki çok kompakt bir savunma yapan, fiziksel güce dayalı oynayan ve zor kırılan bir rakip diyor. Yani 3 tane cümle söylemişler. Üçü de tam olarak karşına çıkıyor Avustralya'ya baktığında. Şimdi milli takım oyuncuları artı Montella'nın açıklamalarına bakıyorsun. Orada da benzer şeyler söyleniyor. Yani diyorlar ki Avustralya tam da beklediğimiz gibi, tam da düşündüğümüz gibi karşımıza çıktı. Oraya da tamam. Demek ki hani Avustralya'ya yeteri kadar çalışılmış. Mesela bazıları şey yazıyor işte Avustralya hiç çalışılmış tabii. Avustralya'nın ne oynadığı biliniyor.
1: Zaten futbolcular Montella'nın biraz da fazla aşırı rakip analizi yaptığından da Kerem Aktürkoğlu galiba o basın toplantısında söylemişti.
0: Aynen yani.
1: Rakibe karşı öyle bir şeyimiz yok yani
0: Orada haksızlık
1: bakıyoruz.
0: etmeye gerek yok. Onu biliyor yani. Herkes ne oynayacağını biliyor. Fakat bütün bunlar bilinirken bizim böyle bir performans ortaya koymamız aslında asıl düşünülmesi, asıl eleştirilmesi gereken bir şey. Yani rakibini tanımazsın, rakibin sana sürpriz yapar. O zaman dersin ki çalışmadığımız yerden geldi. Biz bunu bilmiyorduk ama bu kadar rakibi çalışıp, bu kadar bilip, işte rakip de bu kadar karakteristik özelliklere sahipken böyle oynamak da işin bir başka hayal kırıklığıydı. Ben hep söyledim. Aynı şeyi de söylemeye devam edeceğim. Bir teknik direktörün sahaya çıkardığı 11'e çok fazla itiraz etmeye gerek yok. Çok anormal bir durum yoksa. Sonuçta bir plan yapılıyor ve maçın başlama düdüğüyle beraber o planı izlemeye başlıyor herkes. Oraya kadar çok bence eleştirilecek ya da işte milli takımda bu burada mı oynadı? O tercih ne yapıldı? Söyleyecek çok fazla bir şeye gerek yok. Fakat karşılaşma başladıktan sonra istediklerini neredeyse hiç yapamayan bir milli takım gördük. Şimdi işte 30 tane şut atıldı. İşte şu ölçümleme yapıldığından beri en fazla şut atıp maç kazanamayan takım olmuşuz Portekiz'den beri. Ya bunlar güzel istatistikler ama biraz bizi kandıran istatistikler. Dün net gol pozisyonu aratmakta, rakibi hazırlıksız yakalamakta, rakibi zor duruma düşürmekte çok geride kaldık. Bunu unutmayalım yani. 30 tane şut çektik, 16'sı ceza sahası dışındandı. 30 tane şut denedik, 12'si bloklandı milli takımın. Üretebildiği XG 1.33, değil mi milli takım?
1: Benim de aklımda yok.
0: Öyle
1: Evet.
0: olması gerekiyor. Yani kaliteli pozisyon üretmekte çok zorlandık. İşte kaliteli pozisyon derken en net pozisyonumuz bana göre Kerem'in vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
1: Zeki'nin var yine
0: hani
1: sağdan
0: Zeki'nin çok
1: çaprazdan.
0: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
1: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii. Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki onu tercih
0: Evet
1: etmedi.
0: ya çok bence hani o kadar heyecanlandım da o pozisyon
1: Öyle
0: açıkçası.
1: mi?
0: Evet yani hani
1: Karşı karşıya
0: Hakan
1: ya.
0: kaçırdı ama çok çaprazdan yani ortaya çıkarabilse Zeki yerden bir pas verebilse daha bence heyecan olurdu ama Kerem'inki mesela bence daha çok daha net bir pozisyon. İlk yarıda işte Montella bir şey düşündü, Avustralya bir şey düşündü, başlama düdüğü çaldı. Ondan sonra çok yavaş oynadık. Yani ilk yarının tamamında milli takım topu çevirirken çok çok yavaş kaldı. Avustralya savunmasının dengesini bozabildiğimiz bir an yoktu. Bir an yoktu. Bütün ilk yarı boyunca. Hani pas, pas, pas güzel. Top bizde güzel. Ama o kadar ağır hareket edince Avustralya tam istediği ortamda bir 45 dakika oynadı. Ve bizim de senle burada defalarca söyledik. Yani milli takımda savunma arkasına atılan topların ciddi anlamda zaaf yarattığını Kuzey Makedonya maçında da görmüştük. Venezuela maçında da görmüştük. Hatta Romanya maçında bile görmüştük. Arkaya atılan toplarda da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Öyle bir topla da golü de yedik. Dezavantajlı duruma geçtik. Şimdi bütün bunlar olurken tamam hani Montella bir şey

0: düşündü. Sahaya çıktık. İlk yarıyı oynadık. Ama ikinci yarının başıyla beraber milli takımın gene aynı formattan sıyrılamaması artı oyuncu değişiklikleriyle yani maç neredeyse tamamı bende Montella yazıldı. Ben öyle okudum oyunu. Barış Alper'i çıkardı. Barış Alper ilk yarıda iyi miydi? Hayır, iyi değildi. Son derece kötüydü. 7 tane orta yapmış Barış Alper. Tek isabetli şey olmuş. Zaten birebir de bıraktığımızda da karşısındaki savunmacıyı geçmekte çok zorlandı. Pas hataları yaptı. Tamam. Fakat Kenan zaten hani girmesi gereken oyuncu olarak gözüküyordu. Tamam, Kenan girdi. Ama yani herkesin söylediği gibi 3 tane Avustralyalı dev gibi stoperin arasında kalan Kerem mi yoksa Barış Alper'in oraya çekilmesi mi daha mantıklı olurdu? Hani Kerem mesela niye orada kaldı? Kerem'i niye o oyuncuların arasından çekip kurtaramadık? O da bir soru işareti bence. Hani Barış Alper çıkabilir mi? Çıkabilir. Kenan girecek. Tamam. Ona da okey. Ama yani Kerem'in 85 dakika boyunca o pozisyonda kalması. Hatta maç içerisinde Kerem'le Barış Alper aynı anda sahadayken hiç pozisyon değiştirmemeleri. Hani orada bir denemeyi bile yapmadık. Hani Kerem'i oradan bir çıkartalım, Barış Alper'i aralarına koyarım. Barış Alper belki fizik gücüyle onları biraz daha zorlar. Belki bir dengelerini bozabiliriz. Onu da hiç düşünmedik. İkisi aynı anda sahadayken. Ondan sonra ikinci yarıda Kerem'in 85 dakika sahada kalması aynı pozisyonda. Yani mesela Montella sence neyi zorladı orada? Bir söyleyin bana mesela. Neyi düşündü, neyi zorladı mesela? Hani Kerem o kadar zorlanırken orada, o kadar hani hiçbir şey oynarken, hiçbir şey yapamazken ve biz Kerem sahadayken 10 kişi kaldık. Ya bu kadar basit. Ve bu Kerem yüzünden değil yani. Montella'nın Kerem'i orada tutması yüzünden. Hani Kerem fiziğinde bir oyuncunun akışı çok belli olan bir oyunda, akışını neredeyse hiç değiştiremediğimiz bir oyunda 85 dakika orada kalmasını kim nasıl açıklar? Allah aşkına bir söylesin yani. Hani ilk yarı Kerem stoperler arasında dağılır. Ondan sonra iş yapamaz. İkinci yarı oyun değişir. Mesela oyun açılır. Onların savunma bloğu biraz daha genişler, biraz daha uzar. Kerem'in tam istediği tarzda bir oyun olur. Ya da Kerem'in istediği tarzda bir oyuna evrilir en azından. O zaman anlarım ama sence Kerem'in oyuna başladığı birinci dakika ile 85. dakika arasında Avustralya savunmasında bir farklılık gördük mü? Soruyorum sana, gördük mü?
1: Yok.
0: O zaman niye Kerem oyunda? Neden 85 dakika Kerem'le biz orada adeta çırpınıyoruz ve bir kişi eksik kalıyoruz? Mesela Deniz Gül'ün günahı ne? Ne bileyim, Barış Alper çok daha fizikli bir oyuncu, çok daha rekabetçi bir oyuncu. Rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Mesela Barış Alper niye o pozisyona hiç geçmedi? Yani bunlar teknik direktörümüzün ben inadı diyorum. Ben inadı diyorum çünkü bu normal değil. Hani tekrar söylüyorum. Sahaya çıkan 11'e saygı duyuyorum. Bütün teknik direktörler için geçerli. Sadece Montella için değil ama oyun başladıktan sonra herkesin gördüğü şeyleri görüp orada yok, burada bir problem yok diye devam eden teknik direktörleri de anlayamıyorum. Montella da dün bence bunun birebir örneğini verdi. Ondan sonra bakıyorsun karşılaşmaya. Orkun çıkıyor, Yunus giriyor. Hadi tamam, okey. Ona da okey. Ama dakika 81 olmuş. Salih Özcan'la Mert Müldür. Gelin buradan yakın yani. Ve ondan sonra diyor ki 2-0'da kontra yememek için böyle değişiklikler yaptık. Anlaşılır gibi değil. 85'te Deniz Gül'ü sokuyor oyuna. 85 dakika Kerem'le aynı pozisyonda oynuyoruz. Ondan sonra da milli takım hani 2-0 kaybediyor ve ortaya her zamanki gibi bir şey çıkıyor, kaos çıkıyor. Senin söylediklerin ikinci bölümü evet turnuva o şu bu kabul ama ben de altını kalın kalın çizeyim. Yani bu kadar belli bir rakibe karşı milli takımın 90 dakika taktik anlayışında ya da oyuncu seçiminde hiçbir değişiklik yapmaması direkt olarak teknik direktöre yazar.
1: Bir ara sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Kuzey Kore, dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya, 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor ve İtalya uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, öne...

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
4: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım. İstanbul'da yaka değiştirecekler. Anadolu Avrupa geçişinde Göztepe'den tünel trafiği başlıyor. Çamlıca rampadan 1. köprünün kuyruğu 2. köprüye doğruysa Ataşehir'den yoğunluk var. 3. köprü rahat duruyor. Avrupa Anadolu yönlü 3. köprüde ve tünelde ve şu an için deniz ulaşımında sorun yok. 1. 2. köprü girişleri de rahat ama oralarda da Halic'i geçmek, Temde'de Hastalı geçmek ayrıca problemli duruyor. Ankara trafiğine şöyle bir baktığımızda ise çevre yolunda Pursaklar'dan özellikle İstanbul yönüne doğru sıkıntılar var. Bir uyarı var. Samsun yolu merkez yönde Mustafa Tunaltık için de bir kaza var. Buraları biraz daha dikkatli geçmek lazım. İzmir trafiğinde de birkaç uyarı karşılıyor bizi. Yeşillere Caddesi, Bornova yönlü bir arızalar aç hadisesi var. Buraya dikkat. İnönü Caddesi, 3 yolu yönlü de bir başka arızalar aç var. Buraya da dikkat diyelim. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 radyo trafik frekanslarında ve radyo trafik mobil uygulamasında Apple Store ve Google Play'den indirebileceğiniz olacak. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
5: Radyo Spor.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

7.41 saatlerimiz A milli takımı konuşuyoruz. Avustralya önünde mağlubiyette başladık. Tabii ki haliyle eleştirilerin büyük bir kısmı teknik direktör Vincenzo Montella'ya gitti. Zaten hani Montella çok tutulamadı Türkiye'de. Haliyle sonuçlar da gelmedikçe ona olan eleştiriler de bence artacak ki Ali abinin söylediği gibi bazı haklı eleştiriler de olacak kendisi alakalı. Mesela benim eleştirim şu olur Montella'ya. Kerem üzerinden değil de mesela Deniz Gül değişikliği neden 80 küsürde 85'te geldi? Dedi ya bu Salih Özcan ve Mert'i oyuna aldı çünkü kontralarda işte engellemek istiyordu. Çünkü bir de Hakan'la Arda'nın 90 dakika oynayacak enerjileri yoktu. Onları destekleyecek isimlere ihtiyacımız vardı dedi. Mesela ben burada bir eleştiri getirebilirim Montella'ya. Neden ilk değil ikinci değişiklikte Orkun çıktı da Hakan çıkmadı? Madem Hakan'ın 90 dakikayı tamamlama konusunda bir sıkıntısı var ki hazırlık maçlarında zaten birinde herhalde 5 dakika birinde 15-20 dakika süre aldı. Bu maç ilk 11 çıktı olabilir. Sonuçta takımın kaptanı, onda herhangi bir problem yok ama 90 dakikayı tamamlayacak bir enerjisi yoksa Orkun yerine Hakan orada çıkabilirdi. Orkun'a devam edebilirdi ki Orkun'un maç kondisyonu Hakan'a göre çok daha fazla. Son dönemde bir sakatlık problemi yaşamadı. O değişikliği o anda yapsaydık biz Deniz Gül'ü belki Kerem Aktürk olayına daha önce sahaya sürebilirdik. Yani orada İsmail'i çıkarmak yerine ya da işte Zeki'yi çıkarmak yerine Hakan'ı desteklemek için o değişikliği biz Deniz Gül'e Kerem Aktürkoğlu şeklinde yapabilirdik diye düşünüyorum. Orada bir bence stratejik hata yaptı. Bu benim fikrim ama tabii ki burada da şöyle bir bakış olabilir.

0: olabilir. Sonuçta bu iki oyuncu da maçın skorunu her an değiştirebilecek kalitede, yetenekte oyuncular. Hakan da öyle. Arda Güler de öyle.
1: Orkun da öyle ama.
0: Ya bence de ama hani Hakan'la Arda bunun yeri farklı Orkun'a göre. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Hani bir sıralama yapsan Orkun bu ikisinin gerisinde kalır. Katılır mısın?
1: Katılmam.
0: Tamam.
1: Arda ile katılırım, Hakan'la katılmam.
0: Yani o da takım kaptanı olarak bir ağırlığı olduğu için saha içinde. Ben total paket olarak benim sıralamam öyle. O yüzden onları sahada tutmak anlaşılabilir bir taraftan. Ama işte o enerjisi kalmadığında o zaman anlamsız kalıyor.
1: Milli takım golün her türlüsünü atabilen bir takım dedik. Özellikle ileri uçta pres yaparak da gol bulabiliyoruz. Dün sence Avustralya savunmasına karşı presimiz ne seviyedeydi?
0: Bence Arda tarafı sıkıntılıydı pres konusunda.
1: Sadece Arda tarafı mı?
0: Yani bence Arda, Kerem bayağı müthiş mücadele etti bence pres konusunda tek başına.
1: Yani şöyle, şimdi sen az önce söyledin ya, hani bazı oyuncularla alakalı olarak işte Montella tam olarak hazır değil dediler.
0: Evet.
1: Şimdi Kerem turnuva öncesi direkt olarak daha ilk antrenmanda sakatlandı. Arda La Liga'da son haftalarda sakattı. Hakan Serie A'da son haftalarda sakattı. Ferdi sakattı milli takımda. Böyle olunca milli takım dün ben presle kazandığı top hatırlamıyorum neredeyse. Mesela turnuvanın açılış maçında Meksika Güney Afrika savunmasına pres yaparak bir denge bozdu ve oradan bir gol çıkardı. Mesela dün hani Avustralya'nın savunması güçlü, kuvvetli ama çok teknik değil. Mesela onları savunmada bireysel hataya zorladığımız bir anı ben pek hatırlayamıyorum.
0: Hatta birkaç kere de iyi paslaşarak o presi de rahat kırdılar.
1: Kırdılar. O yüzden de hani Avustralya gibi bir takımla oynarken fizik olarak da tabii bazı oyuncularla başlanabilir, bazı oyuncular süre alabilir. Ama genel anlamda mesela milli takım o iyi yaptığı işlerden bir tanesinde bence hemen hemen hiç başarılı olamadı. Ben hatırlamıyorum. Vardır mutlaka karşılaşmada hani bir presle kaptığımız bir top vardır ama bu neden önemli? İşte böyle savunmaların dengesini bozabilmek için önemli. Yani o presle topu kaptığın anda savunmayı dengesiz yakalama ihtimalin var. Şimdi onu denklemden çıkardığın zaman geriye ne kalıyor? Geriye mesela beklerin yine erken orta yerine çizgiye inip rakibin savunmasının dengesini bozması kalıyor. Orada da bayağı zorlandık. Dikkat et, Barış Alper Ferdi kanadı yani neredeyse hiç işlemedi. Ferdi'den hiç faydalanamadık neredeyse. Bir tane şut denemesi var Ferdi'nin ama o da merkeze yaklaştığı bir anda Ferdi'nin. Yani ne Ferdi Barış Alper'i ne Barış Alper Ferdi'yi kullanamadı. O kanat tamamen tıkandı. Diğer kanatta Arda merkeze geldi. Zeki bindirmeleri yaptı. Zeki orta yapmamış karşılaşmada. Mesela ortalar gene sürekli olarak sol taraftaki oyuncudan Barış Alper'den gelmiş. Yani mesela Arda'nın sağ tarafta olduğu işte Zeki'nin o kanadı kanat beki gibi aldığı pozisyonda da orada da verimliliğimiz düştü. Topu yavaş çevirdik. Topu yavaş çevirdik. Dengeyi bozamadık. Nasıl bozacağız dengeyi? Bir tek geriye duran toplar kaldı. Duran toplarda da iki frikikte kaleyi bulduk. Arda'nın ve Hakan'ın frikiklerinde kaleyi bulduk. Çok kötü şutlar değildi ama çok da hani gol olacak da şutlar değildi. Ondan sonra iş bir de işte herkesin gördüğü gibi uzaktan şutlara kaldı. Uzaktan şutlarda da denedik ama hani orada zaten çok kolay değil o iş. Uzaktan şutlarla. Yani böyle hangi kapıyı çalsak bir şey oldu. O kapı kapandı yüzümüze. Dün Avustralya'yı açmaya çalışırken. Böyle olunca da işte o zaman hani sahada bu kadar çırpınan ama bir şey yapamayan bir oyuncu grubu gördüğünde o zaman genel olarak yedek kulübesine bakmaz mısın? Yedek kulübesine dönmez misin? Bir şeyler deniyor milli takım. Yani hiçbir şey denemiyor, hiçbir şey oynamıyor değil. Ama yani oradan bir şey çıkmayacağı da belli oluyor. Onu da görüyoruz. İşin bence acı tarafı o teknik direktörle alakalı olarak. Yani sen de izlerken büyük ihtimalle aynı hissiyata kapıldın. Ben de izlerken aynı hissiyata kapıldım. Radyo spor dinleyicileri de yani bir şey olmayacağını görüyorsun. Bir şey yapıyoruz ama oradan sonuç gelmeyecek. O zaman hocam hadi yani Can Uzun mesela, Can Uzun girmiyor oyuna. Şimdi Can Uzun girmiyor oyuna, diyor ki Can Uzun'a yer bulamadık. Skandal bir açıklama değil mi sence? Can Uzun'a yer bulamadık. Yani hani Can Uzun'a yer nasıl bulamazsın hocam? Hani Can Uzun şeylerin arasında sahte 9 da oynar. Solda da oynar, sağda da oynar, Arda'nın yanında da oynar. Hani dedi ki Kenan'ı soktuk, Arda'nın pozisyonunu değiştirmek istemedik. Yani ileride işte santraforumuz Denizgül, onun arkasında Canlı Arda da oynar. Solda Kenan oynar, sağda Yunus da oynar. 2-0 gerideyiz. 1-0 gerideyiz. Yani bunları yapar bu milli takım. Yapamayacak bir şey değil. Hani hocanın Can Uzun gibi bir silaha yer bulamadım demesi de bence bayağı bir skandal bir açıklama. Hiç süre vermedi yani. Hı. Bir dakika bile oynatmadı Can Uzun. Hani biz neyi konuşuyorduk seninle? Milli takımın iyi hücum silahları var ama aynı zamanda turnuva için yeterli kadro derinliği de var. Hani Mert olmadı Ali var. Ali olmadı Mert var. Buna da güvenebiliyorsun. Hani oyuna sonradan girecek oyuncunun hem kalitesi hem profili ilk 11'de başlayandan çok düşük, çok geride. Yetenek havuzu olarak biz 11-12 oyuncu çıkartıyoruz. 14-15-16 öyle bir durumumuz da yok. Yani kadro bayağı zengin. Kadro bayağı iyi. Ama hani nasıl bir teknik direktör ben Can Uzun'a yer bulamadım der. Hani tercih etmedim dese daha iyiydi. Montella. Tercih etmedim bu karşılaşmada. Böyle böyle düşündüm. Onu denedim. Olmadı dese inan daha iyi bir açıklama olurdu yani. Hani yer bulamadım oyuncuya. O zaman Merih niye 15 dakika santrofor oynadı? Yani Merih'i çıkar Can Uzun'u al bari. Can Uzun oralarda olsun. Öyle değil mi?
0: İşte hakkı olsa alırdı belki de, hakkı kalmadı ki. Yani, değil.
1: Hani Merih niye orada o zaman yani? 15 dakika Merih'i niye orada tutuyorsun? Yani Salih Özcan'ı almayı düşünüyorsun. Sağ beki değiştirmeyi düşünüyorsun. Can Uzun'u değiştirmiyorsun. Merih'i 15 dakika ileride topa vurmaya çalışırken görüyoruz. Yani hocam bilmiyorum, bana Mert yani, ben dün dinledim, seni de dinledim, Engin Çetin'i de dinledim, Genco'yu da dinledim. Siz daha böyle şey light yorumlar yaptınız. Hani çok fazla böyle Montella'yı eleştirmediniz. Ama ben bunları gördüm vallahi karşılaşmada.
0: Benim bu tavrım ya da senin Montella'ya olan, ben biraz daha yine fazla yüklenildiğini düşünüyorum Vincenzo Montella'ya. Yani en ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir puan kaybında yine vura balığı oldu Vincenzo Montella. Bu benim hoşuma gitmiyor, ne yalan söyleyeyim. O yüzden ki eleştirdim ama tabii ki senin kadar da sert eleştirmedim. Eleştirmem de Montella'yı. Benim bakış açımda hani skandal değildir Can Uzun'u oynatmaması. Olabilir yani, bazı maçlar böyledir. Bazı maçlar oynar. Bir sonraki maç oynar, belki daha fazla süre alır. Hani bu tercihtir, hocanın tercihidir. Yani tamamen yanlış değil. Çünkü Romanya-Kosova maçları bizim için çok mu iyiydi sence mesela? Çok iyi maçlar mı oynadık biz? Bu anlayışın bir benzerini oynadık biz. Hı hı. Orada gol yemedik ilk golü. İlk golü attık bir şekilde. Maçları 1-0 kazandık. Bu maçta çok rahatlıkla öyle bitebilirdi. Biz yediğimiz golden önce Arda ile bir pozisyon yakaladık. Hı hı. Kaleciye gitti top. Savunmada yerleşemedik. Adam paylaşımını yapamadık. Arda'nın adamı boşta kaldı. Hızlı çıktılar. İsmail bir dakika, bir saniye uyudu. Oyuncuyu kaçırdı. Merih yavaş kaldı. Hop, paket 1-0. Ya, o anda olmadı. Ama biz o pozisyonu savunmuş olsak ya da golü atmış olsak bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. O yüzden...
1: Şimdi sen dün Radyo Spor'a bağlandığında dedin ki anları iyi oynayamadık.
0: Evet.
1: Şimdi anları iyi oynamak, bana sorarsan Fransa, Almanya, Hollanda gibi daha üst düzey karşılaşmalarda geçerli bir bahane. Avustralya önünde maçı iyi oynayamadık. Ben senden orada ayrılıyorum. Evet, senin dediğin doğru. Belki Abdülkerim'in vurduğu şut gol olsa oyun dönecek. Belki maçı kazanacağız. Ama biz dün anları iyi oynayamadık. İşte Arda'nın vurduğu gol olsa o zaten biz golü... Hayır. Biz Avustralya öyle oynuyoruz. Biz Avustralya ile oynarken bu kadar kitlenmememiz lazım. Biz Avustralya ile oynarken milli takım sahaya çıktığı, düşündüğü futbolu uygulayamıyorsa başka bir plana geçip o planla Avustralya'yı çözmesi gerekir. Biz dün Fransa ile oynamadık ki. Hani Fransa ile oynarsın, dersin ki ya İsmail'in şutu gol olsa, öne geçsek şöyle olacaktı, böyle olacaktı. O an bizim lehimize evrilseydi şöyle olacaktı diyebiliriz. Ama yani biz güç skalasında grubun en zayıf rakibiyle oynadık. En zayıf rakibiyle oynadık. Şimdi en zayıf rakibi yenemediğin zaman bir dakika şimdi bundan sonra ne olacak diye düşünüyorsun. Çünkü Avustralya maçı mesela şöyle söyleyeyim. Amerika'yı herkes izledi. Amerika etkileyici oynadı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bayağı etkileyiciydi Amerika yani. Şimdi Amerika maçı daha turnuva başlamadan önce de zor olacak diye düşünülüyordu. Hani burada konuşurken senle Amerika belki grup birincisi olur, belki biz oluruz. İşte belki berabere biter. Hani Amerika maçı ile ilgili zaten bir soru işareti var. Geriye Avustralya ile Paraguay karşılaşmaları kalıyor. Şimdi Avustralya mı Paraguay mı? Herkes Avustralya'yı söylüyordu. Yani biz kalkıp da diğer turnuvalar, mesela şunu da diyorlar. İşte biz diğer turnuvalarda hep mağlup olarak başlamışız. Yani mağlup olarak başlamışız da kime mağlup olmuşuz arkadaşlar? Grubun A babasına mağlup olmuşuz. Yani gitmişiz Brezilya'ya mağlup olmuşuz. Diyorlar ki 2002 Dünya Kupası'nda da mağlubiyetle başlamışız. Ya orada Brezilya'ya mağlup oluyorsun. Burada Avustralya'ya mağlup oluyorsun. Hani bazı kıyaslamaları da çok ezberden söylüyor insanlar. İşte milli takım 9 kere turnuvaya katılmış. 8'inde mağlubiyetle başlamış. Kusura bakma da biz Portekiz'e mağlup olmuşuz. Hani Avustralya'ya mağlup olmamışız ki.
0: Hırvatistan'a, İtalya'ya, Almanya'ya.
1: Evet.
0: Bir Gürcistan'ı yendik o kadar. Bir araya gidelim mi? Aradan sonra daha uzun konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Bankam.com Bank kartıma bin.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.
17: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz reklamdan önce söz sendeydi Ali abi, bir şey konuşuyorduk, acaba ne konuşuyorduk?
1: Hiçbir fikrim yok ne konuştuğumuza dair.
0: Yarıda kalmış gibiydi.
1: Çünkü 50 tane mesaj okudum reklam arasında, insanların söylediklerine baktım. İşte şeyden bahsediyorduk yani, Avustralya karşılaşmasında yani rakibimizin şeyinden bahsettik. İlk karşılaşmalardaki mağlubiyetlerden bahsettik. Hı-hı. Hani bazı istatistikler veriliyor insanların önüne. Ama o istatistiklere de iyi bakmak lazım. Hani grupta hangi pozisyonda kime kaybetmişiz. Biraz ondan den vurmaya çalıştım.
0: Ben de o zaman şöyle bir istatistik vereyim. Arjantin'de bir önceki Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Sonra Dünya Kupası şampiyonu oldu.
1: Aynen. Hakan Kupa geliyor diyorsun.
0: Hakan Çağlaoğlu'nun dediği gibi bazen bir tokat iyi gelir.
1: Ya işte o tokatı yemek zorunda mıyız, ben onu
0: mesela
1: anladım.
0: İspanya'da 2010'da galiba onlar da
1: evet.
0: Dünya Kupası mıydı? Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken bir maçta yine yenilgiyle başladılar.
1: Dünya Kupası galiba.
0: Dünya Kupası'ydı değil mi? Şimdi onu hatırladım. Sonra üst üste kazandılar. Hani tabii ki böyle olmak zorunda değil ama hani böylesi de var sonuçta hayatta.
1: Var.
0: Sürekli bütün maçlarınızda kazanamıyorsunuz.
1: Evet yani yok, o şey tarafına katılıyorum. Sonuçta turnuva oynanıyor. Turnuva oynanırken galibiyetleri ve mağlubiyetleri fazla abartmamak gerekiyor. İşte dün Merih de söyledi.
0: Galibiyetleri çok büyütüyoruz, mağlubiyetleri
1: evet.
0: çok abartıyoruz.
1: Orası kesin yani. Bu zaten bizim genel olarak futbol ikliminde eleştirdiğimiz bir nokta. Fakat şuna da kesinlikle karşıyım. Yani işte turnuva oynanıyor, işte moral bozmayın, çok eleştirmeyin. Ya olur mu öyle şey yani? Birinin de gördüğü gerçekleri söylemesi lazım. Hani kendi gerçekleri, katılırsınız katılmazsınız da o kısmına da tamamen karşıyım. Aman bir şey söylemeyin, çocukların morali bozulmasın. Aman işte milli takımın moralini bozmaya gerek yok. Hayır. Yani bir şey görülüyorsa, bir gerçek varsa milli takımın taktik anlayışıyla alakalı, oyun anlayışıyla alakalı, bireysel performanslarla alakalı, bu söylenmeli. Eğer bunlar söylenmezse daha kötüsünü yaparsınız milli takıma. Kötülük etmiş olursunuz. Hani burada yakıp yıkma kültürü ayrı. Fakat sapla samanı da bence çok karıştırmayalım. Evet, turnuva oynanıyor. Doğru. Fakat turnuva içerisinde de bazı yanlışlar düzeltilmeli. Bazı ısrarlarda milli takımı zarar gördüğünü de teknik direktör dahil herkes anlamalı. Oyuncu performansları da öyle. Mesela dün iki stoperimizin performansı çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani Avustralya az geldi ama Avustralya ne zaman az gelse stoperler rakip oyunculara yaklaşmakta, yaklaştıklarında müdahale etmekte, ettikleri müdahalelerde başarılı olmakta çok geride kaldılar. Ve bunun ciddi bir sorun olduğunu ben bir süreden beri dile getiriyorum. Yani bizim savunma arkasına top at, ondan sonra stoperler rakip oyuncularla birebir kalsın. Oyuncunun çok hızlı, çok pire gibi bir oyuncu olmasına da gerek yok. Yani biraz dribling yeteneği varsa bizim savunma oyuncuları arasında slalom yapabiliyorlar. Dün mesela Montella neden Arda'yı sağ kanatta oynattı? Merkezi daha kalabalık tutmak için değil mi? Hakan Orkun İsmail yapmak istedi. Ama dikkat edersen bizle oynayan takımlar merkezi bypass ediyorlar. Biz ikinci bölgede kaptırdığımız toplarla rakibe pozisyon veren bir takım değiliz. Bizim savunma arkasına atılan uzun toplarla problemimiz var. Mesela o da Montella için çok doğru bir karar olmadı. Hani dönen topları alalım, top bizde kalsın. Ondan sonra merkezde güçlü olalım. Kontra yemeyelim. Kontra öyle yemiyoruz ki. Sadece bir koşucu yetiyor bize. Doğru bir pas ve bir koşucu büyük problemler yaratıyor milli takımda. Yani Kuzey Makedonya kalecisinin vurduğu bir topla santraforu kalecimizle karşı karşıya kalmıştı. Bu kadar basit oluyor. Hani oralardaki şeye de ne derler, savunma kurgusuna da biraz bakmak lazım. Dün mesela yediğimiz ilk golde Zeki, hani sağ kanat ona verildiği için Zeki o pozisyonda yok mesela. O savunmada yok. İsmail, Abdülkerim ve Merih var. İsmail yetişmeye çalışıyor ama Merih yakalayamıyor. Çalımları yiyorlar. Ondan sonra Abdülkerim diğer oyuncu alıyor. Diğer oyuncu aldıktan sonra baktı pas gelmiyor, ötekine yaklaşmaya çalışıyor ve gol.
0: Ama mesela Yediğimiz gol Montella'nın bence çalışmadığı yerden bizim hazırlıksız yakalandığımız bir gol değil. Zaten İsmail İran Kunda'yla eşleşmek için var orada. Orada Zeki İran Kunda'ya çıkmayacak. Birebir adam da Zeki her zaman rakibin sol kanat bekine çıkıyor. İsmail orada emniyet sübabı gibi 3. stoper gibi hep konumlandırdı. Aslında bence orada anlayış olarak bir sıkıntımız yok. Sadece İsmail'in konsantrasyon kaybı var. Bir an duraksıyor, oyuncu hareketleniyor ve hızına yetişemiyor. Yoksa İsmail pozisyonun başına top atılırken oyuncu zaten bir kademe önünde aslında. Ama oyuncu hızlanınca İsmail yetişemiyor. Meri kademeye geliyor. Aslında yine bak iyi. Meri kademeye geliyor orada. İsmail'i geçti oyuncu. Merih var ama Merih de hızlanmışken oyuncu yetişemiyor. O da onların atletizm gücü. Bizim daha en baştan işte bence golü kaçırdık ya orada Arda'yla. Hızlı başlattı kaleci. Adam adama iyi yerleşemedik önde. Rakip rahatça çıktı. Rahatça pası verdi. İsmail'in konsantrasyon kaybı. Ben ona yoruyorum. Hani bu Kosova maçında da ikinci maç bizim Kosova maçı değil mi? Böyle oynadık biz yine. İsmail sağ stoper gibi oynadı karşılaşmada. Orta saha gibi gözüküyor değil. Arda sağ açık gözüküyor değil. Arda merkez oyuncusu. İsmail sağ bek gibi oynadık biz. Zeki sağ açık gibi oynadı. Bu aslında bizim Montella'nın bence bir şeyi, taktiği. Hı hı. Bunu da işin savunma kısmında o ana kadar uyguluyorduk bir şekilde. O an olmadı yani. Kosova'da bunu cezalandıracak oyuncu yoktu. Avustralya'da çıktı. Ben ona yoruyorum. Hani bizim hazırsız yakalandığımız bir pozisyon değil bence.
1: Yani.
0: Ya burada hata ama. Ya bu bence Montella'nın hatası da diyebilirsin. İsmail'in hatası diyebilirsin. Arda şutu çektikten sonra savunmaya hızlı dönmediği için diyebilirsin. Bir türlü isme şey yapabilirsin. Pay edebilirsin burada golü. Çünkü biz Kosova'yı da böyle oynadık. Aynı anlayış. Farklı değil. Yani aynı kadroya bakın. Aşağı yukarı aynı. İsmail, Orkun, işte Hakan. Arda böyle siz o gün Genco abiyle de Arda'nın kanat oynaması daha iyi hatta Genco abi diyordu. Sen de hemfikirdin değil mi? Hı-hı. Genel olarak Orkun'la, Hakan'la, İsmail'le oynanabileceğini düşünüyorsun. Turnuva sonuçta daha güvenli bir başlangıç yapmak isteyebilir Montella. Olabilir. Senin dediğin gibi başlangıç planıdır. Saygı duymak lazım. Ama yedik gol işte. Oradan sonrası işte benim geliştirdiğim en büyük eleştiri. Sen hatta onu derinleştirdin. Ferdi ve Kerem'i de ekledin. Ben Kerem'i çok eklemiyorum oraya. Çünkü Kerem zaten hazırdı. Ufak bir bilek sakatlığı yaşadı. Döndü. Onun kondisyonla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama Ferdi de, Hakan'da ve Arda'da o sıkıntılar barizken üçünün de 11 başlayıp üçü de maçı bitirdi. Üçü de maçı bitirdi.
1: Ferdi bitirdi tabii.
0: Ferdi de bitirdi mesela. Hakan Zeki'yi çıkardı.
1: Bitirdi. Tabii Hakan da bitirdi.
0: Üçünün bitirmesi bence problemdir burada. Yani Eren oynayabilir miydi? Oynayabilirdi ilk 11'de sonuçta. Hatta belki daha bile iyi olabilirdi. Çizgiyi kullanan bir oyuncumuzun olması. Barış Alper'in biraz daha o üçlü stopere Kerem'e yaklaşması daha bile iyi olabilirdi. Bu şekilde hem Barış çizgide kaldı, etkisiz oldu. Ferdi iç koridora geldi. Ferdi de etkisiz oldu. Yani bir şutu var. Sen mi söyledin?
1: Evet,
0: plasesi
1: evet.
0: Var işte. Hı. Merkeze yaklaştı. Onu da etkili kullanamadık. Olmadı yani.
1: Yani şimdi Paraguay karşılaşması. Mesela Paraguay teknik direktörü olsan Avustralya maçı senin için çok iyi bir referans olmaz mı? Normalde Paraguay ilk karşılaşma 3 farklı kaybettiği için bu mücadelede risk alması gereken taraf. Çünkü en iyi 3. olmaya çalışacak. Ama Paraguay'ın bir de Avustralya maçı var işte. Hı hı. Paraguay mesela tam tersi grubun işte kağıt üzerinde en güçlü takımıyla başladı. Bunu neden en güçlü diyorum? Çünkü bizim grupta grup lideri olarak Amerika daha favori gözüküyordu. O yüzden söyledim bunu. Şimdi onlar en zordan en kolaya doğru gidiyorlar. Bakarsan. Hani bizle tam tersi fikstürleri. Ama bizim karşılaşmada mesela Paraguay bir puanı düşünüp Avustralya'dan 3 puan alıp 4 puan yapmayı planlayabilir. Hı hı. Ama aynı zamanda Avustralya maçını izleyen Paraguay teknik heyeti biz de Avustralya gibi oynayabiliriz der Türkiye'ye karşı. Yani geride sağlam duralım ya da durmaya çalışalım. Uzun toplarla, savunma arkası toplarla. Bak öyle ya da böyle. Hani burada stoperlere de den vurabilirsin. İsmail Yüksek'in oyun konsantrasyonuna den vurabilirsin. Ama bu zaten oyunun içinde var. Ama bizim sen diyorsun ya işte İsmail Yüksek zaten o yüzden orada var.
0: Tabii ki İsmail.
1: Tam o yüzden orada var da yapamadığı zaman O zaman bir anlamı kalmıyor bu işin. Zaten İsmail Yüksel'e, bak ama İsmail Yüksel'e zaten böyle pozisyonlarda bir iki kere şey gelecek.
0: Tamam,
1: evet. Savunmaya zaten bir iki kere uzun top atılacak.
0: Tamam, hatalı İsmail. Ama yani İsmail hatalı diye bir maç hata yaptı. Diğer maçlar bizi kurtaran adam da İsmail'di.
1: Şimdi bak, aynı taktik bana sorarsan Paraguay tarafından da denilecek ya da benzer bir taktik. Ve biz gene böyle uzun, hani çok uzun da olmasına gerek yok, orta menzil savunma arkasına atılan toplarda gene büyük sıkıntı yaşayacağız. Milli takım olarak. Bakalım nasıl olacak yani. Hani Paraguay maçı şimdi olduğundan 5 kat falan daha zor hale geldi. Bu mağlubiyetle beraber. Paraguay'ın da ilk maçı yine bizim için dezavantaj oldu.
0: Hı hı. Paraguay dörtlü oynuyor değil mi? Avustralya gibi beşli bir hattı yok. Üçlü kule gibi stoper hattı yok. Şey olarak benzer oyun oynayabilir diyorsun. Geride sağlam durma açısından.
1: Kapanmaya çalışabilir.
0: Ama onlar gibi böyle 5-4-1 gibi Kerem'in 3 stoper arasında kalacağı bir anlayış herhalde
1: ya
0: olmayacak.
1: Umarım öyle olmaz yani.
0: Eğer bilmiyorum, Paraguay'ın tabii geçmişini bilmiyorum. Üçlüye alışkın mı hoca, böyle esnek bir hoca mı? Ama öyleyse belki problem olabilir. Değilse bizim için yine açmakta belki ve zorlanacağımız maç olabilir. Yalnız bir de şeyden dem vurayım. Bu Kerem Aktürkoğlu nasıl hani 3 stoper arasında oynatılır diye. Kısa boylu rakip 1.95 işte. Niye Deniz Gül oynamadı ya da Barış Alper oraya çekilmedi deniyor değil mi? Şöyle bir örnek vereceğim. Devamını da getireceğim. Erken davranmayın. Mesela Fransa-Avustralya maçı. Hı hı. Forvet'te mesela Marcus Thuram'ı mı tercih edecek? Mbappe'yi mi tercih edecek? Didier Deschamps. Mbappe'yi tercih edecek değil mi? Hı hı. Daha kısa boylu. O savunma arasında kaybolabilecek bir oyuncuyu tercih edecek. Burada erken davranmayın derken tabii ki Mbappe ile Kerem birebir aynı kalitede demiyorum ama bir örnek vermek açısından. Böyle başlayabilirsin yani. İlla 3 stopere karşı pivot santrafor oynatmak zorundasın diye bir kayda var mı? Bence yok. Şöyle, başlayabilirsin Kerem'le ki biz zaten hazırlık maçlarını sürekli böyle geçmişiz.
1: Hı hı.
0: Biz Euro'da Barış Alper'le oynadık ileride ama sonrasındaki maçlarda hep Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti. Şimdi Kerem'le buraya kadar gelip mesela bu maçı Deniz Gül mü başlamalıydı? Bir. İki, tamam Kerem'le başladı olmadı da benim eleştirim daha erken Deniz'in girmesiydi. Onu da anlattım işte daha öncesinde. Hakan'ı falan sahada tutmayıp Hakan'ı çıkarsaydı Deniz'e daha erken forma şansı gelirdi diye düşünüyorum. Benim eleştirim orada. Ama başlangıç olarak Kerem de tabii ki başlayacak. Bu adamın ana planı bu yani. Daha ne yapacak?
1: Tamam, zaten ona kimse bir şey demiyor ki.
0: Ona da diyorlar canım, nasıl demiyorlar?
1: Hayır, ona bence kimse bir şey demiyor. Yani oyun başladıktan ve herkesin gördüğünü gördükten sonra müdahale etmemesi konuşuluyor esas Montella'nın. Yani senin verdiğin örnekte şimdi tamam Mbappe başladı da sen oyuna çok hareketli girersin, topu hızlı çevirirsin. O 3 tane stoperin başı döner. Oradaki hareketten. Dün mesela Japonya'yı izledin mi? İzledin mi Japonya'yı? İzlemedin mi? Mesela Japonya, şimdi Hollanda savunmasını düşün. Hollanda savunmasını düşün. Yani bir tanesi çok hızlı. Toplumlu neydi?
0: Van de Ven.
1: Van Dijk. Kule gibi. O da şey ne derler? Hani savunmacıların istemeyeceği tarzda bir stoper. Ondan sonra Dumfries var. Ve sol tarafta şey oynadı.
0: Van Dijk.
1: Evet. Yani o da yine gayet hızlı bir, fizikli bir oyuncu. Şimdi Japonlar öyle hareketlilerdi ki ilk yarının sonunda iki defa kaçırdılar. İlk yarıda birebir kaldı. Japonlar sol tarafta çizgiye indiler. Oyuncu geçtiler. Neden? Çünkü çok hareketliler. Çok hızlı oynadılar top ayaklarına geldiğinde. Topla fazla işleri olmadı ama çok hızlılardı. Şimdi dün mesela maçı izlerken Hollanda'nın fiziksel avantajıyla Japonya'nın fiziksel dezavantajını görüyorsun. Ama maç 2-2 bitti. Aynı zamanda Japonya top ayağındayken istediği hücumları yaptı. Ama biz maç başladı. Ya hareketsiziz. Hareketlenemiyoruz. Koşu alanı bulamıyoruz. Duvara çarpıyoruz sürekli. Şimdi Kerem'le başladın da Kerem mesela ne yapacak yani? Hani ne değişti? Oyunda neyi değiştirdin de Kerem'in etkili hale gelmesini bekliyorsun teknik direktör olarak? Olmuyor işte. Orada
0: peki,
1: tıkandı.
0: Burada kıyas oyuncu yapıyorsun. Ama mesela Hollanda, Avustralya gibi geride kapanıp da mı Japonya pozisyon verdi? Mesela Japonya bu Avustralya'ya karşı bu kadar geride kapanan takıma karşı da mı bu kadar etkili olabilirdi sence?
1: Bak.
0: Aynı değil tahmin ediyorum ki Hollanda ile Avustralya'nın savunması.
1: Tabii ki aynı değil. Hollanda daha çizgisini zor. Çizgisini neredeyse Japonya'nın yarı sahasına çekti zaman zaman.
0: İşte.
1: Tamam ama o değil. Japonya sette oynarken de o kadar hareketliydi. O iki pozisyonu sette buldular. Sana söylediğim ilk yarının son iki pozisyonunu sette buldular. Ama konu o da değil. Konu tamamen oyun başladıktan sonra bizim yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız. E şimdi yapamıyorsa, bunu yapamıyorsak, oyun hareketli değilse o zaman ısrar niye 85 dakika? 85 dakika Mert.
0: Diyorum
1: 5
0: ben,
1: dakika, 10 dakika, 15 dakika.
0: Tamam bence de daha erken almalı.
1: 25 dakika değil ki 85 dakika ya.
0: Ama devre arası da değil mesela. Bence.
1: Devre arası.
0: Bence değil.
1: Tam devre arası. Tam devre arası. Barış Alper ne kadar oynadı?
0: 45 dakika.
1: Kaç orta yapmış biliyor musun? 7. Ya demek ki topu havaya kaldırıyor. Topu havaya kaldırıyoruz bir de yani. Topu havaya kaldırdığın noktada topu neden havaya kaldırırsın?
0: Ama hepsi havadan orta diye düşünme. Ortanın orta demek hepsi havadan
1: orta değil.
0: Barış Alper'in
1: ortalarına bak.
0: Yerden de paslar verdi. Onlar da orta diye geçiyor
1: vallahi
0: olabilir.
1: Bilmiyorum ama.
0: Hani sadece öyle düşünme.
1: Bir de kaç orta yaptık? Hadi sadece Barış Alper değil. Toplamda kaç orta yaptık? Bir de onu da düşünelim. Orada da rakam kaç?
0: 20'nin üzeridir.
1: 20'nin üzerinde galiba değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Yani çözemediğin noktada zaten topu havalandırmayı düşünürsün. Topu kaldırmayı düşünürsün. E şimdi öyle olduğu zaman artık orada neyin ısrarı? Ben onu anlamıyorum yani. Montella'da neyin ısrarı? Tamam başladın. Tamam saygı duyduk. Ama kalkıp da 85 dakika orada Kerem'i oraya mahkum etmek, milli takımı oraya mahkum etmek yani hata değil de hataların en büyüğü oluyor. Artık orada eğer oyunu değiştiremiyorsak hala topun altına giriyorsak o zaman bari Deniz Gül'ü koy. Daha fizikli oyuncuyu koy. Hani hiçbir şey değiştiremiyorsak bari stoperlerin arasındaki oyuncu biraz daha fizikli olsun. Hani oyun değişmiyorsa, oyun anlayışı değişmiyorsa.
0: Peki Deniz'i aldık. Biz yine ceza sahası içinde ortalarda çoğalamadık ve bizim havadan gelen toplara vuracak oyuncumuz var mıydı mesela?
1: İşte Merih vardı son bölümde.
0: Tamam onu sayma ondan önceki
1: tamam,
0: bölümde.
1: Saymıyorum zaten Merih'i. Merih'i dalga geçmek için söylüyorum. Artı yani Kerem'in hava topu üstünlüğü mü? Deniz Gül'ün hava topu üstünlüğü mü? Hangisinde şansın daha fazla? Eğer aynı oyunu oynuyorsan, aynı oyuna devam ediyorsan, aynı oyuna ısrar ediyorsan. Hani o bile bence çok net. Eğer bir şey yapamıyorsan bari daha fizikli oyuncuyu kullanmayı dene orada. Hani oyun değişmedi ya. O zaman bari Deniz Gül'den bir şey yakalamaya çalışıyorum. Ha, Deniz Gül oynadı 45 dakika aynı oyunla. Belki ona da bir kere şey gelmeyecekti. Top gelmeyecekti. Belki bir kere onunla da topu buluşturamayacaktık. Ama en azından daha fazla şansımız vardı. Zaten bu değil mi? Şansını zorlamak değil mi olay? Doğru yapmak değil mi? Montella bunu ısrar etti. İşte zaten o 80'deki değişiklikler de hani Mert artı Salih değişikliği de iki tane hakkı adeta boşa kullanmak oldu.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Bu bölümde birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Şu ana kadar Ali abi hepsini okumuş. Ben bakamadım pek ama onlardan birkaçını seçeyim. Mantıklı, makul görünenleri en azından. Enver Sinan Bardak, gerçi o bir soru sormuş. Paraguay maçında hücum kurgumuz nasıl olur demiş. Vallahi Kenan Yıldız herhalde ilk 11'e döner. Arda, Kerem Aktürkoğlu yine olur. Sağ tarafta bilmiyorum, Barış Alperli bir hücumcu anlayış mı, Yunus Akgün mü, yoksa yine merkezi üçlediğimiz Arda'nın kağıt üzerinde sağ gözüktüğü, solda Kenan'ın, ileride Kerem'in olduğu düzen mi, açıkçası bilemiyorum. Mesela playofflarda ilk Romanya maçında 4 hücumcuyla başlamıştı. Orkun yoktu o karşılaşmada. Barış sağdaydı, Kenan soldaydı. Final maçında Barış'ın bir ağrısı vardı galiba. Orkun 11'deydi. Arda kanat gibi gözükmüştü. Değiştiriyor Montella. Ama bunlar, yani Montella öyle çok farklı bir anda Deniz Gül'le ben bu maça başlayayım diyeceğini zannetmiyorum. Kerem'de bir ağrısız yoksa. Kerem'le başlar. Onun haricinde çok dokunacağı bir yer de yok. Hani savunmada zaten ideal dörtlümüze çıktı. Kalecimiz ideal kaleci. Merkezde İsmail'in yeri bence garanti. O yüzden 2-3 farklı şey olabilir. Yani en fazla 2 değişiklik olur diye düşünüyorum. Emre Salman, iyice yatışmıştım. Siz dinleyince sabah sabah yine yükseldim. Hakikaten demiş. Dünkü oyun anlayışıyla devam edecekse Montella Türkiye hiç dönmesin. Zira aprondan inemez demiş. Makul mesaj dedim ama bunu da okumuş oldum. Çok makul değil bence. Yasin Aktaş, TFF birincilik temposu ile herhangi bir Dünya Kupası maçı oynamak baştan en büyük hata. Oyuncu tercihleri ve taktiğimiz zaten tartışılıyor ama asıl odaklanmamız gereken inanılmaz düşük tempomuzdu diye düşünüyorum demiş. Can Uzun'u Kanada'ya götürmediler mi acaba diyor Cafer Bey. Seri, bilekten hakim, uzaktan şutu var, çalımı var. Gol beklentisi en yüksek oyunculardan biri, 5 dakika bile süre alamadı. Çok garip değil mi? Demiş. Hasan Bey, Kerem'i savunmaya bırakalım demiş. Dünya Kupası'nda falan oynayamaz. Ne olursa olsun Deniz Gül 90 dakika oynamalı. Kerem sevdası nedir bu kadar? Diyor. Bizimkiler abuk subuk saç modelinde çok hareketliler. Demiş. Bu saç tabii bekleniyordu. Yani olası bir kötü sonuçta hemen işin saçtan çıkarılacağı ya da sosyal medyada dönen bir fotoğraf da var balkonda. O transfer görüşmeleri yapılması, işler kötü gittiğinde bunlar tabii ki göze batacak insanlar maalesef böyle. Ama tabii ki bu saçın maçtaki performans herhangi bir şeyi yok. Hani saça harcayacağın enerjiyi sahadaki performans harcayacak. Yani nasıl geçirsin adam 24 saatini? Ne yapıyor yani, 24 saat maçı mı düşünecek oyuncu? Onun da keyfi, yani istediğini yapar saçına, ne olacak? Bence büyük bir problem yok burada. Ona ne kadar vakit ayıracak yani. Bu bir tercih meselesi. Bunda bir problem yok. Yalnız o transfer görüşmesi kısmına katılabilirim. Onun milli takım dönemine denk gelmiş olması. Bir de hani olmayabilecek bir transfer görüşmesi. Hani bir adayın seçim kampanyasına girilmesi. O benim biraz eleştiri yapabileceğim nokta. Olmasaydı bence daha şık olurdu. Haberleri gördüğümüz için de fotoğraf karelerini. Ama saçtır vesaire, hani Eren, Barış Alper yapsınlar, hiç bence problem yok. Sessiz mi kalacaksın Ali abi, bir yerde girmek ister misin?
1: Saç konusu önemsiz ya. Saç konusuyla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok yani.
0: Sayın Alan, ben Montella'yı o kadar eleştirmeyeceğim demekle siz de eleştirmeyin arasında da fark var. Bu maç 0-0 bitmiş olsaydı bu Avustralya'ya nasıl gol atamayız diye Montella'ya yardırıyor olacaktık demiş. Yani burada tam olarak şeyi anlamadım ama ben. Ne demek istediğini. Ben de eleştiriyorum. Ama bu kadar sert eleştirmiyorum sadece.
1: Light eleştiri.
0: Light. Ben memnunum light olmaktan. Herkes senin gibi sert eleştirmek, her doğruyu böyle dost doğru insanın yüzüne vurmak zorunda diye. O senin bakış açın. Sen öyle görmüşsün. Ona yapacak bir şeyim yok ama ben o tarz bakmıyorum maalesef. Bizim sıfır forvetsiz taktik için geride durup rakibi beklememiz lazım. Bu şans elimize bir kez geldi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir dakikada Arda aradan atmadı, geri döndü, sete çevirdi oyunu demiş. Bizim tabii geride durduğumuz maçlar hücumda daha çok şans yaratabileceğimiz karşılaşmalar. Yani dün Barış Alper biraz daha oyunu geride kabul etsek daha fazla alan bulurdu kendine. Kerem keza aynı şekilde. O yüzden evet, ama rakip bizden daha da geride beklemeyi seven bir takım olduğunda ne yapacağız? O da Montella'nın tabii ki çözmesi gereken bir şey. Her maçta biz geride oyunu kabul edemeyiz yani. Her takımda öyle, her rakip de öyle değil. Mesela ABD maçı hücum anlamında daha iyi etkili gözükebiliriz mesela. Daha az şut atacak olmamıza rağmen.
1: Valla ABD maçı beni daha çok korkutuyor.
0: Yok, savunma tarafında korkutsun. Ben
1: savunma değil, fiziki tempo olarak korkutuyor.
0: Hücum tarafında daha fazla alan buluruz diye düşünüyorum o karşılaşmada.
1: Yani eğer daha fazla alan buluruz ama o tempoyla baş edebilir miyiz emin değilim. Amerika, yani Amerika tabii belki 2'de 2 yapacak. Biraz daha rotasyon yapabilir. Biraz daha tempoyu düşük tutmak isteyebilir. O mücadelede. Ama bu takım mesela şu an çok tempolu bir oyuna hazır değil gibi gözüküyor. Yani fizik olarak çok hazır olmayan oyuncu var gibi gözüküyor bu milli takımda. Stoperler ağır. Stoperler yavaş gözüküyor. Çok iyi durumda değil stoperlerimiz. Ferdi işte sakatlıktan çıktı. Hakan sakatlıktan çıktı. Şöyle bir baktığında hani böyle iki takımı tartıya koy. Eğer öyle bir hani geçişli bir oyun oynanırsa çok zorlanabiliriz yani. 60-65-70'ten sonra çok büyük bir fiziki fark çıkabilir ortaya.
0: Peki bu farkın kapanması için şöyle bir önerin olur mu? Benim olmaz da, yani Montella yapmaz diye düşünüyorum. Önerim olabilir de Montella yapmaz. Ozan Kabak, Merih değişikliği gibi stoperde.
1: Vallahi bilemiyorum. Ya Amerika ile nasıl oynanır? O tempoyla tam emin değilim. Yani normalde biz böyle biraz daha rakip açılsın. Hani biz de ona göre geçişi yapalım diye düşünüyoruz ama Amerika konusunda çok emin değilim. Mesela Paraguay maçında işimize yarayabilir. Paraguay'ın biraz daha risk alacak olması, biraz daha üstümüze gelecek olması. Ama Amerika karşılaşmasında yani bu fiziki durumla 60-65 dediğim gibi sonrası çok çok zorlanabiliriz. Bilemiyorum yani Amerika maçının taktiği nasıl olmalı tam olarak.
0: Batuhan Ergüven benim eleştirim de şu diyor. Sosyal medyada maçtan önce bir iki analiz gördüm. Birebir ne olacağını anlatmışlar. Bunu sosyal medya fenomenleri bile biliyorken bizim analistlerimiz nasıl anlamadı? Hadi diyelim anlamadı. Bizim Kerem Barış Orkun üçlüsü resmen çöktü. Buraya müdahale etmek için 70 dakika neden bekliyoruz? Sorun bu üçlüde değilse neden taktik plan devreye girmiyor demek istemiş herhalde. 15 dakika belli oldu her şey. Bu maç üzerinde Montella'ya ne söylense haktır demiş. Yani sosyal medyadaki analizcilerin gördüğünü Montella görmedi mi diye ya da
1: gördü zaten onu söyledik program içerisinde. Takım da hazır Avustralya'ya. Takım da farklı bir şeyle karşılaşmadı.
0: Bence de.
1: Ama asıl eleştiri işte dinleyicinin söyledi yani. Maç başladıktan sonra neden bazı şeyleri değiştirmedik? İnsanlar oraya takıldı bence.
0: Yoksa... Bence yenen gole de falan şey yapıyorlar bilmiyorum. Mesela Sinan'ın bir eleştirisini gördüm. En tehlikeli tarafları
1: Sinan?
0: Yılmaz. En tehlikeli tarafları solken orayı Zeki ile tek başına bırakmak işte bir hata demiş mesela. Tweet atmış. Ama işte bence tek bırakmadı. Yani İsmail oraya destek verdi aslında bana kalırsa. Hani golde de dediğim gibi İsmail birebir de adamla pozisyon başında yani. Bilemiyorum çok fazla eleştiri var ama biraz fazla geliyor bana. İstanbul'dan Yusuf Yal iyi yayınlar 4-4-2 devam edebilirdik bence diye bir şey yazmış. Montella Okan Buruk'un milli takım versiyonu demiş. Murat Erdoğan dinleyicimiz. A plan var. Tuttu. Tutmadı. Çözüm üretmiyor. Diyor. Şunu sormak istiyorum. Biz Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yaptık. Onlarla hazırlık maçı yapmamızın sebebi neydi? Demiş. Avustralya maçına hazırlıktı. Onlarla hazırlık maçı yapmamızın sebebi.
1: Montella'nın zaten bir maç sonu açıklamasını...
0: Yok, bunu biliyor dinleyicimiz de. Yani
1: biliyor. Onu görmüşler.
0: Kinali yazmış da.
1: Görmeyenler için söylüyorum. Bir Kuzey Makedonya maçı sonrası ya da öncesi bir basın toplantısından kesit çıkarmışlar. İşte Avustralya'yla çok benzer oynadıkları için Kuzey Makedonya'yı seçtik diyor. Hı hı.
0: Ama olmadı yani, evet seçtik ama sonuç alamadık Avustralya'ya karşı. Bir başka dinleyici, en son 2002'de Dünya Kupası'na gitmişiz diyor Selman Baş. Ben o zamanlar lise 1'e gidiyorum. Gece maçın heyecanıyla dükkanın kapısını açık unutup gitmişim. Böyle bir hikaye anlatmış. Tüm faktörlerden sonra mağlubiyet alınca da aşırı tepki vermemiz bence normal olan demiş Selman Bey. Oğuz Uğur, pozisyonu tekrar izlerseniz diyor, Kerem Arda'ya tutması gereken adamı gösteriyor. Hemen Arda yetişemiyor. Sonra Orkun'a tutması gereken adamı işaret ediyor. Ama Orkun da bayağı uzakta adamından. O da rahatça topu kullanıyor. Orada uyuyoruz. Takım olarak hazır değiliz bence o pozisyon demiş. Öyle zaten. Yani biz o an gol atacakken top rakibe geçtikten sonra geri pozisyonumuzu iyi almıyoruz. Ve orada da Arda'nın bence konsantrasyon eksikliğiyle başlıyor iş. Sonra diğer oyunculara kadar gidiyor. Korkum şu demiş Muhammed Hakçı. Montella, alın size Kerem yerine Deniz Gül, alın size Arda yerine Can Uzun, alın size Melih yerine Ozan Kabak diyerek Paraguay'a karşı medyayı dinleyip farklı bir kadroyla çıkıp mağlup olmak demiş. Sonuçta 80 milyon kaybedecek Montella değil. Ben Montella'nın böyle radikal değişiklikler yapacağını düşünmüyorum. Az önce söyledim. Yani bence Kerem başlar, Arda başlar, Melih yine oynar. Ama önde sadece belki Yunus'u alabilir. O fark olabilir. Bir de Kenan'ı tabii ki alabilir diye düşünüyorum. Böyle dramatik bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum burada. Bakıyorum diğer mesajlar neler gelmiş.
1: Sen okuyana kadar 50 mesaj daha geldi. Ben sıfırlamıştım. Şu an benim önümde okumamış 50 mesaj var. Sen arada bakıyorsun mesajlara. Yani şimdi Paraguay maçında işte başlangıç kadrosunun çok çok büyük bir önemi yok. Montella için. Montella dönemi için. Herhalde bunu söylemek yanlış olmaz. Montella bir şeyi planlayıp ondan sonra sahaya çıkartıyor. Elindeki oyuncuların durumuna göre, rakibin durumuna göre. Ama Montella açısından asıl problem saha içerisinde yapıp yapamadığı müdahaleler gibi gözüküyor. O yüzden Paraguay maçında başlayan kadro değil, bitiren kadro. Hatta belki turnuva için aynı şeyi söylemek yanlış olmaz. Başlayan kadro değil, bitiren kadro önemli olacak. Belki başlayan kadro o karşılaşmanın ritmini bulacak. Çok fazla ihtiyacı olmayacak oyuna müdahale etmeye. Ama oyuna müdahale edip ya da etmediği anlarda işte teknik direktör farkı bence o zaman ortaya çıkacak. Paraguay karşılaşmasında ben öyle görüyorum. Yani maça başlayacağız. Maça başladığımız 11'in önemi var ama çok büyük bir önemi yok. Yani o maç bize ne getirecek? Montella o karşılaşma içerisinde ne yapacak ne yapmayacak? Yani Avustralya maçında zaten bunu net şekilde gördük. Çıkan 11 kaybetmedi karşılaşmayı bana sorarsan. Teknik direktör değişiklik yapmadığı için ya da doğru değişiklik, doğru hamle yapmadığı için kaybetti milli takım. Ben öyle görüyorum. Şimdi Paraguay maçı da bir 11 seçecek. Seçsin zaten onun için orada. En iyi olduğunu düşündüğü 11'i seçecek. Adam deli değil. İntihar etmeye çalışmıyor. Oralarda hiç eleştirmiyorum. Bir şey çıkartacak, bir şey düşünecek, bir plan yapacak. Fakat işte ondan sonrası Montella için belirleyici olacak. O rakibi 11 çözebilecek mi? Çözemediği anda ya da zorlandığımız anda doğru müdahaleler kenardan gelecek mi? Yoksa yine bizim gibi izleyecek mi Montella? O belirleyici olacak Paraguay. Hatta Amerika karşılaşmasında. Şimdi Montella Hollanda maçında da çok eleştirilmemiş miydi? Avrupa Şampiyonası'nda. Yani Hollanda maçında da insanlar bazı şeyleri görmüştü. Karşılaşma avucumuzun içinde gibi gözükürken bazı şeyler yapılmayınca elenmiştik. Ama ne oldu? İşte bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü. İşte çeyrek final oynattı. Çok adamın üstüne gitmeyin. Çok adamın üstüne gitmeyin. Doğru. Ama bir yanlış varsa da söylenmesi gerekiyor. O da kesin. Yani orayı da bence bir kez daha söylüyorum. Atlamayalım. Teknik direktörümüz Montella ile bu milli takımı iyi işler yaptı. Orası kesin. Hatta işte biz senle burada eleştiriler varken devam etsin dedik. Devam etmeli dedik. Evet bence de öyle. Dünya Kupası sonrasında devam etmeli Montella. Ama Montella'da da saf bir inat görmememiz gerekiyor. Yani Montella'da her dediği, her yaptığı doğru olan bir teknik adam değil. Öyle bir teknik adam yok zaten. Hani Montella'da eğer bu şekilde bir inatlaşmaya giriyorsa, bir inatlaşmaya girecekse o zaman zaten kendi kaybeder. Hani çünkü bu seviyede bazı şeyleri yapmadan bir teknik direktörü tutunabilme imkanı yok. İşte dün favori olarak gözüktüğümüz grubun normalde kağıt üzerinde en kolay karşılaşmasında demek ki mağlup olabiliyormuşuz. Çünkü sadece biz Dünya Kupası'nda başarılı olmak istemiyoruz. Bunu Romanya ve Kosova maçları öncesinde de söylemiştim. Yani herkes Dünya Kupası'nda olmak istiyor. Herkes Dünya Kupası'na gittiğinde de başarılı olmak istiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Az önce söylediğiniz hatalar, en ufak hatalar ciddi şekilde cezalandırılıyor.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: kutlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da %80'e vardı İstanbul'un şu anda geçiş trafiği. Her iki yakaya doğru da sıkışıklıklar var. Anadolu yakasında Kartal'dan itibaren E5 ve TEM'de 1. ve 2. köprüye ve Avrasya Tüneli'ne doğru kuyruklar 1,5

0: saati bulmuşken. Avrupa yakası hem Seyrantepe'de köprüye doğru kaza var. Aynı zamanda Katarbayırı çıkışında da Maslak'a doğru bir kaza var. Ok Meydanı bağlantı yolu E5 yönünde kaza var. Aynı zamanda Avcılar limandan gelip Haramilere E5'e çıkarken bir de araç arızası var. Geride trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyorlar. Şehrin tek boş noktası 3. köprü ve Marmara Otoyolu diyebilirim. Her iki yaka içinde sahiller ana yollara göre biraz daha sakin görünüyor şu sıralarda. İzmir'e döndüm. Trafik yoğunluğunun çok büyük etkilerde olmadığını görsek de birkaç nokta var. Mürsel Paşa Bulvarı, Bornova istikameti, DGM Köprüsü sol şeritte bir kaza oldu. Bir de Yeşillik Caddesi Konak istikamette 3 yol ayrımı öncesi sağ şeritte araç kaldı. Daha da kötüsü Yeşildere Caddesi, Bornova istikameti, Beşiktaş üst geçit altında sol şeritte bir araç arızalandı. Bölgeyi çok ciddi anlamda sıkıştırıyor. Aynı zamanda yine karşı yakadan Bornova'ya doğru Anadolu Caddesi yoğunluğu etkili. Temde de yine otobanda diyelim. Tüneller gerisinden başlayıp Bornova girişine doğru süren dur kalk trafiği etkisindeyiz. Ankara'dayız. Trafik yoğunluğuna etki eden pek çok kaza bölgesi var. Şehrin içinde sayamayacağımız kadar çok. En çok etki Samsun yolunda. Akköprü üzerinde bir trafik kazası var. Geride Samsun yolunda merkeze doğru 1011'de başka bir kaza var. Ve artı İstanbul yolu Sincan yönü Yeni Mahalle Köprüsü'nde bir kaza daha söz konusu. İçeride Selçuklu Caddesi merkez yönlü Papaz Deresi'nden sonra bir kaza oldu. Kazım Karabekir Caddesi Pandoğan'a doğru Koskebin öncesinde bir kaza var. Çeşme Sokak'ta karakol sonrası kaza oldu. Taratbaşı Bulvarı'nda İbn Sina yönünde bir kaza oldu. Ve bütün bunlar merkeze doğru bütün trafiği tıkamaya devam ediyor. Ayrıca çevre yolunda Pursaklar yönü trafik sıkışıklığı yaşıyor. Çünkü Anadolu Bulvarı'nda Tüv Türk'ü geçince alt geçitte kaza var ve bu da çevre yoluna sarkan bir kuyruk oluşturdu. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.46 saatlerimiz. Bugün tabii ki milli takım gündem, hala da milli takımla ilgili çok sayıda mesaj geliyor Ali abi. İşte ben az önce eski mesajları okurken yenisi işte 50-60 tane mesaj geldi tekrar. Onları biraz daha okuyalım. Orçun Kapkaç, bu kadar reklam filmi çekilen başka bir ülke var mıdır acaba demiş. Bilmiyorum, 48 takımın elimde şey yok ama vardır diye düşünüyorum.
1: İnşallah vardır diyelim.
0: Vardır.
1: Sadece biz özel olmasın.
0: Bu arada reklamdan kasıt eskiden oyuncudan oynadıkları eleştiriliyordu. Buradaki şey, burada şarkılar falan sürekli besteniyor. Onun kasıt olarak hangisini söylediğini
1: ilgili olamadım. İkisidir büyük ihtimalle, toplamıdır. Hani oyuncuların da oynadıkları var. Her şeyin reklam filmi var büyük firmanın. Belki ondan bir şeydir, genel bir eleştiridir.
0: Ki işler kötü gidince genelde bu kadar çok reklam filminde oynayacağınıza işte yok şöyle olsun, böyle olsun eleştiriler geliyor. İşte Emre Özcan'ın bir eleştirisini ben de sosyal medyada gördüm. Meri'nin YouTube kanalından paylaştı. Dünya Kupası başladı, hala YouTube kanalından videolar paylaşıyor demiş maçtan sonra. Maçtan sonra yapılabilir tabii ki bu eleştiri de. Ne kadar performansla alakalı? Hani Meri'nin orada ağır kalmasının sebebi YouTube'a video yüklemesi mi? Başka bir sebep mi? Fiziksel bir dezavantaj mı? Takım oyunu mu?
1: Tabii Emre onun başında sonunda ne dedi tam bilmiyoruz.
0: Bu arada evet.
1: Acaba şey mi söyledi? Hani bunu yaparsan mağlubiyet sorusu eleştiri gelir. Belki o anlamda da söylemiş olabilir. Çünkü...
0: Ama bu tarz eleştirin gelmesi de Türkiye'de normal. Emre Özcan özelinde söylüyorum. Bu tarz gelmiştir muhakkak. Bizde çünkü
1: tabii,
0: sağ
1: tabii,
0: dışına çok
1: tabii,
0: çıkılıyor.
1: İşte belki
0: saçını
1: anla-
0: yaptın, YouTube'a şey yaptın.
1: Çalışıyor işte belki de. Tam bilmiyoruz. Hani başını sonunu dinlemedik. Orada ben de bir kesit gördüm.
0: Ben de gördüm aynı kesit.
1: Bu iş böyle ama.
0: Yok böyle.
1: Bu iş böyle.
0: Ama bence güzeldi. Ben burada övdüm kaç gün Meri'yi.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Şeylerini, videolarını.
1: Biliyorum.
0: Çok da güzel. Hatta hani şimdi reklam arasında seninle konuşuyorduk. Dedin ki yurt dışında da bazı yorumcular işte başta Roy Keane bizim milli takım için işte Avustralya'yı hafife aldılar mı acaba? Hani öyle bir görüntü olmuş. Nasıl olsa kazanırız diye düşüncesiyle mi maça çıkıldı diye. Mesela ben YouTube videolarını izlediğimde oyuncuların işte Romanya maçı öncesi, Kosova maçı öncesi ne kadar stresli oldukları, maç oynanırken ne kadar stresli olduklarını duyduğum için mesela bu maç öncesi öyle bir hava olacağını hiç zannetmiyorum. Yani Romanya maçı da bizim kazanacağımız bir maç değil miydi? Bakarsan. Kosova öyle değil miydi kesin? Ama Meri'nin açıklamana bakıyorum. Oynamadığı halde acayip stresliyim diyor. Yani o yüzden Avustralya maçı öncesi bence mümkün değil. Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız. Şeyi rahatlığı yoktu milli takımda. Tam tersi bence stres vardı. Bu oyuncuların hepsinin ilk Dünya Kupası. Çok büyük bir organizasyon. Çok büyük bir sorumluluk. Stresli olmak da çok normal. Bence budur en fazla. Rahatlıktan ziyade. Ben ona yoruyorum mesela.
1: Peki bütün maç stresli olabilir misin?
0: Olamazsın. Olamazsın. Ya da olabilirsin de olamazsın. Bilmiyorum. Peki her şeyi rakibi yeneceğiz rahatlığım üzerinden mi okumamız lazım?
1: Yok işte anlamaya çalışıyoruz. Hani ben kesin öyledir.
0: Rakip iyiydi.
1: Rakip iyiydi.
0: Rakip çok iyi savunma yaptı. Rakip çok iyi kapandı. Rakip boşluk
1: yani
0: vermemeye çalıştı.
1: Bütün istediklerini yaptı maçta. Bütün yani Avustralya'nın istediği gibi oynandı maç. 90 dakika. O bakımdan da takdir etmek gerekiyor. Hani ne düşündülerse yaptılar sahada. Karşılaşmada. Hemen hemen bir pozisyon dışında net pozisyon vermediler. Rakip kaleye gittiği zaman girdikleri pozisyonları efektif olarak değerlendirdiler. Bir kornerde bir kafa vuruşunda Uğurcan'ın kurtarışı var. Onun dışındakiler gol oldu zannedersem. Değil mi?
0: İsabetli şutlar mı?
1: Hani işte pozisyon olarak düşün. Avustralya ne yarattı? Her girdikleri pozisyon verimli bir şekilde tamamlandı. Maçın kontrolünü rakibe vermemek gibi bir taktikleri yoktu. Maçın herhangi bir anında biz topa daha çok sahip olalım, çok adamla Türkiye'nin üzerine gidelim gibi bir düşünceleri de yoktu. Maç önünde yani teknik direktörleri Popovic ne düşündüyse, ne anlattıysa sahada da istedikleri oldu. O bakımdan iyilerdi. Fakat işte burada zaten şimdi rakibi takdir etmekle beraber bunu bozması gereken de biziz. Orası zaten can sıkıyor bence. İnsanların canını sıkan o. Hani diyorlar işte sosyal medyadaki insanlar Avustralya'yı analiz etti. Milli takım bilmiyor mu? Milli takım biliyor. Çok iyi biliyor. Yani pakette üzerinde ne yazıyorsa paketi açınca Avustralya'dan aynısı çıktı. Hatta bu Japonya'da varmış ya, ürünlerin büyüklüğü neyse paketin içinde fotoğrafında o büyüklükte olması gerekiyormuş. Onu biliyor muydun?
0: Yok.
1: Mesela bir kraker alıyorsun. Krakerin paketin üzerinde fotoğrafı var. O fotoğrafla paketin içindeki kraker birebir aynı büyüklükte. Tüketici yanıltılmasın diye.
0: Hı hı.
1: Direkt öyleymiş. Ne alıyorsan ama. Aynı büyüklükte olacak fotoğraf kullanıyorsan paketin üzerinde. Bu öyleydi. Yani Avustralya'yı açtık. Paketin üzerinde ne gördüysek paketin içinden o çıktı. Fakat biz daha yetenekli ve kaliteli olduğumuzu düşündüğümüz için onu bozması gereken bizdik. Onu yapamamak asıl problemdi. Avustralya'nın oyunu değildi bence.
0: Metehan Civek benim garibime giden demiş. Yunus tercihi oldu. Yunus için neredeyse bütün sezon sakatlığı olduğu söyleniyordu. Ve tam anlamıyla kurtulamadığı. Eğer bu doğruysa neden ilk tercih Yunus demiş. Mustafa Dürüst her şeyi bir kenara bırakın demiş. Daha maç 0-0 iken iki takımın oyuncularının vücut diline bakın. Kimin maçı daha çok istediği ortadaydı diyor. O da az önceki o yoruma demek ki katılıyor. Bu kadro bence her hocaya da iyi işler yapar. 2002'de bu seviyede topçularımız bile yoktu demiş bir Montella eleştirisi. Oynayacağımız en kötü oyun oynandı. Hiçbir rakip artık bu şekilde bize kapanmayacak. Bu yüzden kendi oyunumuzu oynayıp Paraguay ve Amerika'yı yeneceğiz. Eleştiri yapılacaksa kupa bitince yapılmalı. Düşüncem istifa eder kupa sonu Montella diyor dinleyicimiz.
1: Olumlu bir şey söyleyeyim mi?
0: Kenan. 8.53'te.
1: Kenan. Yok canım, olumlu bir şey söylemişimdir daha önceden. Söylemedim mi? 7 çeyrekten itibaren.
0: Yok, bana katıldın, hani enseyi kararmaya gerek yok o kısmında. Kenan turma bitmedi.
1: Kenan çok etkiliydi. Sakatlıktan çıkmasına rağmen, tam hazır olmamasına rağmen girdikten sonra çok etkiliydi. Turnuvanın devamı için hani umarım sahada kalır, sahada olur. O sahada olduğunda daha rahatız, orası kesin.
0: Zaten iki yarıda Barış Alper'in birebirleriyle Kenan'ın birebirleri arasında ne kadar büyük fark olduğu da ortaya çıktı. Zaten bu Kenan'ın alameti farikalarından biri. Topa çok ince, böyle nazik dokunuşlarla dar alanda çok etkili bir oyuncu. Barış Alper biraz da alana ihtiyaç duyuyor. Kenan'a zaten alan versen hızı da var, onu da kullanıyor ama dar alanda da çok ters çalımlar atıp şut imkanı yaratıyor. Aslında bu maçta da bir şut imkanı geldi, sahana güzel çekti ama o bloklanan toplardan biri oldu maalesef. Kenan'ın şutu da. O kalabalığı aşamadık. Kerem ile Deniz Gül'ü beraber oynatmak Kerem'in verimini daha fazla artırmaz mı demiş Soner Bağcı. Tıpkı Benfica'da Pavlidis'le oynadığı gibi oynasa demiş. Ama işte Benfica'da solda oynuyordu Kerem. Bu maça başlangıç plan olarak yapabilirdi ama tercih etmiyor. Kerem artık takımın santrforu, yani bu turnuvada değiştirmeyecektir. Vincenzo Montella. O yüzden geçiyorum. Recep Ay, turnuvalarda berabere kalmayı becermen gerekiyor. Bark, koskoca Brezilya bile diş geçiremedi. Berabere kaldı. Bizim en büyük problemlerimiz genellikle bu oluyor demiş. Beraberliği ilk önce cebine koymayı öğreneceksin. Aslında Montella'nın kadrosu da bence beraberliği cebine koymayı düşünen bir kadroydu. Defansif, yani ben gol yemeyeyim, önlemi alayım. Atarsam ne ala kadrosuydu. Bu Romanya ve Kosova maçlarında böyle gelişti. Gol yemedik. Bir gol attık, kazandık. Burada istediği gibi gitmedi İşler Vincenzo Montella'nın diyelim. 8.55 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
7: Şampiyonla son düzlükte.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
3: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Bu sabaha karşı oynanan mücadelede İsveç Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı ve F grubunda ilk haftayı lider kapattı. İsveç'te Tunus asıllı Ayari attı 2 golle maça damgasını vurdu. Oyuncu gollerden sonra ise sevinmedi. F grubunun diğer maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Hollanda'nın golleri Van Dijk ve Somerville'den gelirken Japonya'da ağları bulan isimler Nakamura ve Kamada oldu. E grubunun favorisi Almanya Kuraça önünde adeta gol oldu yağdı. Almanlar mücadeleyi 7-1'lik skorla üstün tamamladı. Almanya bu sonuçta Dünya Kupaları tarihinde 239 golle en çok gol atan takım olma unvanını Brezilya'dan aldı. Grubun diğer maçında ise fil dişi sahili Ekvator'u Singo'nun asisti Amad Diallo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Kupada günün programı ise şu şekilde: saat 19 İspanya Yeşilburnu Adaları, saat 22 Belçika Mısır, gece 1 Suudi Arabistan Uruguay ve sabaha karşı 4'te de İran Yeni Zelanda.

0: 9.01 saatlerimiz, milli takımı uzun uzadıya konuştuk. Belli ki sizler de milli takım konusunda dolusunuz. Programa çok sayıda mesaj geldi, hala okunmamış. Önümde 46 mesaj gözüküyor ama biraz da bence Dünya Kupası'ndaki diğer karşılaşmaları konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Sondan başlayalım. Sabaha karşı İsveç-Tunus mücadelesi oynandı. F grubunda gruptaki diğer maçta Hollanda-Japonya karşılaşması değil karşılaşma. İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı, beklenenden de farklı bir galibiyet oldu İsveç açısından. Onlar da eleme dönemini pek iyi geçirmemişlerdi, hatta felaket geçirmişlerdi. Fakat Graham Potter'ın göreve gelmesiyle birlikte bir çıkış yakaladılar. Playoff dönemini çok iyi geçirdiler ve Dünya Kupası'na da tarihi bir başlangıç oldu. İsveç adına 5 gol kolay değildir ilk maçlarda bulmak. Gerçi İsveç olunca, hücum hattına bakınca Isak ve Gyökeres, yani İsveç atar diyorsun. Ama onlar birer gol attılar. Ayari 2 golle damga vurdu. Bir gol de yine Swanberg'den. Oyuna 84'te girmiş, 86'da golünü atmış. İsveç rahat bir galibiyet aldı.
1: Çok beklenenin çok ötesinde bir galibiyet. Şöyle söyleyeyim, Tunus Afrika elemelerinde gol yemeden gelmişti Dünya Kupası'na. Ve Tunus bileti aldığında Dünya Kupaları tarihinde bir rekordu. Bir takım gol yemeden gelmişti. Sonra İngiltere ve bir başka takım daha hemen onun arkasından o rekoru egole ettiler. İngiltere Avrupa elemelerinde o rekoru egole etti. Tunus'un rekorunu. Yani Tunus yetenek olarak, hücumdaki yetenek olarak işte Fas'tan daha geride gözüken bir takım. Ama savunma kurgusu olarak bayağı övülüyordu. Burada 5 gol yemişler ama enteresan bir şey var. Karşılaşmanın ilk yarısında 0.47 gol beklentisinden 3 gol çıktı. Yani ilk yarıda tabii izleyemedim ben karşılaşmayı. Bakacağım gün içerisinde. Biraz beklentilerin üzerinde gol olmuş. Ama nereden bakarsan bak İsveç işte Gyökeres ve İsak'ı etkili bir şekilde kullanmayı sonunda başarmış gibi gözüküyor. Gerçekten Dünya Kupası'na gelişleri, hatta hazırlık döneminde oynadıkları karşılaşmalar da dahil pek böyle şey bir İsveç yoktu. Norveç'i 3-1 kaybetmişlerdi. Yunanistan'la 2-2 berabere kalmışlardı Dünya Kupası öncesinde. Ama müthiş bir başlangıç yaptılar. Bu galibiyet zaten onları bu gruptan çıkarmaya yeter. Şimdi Japonya ve Hollanda ile oynayacaklar. Daha zor iki karşılaşma ama artı 4 avaraj 3 puan. Yani burada bir karşılaşmayı kaybedip diğer mücadelede berabere kalsalar bile 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından bu averajla rahat çıkarlar. Tunus da işini hemen hemen imkansız hale getirdi.
0: Tabii en puan alabileceği takım İsveç karşısında farklı kaybetti. Şimdi evet. Japonya-Hollanda maçları çok daha zorlu geçmeye aday. Az önce bahsettim haber bülteninde. Ayari Tunus asıllı oyuncu. O da İsveç milli takımında oynuyor ve üstüne bir de iki gol atıyor. Ve gollerden sonra ben ilk golü gördüm gerçi ama sevinmiyor. Oyuncu babasının şeyiymiş o. Tunus geçmişi var. O yüzden o da sevinmemiş, böyle bir jest yapmış ama Tunus'a da 2 gol göndermeyi başarıyor. Gece 2'de az gollü geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Fil dişi sahili Ekvator. Geçen hafta Ali abi burada Ekvator'un istatistiklerini paylaşmıştı savunma konusunda. Aslında maçın geneli de öyle geçti. 90 dakika 0-0 gidiyordu.
1: Ekvator'un ama ilk yarıda 2 tane topu direkten dönüyor.
0: Evet.
1: O onlar adına bir şanssızlık.
0: Fil dişinin de galiba bir tane direkten dönen topu var.
1: Onu görmedim ben. Ama neticede fil dişi, yani onlar da çok kritik bir galibiyet aldılar. Golde de, attıkları golde de Singo'nun müthiş bir deparı ve iyi bir pası var oradan. O dakikada müthiş bir çıkış yapıyor yani. Ona dikkat edersen Ekvator'da da karşılık veren bir oyuncu yok.
0: Kimse yok.
1: Veremiyorlar karşısında. Yani o dakikada herhalde o karşılığı. Ve devamında verdiği pasla golü de getiriyor. Fil dişi açısından müthiş kritik bir galibiyet. Onlar da hazırlık döneminde tabii bir Fransa galibiyeti almışlardı. Ama hani Fransa'nın çıkardığı kadro, oyun önemli bir galibiyet olsa da hani çok büyük anlam yüklememek gerekiyordu. Fakat bu galibiyetle Onlar da hani bir de kura çağı maçı olduğunu düşünürsen grup ikinciliği için dev bir adım attılar. Yani bu maçı kazanan büyük ihtimalle grup ikincisi olacaktı. Şimdi kura çağı yenerler. Almanya maçı önce mi sonra mı bilmiyorum ama bakayım. Yani bir sonraki maçı Almanya ileymiş. Yani o karşılaşmada alacakları sonuçla da şey belli olur. Grup birincisi neyse belli olur. Ama şu an için bütün avantajı almış durumda Fil Dişi Sahili bu grupta.
0: Evet, Singo'da karşılaşmaya normalde stoper başlıyor. 88'de Kusonu oyuna giriyor stoper. Singo galiba beke geçiyor. Due o ara oyundan çıkan isimlerden biri yine. Pardon, Due çıkıyor. Kusona giriyor. Evet, o stopere geçiyor. Singo beke geçiyor. Golde de bekten hemen bindirip asisti yapıyor. Asist güzel ama tabii son vuruş da Diallo'nun çok iyi. Kolay bir gol değil. Orada Diallo'nun tekte vuruşu tam köşeye gidiyor. Bu turnuvada da bayağı köşeye giden goller gördük. Çok fazla plase var. İç köşeye, dış köşeye. Ceza sahası dışından ya da içinden böyle zor açılardan çok sayıda gol gördük. O da Diallo da onlardan birini atıyor.
1: Ekvator 18 karşılaşmada 5 gol yemişti sadece. Güney Amerika elemelerinde. Ve 18 karşılaşmanın 13'ünde de kalesini gole kapatmıştı. Hı hı. En son mağlubiyetini de Eylül 2024'te almıştı bu takım. Yani Ekvator'u yenmek çok kolay bir iş değil. Öyle düşünün. 2024 Eylül'de Brezilya'ya 1-0 kaybetmişler. O zamandan beri mağlubiyetleri yoktu. Hı hı. Dünya Kupası elemeleri, özel maçlar hiç mağlubiyet olmadan buraya kadar gelmişlerdi.
0: Evet, savunmada Pacho, Hincapié, orta sahada yani Caicedo, önde Ener Valencia tecrübesiyle ki Dünya Kupası tarihinde Ekvator'un son dönemde gollerini atan oyuncuydu Ener Valencia ama olmadı bu maçtan. Puansız onlar da ayrıldılar. Az önceki İsveç maçındaki golden bahsettik. Swanberg attı. Orada da Hüseyin abi şunu yazmış. Çipli top iş başında demiş. Bu turnuvada çipli top kullanılıyor Dünya Kupası'nda. Serbest vuruş kullanıldığında golü atan oyuncu offside pozisyonundaymış. Ancak top kendisine gelmeden önce takım arkadaşı topa görüntüde anlaşılmayacak şekilde dokunduğu için offside bozulmuş ve gol nizami olarak sayılmış. Eğer topta çip olmasaydı görüntülerle tespit etmenin imkansız olduğu bir anmış o an ve gol geçersiz sayılacakmış. Ama bu sayede çipli top teknolojisiyle golde geçerli sayılmış. Bu yeni kurallarla ilgili bir şeyin oldu mu ya da yeni uygulamalarla alakalı bir tespitin? Herkesin tabii o su molaları garibine gidiyor hala 3 dakika boyunca. Hatta ABD'nin maçında ne olmuş? 3 dakikaya da geçmiş galiba. Hmm. Hakem de kenardan işaret beklemiş maçı başlatmak için. Bizde tam 3 dakikada ilk yarıdaki oldu, onu hatırlıyorum. İkinci yarıdakine dikkat etmedim. O biraz zorluyor tabii insanları.
1: Yani su molası ile ilgili yapılan tüm eleştirilere katılıyorum. Bir de normalde yayıncı kuruluşların zannedersem bir 20-25 saniye sonra reklama gitme durumu var.
0: Şimdi hemen hepsi gidiyorlar ama. Hemen evet, gidiyorlar.
1: Bizde bir su molası deniyor. Hop diye reklama gidiyorlar. Yani yayıncılar açısından da para kazanma fırsatı diye o saniyeleri belli ki yayıncılar tabii harcamak istemiyor. Şey gibi oldu. Nasıl söyleyeyim? Yani sen mesela tempoyu yakalıyorsun, tempoyu yükseltiyorsun ya da oyunun temposu yükseliyor. Pat diye bir şey. Oraya bir kesik. Futbol için hani oyun az dursun diye uğraşırken mesela bir taraftan da bunu yapmak ciddi bir çelişki. Yani sen diyorsun ki touchları ve outları 5 saniyede at. Ondan sonra oyuncular 10 saniyede oyundan çıksın. Bir taraftan oyunu hızlandırmaya çalışıyorsun. Ben İFAP'taki yaşlı amcaları ayakta alkışlıyorum. Ama diğer taraftan da oyun tempo kazanabileceği bir dönemde ya da bir takım ritmini bulmuşken pat diye 3 dakika gibi çok anormal bir süre futbolda 3 dakika. Az bir süre değil. O oyunu durdurup bir taraftan da yaptığını tamamen yok ediyorsun. O yüzden bence çok kötü bir uygulama. Su molası uygulaması. Hani biri şöyle demiş. O da benim hoşuma gitti. Yani sanki oyunculara su vermiyorlar. Oyuncular istediği zaman su içemiyormuş gibi hareket ediyorlar yazmış Twitter'da biri. Doğru.
0: Yani o zaten işin kılıfı ya. Su evet, hani çok değil bir olay yani.
1: Suya ihtiyacın varsa değil mi? 3 saniye kenara gel. Suyu iste, suyu iç. Oyuna devam et yani.
0: Ya da bir dakika yap. Eskiden su molaları 3 dakikalık su molası mı? Bir dakikalık. Bizde de ligimizde yapılıyor Ağustos aylarında yani. Bir dakika yani sürüyor. Dönüyorsun. 3 dakika sürmüyor. O zaten işin kılıfı yani. O gerçekten evet. Çocukları işte düşündüğü için değil.
1: Rahatsız edici oldu.
0: Ama onun haricinde oyuncu değişikliği falan maşallah hemen koşa koşa çıkıyorlar.
1: Onları ama dün maçları izlerken düşündüm. Herhalde siz de düşündünüz. Mesela böyle yerde yatan, oyunu geciktirmeye çalışan, sakatlık bahanesi yapan oyuncu neredeyse yok. Kaç kere sakatlık oldu?
0: Düşüneyim, evet yani öyle dikkatimi çekmedi benim.
1: Yok, olmadı yani. Hani görmüyorsun. Hiçbir oyuncu şey de çok az. Hakemi aldatmaya yönelik hareket de çok az. Yani bir Almiron kart gördü orada. Kart iptal edildi. Amerika-Paraguay maçında Almiron Rim ikili mücadele sırasında. Onu gördük. Ama onun dışında ben çok takdir ettim. Takımları da oyuncuları da. Öyle bir niyet yok. Dün bizim maçta durmadı neredeyse. Hı hı. Hani normalde bizim ligde düşün. Favori olmayan bir takım 1-0 önde, 2-0 önde son dakikalar oynanacak. Ayağı kramp da girer. Ondan sonra oyuncu yerde de yatar. Onu da yapar, bunu da yapar. Herkes çatır çatır oynuyor.
0: Evet, hiç olmadı. Yok, Avustralya hiç, böyle bir şey yapmadı.
1: Hiç olmadı yani. Diğer maçlarda da olmadı. Hı hı. Sadece Avustralya dün. Avusturya şey düzeltiyorum. Hollanda-Japonya maçı da yani. Hiçbir şey yok yani. Yerde yatan yok. Vakit geçirmeye çalışan yok. Aslanlar gibi oynuyor herkes şu ana kadar.
0: Ama hani vakit geçirmek için de favori olmayan takımın genelde önde olması lazım. Bir tek bizim maçta herhalde bu kadar favori olmayan bir takımın önde götürdüğü oldu. Genelde favoriler
1: doğru.
0: Ya önde ya beraber. Hani Brezilya-Fas berabere gitti. Fas yapabilirdi, bilmiyorum yaptı mı. O aklıma geliyor. Ama hani Almanya-Kuraçağı fark yememek için belki yapabilirdi. Ama onlar da yapmadı. Onlar da ilk yarıdan itibaren tempolu oynamaya çalıştılar. Oyunu keyifli hale getirdiler. Genel olarak hani öyle bir şey de evet olmadı.
1: Güzeldi.
0: Peki 9-13 bir araya gidelim. Bir aradan sonra kripto para bölümümüz, iddia bölümümüz var. Onları yapalım. Sonra dünün maçlarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
12: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
14: Jilet, erkek için en iyisi.
13: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.
10: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Radyo Spor.
18: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
19: Reklam.
20: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
21: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 65.903 dolardan işlem görmekte. 60.000 altına sarkıyordu. Şimdi oradan kurtuldu. 70.000'lere doğru tekrar yol almış gözüküyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı Bitcoin. TL olarak da 3.046.079'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.19 saatlerimiz, şimdi iddiada günün karşılaşmalarını konuşacağız. Bugün saat 19'da başlayacak Dünya Kupası karşılaşmaları. 19'da ilk maç mı olacak bu? Daha önce 19'da maç olmadı değil mi? 20'de maç vardı dün Almanya kura çağı. Ondan önce 22 maçları gördük. 19'da benim hatırladığım ilk maç olacak. İspanya son Avrupa şampiyonu Apoleti ile Yeşilburun Adaları karşısında olacak. İddiada tabii herhangi bir İspanya galibiyetine oran yok. Beraberlik 12.05, Yeşilburun Adaları galibiyeti de 31 orana sahip. Gollü bir maç bekleniyor. 1.23, 2.5 gol üstü. Karşıda gol yok da 1.30 olarak belirlenmiş. Saat 22'de Belçika-Mısır mücadelesi. Belçika'nın favori olarak çıktığı bir maç. 1.46 Belçika galibiyeti. Mısır galibiyeti 5.26. Gece 1'de Suudi Arabistan-Uruguay karşılaşması var. Bu da İspanya'nın grubunun diğer mücadelesi. Uruguay 1.32 ile favori ve sabaha karşı 4'te İran Yeni Zelanda. Bu da Belçika Mısır'ın olduğu grubun diğer mücadelesi. İran 1.78 ile maçta favori taraf gözüküyor. Daha böyle tek taraflı maçlar oranlara bakılacak olursa.
3: İspanya Yeşilburun karşılaşması sana ne düşündürüyor?
0: Vallahi Almanya'yı gördükten sonra bir şeyler düşündürüyor. Ama tabii 7-1 olur mu? Yeşilburun Adaları kura çağı arasında bir
3: fark
0: kıyas
3: var canım, o kadar değil.
0: Evet, o kadar değil işte. 7-1 olmaz ama sonuçta İspanya'da Almanya'ya göre daha iyi bir takım. Ama bugün mesela Yamal ve Nico Williams'ın 90 dakika oynamayacağını De La Fuente söyledi. Vallahi Yamal'ın herhalde formda olup olmamasına göre skor değişebilir diye düşünüyorum bu karşılaşmada.
3: İlk yarı 2 gol çıkar mı? İlk yarı 2 gol izler miyiz?
0: Olabilir. İspanya 2 tane atabilir.
3: Evet. Ben sanki ilk yarı 1.5 gol üstü denerim bu karşılaşmada. Belçika Mısır'da direkt bir Belçika galibiyeti tarafındayım. Belçika'nın oranı ne?
0: 1.46.
3: Bence direkt 1 yazılır. Suudi Arabistan Uruguay direkt Uruguay alınır. İran Yeni Zelanda'da da onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım biraz.
0: Yani İran yani favori gözüküyor ama o kadar da tabii kolay değil bu işler.
3: Yani Yeni Zelanda Avustralya'nın bir başka versiyonu olarak mı karşımıza çıkar? Hı hı. İran'ı zorlarlar mı? Ona biraz bakarım da hani diğer karşılaşmalarda Belçika, Uruguay ve İspanya'nın ilk yarı 2 golü denenebilir.
0: Ben de dün bahislerimde iddiada 4'te 4 yaptım akşamdan itibaren. Mesela orada Almanya kura çağı maçında, gerçi oranı tabii çok düşük kaldı 1.40 ama Almanya her iki yarıyı da kazanır.
3: Evet, gördüm onu.
0: Bahsini vermiştim. İspanya için de belki bugün denenebilir. Yeşilburun Adaları önünde iki yarıda da bir galibiyet düşünülebilir. Hollanda Japonya'da Japon yenilmez diye düşünmüştüm. O geldi 2-2 ile. Fildişi Ekvator'da kaçtı, gol yok dedim. 0-0 gitti uzun süre. Sonda oldu ama tuttu zaten. 1-0 da yetti. İsveç Tunus'ta da bir İsveç galibiyeti bekliyordum. O da rahat geldi. Bugün Belçika Mısır'da tabii bir 46'lık Belçika galibiyeti fena bir oran değil. Denenebilir. İspanya'da bu Almanya için denediğimi deneyebilirim. Onun orana tabii ki bakmak lazım. Suudi Arabistan Uruguay mücadelesinde de yani oran tabii ki Uruguay'ın rahat bir galibiyet elde edeceği yönünde ama çok gollü bir karşılaşma olmayabilir diye düşünüyorum bu karşılaşma. Az gollü geçeceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda'da da Ali abi gibiyim. Gün içinde biraz daha bakacağım o karşılaşmaya. Ona göre fikrimi belirtirim. İddiadan da bizi tabii ki iddia.com'dan yorumlarımızı da takip edebilirsiniz.
3: Evet, benim dün Japonya maçı için çok güzel bir tahminim vardı. Bir kornerle olmadı. Yıkıldım. Çünkü oranı 4'tü. Çok fazla alternatif var iddiada. Oyuncular hani sadece 1-0-2'de takılı kalmasın. O alternatiflere de baksın. Bu benim hoşuma giden alternatif. Dün Hollanda karşısında Japonya bir gol atar ve en az 5 korner kullanır. Yani en az bir gol atar, en az 5 korner kullanır tarzında bir şeydi.
0: İşte ben Meksika'da denemiştim ilk karşılaşmada. Meksika gol atmış, 3 kornerde kalmış.
3: Evet, burada da Japonya 4 kornerde kaldı. Aynısı Hollanda için de vardı. Ama Hollanda'nın oranı tabii daha düşüktü. Hollanda 5 korner atmış. Maçta 9 korner olmuş. 5'ini Hollanda, 4'ünü Japonya atmış. Japonya'nın gol atacağı hemen hemen hani çok belli gibiydi. Atıyorlar çünkü bu işleri iyi yapan bir takım. Ama bir kornerden gelmemiş. Ona biraz üzüldüm açıkçası.
0: Bugün bu arada basketbolda da final serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe-Beko. Beşiktaş G'ini ağırlayacak ilk maçı. Beşiktaş deplasmanda kazanmış. Seride 1-0 öne geçmişti. Oranlar da şu an açık. Fenerbahçe yine tabii ki favori. Ama Beşiktaş da kazanırsa çok büyük bir avantajı eline geçirecek. Orada da iddia.com'dan bahislerinizi yapabilirsiniz. NBA final serisi bitti.
3: Evet, hafta sonu. New York şampiyon oldu ama Beşiktaş'ın mesela Fenerbahçe'yi mağlup etmesi deplasmanda bayağı önemli. Çünkü Beşiktaş biraz Fenerbahçe'ye göre sallanarak gelmişti finale. Biraz daha zor bir yoldan geldi. Kendi açısından söylüyorum bunu. Sakatlıklar da vardı. Hani final karşılaşması, final serisi öncesinde özellikle ilk iki maç Fenerbahçe'nin salonunda hani 2-0 geçilir diye düşünülüyordu. İlk maçtan Beşiktaş'ın kazanması önemli. Şimdi tabii Fenerbahçe bugün daha istekli olacaktır, daha konsantre olacaktır. Ama Beşiktaş da en azından dişini göstermeyi başardı bu final serisinde.
0: Evet, 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz dedik. İddia.com'dan eğer bahislerinizi yapacaksanız 300-056 koduyla Lucky Shop'u seçebilirsiniz. Onu bir hatırlatalım. Bugün öğle saatlerinde de bizim Lucky Analiz YouTube kanalında yeni videomuz yayında olacak. Biz geçen hafta tabii çekimi yaptık. Bugün itibariyle de o paylaşılacak. Onu da tabii ki izlerseniz mutlu oluruz. Geçen hafta 9. bölümün bayağı bir reklamını yaptık burada Ali abiyle. Bugün 10. bölüm paylaşılacak. Çift taneye geldik. Lucky Analiz YouTube kanalında. Bakalım buna olan ilgide bir farklılık olacak mı dinleyicilerimizden?
3: Yani umarım olur.
0: Bugün ben bakacağım. Öğlen programda da eğer o zamana kadar yayınlanırsa ki yayınlanır diye düşünüyorum.
3: Öğlen sen bir tanıtımını yap gene.
0: Tabii yapacağım.
3: 10. bölümün.
0: Tabii. Sen yoksun öğlen.
3: Ben yokum.
0: Ben öğlen artık Lucky Analiz, Dünya Kupası falan dinleyicilerle biz
3: orada
0: bizeyiz.
3: Orada ötekinde istediğin like sayısına ulaştın mı?
0: Geçti canım. Çok geçti onu. 250'yi geçti. 300'e yaklaşmış da en son.
3: Öyle mi?
0: Tabii.
3: Bakayım ben en son.
0: O zaman kapatmadan ona bakalım. O şekilde de iddia bölümünü bitirelim. Artık tabii Dünya Kupası dönemi olduğu için her gün iddiada grup aşaması bitene kadar 3'er 4'er maç olacak. Keyifli olacak o yüzden.
3: 287 öyle çok da geçmemişsin ya.
0: Tamam 37 hani geçtik.
3: 250 yeterli görmüş. Öyle o öyledir yani yeterli görme.
0: Hocam
3: mesela 60 alın yeter dersen 63 ile geçersin. Onun gibi olmuş biraz.
0: Tamam yani geçiyor geçmeye yetiyorsa. Ne ala işte geçmişiz.
3: Verdiğin hedefi tutturmuşuz ama.
0: Sen 50 diyordun.
3: Evet ben orada büyük yanıldım.
0: İşte o yüzden 280 yine bence iyi. Diyelim bu bölümü kapatalım.

0: kartı Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
1: 9.28 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları konuşuyorduk. Dün gece saat 23'te Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Birçoklarının başta ben ve Ali abi olmak üzere turnuvada sürpriz yapabileceğini düşündüğü takım Japonya ki belki de elindeki en iyi hücum yeteneklerinden biri Mitomas'ız olduğundan da bahsedelim Japonya'nın. Buna rağmen yine Hollanda önünde hani ben karşılaşmayı izlemedim ama bölüm bölüm Ali abi de anlattı. Hollanda'yı zorladıkları anlar var. İki gol buldular Hollanda'ya karşı. Bir puanı aldılar. Ben bir galibiyette gelebileceğini düşünüyordum. Oyunda da bu arada kicktip'te bir galibiyet.
2: Ben de 2-1 galibiyet dedim. Aynı vermişiz seninle.
1: Sen de mi Japonya?
2: Ben de 2-1 galibiyet
1: dedim. Ben Almanya maçına sonuç yazmayı unuttum gün içinde.
2: Oradan... Almanya maçına sonuç yazmayı unuttun.
1: Evet. Ben yazdım diye düşünmüştüm ama.
2: Yani 2 puan kaybettin genel olarak.
1: 7-1'i bilen vardı.
2: 7-1'i bilen vardı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim.
1: İki vardı yani... üstlerde. Altlara bakmadım da.
2: Aynen. Radyo Spor dinleyicileri arasında
1: 7-1 yazmış ya. Biri.
2: 7-1 diyen vardı. Dur bakayım onu bulabilirsem.
1: Almanya Kuraçağı karşılaşmasına 7-1 helal olsun. Ben bulurum. Şimdi onu sana. Cevahir 1907 Nike. Evet. Şu an lider.
2: Evet aynen.
1: Japonya'yı da bilmiş. 2-2 Hollanda. Şeyde Fildiş Ekvator'da da 2-0 demiş. 1-0 bitti
2: evet.
1: Karşılaşma.
2: Cevahir 1907 her kimse 16 basamak birden yükselip şu an zirveye çıkmış bizim oynadığımız oyunda. Hani 7-1 bilmiş. Mesela şu da var. İbrahim Ekici 7-0 demiş. Ayhan diye bir dinleyici 7-0 demiş. 6-0'lar Gırla var. 6-0 da var bak. 1-2 evet. 3-4 5 tane 6-0 görüyorum. Ben mesela mütevaziydim. 4-0 dedim. Sen ne dedin Almanya maçına?
1: Yazmadım ya işte.
2: Ha, sen unuttun. Desen ne diyecektin?
1: Yani 4-5 derdim en fazla.
2: Yani 4-4 dedim ben yani. 4'ten fazla olmaz diye düşündüm. Vallahi helal olsun. 7-1'i bilmek de kolay iş değil. Tabii biraz şans faktörü de önemli ama 7-1 denmiş sonuçta yani. Ve tuttu.
1: Sen ne şu an aynı puandayız. Hmm. Sen ne ben 100. gözüküyoruz. Caner Aydaş 100. gözüküyor. 14'er puanımız var. Sen İsveç Tunus'ta
2: ben çok ağır düştüm ama bu geceki maçlarda çok ağır düştüm.
1: Evet,
2: Fildiş Ekvator'a 0-0 yani 1-1 demiştim. 1-1
1: dedi, ben 0-0 dedim.
2: Hı-hı.
1: Ben orada, tutturuyordum da işte
2: son dakikada gol geldi. İşte şeyden puan alamadık. İsveç maçından puan alamadık. Ben 30-40 basamak birden düştüm.
1: Hollanda-Japonya 0.
2: Yani Montella'nın düşüşünden daha kötü bir düşüş yaşadım.
1: Yani senle paralel götürüyoruz. Almanya'da yazsam gerçi senin 2 puan önünde olurdum.
2: Olurdu çünkü Almanya'dan dolayı. Puan alırdın kesin.
1: Tabii 2 puan alırdım. Orada bir kura çağı beraberliği yazacak halim yok. Bakalım bugün yazmış mıyım? Maçlarımı hatırlamıyorum bile. Yazmışım ben.
2: Ben daha yazmadım.
1: Garanti olsun diye unuturum. Dün biraz çocukla falan dışarıda takılınca gün içinde aklım tamamen kopmuş gitmiş.
2: Önceden yazman lazım.
1: İşte şimdi önlemimi aldım. Yazdım. Gün içinde belki değiştiririm. Tekrar bakacağım. Peki Hollanda Japonya. Hollanda'nın 11'inde Eredivisie'den herhangi bir oyuncunun olmayıp Japonya'nın 2 Eredivisie oyuncusu olması
2: evet,
1: dünün
2: evet.
1: Dikkat çeken istatistiği oldu. Hollanda'da kaç yıl sonra? 50 küsur yıl sonra galiba ilk 11'inde bir Eredivisie oyuncusu olmadan Dünya Kupası maçına çıkmışlar.
2: Evet, çok önemli mi dersen bence hayır. Yani bir istatistik bir not da.
1: Hollanda Ligi nereye gidiyor ama? Milli takım oyuncuyu yetiştiremiyor
2: bir
1: mu Hollanda
2: Ligi? Anekdot da hani mesela Real Madrid'de biliyorsun Dünya
1: işte,
2: Kupası'na oyuncu gönderemedi. Hemen Kukureli'yi aldılar.
1: Hmm.
2: Transfer olarak. Real Madrid'li bir oyuncu var diyebilirler artık Dünya Kupası'nın kalanında. Hollanda'nın kadrosu iyi bir kadro. Hollanda'nın dün sahaya çıkardığı kadro aslında hem iyi hem de bir anlamda korkutucu. Yani şimdi Malen Roma'ya gittikten sonra Serie A'da yılın oyuncusu olabilecek performansı ortaya koydu. Bir tarafında Gakpo var, bir tarafında Somerville var.
1: Somerville biraz hani kağıt üstünde şey gözüküyor ama o da çok güzel gol attı ve çok etkili de bir kanat oyuncusu aslında.
2: Gravenberch, Reinders, De Jong yani daha ne olsun mesela şeyi.
1: Kağıt üzerinde müthiş bir üçlü bence. Işte, acayip bir üçlü. Ama Reinders mesela sonda formayı kaybetti City'de. De Jong da çok fazla süre alamadı.
2: Ya onu diyecektim işte mesela bu şeyin şu kadronun ortaya koyduğu oyun hayal kırıklığı hala. Ve bence savunma hattı da iyi.
1: Sağlam, çok sağlam bir savunma hattı var.
2: Yani hız da var, kalite de var, fiziki güç de var. Bu takıma baktığın zaman daha iyisini beklemek hakkındı. Biraz bizi andırıyorlar.
1: Kuman hocam.
2: Kuman hocam ne yapıyorsun?
1: Forvet'te mesela... Malin'le mı oynanır ya? Pivot'un nerede?
2: Bak şöyle söyleyeyim
1: Begors
2: sana.
1: Begors nerede bu takımda?
2: 0.79 gol beklentileri. 2 gol atmalarına rağmen. 0.79. Japonya'nın 0.59. Yani dün maç 2-2 bitti ama iki takım toplamda hani ayrı ayrı biri bulamamış. Toplamda da 60'a 80'de 1.40. Ürettikleri gol beklentisi. Hollanda'nın 6 isabetli, Japonya'nın 3 isabetli şutu var. Ve hani kaçırılan böyle büyük net pozisyon yok olarak yazılmış. Gerçi hani Japonya'nın ilk yarının sonunda attığı 2 şut bence iyi şutlardı. İkisi de out'a gitti. Fakat Hollanda açısından hani neyi eksik yapıyorlar dersen, merkezden gidemeyen bir takım görüntüsünde bu iyi merkeze rağmen. Dün maçı izleyenler buna dikkat etmiştir. Merkezde iyi oyuncular saydım. Yani Reinders dediğin zaman ben mesela direkt ayrı bir yere koyuyorum oyuncuyu. De Jong'un kalitesi ortada. Gravenberg de bence çok iyi oyuncu. Ama dün Japonya'yı merkezden delmekte, merkezden gitmekte. Merkezden mesela bu oyunculardan hareketlilik beklersin. O da yoktu. Reinders ve Gravenberg çok sabit şey kaldılar.
1: De Jong en geride oynayan oyuncu oldu.
2: De Jong stabil kaldılar. Sol iç sağ iç gibi oynuyorlar. Ama biraz daha kanatlardan gitmeye çalıştılar. İşte duran toplarda etkiler oldu zaten. Hani orada Japon savunması karşısında bekleniyordu. Biraz bence hayal kırıklığıydı. Ama neyi iyi yapıyorlar? Mesela Japonya'yı bayağı ettiler. Yani Japonya'ya topa sahip olma da ilk yarıda hani karşılaşma boyunca %60, ilk yarıda %69. Az önce sen söyledin ya hani Hollanda aynı yerde karşılamadı dedin. Şey gibi Avustralya gibi tabii ki öyleydi. Ama hani aynı yerde karşılamama çok ayrı bir hikaye. Fakat bayağı itmeyi de başardılar Japon savunmasını. O bakımdan hani Japonya topu kaptığında rakip kaleye gideceği böyle bir 60-70 metre mesafe vardı. O da bir avantaj sağladı aslına bakarsan Hollanda'ya. Belki biraz daha Japonya oyun merkezini ileri doğru kurabilseydi o zaman daha çabuk rakip kaleye gidebilirlerdi. O Hollanda'nın bir avantajı oldu. Fakat Japonya açısından da yani o söyledikleri kadar var bu takım. Onu dile getirmek gerekiyor. Burada önemli bir iki tane oyuncu eksik. Brezilya ve İngiltere'yi yenerken dün okudum. Ortalama olarak topa %30 oranında sahip olmuş Japonya. Japonya zaten bunu istiyor biraz da. Bunu bekliyor. Ama o topu oyuna aldıklarında işte biraz böyle Bodo'yu andıran 3-4 adamın aniden hareketlenmesi, sete döndüklerinde yine oyuncuların böyle hemen böyle bir Japon oyuncularda şeyi hissediyorsun. Hani böyle bir hareketlenme güdüsü var. Hani pası at ben o hareketi yapayım. O Japonya'yı biraz savunulması zor bir takım yapıyor. Dün de hani bu karşılaşma için ben kazanabilirler diye düşünüyordum. Beraberlik de onlar açısından kötü değil. Hollanda da kötü takım değil ama hani şu merkezdeki kaliteye rağmen beklenti büyüyor işte. Yani burada belki ben onu ayarlayamıyorum ya da bazı futbol severler onu ayarlayamıyor. Şimdi kadroyu gördüğüm zaman ya diyorsun ki bu takım bayağı iyi oynar. Bu takım bayağı iş yapar. Beklenti yükseliyor bireysel kaliteyi gördüğün zaman. Onu sahada fark etmeyince ya da onu sahada izleyemeyince hayal kırıklığı olabiliyor. Dün ben de Hollanda öyle bir hayal kırıklığı yarattı. Hazırlık maçını da izlemiştim. Hı hı. En son oynadıkları Özbekistan maçını da izlemiştim. Penaltı golleriyle kazandıkları. Orada da yani tempo olarak çok düşüktü ama hadi hazırlık karşılaşması. Böyle gündüz çok garip bir statta oynamışlardı. Hadi dedim ona çok şey yapmayayım ama bu maç biraz açıkçası hayal kırıklığı yarattı bende Hollanda'nın temposu.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Kuzey Kore, dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya, 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor. ve İtalya. Uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bir

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Nur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da hala Anadolu Avrupa geçişleri kolay değil. Avrasya Tüneli'nin ve 1. Köprü'nün yolunu hemen hemen Yeni Sahra civarlarında başlıyor. 2. Köprü'ye doğruysa Urania kavşağından aralıklarla yoğunluk var. 3. Köprü ve Harem'se rahat. Avrupa Anadolu geçişlerinde köprü giriş çıkışlarında tünelde ve Sirkeci'de ise pek bir sıkıntı şimdilik yok. Ankara trafiği saat itibariyle rahatlamaya başladı diyebiliriz ama birçok uyarı noktası var. Bunlar can sıkıcı düzeyde. Malazgirt Bulvarı'nda Eskişehir yolu ayrımı öncesinde bir kaza var ki trafiği epey bir etkiliyor. Sabancı Bulvarı merkez yönde Mitköy Köprü dönüşünde bir kaza var ki burada geride ciddi bir trafik yoğunluğu var. Samsun Yolak Köprü öncesinde bir arızalı araç var. Bu da trafiği epey bir yoğunlaştırıyor kıymetli dinleyenler. İzmir trafiğine baktığımızda ise Gökdere'ye doğru havalimanından Gazi Emir'den gelen akımda trafik yoğunluğunun etkili olduğunu an itibariyle görüyoruz Burcu yolunda. Bunun haricinde yine bir uyarı noktası bizi karşılıyor. Orası da Kemalpaşa çevre yolu, Kemalpaşa yönlü bir arızalı tır var. O bölgeyi de dikkatli geçmek gerekiyor. Bunlar tabii özet bilgiler, daha ayrıntılı veriler. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4 ve İzmir'de 102.5 karasal frekanslarımız olacak. Ayrıca rotanızı belirlerken Radyo Trafik mobil uygulamasında kullanırsanız size önceden trafik olaylarının bildirim olarak gideceğini söylemek isterim ki uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.

0: 9.45 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Dün akşamın ilk karşılaşması Almanya Kuraçağı mücadelesiydi. Almanya sonuca bakarsak tabii beklendiği gibi bir galibiyet aldı. 7-1 kazandı maçın gidişatında. Ki erken golle öne de geçti Almanya ama 21'de Komenensia'nın golüyle bir acaba mı oldu, skor olarak oldu tabii. Oyun olarak yine Almanya çok fazla pozisyon buldu. Kuraçağı da öyle çok kapanayım derdinde olan bir takım değildi. Bayağı onlar da oynamaya gelmişler gibiydi.
1: İstese de pek kapanacak bir takım da değildi.
0: Zaten evet, öyle bir görüntüsü de yoktu. Hücuma fazla adamla çıkmaya çalıştılar zaman zaman. Geride çok işte sağlam duramadılar. Almanya'nın hani maç 1-1'e geldi ama maçın böyle gelişmeyeceği de açıktı. Schlotterbeck'te 38'de 2-1 penaltı oldu zaten sonrasında. 45+5 3-1 devre arasına gidildi. İkinci yarı başlangıcı da çok hızlı oldu. 47'de Muziala'nın golü. Arada bir bölüm golsüz geçildi. Sonra Brown'un golü geldi Deniz Sundav'ın asistinde. Sonra Deniz golü atan oyuncu oldu. Havertz'in şık aşırtmasıyla da karşılaşmanın sonucu belirlendi. Almanya'nın kadrosu da, ilk 11'deki isimleri de Hollanda'yla kıyaslarsan herhalde daha iyi değil mi? Almanya'nın 11'i.
1: Daha iyi.
0: Mesela isim olarak tabii ki Enmecha burada, bir De Jong, bir Reinders, bir Gravenberch gibi değil ama o da bence dünün etkili isimlerinden birisiydi.
1: Çok iyiydi. Maça en iyi başlayan oyuncuydu net olarak.
0: Golü sonrasında kaçırdı.
1: Valla birebir de Almanya kadrosu daha iyi demem. Ben demem.
0: Bakıyorum. Hadi ya.
1: Vallahi demem.
0: Daha iyi demezsin. Denk ya da Hollanda daha iyi dersin.
1: Yani birebir de Hollanda'nın daha yetenekli olduğunu düşünüyorum ben. Savunmacılar dahil.
0: Savunmacılar dahil.
1: Evet.
0: Ya isim olarak gerçi Faneke ile Brown benim nazarımda çok farklı değil de, ama hani Schlotterbeck'i de ben beğeniyorum. Tahı da beğeniyorum. Kimi sağ bekte. Orada Dumfries var karşısında. Kalede Neuer, Verbruggen var. Orta saha üçlüsü Sané, Wirtz kanatları. İleride de Kai Havertz. Gerçi sen Mal'ın da performansından bahsediyorsun. De tabii olabilir yani. Senin gibi düşünen de çıkar. Ama Almanya bence etkileyiciydi. Beni etkilediler yani. Oyun olarak, oyuncu grubu olarak. Rakibine tabii belki etkisi var Kuraçağı olmasının. Daha dişli bir rakibe karşı iyi de gözükmeyebilirler. Sané ilk 11'de başladı. İlginçtir. 7 gol attı Almanya. Gol katkısı yok Leroy Sané'nin.
1: Evet, dün etkisizdi. Etkisizdi. Şaşırttı. Yani böyle bir rakip karşısında Sané çok daha etkili olabilirdi.
0: 90 dakikada sahada tuttu onu.
1: Evet. Biraz takımdan uyumsuz gözüktü. Biraz daha dışarıda gözüktü. Çok işin içine giremedi açıkçası. Ama Almanya tabii böyle rakipler karşısında hani tam olarak bunu hani genelleyerek söyleyemem ama yani oyuncuların aldığı bu altyapı eğitimleri o kadar iyi ki futbolun doğrularını yapınca bu tarz rakipleri çok rahat çözüyorlar. Yani Alman bir oyuncu genelde ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği için hani nerede durması, aldıkları pozisyonlar, takımın genel boyu, takımın genişliği, ondan sonra pas verilmesi gereken yerde o pası vermek, zorlanması gerektiği yerde o hareketi yapmak. İşte mesela Wirtz dün bir pas yaptı. O tamam, vuruş belki çok ekstraydı, o plase çok güzeldi ama mesela normalde Wirtz'in durduğu yerde duran bir oyuncunun yapması gereken oydu. Hani onu yapabiliyor ya Alman oyuncular. O yüzden böyle rakipleri kolay çözüyorlar ve ondan sonra fark çok kolay geliyor diye düşünürüm ben hep. Örnek mesela attıkları kornerlerde hani 3. kornerin ya da bir kornerin gol olacağı 3 aşağı 5 yukarı maçı izlerken anlaşılabiliyordu.
0: Schlotterbeck'i sürekli evet, boş.
1: Schlotterbeck'i buldular. O da yani attığı golde etrafı da kimse yok yani. Hani onu deneyip çok güzel yapabildikleri için dün yani Dünya Kupası'nın en rahat maçını oynadılar.
0: Biz yani böyle maçtı. Duran toptan işte pozisyon bulamadık. Gerçi rakip çok uzun. Uzaktan şutlarda hem akan oyunda hem duran frikiklerde Arda'nın ve Hakan'ın şansımız yaver gitmedi. Millet çatır çatır gol atıyor yani duran toptan, uzaktan şutlar, plaseler. Çok gol evet. Gördük bu Dünya Kupası'nda.
1: Aynen.
0: Şu ana kadar bizim biraz daha ayarlarda.
1: Bak sana söyledim, ilk pozisyon bu.
0: İyileşmeye ihtiyacımız var. Japonya maçı.
1: Evet.
0: Japonya'nın 43'te kaçırdığı
1: pozisyon. Şimdi aldılarsa özete bir şey daha girecek. Bir pozisyona daha girecek Japonlar.
0: Ama işte mesela burada orta geliyor da içeride Hollandalı sayısı çok az mesela. Yani burada. Hı-hı.
1: Burada bir ıska var zaten. Somerville galiba oyuncu.
0: Somerville aynen.
1: Şimdi verirse bir pozisyon daha var. Onu da göreceksin. Bak verdi. Burada da bak koşuyla gördün mü sadece? Hı-hı. Bir hareketlenmeyle.
0: Van Dijk uyuyor orada.
1: Evet. Ama işte hareketlenme var orada. Hı-hı. Yani onu çok iyi yapıyorlar. Bu işi çok iyi yapıyorlar. Bak zaten hareketlendiği belli, gördün mü?
0: Van Dijk eleştirisi alabilir miyiz? Burada Merih falan eleştiriliyor. Bir Van Dijk eleştirisi alayım lütfen.
1: Van Dijk öyle bir kapattı ki dışarı vurmak zorunda kaldı. Oyuncu.
0: Lütfen ya, şunu Merih yapsa var ya, Abdülkerim yapsa. Burada yerden yere vurulmuştu. Japonya övülüyor burada.
1: Valla hareketlilik önemli.
0: Van Dijk'le ilgili yok mu eleştirin gerçekten ne? O pozisyonda?
1: Bence o pozisyonda herhangi bir savunmacı aynı durumda kalırdı. Çünkü çok kısa sürede hareketleniyor oyuncu. Yani gittiği mesafede çok uzun bir mesafe değil. Kısa sürede hareketleniyor. Eğer onu anladın, anladın. Anlayamadın. Çok hızlı olsan da yakalama şansın yok.
0: Peki. Alamadık senden Van Dijk eleştirisi. Almanya'dan bahsettik. Bugünün maçları iddia bölümünde biraz konuştuk. Ama belki tekrar etmekte fayda var. İspanya, Yeşilburun Adaları maçıyla başlayacağız saat 19'da. Herkesin merak ettiği tabii Yamal ve Nico Williams'ın durumu. De La Fuente 90 dakikaya çıkaracak kondisyonları yok dedi ama bu başlamalarını engel bir durumda teşkil etmiyor. Başlayabilir iki oyuncu ya da duruma göre. Gerçi bu maçta öyle çok riske edilecek bir karşılaşma değil İspanya açısından.
1: Ama biraz da hazırlanma maçı değil mi?
0: Biraz öyle ama hani oyuncuların tabii sakatlık durumuna göre riske girip girmemeni artık hoca tabii en iyi bilecektir. Sonuçta bu grubun liderlik maçı Uruguay maçı olması bekleniyor kağıt üzerinde. Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan'ı yenmesi bekleniyor İspanya'nın. Asıl hedef karşılaşma Uruguay mücadelesi ki Uruguay maçı da burada grubun son karşılaşması olacak. Yani Yeşilburun Adaları'yla başlıyor Suudi Arabistan ve Uruguay maçıyla İspanya bitirecek. Normalde kademe kademe oyuncuları hazırlayabilmesi beklenir De La Fuente'nin. Ama bakalım göreceğiz yani bizde de mesela Ferdi'yi bir anda ilk 11'de gördük karşılaşmada. Kenan'ı tercih etmedi Montella. Kenan'a 46'da şans verdi. O tercihi de akşam öğrenmiş olacağız.
1: Burada da bak Japonlar sete hücum etti. Sana onu göstermek istedim attıkları ilk golde. Hı hı. Yani ceza sahası içerisindeki Japon oyuncu sayısına bak. Şu an görüyor musun? 4. Hı hı. Bak yarım alana bir pas. Orada birebir aldı. Ama şu an bak 5 oyuncu girdi ceza sahasına. 2 oyuncu da ceza sahasının hemen dışında. Bu işi de iyi yapıyorlar.
0: Peki Hollanda...
1: Japonya bayağı iyi takım.
0: Hollanda yani. Eleştirisi duymak istiyorum senden. Japonya güzel övdün. Ben de katılıyorum. Ben de çok beğeniyorum da. Burada Hollanda ne eksik yapıyor?
1: Yani burada biraz şans var. Yani kaleci görmüyor topu.
0: Bu gol bence rakibi böyle dengesi yakaladıkları bir an değil.
1: Değil değil. Ama işte hani sete de hücum edebiliyorlar. Yani sonuçta bunu şey olarak da düşünebilirsin. Bu gol olmadı ama hücumu bitirdiler.
0: Gol oldu ya.
1: Hayır. Başka bir atakta gol atamayabilirler ama hücumu bu şekilde bitirebiliyorlar. Yani çok adamla gidip mesela Japonya %30 topa sahip oluyor ama sete oynayamayan bir takım da değil. Avantajlarından biri de o. Yani o hücumda farklılıkları gösterebiliyorlar. O benim hoşuma gidiyor. Tek taraflı bir takım değil yani. Mesela Avustralya böyle bir hücum yapamaz yani. Anlatmak istediğim o. Avustralya'nın tek bir yapabileceği bir şey var. Onu ne kadar iyi yapabilirse o kadar ileri gidebilir. Ama Japonya geçiş de yapabiliyor. Bu şekilde sete de hücum edebiliyor. Böyle goller de yiyor. Ama iyi takım Japonya.
0: Yok ben de beğeniyorum Japonya'yı. Bir de Mitoma olsaydı çok başka şeyler de hayal ettirebilirlerdi. Peki 9.54 saatlerimiz programında artık sonuna geldik. Bu akşam maçları takip edeceğiz. Sabaha karşı da iki maç olacak. Gerçi biz programı başlana kadar hepsi bitmiş olur. Hepsini programda konuşacağız. Milli takım gündemi olursa tabii ki ona da yarın programda bakarız diyelim. Şimdilik veda edelim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
4: bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
13: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, Zeynep de geçer.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırak

0: Dinleyen tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceleriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaramızın açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki birden var. WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, şöyle bir konu başlıklarına bakalım. Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 önde başladı. Evet, hamanda su dövdük. Biz bu hikayeyi biliyoruz. Kaldırın başınızı, kazanacağımız çok zafer var. Duvar üstümüze yıkıldı. Biz bitti demeden bitmez. Dünyanın sonu değil. Bugünkü gazetelerde 3 aşağı 5 yukarı milli takımımıza yönelik buna benzer başlıklar vardı. Amili takımımız Dünya Kupası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Vancouver'da büyük bir hüsran yaşadık. 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkan amili futbol takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Avustralya'nın 27. dakikada golünü İran Kunda ile 1-0 öne geçti Avustralya. Farkı 2'ye çıkaran golü de Matt Calfe kaydetti. Bu sonuçlardan Avustralya turnuvaya 3 puanla başlarken A milli takımımız sahada maalesef puan alamadan ayrılmak zorunda kaldı. İlk yarıyı 1-0 önde geride kapatan A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Montella 46 dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü. Şöyle kadroya baktığımız zaman Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, 81'de Mert Bülbülgil'de Merih Demiral, Abdülkadir Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, dakika 81'de Salih Özcan girdi. Hakan Çağlanoğlu, Orkun Kökçü, dakika 62'de Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, dakika 46'da Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de dakika 85'te Deniz Gür girdi. Amili takımımız ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da karşı karşıya gelecek. Avustralya ise 19 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de Amerika ile mücadele edecek. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın Aygün abi.
4: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: İstanbul'dan Yener abi.
4: Nedir durumlar Yener Bey? Buyurun.
5: Sağ ol abicim, sen nasılsın?
4: Sağ ol, dinliyoruz seni.
5: Milli takım öncelikle değineceğim abi. Böyle olacağı belliydi abi ya. Böyle olacağı belliydi. Çünkü bu kadar milli takımı havaya sokup işte yok çeyrek final yetmez, yok yarı final yetmez, yok şu olacak, bu olacak. Olacağı belliydi. Ben şunu da söyleyeyim abi, 0 çekerek gelirsek hiç kimse şaşırmaz.
4: Anladım. Yani
5: bunu da söyleyeyim abi.
4: İnşallah öyle bir şey olmaz.
5: Şimdi bak, sosyal medyada olsun, normal yorumcular olsun. Abi şimdi Kerem Aktürk konusunda çok gidiyorlar. Şimdi bak, ben Galatasaray'ım biliyorsun abi.
4: Biliyorum.
5: Şimdi o çocuğu orada oynatırsa onun kimse kızamaz.
4: 1.90'lık adamların arasında koyarsan.
5: O çocuğa kızan insanlar futboldan anlamıyor.
4: Aynen.
5: Kimse kusura bakmaz.
4: Doğru.
5: Şimdi dediğin gibi 1.90'lık insan futbolcunun arasında
4: üç
5: o çocuğa
4: stoperi var. Üçü de boy ortalaması 1.92, 1.91, 1.89 galiba, öyle bir şey.
5: Neye kızıyorum biliyor musun Aygün abi? Bartu Elmas. Başakşehir'deki. şu milli takım forvetle oynamaz mı abi? Hmm.
4: Oynar.
5: Sen bir de abi yani tamam yaptın tamam Montella ilk kere hata yaptın. Eyvallah. Al Kerem'i ya Kanadalı ya bir tane forvet alır ya Barış'ı ileri at. Kerem'i sola at bir şey yap yani. Ama yani yok abi biz 84'te değiştirdiğimiz zaman İsmail Yüksel çıkıyor. Salih Özcan giriyor.
4: Aynı yan adamı çıkıp aynı yan adamı.
5: Sağ bek çıkıyor sağ bek giriyor abi. Aynen. Peki bu Can Uzun niye aldın abi? Orkun aynı sistem oynuyor. Hı hı hı. Hakan Çalhanoğlu aynı abi. Yani böyle bir şey yok ya abi yani. Hı hı hı hı. Bizim çift önlü para önlerine Arda'yı kanada atıyorsun bitiriyorsun. Arda'yı kanatta bitiriyorsun abi.
4: Doğru.
5: Arda bugün
4: doğru.
5: Bu numarada önce adam abi. Yani Real Madrid'e neler yaptığını herkes görüyor yani.
4: Doğru doğru.
5: Yazık günah abi. Sabah 7'de kalktık abi.
4: Vallahi bütün ben Türkiye sabah 7'de kalktı. Abi. Bütün her yerde
5: kalktım. Hı-hı. Dün bir de düğün telaşım vardı abi dün hiç uyumadım.
4: Mutluluklar dileriz tekrar.
5: Yani abi yani hanımın havasını kızı düğünü vardı oraya gittik. Hı-hı. Yani abi ayıp yani bizi niye yemin Güngören'de oturuyorum ben abi Güngören stadı full dolu ağzına kadar.
4: Evet her yer öyleydi doğru.
5: Yani.
4: Peki
5: dikkat ederseniz İstanbul'da trafik de boştu Aygün abi.
4: O saatler bomboştu maç bittikten sonra.
5: Akşam
4: evet akşam da boştu.
5: Millet hep yattı dışarı çıkmadı kimse.
4: Bir Almanya maçı da iyiydi maçtı yalnızdan sana söyleyeyim. Yani, Almanya evet, maçı da iyiydi. 7-1'lik maç
5: güzel,
4: inanılmazdı.
5: Güzel maç. Hollanda maçı da güzel.
4: Hollanda maçı da öyleydi. Peki çok teşekkürler. Yener
5: abi,
4: Bey. Kendinize sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Maalesef olmadı hocam. Bugün baktığımız zaman gazetelerde biraz da sevgili Montella üzerinden yorumların yapıldığını görüyoruz. Tabii şunu söylememiz lazım. Milli futbol takımımız biliyorsun gitmeden önce Venezuela karşısında çıktığı 11'e göre Avustralya maçında 4 değişiklik yaptı. Montella, Ozan Kabak, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine Avustralya maçında Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çağlanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdiğini tekrar söyleyelim. Kenan Yıldız da yedeklerdeydi. Alo günaydın. Günaydın.
6: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
4: Beren Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim.
6: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
4: Saygı bizden efendim. Buyurun.
6: Aygün Bey inanın saat 7'de hatta 6 çokta ben kalktım. Sultanbeyli Kent Meydanı full insan dolu maç seyretmek için. Sultanbeyli Kent Meydanı komple insan dolu. Bu görüntüyü gördükten sonra gerçekten yani bizim milli takım futbolcuları bunları biraz düşünmesi lazım. Ya arkanızda 85 milyon insanın olduğunu sahada biraz mücadele etmeleri lazım. Bence oyunda çok pasif kaldılar Aygün Bey. Şeyde Avustralya'nın Aygün Bey Arda Güler'in fiyatı Avustralya milli takımının komplesiymiş.
4: Evet.
6: Öyle söylüyorlar. Artı milli takım finallere gitti diye villaların, paraların efendime söyleyeyim
4: havada uçuşta oluyor benim.
6: Bin kişilerin, kafilelerin gitmesi efendime söyleyeyim ya milli takım rant sağlanacak bir yer değil. Milli takım o ülkenin aşkı için oynanan bir şeydir. Milli takım adı üstünde Aygün Bey bir beklenti olan yer değil. Bunu artık milli futbolcularımızın da bilmesi gerekiyor. Orada olmak, orada oynamak isteyen inanın ne kadar Türk genci var biliyor musunuz Aygün Bey?
4: Doğrudur, doğrudur.
6: Bunu ya lütfen rica ediyoruz ya. Ya bu kadar bu milli takımın başındaki kurumların da ya bu villaların, bu paraların, bu şeylerin ben gerçekten çok rahatsızım Aygün Bey. Sırf bu konu yüzünden ben çok rahatsızım. Ülkenin askeri ücretle geçindiği zaman villalardan, paralardan, şunlardan bahsedildiği zaman ben gerçekten yani diyecek lafım yok. Teşekkür ederim.
4: Peki.
6: Saygılar sunuyorum.
4: Saygı bizden.
6: Hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler.
6: Aygün
4: görüşmek Bey. Üzere. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey İrlanda, İrlandalı eski ünlü futbolcu Roy Keane milli takım için yaptığı yorumda bir futbol karşılaşması sadece yeteneğe güvenerek veya favori olduğunu düşünerek pasif bir şekilde kazanmayı beklemek yetmez. Asıl farkı yaratan şey sahada gösterilen mücadele azmi, istek ve kazanma zihniyetidir. Avustralya'nın maçı kazanabileceğine inanarak sahaya çıktığını, Türkiye'nin ise bir şeylerin kendiliğinden olmasını bekleyen donuk bir görüntü sergilediğini belirti demiş. Ankara'dan Cengiz Çetin'e teşekkürlerimizi iletelim. Aygün abi selamünaleyküm. Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt. Severek dinliyoruz seni. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkürler sevgili kardeşim benim, Yusuf kardeşim. Aygün Bey günaydın. Sinan Bey, milli takımımız maça kötü başladı. Beklemediğimiz bir yenilgi aldı. Sizce bu sonucun temel sebepleri nelerdir? Montella tabii ki. Teknik direktörün yaptığı oyuncu değişikliklerini doğru buluyor musunuz? Hayır. Bak tek tek böyle kısa kısa cevap veriyorum. Bence kötü başlamış olsak da bu takım toparlanıp gruptan çıkacağına inanıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi kolay değil. Yemin ediyorum kolay değil. Onu da belirtelim. Amerika maçı da var. Amerika da iyi durumda. 3 puan ama şimdi birazdan bakacağız zaten. Belki 3 puan bile yetebilir. Yani bir galibiyet bile milli takımı gruptan çıkmaya yetebilir. Onun detayını birazdan yazacağız. Yazacağım diyorum. Birazdan aktaracağım. Kısa bir ara verelim. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe'de de yönetim kurulu toplantısı var. Bugün bir aksilik olmazsa akşam saatlerinde hem Fenerbahçe yönetim kurulunun görev dağılımını öğrenmiş olacağız hem de Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olacağını da bu akşam açıklanması bekleniyor diyelim. Kısa bir araya gidelim.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: İstanbul'dan Serdar Dün, Fenerbahçe 15 takımının final maçı vardı. Ne yazık ki 2-0 mağlup olduk. İnşallah seneye şampiyonluğu kutlarlar. Kolay gelsin Aygün abi demiş dinleyicimiz. Serdar'a da çok teşekkürler. Günaydın, alo günaydın.
8: Günaydın abi, iyi yayınlar.
7: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
8: İzmir'den Ömer ben abi, nasılsın?
7: İyi Ömer, sen nasılsın, hoş geldin.
8: Teşekkür ederim abi. Dün uyandık.
7: Evet Ömer. İzmir'de nasıldı şeyler?
8: Abi İzmir'de her yer doluydu ya.
7: Doluydu değil mi?
8: Ben evimde seyrettim mecburen çünkü biraz geç kalktık. Ben erkenden kalkıp bir düşünüyordum.
7: Sen İkeli'yi falan kaçırdın büyük ihtimal o zaman.
8: Ha? Yok, kaçırmadım abi. Direkt 7'ye 5 kala falan uyandım ben. Abi şeye çok şaşırdım ya. Efes Antik Kent'teki videoyu seyrettin mi?
7: İzlemedim onu. Bakayım şimdi.
8: Gece saat 12'de adam yatağıyla gelmiş. Orada yer kapabilmek için. Çok güzeldi abi görüntüler de. Yani özlemişiz. Bir hatadır kazadır oldu abi. Yapacak bir şey yok bu konuda. İnşallah kalan iki maçımızı alır. Gruplardan çıkarız. Benim konum bugün çok farklı abi.
7: Dinliyorum seni. Bir yandan da Efes, evet. Antik Kent'e baktım şimdi. Efsaneymiş hakikaten onun görüntü ya.
8: Evet. Evet abi, çok güzel bir görüntü vardı. Yani ben İzmir'de tüylerim diken diken oldu. Tabii
7: şahane
8: Türkiye'de her yeri güzeldir
7: şahane,
8: ama.
7: Şahane.
8: Gerçekten orası
7: her yer güzel, her yer güzel. Her yer güzel. Bütün belediyeleri tebrik etmemiz lazım. Buyurun, seni dinliyoruz.
8: Benim bugünkü konum Bitlispor.
7: Hayırdır inşallah.
8: Dün şampiyon oldu abi memleketin.
7: Hayırlı uğurlu olsun Bitlis'e.
8: Evet, 3. lige geldi abi.
7: Oo, hayırlı olsun.
8: Evet, özlenmiş, o da 24 yıl sonra geldi tekrar. Biliyorsunuz başında Mustafa Özer hocamız var, eski Fenerbahçeli.
7: Evet.
8: Teknik direktör. Çarşamba Spor'la yaptılar maçı Sarıyer'de abi. 10 bin kişilik bir Bitlispor taraftarı vardı. Hemen Türkiye'nin her yerine otobüsler kalktı. 2-0 geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarını bulduğu golle 3-2 Çarşamba Spor'u yenerek 3. lige geldi. Belediye başkanından, hocamızdan, taraftarımızdan, futbolcudan hepsini tebrik ediyorum. Ne güzel, iyi bir şampiyonluk oldu. Sizleri de seviyorum abi, yayınlar diliyorum.
7: Sağ ol, tebrik ediyoruz Bitlis Spor'u da. Bitlis taraftarını da bir kez daha tebrik ediyoruz. İnşallah Süper Lig'e kadar gelirler.
8: İnşallah abi, inşallah abi. İyi yayınlar diliyorum.
7: Sağ ol
8: abi.
7: Görüşmek üzere. Bunu kapatalım. Adana'dan Ercüment Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Anladı o. Antalya'dan Nihat iyi yayınlar demiş. Nihat Bey, sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey, Amerika'ya 1000 kişi gidiyor. TFF karşılıyor, bilgisi doğru mu? Vallahi öyle bir söylenti dolaştı ama resmi olarak bilemiyorum. Yoksa yine Lale Orta konusu gibi yanlış habercilik mi yapılıyor? Lale Hanım biliyorsunuz bağlandı. O konuyla da yalan haber olduğunu anlattı. Ama milli takım dönüşü Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir değişim olacağı yönünde bazı iddialar, dedikodular dolaşıyor. Onu söyleyeyim. Farklı farklı isimler de var. Bakalım, bekleyip görmekte fayda var diyelim. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abicim. Ne yapıyorsun?
7: İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
4: Teşekkür ederim Aygün abi. Ben de iyiyim.
7: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aygün abicim. Nereden bildiniz dışarıda oldum? Benim şehir dışındaydım ben. Adana'ya yeni geldim.
7: Ben bir şey demedim.
4: Ya Aygün abi, şey, dün maçı izlemeye çıkmıştım da işte biraz üzüldük tabii. Milli maçı. Üzüntülü döndük şehrimize. Ya Aygün abi, biz çok mu acaba büyük bir hata mı yaptık bu Montella konusunda? Bizim görmediğimiz bir şey mi oldu?
7: Niye ama düne kadar herkes Montella övgüler yağdırıyordu. Bir maçta işte yerden yere vuruyoruz. Bir maçta övgüler yağdırıyoruz.
4: Aynen öyle. Ama Aygün abi, dün çok bariz değil miydi ya? Ya ben dehşete kapıldım. Şöyle, ya hani böyle bir şey var sanırsında hep böyle bir yerlerden öyle böyle geçersin. Asıl gerçek bir yere düştüğün zaman ya bu muymuş dersin ve ondan sonrası için bir panik olursun ya.
7: Evet.
4: Nasıl olacak diye. Dün yani çok bariz olaylar vardı ya, say say bitmiyoruz Aygün abi.
7: Doğru, sonra rakip kapandı diyebiliriz. Kanatlar kapattı, biz çıkamadık, denemeler yapamadık. Bir sürü şey sayabiliriz.
4: Bir sürü şey, yani kimse şey saymıyor. Ya işte
7: 1.90'lık adamlara duran toplardan gol attırmaya çalıştık aradaki arkadaşlarımızı. Maalesef.
4: Aygün abi, bir de bu taktikten ziyade göz var değil mi? Yani az çok bir baktığın zaman ya bu adam 1.90 civarı diyebiliyorsun.
7: Evet.
4: Abi o sırada o gözü de mi görmedi? Ya da bunu gösteren de mi olmadı? Ya biz böyle yapıyoruz ama yani Kerem ortada. Ya o kadar çok şey var ki Aygün abi. Ha biraz da futbolcularda da var Aygün abi. Kenan Yıldız mesela kendi adam berberini götürmüş abi Amerika'ya. Berberini alıyor yanında Amerika'ya götürüyor. Saç sili için, saç kesimi için. Mesela 2002 o benim aklımdadır. Ümit Davalan'ın saç kesimi vardı ya.
7: Hı hı hı hı.
4: Ümit Davalan saç kesimine isimlerini unuttum. Şimdi 3 tane futbolcu, yani şu an atıyorum ben. İşte Altay diyelim ki, işte Altay Şaşbalak. Üçü beraber odada yapıyorlar. Kampta yapıyorlar o saç kesimle. Ve diyor birkaç saatte uğraştık. Nasıl yapalım diye diyor. En son diyor bu şeyde kestik diyor, maça çıktık diyor. Ya bak adamlardaki yani şey umurunda değil yani şeylik. Tarzı şuydu buydu. Kendi aralarında yapmışlar. Kendi aralarında şey yapmışlar. Birinin YouTube kanalı var. Biliyorsun.
7: Biliyorum.
4: Demiralan. YouTube kanalından yayın yapıyor. Biri kuaförüyle gitti. Barış Alper bitsiyle gitti. Ha şu an bunların hepsi konuşulur yalnız. Bunlar tamam.
7: Galibiyet gelse de bunlar konuşulmazdı. Gelmediği için aynen konuşuluyor öyle. Şu anda.
4: Ama şimdi hepsi Aygün abi giydikleri kıyafete kadar konuşulacak.
7: Doğru. Doğru.
4: Bu sefer ne diyecekler? Diyecekler ki ruhları yoktu işte. Ruhsuz oynuyorsunuz. Ama ben Montella konusunda Aygün abi senden de yorum bekliyorum. Hiç iyi güven. Bu kadar bariz hatalar olduğu için bir iki tane değil Aygün abi.
7: Yani maç sonunda sanki biz çok iyi oynamışız da gibi bir açıklama yaptı Montella. Biz mi farklı maç izledik acaba? Ha? Öyle Aynen de bir açıklamalara abi. Baktığın zaman sanki böyle çok daha farklı anlattı Montella her şeyi.
4: Farklı anlattı. Muhabir çok güzel soru sordu Kerem'le ilgili. Kerem'le ilgili. Şeyi söyledi ya, bu kadar dedi uzun forvet arasında dedi böyle dedi koymanız, can uzunu almamanız. İşte iki tane sağ kanadı 80'de falan çıkardı ya Mert Müdür
7: evet.
4: Şey yaptı. Bunlar sordu. Abi bir güzel yuvarladı şeyi. Kerem dedi ruhunu bıraktı sağdı dedi. Böyle dedi. Çok istekliydi dedi.
7: Topu çevirdi deriz ona biz.
4: Topu
7: net
4: çevirdi.
7: Net cevap vermedi topu çevirdi. Net cevap vermedi topu çevirdi. Doğru. Peki.
4: Kesinlikle. Kimse cevap alamadı. Başka soruya geçtiler.
7: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Bay bay. Aygün Bey günaydın. Aydın Kumral ben. Aygün Bey yazıklar olsun, Türk olarak bir forvetimiz yok. Bunların içi geçmiş. Bunlara verilen paranın hepsi iptal olması lazım. Bu iş bitmiştir Aygün Bey. Yazıklar olsun. Türk futboluna doğru düzgün oyuncu yetiştiremiyoruz. Her şey maddiyata dökülmüş. Sonucunda görüyoruz hep beraber. Teşekkürler, saygılar. Maddiyata milli takım dökmedi ki. Milli takım futbolcuların suçu yok ki. Onu söyleyeyim yani. Gruptan çıkın birer milyon dolar vereceğim. Yok şuraya gidin villa vereceğim. Yani iyi giden milli takımı biraz böyle para göz göstermeye çalıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Net söyleyeyim. Ya futbolcular bana 1 milyon dolar verin veya biz Amerika'ya gidersek bize Bodrum'da villa verin demediler ki. Bunları söyleyen federasyon başkanı. Öyle dememiz lazım sevgili Aydın Bey. Günaydın.
9: Günaydın. İyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum.
7: Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler, sağ olun Sedim.
9: İstanbul Çatalca'dan Koray ben.
7: Koray hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Arada sırada böyle bağlanıyoruz, yakalıyoruz sizi.
7: Ne diyorsun bu primler, mirimler, villalar, millalar? Biraz şeyi mi değiştirdi? Futbolcuları ön plana mı çıkarttı?
9: Şey bunlar. Bizim hep yaptığımız şey, basketbol takımına da zamanında aynı şeyler oldu. Ya bizim ülkemizin maalesef bu kanayan yarası diyeyim ben artık. Yani konuyu buraya getirmek, çocuklar bunları talep etmemiştir ama biz bunları buraya yönlendirdik maalesef, onları. Yöneticiler maalesef. vesaire konuyu onlar oraya yönlendiriyor. Yani en başından beri bence az önceki bağlanan arkadaşımızla ilgili aynı fikirdeyim. Yani bence Montella zaten hataydı. Ben hep o fikirdeydim de. Kesinlikle yani şunu söylemek istiyorum. Sabahın 6'sında 5.30'da kalkıp meydanlarda toplanan yatayla gecenin saat 1'inde maçı sabah 7'de hep beraber izlemek isteyen bir toplumun heyecanını hissedebilen bir teknik direktör var mı orada, onu sormak lazım.
7: Hissedebilen futbolcular da yok değil mi?
9: Ya işte o zaten çok acayip bir nokta da. Hani onlar yoksa mesela bir Fatih Terim gibi ne bileyim Samet Aybaba da olur, Rıza Çalınbay da olur, Mehmet Özdenek de olur, Tugay Kerimoğlu da olur. Yani Bülent Korkmaz da olur. Bunlar bu yaşamış hissetmiş ya, bu çocuklara bu duyguyu geçirebilecek insanlar niye yok yani? Niye bunu bulamadık da bir İtalyan'da ısrar ettik? Ne başarısı vardı İtalyan'ın? Ya İtalyanlı ne başarısı vardı bizden hariç? Apoletti koydu omzuna adamın. Biz yaptık bunu yani. Doğru
7: biraz
9: mu?
7: Biraz kafası karışık olabilir mi? İtalya milli takımı da biraz dedikoduları çıkmaya karıştırdı. Biraz kafası karışmış olabilir mi?
9: Ya tabii ki çok normal. Dedim ya bizim insanımız gibi hissedemeyecek. Şimdi düşünsene Türk teknik direktör bizim başımızda olsa Dünya Kupası'na gidecek veya ondan önce adama ne teklif edersen et. Oh bir dakika der ya. Yani duymaz bile. Ama o bunu ister, normaldir yani. Hata burada en başında. Yani karşı takımın ne yapacağı çok belli değil miydi Aygün Hanım? Yani,
7: belli.
9: Böyle bir şey olabilir mi? Bunu bile bile nasıl bunu yaparsın? Kerem'le olacak iş mi? 1.90'lık Deniz var kenarda, doğru mu?
7: Doğru.
9: 1.90 ya bu çocuk. Ya hiç olmazsa o 1.90'lık çocuk 3 tanesinin arasında böyle bir heybetli duracak. Ama Kerem'i ben bile göremedim. Siz görebildiniz mi? Ben
7: 85'te aldı Deniz'i ya.
9: Ya düşünebiliyor
7: 85'te
9: musunuz?
7: 85'te
9: yani?
7: Deniz'i aldı.
9: Ya adamların kucağında gezdi çocukcağız yani. Kerem de kötü niyetli değil ki. Gol atmak için oynamıyor ki.
7: 1.90'lık, 1.93'lük adamlar arasında kaldı. Ne yapsın adam?
9: Ya işte onu demek istiyorum.
7: Onu görüyorsun yani, biz görüyoruz. Arkadaşım adamlar 1.90.
9: Çocuk yani deli gibi bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor.
7: Yapacak
9: falan.
7: Bir şey
9: ama
7: yok yani maalesef.
9: Hiçbir şey yok yani. Yazık günah. Ben yani samimiyetle söyleyeyim. Tabii duygusal olmak istiyorum. Duygusal olarak şunu talep ediyorum, istiyorum. İçimden böyle geliyor. Yani inşallah iki maçı da alırız. Hiç kimseye eyvallah etmeden yürür gideriz.
7: Peki.
9: Ama çok zor bir ihtimal.
7: Çok teşekkürler, kendine çok
9: rica
7: iyi bak.
9: Rica ederim,
7: görüşmek
9: sağ
7: üzere.
9: Olun size.
7: Sağ olun. Aygün abi, İstanbul'dan Onur. Sanki milli takımımız her turnuva 3-0 galibiyetle başlıyor. Biz bu turnuvada ilk maçlarda yeniliyoruz. Bir turnuvaya hariç, o da Gürcistan maçıydı. O yüzden ben karamsar değilim. Paraguay'a yeneceğiz. Amerika'dan bir puan rahatlıkla alırız demiş sevgili Onur kardeşimize. Teşekkürler. Son bir dinleyici alalım. Sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Reis hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. İzmir'den Osman İnal ben demiş. Montella tek sorumlu bu sonucun çıkmasında demiş. Günaydın Aygün Bey, Ali ben İstanbul'dan, merak ediyorum 2002'de Şenol Güneş'i eleştirenler bugün ne diyecekler acaba demiş. Son dinleyicimiz, günaydın.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar.
7: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
10: Gaziantep'ten Adem.
7: Adem Bey hoş geldiniz, buyurun efendim.
10: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin?
7: İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Adem? Adana'da nasıl durum?
10: Antep'te havalar çok güzel.
7: Adana diyorum. Antep'te durum nasıl? Hayır şey anlamında. Milli maç günü anlamında. Milli maç.
10: Vallahi dün sabah bacanaklar Bonga merkezini izledi. Ben merkezde izledim. Üniversite meydanları, işte çarşılar bayağı bir kalabalıktı. Ben hani bayram namazına giden bir milleti öyle gördüm. Sabah erkenden kalkıp sanki namaza gidiyormuşum, cami bayram namazına. Hmm. Öyle gördüm yani, bir kalabalık. Yani muazzam bir şeydi. Şimdi herkes de Montella yükleniyor ama bugün 2026'ya da geçen de bir nevi Montella oldu. Şimdi hatası yok mu? Çok. ilk maç Brezilya'da elendi. Elendi diyorum, yenildi. İlk maçı yenildiğiyle başladı. Doğru mu abi?
7: Evet.
10: Biz favori görüyoruz. Belki gruptan da çıkamayabilir. Başında da Ancelotti var. Yani kadrosuna baktığın zaman dünya starları, yıldızları. Şimdi burada az önce dediğin gibi Denizli 85'te oyunu alıp Kerem'e 85 dakika o defansın arasında ezmez. Biri 2 metre, biri 1.94, biri 1.90. Şimdi bunun yardımcıları hiç görmüyorum abi. Biz yerli teknik direktörü de getirseydik bir kez. Oradan yani az çok şeyleri duyduk, gördük. Niye benim oyuncumu oynatmıyor, niye benim futbolcumu oynatmıyor, muhabbetleri geçecek. Bunun bir nevi biliyorsun değil mi Aygün abi?
7: Evet.
10: Yani bizim bu gruptan çıkacağımız, ben inanıyorum.
7: İnşallah.
10: Paraguay'da geleceğiz, Amerika'da geleceğiz.
7: İnşallah.
10: Bu sadrumuz yok. Gerçekten Kenan oyuna girdi. Oyunun rengi biraz değişti. Keşke Barış da onun kadar mücadele etse. Hani burada ben takım oyuncusu olaraktan söylemiyorum, kimse yanlış anlamasın. Bu milli takım ayrı bir şey. Canımızdır, ciğerimizdir. Ama birileri de birileri gibi yürekten oynasa biz bunları konuşmayız.
7: Peki.
10: Abi saygılar, iyi yayınlar.
7: Sağ ol, kendine çok iyi bak Adem. Hayırlı sabahlar, hoş geldin abi. Bu yenilgi, bir dakika isme bakalım önce. Müslüm Çelik. Bu yenilgi Montella yazar, hiç mi bu takımı analiz etmediler? Savunma yapıp kontrataktan goller buldular. Üzülerek söylüyorum, bu gruptan çıkamayız. Büyük bir umutsuzluk var ha, genel anlamda. Günaydın Aygün abi. Bizim ülkemiz çok özel bir ülke. Savaş var deseler aynı şekilde kalkar savaşa gideriz. Kayseri'de inastan yere düşmezdi. Formamızı aldık, şapkamızı taktık ama olmadı. Aynı destekle cumartesi sabahta meydanlardayım. Ben Kayseri'den Soner Nen demiş. Soner kardeşimize teşekkür ederim. Helal olsun be. Erkenden. Aygün abi günaydın. Bursa'dan Kadir. Tek sorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. İlk 11 oynayanları aldılar. Sırf o takımlarda oynuyorlar diye. Hak edenler gidemedi oraya. Niye gidemedikleri belli oldu. Turistik yapıyorlar. Sevilosin abi yayınlar demiş. Bir mağlubiyet nereden neye getirdi milli takım hocayı. Aygün Bey, Montella'yı Fenerbahçe düşünenler çoktu. Dünkü maçtan sonra hala Fenerbahçe isterler mi? Derbi maçta veya zayıf bir Anadolu takımına böyle bir oyun oynasa, oyuna yanlış müdahale etse, B planı olmasa Montella'nın Fenerbahçe kariyeri nasıl olurdu demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım isme de, Cengiz Çetin'e de teşekkür edelim. Çok kısa bir ara.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
11: Reklam.

0: Havası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.32'yi gösteriyor. Hattımızda eski FIFA hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
6: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
5: Sağ olun hocam. İyiyiz. Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim.
5: Alanya'da nasıldı hocam milli maç? İlgi nasıldı?
6: Ya, ilgi güzeldi. Sahilde bizim flash sporları tesisimiz var. İşte flash futbolu ve flash voleybolunun oynandığı. Hı hı. O tesis doluydu, yani orada yapıldı. Tesis doluydu. Yaklaşık olarak 2000 kişi falan vardık.
5: Ciddi bir kalabalık, evet.
6: Ciddi bir kalabalık, yani Alanya açısından. Evet. Bunun haricinde tabii sadece orası olarak bakmayın. Otellerin düzenlediği, havuz başı etkinlikleri, işte atıyorum restoranların yaptığı sabah kahvaltıları falan da bayağı bir popülerdi. Gerçeği söylemek gerekirse.
5: Milli takımımız bizi erken uyandırdı ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Hocam tabii... biraz duyguları çok yüksek yaşayan bir ülkeyiz. Yani şu anda gelen mesajlar, bağlanan dinleyicilere baktığımız zaman biraz Montella yüklenildiğini, işte milli bazı futbolculara yüklenildiğini ve hani bilin Montella'lı olmayacağı yönünde de görüşler ağırlık kazanmaya başlamış vaziyette. Oradan başlayalım istersen. Milli takımı nasıl buldun? Sana göre ne hatalar yapıldı? Yavaş yavaş da ondan sonra Dünya Kupası'ndaki hakem performansları ve kurallara bakın. Buyur hocam.
6: Şöyle söyleyeyim, milli takım. Bir kere şunu, hani herkes kararttı ya böyle, aa biz ne olacağız falan. Ya paniklemeyin. Arjantin de ilk maçını kaybetti, Dünya Kupası sahibi oldu. Yani bunu unutmamamız lazım. Dünya Kupası sahibi olan takımların bazıları gruptaki ilk maçlarını kaybediyor. Bu normal olabiliyor. Bir turnuvaya hazırlık ve turnuvaya konsantrasyon bazen oyuncularda fazla motivasyon ya da tam tersi ya karşıdaki rakibi küçük görme de etkilenebiliyor bu konularda. Şimdi biz nerede hata yaptık? Tabii ki burada en önemli nokta Avustralya'nın çok net bir şekilde anormal derecede katı defans yaptığını herkes biliyor. Fiziksel olarak çok kuvvetliler. Boyları çok uzun. Şimdi biz uzun boylu defansa karşı kısa boylu bir forvetle yandan ortalarla denedik.
5: Evet ya.
6: Olmayacağı belliydi. Yani 1.98 ile 1.96'nın arasına 1.68'lik bir forvet koyup bir de hava topu yapıyorsanız çok büyük sorun var demek. Uzun boylu bir forvetimiz yok ki bizim. Biz şunu unuttuk. Türkiye gerçekten kapalı defanslara karşı bu elemelerde de yaşadık. Kosova-Romanya maçlarını dikkat ettik. Kapalı defanslarda açmakta zorlanıyoruz. Bunu bir türlü çözemedik. Bu bizim kronik sorunumuz belki.
5: Biraz kanatlara gitseydik.
6: Ben top çevirip, hani bizim en büyük özelliğimiz şu, futbolcularımız teknik anlamda yüksekler. Yani beceriler, bireysel becerileri yüksek. Tabii şans da yanında olacak. Belki o işte Arda'nın frikiki dönen top gidip gol olsa işin rengi çok değişecek.
5: Evet.
6: Belki ilk golü biz bulsak çok farklı bir durumla karşılaşacağız. Onlar açılmak zorunda kalacaklar vesaire. Bunlar işte mışla mışla olacak bir şey değil. Ben şuna bakıyorum. Biz gruptan bir şekilde çıkacağız. Buna ben eminim. Gruptan niye çıkacağımıza eminim. Şimdi bu yeni formatta grup maçlarından sonra 32 tane takım kalacak.
5: Evet.
6: Bunun için de şu var. Yani grubu birinci, ikinci bitirdiğiniz zaman zaten çıkıyorsunuz. Üçüncü bitirdiğinizde de en iyi 8-3'ün içine girme ihtimaliniz çok yüksek. Ben Paraguay maçından oynandığı zaman, haftaya cumartesiydi galiba.
5: Cumartesi, evet.
6: Cumartesi olması lazım. Sabah 6'da diyebiliyorum. Onu
5: doğru hocam, doğru. 6'da.
6: Daha iyi bir şekilde bunlardan ders çıkartan bir milli takım göreceğim. Yani ben milli takım açısından sıkıntı yok. Ha şu var. Sayın Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu hep Avusturya ile oynayacağız dedi. Acaba yanlış mı analiz yaptılar? Avusturya'yı mı analiz ettiler? Avustralya yerine. Hani bu da bir sorun işareti olarak kalabilir tabii de. Yani
5: tabii hocamız ironi yapıyor, söyleyelim.
6: Yani bunu işin esprisi, hemen söyleyeyim. İşin esprisi, şunu unutmayalım. Bakın, milli takıma güvenelim. Bu milli takım Euro 2024'te de çok eleştiri aldı ve nerelere kadar gittiğini biliyoruz. Şu ana kadar Yani 24 yıl sonra biz tekrar Dünya Kupası'ndayız. Ve bizi sonuçta bu çocuklar götürdü oraya. Bu hoca götürdü oraya. Hı hı. Bir maçta kötü performans gösterdi diye yerden yere vurmak normaldir. Ha, eleştirebiliriz tabii ki. Taktiksel açıdan eleştirebiliriz. Tercihler açısından eleştirebiliriz. Mesela değişiklikler açısından eleştirebiliriz. Zamanlamaları çok kötüydü değişikliklerin. Ya bir şekilde biz Dünya Kupası'nın başladığına ve buna tam motive olmamış bir milli takım ve milli takım teknik heyetiyle karşı karşıyaydık. Belki de bazen ilk maçlarda işte alınan bir darbe insanları hani kendine getirir ya, milli takım da kendine getireceğine eminim ve daha iyi bir performans sağlayacaklarına %100 eminim ben.
5: Hocam ben de aynı düşüncedeyim. İnşallah Paraguay maçıyla beraber sonra Amerika maçı var. 3 puan yetebiliyor biz. Hatta bugün bazı yerlerde baktım ben böyle şeylere. Hakikaten senin dediğin gibi çok avantajlı bir Dünya Kupası. Çok fazla takımın katıldığı, rahatlıkla çıkılabilecek, bir 3 puanla çıkılabilecek bir Dünya Kupası. Onu da söyleyelim. 3 puan bile yetebilir milli takımımızda. Paraguay ve Amerika karşısındaki alacağımız puanlar da çok çok önemli ama genel anlamda Montella'nın aynı tarz oyuncuları çıkarıp aynı tarz oyuncuları oyuna sokması da çok büyük tepkiye yol açtı.
6: Ya şu bir gerçek hocam, bak Montella kafasında bir plan var ve kafasındaki plana uygun olan oyuncu tercihleri yapıyor her zaman. Şimdi bazı antrenörler vardır, plan tutmadığı zaman anında değiştirebilir. Bazen de bunu yapmıyorlar. Şimdi Montella maç içinde pek risk alan bir kişi değil. Maçtan önce kafasında maçı kurguluyor ve onu sahaya uyguladığında kazanmayı seviyor. Maç içinde o kafasındaki kurguladığı şey gerçekleşmediğinde maçın içindeyken değişikliklerle gidişatı değiştirebilen bir hoca tipi değil Montella. Bu hiç zaman olmadı. Yani milli takımın başındayken de ama Euro 2024'te de olmadı. Şimdi de olmuyor. Yani bizim biz hocayı biliyoruz. Hocanın özelliklerini sanıyoruz, biliyoruz. Yani
5: B
6: hocanın
5: planı yok demek istiyorsun.
6: Yani B planı belki kendisinde vardır ama saha içinde bunu okuyup da sahaya yansıtamıyor o B planını. Çünkü tercihlere bak. Milli takımdaki oyuncu tercihlerine bak. Hep bildiği kişiler. Yıllardır çalıştığı kişiler. Biz mesela milli takım kadrosu açıklandığında çok eleştiri oldu. Ya kendi takımda oynamayan oyuncuları zorla çağırmışsın gibi bir durum ortaya çıktı milli takımda. Bazı oyuncular var. Liglerde oynamayıp da milli takıma gidenler.
5: Doğru.
6: Ama oynadığı doğru halde yurt dışında mesela işte asist kralı olmuş kişi gitmedi milli takıma. Yani Hollanda'da oynayan bir oyuncumuz var. Bu konuda hep şunu söylüyorum ben. Hocanın karakteri bu. Biz buna göre alıştık. Türk milli takımından şunu beklememek lazım. Yani bir maçın içinde maçı değişebilecek değişiklikler yapıp

0: Şansla geçtik, bunu kabul edelim. Çok böyle dominant bir futbol oynayıp rakibi ezerekten gelmedik ki biz rakiplerimizi. Bizim şans da yanımızdaydı. 1-0 geçiverdik ikisini de. Çok ekstra da durumlar olmadı yani. Gol attığımız zaman rahatlıyor bizim takımımız. Gol olmadığında panikliyoruz. Bu bir gerçek. Artık dünya futbolu, ben bunu endüstriyel futbol tanımını kullanıyorum. Bütün dünyada birçok insan bunu kullanıyor artık. Endüstriyel futbolda ekip oyunu artı fizik çok önemli. Fiziksel performans çok önemli. O bireysel yetenekler vardı ya bizim hani gençliğimiz, çocukluğumuz ya da işte daha 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi. Bireysel yeteneklerden çok uzaklaştı dünya futbolu. Artık iyi defans yapan, iyi koşan, iyi alan kapatan, ekipte çok iyi şey, bloklar arasını doğru şekilde düzenleyebilen takımlar kazanıyor maçları. Dün bize Avustralya şunu çok net gösterdi. İyi defans nasıl yapılır, blok oyunu nasıl oynanırı tüm Türkiye'ye çok net bir şekilde gösterdi. Biz adamları duvarına aşamadık. Her gittiğimizde geri döndük. Her gittiğimiz geri döndü. Topla da istatistiklere baktığımda %57 bizde top. %13 ortada kalmış. Geri kalan adamlarda kalmış topun baktığın zaman. Ama sonuç yok. 2-3 defa geldiler, gol attılar zaten. Futbol golü atanın kazandığı bu. İyi oynayanın değil.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Çok mesajda, ara ara mesajda da okuyacağım. 14 Haziran'ın 1925 dündü tabii. Sevgili dinleyicimiz, tabii bizim dün program yoktu. Bize mesaj atmış. Gökçe Sarılar'a da teşekkür edelim. Dün Göztepe'mizin diyor kırılış yıl dönemiydi diyor. İzmir'den selamlar demiş. Tekrar nice kuruluş yıl dönemleri diyelim. Hocam performanslara baktığın zaman, hakem performanslarından bahsetmek istiyorum. Mesela ben dün bir Almanya maçına Fas hakemi, Fas'taydı galiba değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet. Adama bayıldım hocam.
0: Ama iyi
1: oynattı yani. Hocam. Ve hiç böyle şey yok. Düştüm müştüm falan filan hiç yemedi onları. Pıtır pıtır oynattı. Atakları hocam, kesmedi, şey... hiç kesmedi. Ya hakikaten... Ama, buyur hocam.
0: Ama şunu da söyleyelim. Bak tekrar söylüyorum. Futbol oynamak isteyen takımlar var sağ. Yani şimdi... Daha ilk defa Dünya Kupası'na katılmış, milli takımını daha yaklaşık olarak 12 yıl önce, 13 yıl önce kurmuş bir takıma karşı oynuyor Almanya. Ve iki tarafta top oynamak. Bizim oyuncularımız gibi yattı mı kalkma durumu ortadan kalkmış durumda onlar. Şimdi kötü performanslar oldu mu? Evet oldu. Mesela Haiti-İskoçya maçında bence çok kötü bir hakem performansı var. Dünya Kupalarında beklenmeyecek hem video yardımcı hakem hem hakem performansı var. İki tane elle oynama durumu var. Hadi bir tanesinde büyük bir ihtimalle toptaki o çip uyarı vermedi. Büyük bir ihtimalle temas etmedi. Ondan dolayı biz sanki temas ettik gibi görüyoruz ama. Ama diğeri mesela elle oynama. Baktığınız zaman verilmesi gereken bir elle oynama gibi. Bence hani kırmızı kart verilir miydi verilmez miydi? Ben video yardımcı hakemin karışmaması gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta kramponların altıyla dizine doğru rakibinin bir müdahalesi var. Sahada bunun kırmızı kart olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Hakemler performans açısından şunu görüyoruz. Biz daha önce de söyledik. Bazı ülkelerde özellikle de Afrika'dan gelen hakemlerde dalgalı performans görebilirsiniz. Çünkü Afrika'nın Akdeniz kuşağına yakın tarafındaki hakemler daha iyiler. Ama Afrika'nın ortasındaki hakemler çok daha iyi değiller performans açısından ki öyle oldu genellikle. Burada zaten Dünya Kupası skandallarla başladı. Sorunlarla devam ediyor. Hakem performansları açısından. Şimdi yeni kurallar var. Yeni kuralları bizde hep şu mantık vardı. FIFA'da daha önce de ben görev yaparken. Genellikle böyle Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlardan önce çok kapsamlı kural değişiklikleri yapılmazdı. Hakemlerin biraz ona bir uyum sağlaması, onu algılayabilmesi beklenirdi ki Dünya Kupası gibi en büyük organizasyonda bir sorunla karşılaşılmasın. Bu sefer biraz FIFA'nın baskısıyla IFAB Dünya Kupası öncesinde kapsamlı değişikliklere ve bu Dünya Kupası öncesindeki yapılan kapsamlı değişiklikler, hatta birkaç tanesi son anda yapılan değişiklikler biraz da kafaları karıştırdı. Özellikle bu mistaken identity dediğimiz, yani yanlış kimlik tanımlaması konusu çok kafa karıştırıyor. En basitinden işte Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçında Hollandalı hakem Denen'in yaptığı o uygulama, hakemin ki çok başarılı bir hakem, UEFA hakemi olmasına rağmen kural hatası, yani teknik bir hata yapmasına sebep verdi. Maçın başlatma şeklini karıştırdılar. Yani bu Dünya Kupası'nda teknik hata bizim normalde görmememiz gereken, çok üst düzey

0: bir organizasyonda olmaması gerekirken, işte bu yeni kuralların daha turnuvaya çok yakın değiştirilmiş olması, hakemlerde de bir hata yapmayalım derken baskı oluşturuyor ve hakemlerin hata yapmasına sebep veriyor. Ya bizim Türk kamuoyunda da sağ olsunlar bazı kişiler olayları çok iyi bilmedikleri için mesela o olay olduğunda ben o gün FIFA'dan ve İFAB'dan en az 5-6 kişi toplamda kişiyle görüp ki hani bizim de kafamızdaki olan bir şey vardı.
1: Sarı kart iptal vardı. Hikayesini anlatıyorsun değil mi hocam sen? Sarı kart olayını anlatıyorsun değil mi?
0: Evet evet, o sarı kart olayını anlatıyorum. Yani olayı
1: şöyle bir açıklama yapayım ben hocam, ondan sonra devam edeyim müsaade tabii ederseniz ki hocam. Nav Spor'da
0: İsim vermeden yapma.
1: Veriyorum hocam olsun. Veriyorum. Emeğe saygı olacak. Herkes emeğe saygı duyacak hocam, kusura bakmayın. Herkes emeğe saygı olacak. Siz tweet attınız. Sizin attığınız tweetten 2 saat sonra sizin tweetiniz Nav'da konuşuldu ve sanki kendileri konuşmuş gibi anlattılar. Söylüyorum hocam, emeğe saygı olacak herkes.
0: Ya ben bunu söylüyorum hocam. Bak, ben Türkiye'nin en büyük spor radyosunda seninle beraber program yapma şansını elde ettim.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Olur mu öyle şey? Biz teşekkür ederiz.
0: Sizlerle buradaki bizi dinleyen herkesi futbol oyun kuralları anlamında hani kaynağından bilgiyi alaraktan paylaşmaya
1: çalışıyorum.
0: Doğrudur. Yani sen en azından benim kimlerle görüştüğümü çok
1: biliyorum hocam. Biliyorum.
0: Şimdi bu kaynağından alınan bilgileri de en kısa zamanda paylaşmak istiyorum ki insanlar yanlış yorumlara gitmesinler diye. Ama dediğin doğru. Yani normal şartlarda FIFA'nın, çok ketumdur FIFA'nın bu Dünya Kupası organizasyonlarındaki eğitimciler, onu söyleyelim. Ama bu olay çok ekstrem oldu ve yanlış yerlere çekilmeye başlandı. Çok farklı yorumlar oldu. Bununla ilgili olarak da bir açıklama ihtiyacı geldi. FIFA bunu resmi açıklama olarak yapmadı. Yapmayacaktır da. Çünkü şunu diyemez. Ya benim hakemim bir kural hatası yaptı, teknik hata yaptı diyemez haklı olarak. Oradaki olayı anlatayım ben. Belki izlemeyenler olmuştur. Olay şu. Galiba Amerikalı oyuncu değil mi?
1: Amerikalı. Evet.
0: Amerikalı oyuncu sarı kart görüyor. Hakem onun faul yaptığını düşünüyor ama ortada faul yok. Doğru. Bir aldatma var. Bu sırada hakemin durdurduğu oyun serbest vuruşta başlıyor. Top yandan ortalanırken video yardımcı hakem hakeme oyunu durdurmasını söylüyor. Şimdi normalde bizdeki olay şudur. Oyunun başlamadan önce, yani tekrar oyun durdu, faulü verdi, sarı kartı gösterdi. O serbest vuruşu kullanılmadan önce video yardımcı hakemin devreye girmesi beklenir. Çünkü oyunun başlama yönteminin değiştirilme ihtimali var. Buradaki hata şu. Video yardımcı hakem biraz geç kaldı. Hakeme belki iletişim sorunu yaşamışlar. Onu da öğrendik. Yani hakemle iletişim sorunu yaşanmış o anda. Hakeme bekle demesine rağmen o hakem tarafından algılanmıyor ve beklemiyor. Top oyuna girdikten sonra hakem oyunu durduruyor. Ve doğru olarak bu yeni kuralda şu var hocam. Ben FIFA ve İFAB şunu istiyor. Hiçbir şekilde sahada ihlal yapmamış bir oyuncunun, hiçbir günahı olmayan bir oyuncunun hakemin yanlış değerlendirmesi nedeniyle sarı kart görmesini istemiyor. Hı-hı. Kırmızı kart görmesini istemiyor. Ama bunun da bir kriteri var. Bunun kriteri de şu. Açık ve bariz olması gerekiyor. Yani doğru. Adam hiç rakibine temas etmemiş, hiçbir şekilde rakibiyle buluşmamış fiziksel olarak da, o rakibi düşmüş, durduk yere rüzgarından etkilenmiş, düşmüş, öyle söyleyelim kaba tabirle. Bundan dolayı da hakem bunu yanlış algılamış ve oyuncuya sarı kart göstermiş. Buradaki mantık sarı kartın neden gösterildiği değil, hakemin olguyu yanlış algılaması üzerine kurulur. Hakem olmayan bir ihlali değerlendirip bir sarı kart vermesi üzerine kurulu. Bir oyuncunun boşu boşuna sarı kart veya kırmızı kart, hiçbir ihlal yapmamışken, hiçbir günahı yokken sarı kart veya kırmızı kart görmesi FIFA ve İFAB tarafından istenmiyor. Burada da olay şu. Esasında hakem gidip izlediğinde şunu görüyor. Evet, orada sarı kart gösterdiği oyuncu rakibinle hiçbir teması yok.
1: Doğru.
0: Adamın hiçbir şekilde rakibine dokunması yok, faali yok, ihlali yok. Ama rakip kendini öyle bir atıyor, hakemi öyle bir kandırıyor ki zaten sarı kart gösterdiğiniz zaman bu otomatikman aldatmaya girer. Çünkü siz aldanmışsınız ve kart göstermişsiniz ondan dolayı. Ne olacaktı? Rakibe sarı kart gösteriyor. Ama sorun şu, normalde şu olacak. Burada hakem şunu yaptı. En direkt serbest vuruşta başladı. Yani bir aldatma sonucunda biz sarı kart gösteririz aldatan oyuncuya ve maç en direkt serbest vuruşta başlar. Ama hata şu, top oyuna girmişken durdurmuştu. Normalde burada kaleci için hakem atışı yapması gerekiyordu.
1: Orada hata
0: çünkü
1: yaptı.
0: Artık, orada bir teknik başlatmada bir hata yaptığı için de sorun var. Ben de bunu paylaşmıştım. İşte bunu da bazı kuruluşlar almışlar farklı şekillerde. Sanki kendileri
1: görmüş gibi.
0: Belki de görmüşlerdir. Bak günahlarını da almam. Belki de görmüşler bilmiyorum ama hani sistemi bildiğim için çok zor olduğunu biliyorum. Yani ben bile kolay ulaşan bilgiye bu dönemlerde bu tip böyle teknik hataların olduğu dönemlerde FIFA'dan içeriden bilgisini almak gerçekten çok zor. Bakın bunu açık açık söylüyorum. Yıllarca orada görev yapan biri olarak
1: söylüyorsun bunu. Doğru.
0: Yani bunu çok net söylüyorum. Oradan bile bilgiyi almak. Bilgiyi nasıl aldığımı da söyleyeyim. FIFA'nın eski var direktörü benim en yakın arkadaşım. Şu anda FIFA'da görev yapmıyor. Başka bir yerde görev yapıyor. Ama tabii ki içerideki insanlarla o da görüşüyor. Bizim de bir grubumuz var. O gruptan öğrendim. Yani o grupta biz konuşuyorduk zaten sabahtan beri. Herkes kendi fikrini paylaşıyordu. Biz de Mike'la telefon görüşmesi yaptığımda bana şey demişti. Akşam sana kesin sonucu öğrenip döneceğim, görüşeceğim. Çünkü oradaki zaman farkından dolayı o Amerika'da yaşıyor. Hı hı. Oradaki zaman farkı. Toplantı başlasın, toplantıdan sonra sana kesin bilgiyi vereceğim dedi. Türkiye'de işte yaklaşık olarak saat 10 muydu neydi filan bana bilgi geldi. Ben de hemen paylaştım. Ya da 9 muydu?
1: Tam hocam senin paylaşma saatin 9. Navınki 21 gibi düşün. Yani senden 2 saat sonra paylaşmış.
0: Ya ben 2 saat bir fark var arada. Yani evet. Ben saat 9'da paylaştım. Onlar 11'de paylaştı galiba. Öyle bir durum
1: aynen
0: oldu.
1: Aynen öyle bir şey. Evet.
0: Yani ya bu şöyle değilim ben. Yani ben herkes kullansın hocam. Bak bilgi saklanmaz. Bilgi paylaştıkça çoğalır ama hani en azından da eğer benden aldılarsa FIFA'dan görüşmedilerse birilerini ya bir kaynak belirtseler sevinirim.
1: Emeğe saygı diyoruz hocam ona biz. Emeğe saygı diyoruz. Emeğe saygı yani. Diyoruz. Hocam çok kısa bir araya gidelim. Reklam aramız var. Aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski hakem etmeni, eski Süper Lig hakemi Serdar Akçay hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Tabii sorular da geliyor hocam. Özellikle bu Süleyman Bitmez diyor ki, Aygün Bey günaydın, bu hakemi aldatma olayları Türkiye'de bu sarı kartlar diyor, uygulanabilecek mi diyor?
0: Ya uygulanabilecek mi? Uygulanmak zorunda artık. Çünkü bu kuralda yazılı. Onu söyleyeyim yani uygulanabilecek mi? Uygulanmak zorunda. Kuralda ha. Şu var. Bana şunu derlerse haklılar. Ya hocam kaleciye de 8 saniyeyi bizimkiler 36 saniye olarak sayıyorlar. Ona da Merkez Hakem Kurulu düşünecek nasıl yapılması gerektiğini, niye yapılamadığını. O onun sorunu. Ama bu kurallar 1 Temmuz'dan sonra yani Dünya Kupası 1 Temmuz'dan önce başladığı için Dünya Kupası'nda geçerli. Ama ulusal federasyonlar yani Türkiye Futbol Federasyonu için 1 Temmuz'dan sonra hepsi geçerli. Değiştirilecek kurallar 1 Temmuz itibariyle. Türkiye'de de...
1: Burada deneniyor tabii biraz daha. Deneniyor diyoruz değil mi? Biraz daha eksiklikler varsa onları düzeltecekler. Doğru mu anlıyorum hocam?
0: Tabii ki Dünya Kupası'nda bir sonuç ortaya çıkıyor. Onu baştan söyleyeyim. Biz yani sistemin nasıl işlediğini söyleyeyim. Dünya Kupası'nda bir study grup diye bir grubumuz var bizim, çalışma grupları. Bu çalışma grupları hakemlik ve taktiksel konuları sürekli olarak incelerler ve sonuçta bir sıkıntıları tespit ederler. Dünya Kupası bittikten sonra hakemlik tarafı hakemlik tarafını, organizasyon tarafı organizasyonu, işte diğer taraflar taktiksel taraflar, antrenör tarafları, hepsi bir bildiri sonuç bildirgesi yayınlanır bizlerde. Buna göre de ülke federasyonlarında bir kılavuzdur bu. Oradaki görülen aksaklıklar, hakemlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve bunlara dair çözümler ülke futbol federasyonlarına bildirilir eğitimciler aracılığıyla. Denir ki işte bakın şurada şöyle bir şey oldu, bunun sonucunda şunu yapacaksınız. Burada bu oldu, bunun sonucunda bunu yapmanız gerekiyor gibi. Bunlar geriye dönüş olarak verilir. Ve ona göre de sezon başında yapılan işte o hakem seminerleri var ya. Evet, o hakem seminerlerinde hakemlere anlatılır bunlar. Yeni oyun kuralları olarak. Ve ben şunu sana söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim. Bak bu yeni oyun kurallarıyla ilgili olaraktan Ağustos'un başında Futbol Federasyonu seminer yapacak. Herkes bir yorum yapacak kendisine göre. Herkes kendisi tarafından çekecek. Sonra sahalara dönülecek. Sahalarda uygulamalar farklı çıkacak. Yine herkes kendine göre yorum yapacak vesaire vesaire. Böyle bir kaotik ortam oluşacak ama tekrar söyleyelim. Bunun bir tane çözümü var. İFAB'ın ve FIFA'nın belirlemiş olduğu ve UEFA'nın belirlemiş olduğu kılavuzlar var. O kılavuzları takip edeceğiz. Ettiğimiz müddetçe de mutlu olacağız. Ha, Türkiye'de bu kılavuzlar bazen takip edilmiyor. Yani var müdahale çizgileri de dahil olmak üzere. Dikkat ederseniz FIFA'nın var müdahale çizgisi biraz daha farklı UEFA'ya göre. Bazen hiç beklenmedik yerlerde müdahaleler oluyor. Bazen beklediğiniz yerlerde müdahaleler olmuyor gibi.
1: Şöyle değişen kurallara biraz bakarsak neler söylersin hocam?
0: Hocam bir kere en büyük değişiklik şu. Bu taç atışlarıyla kale vuruşlarının 5 saniye içinde kullanılmış olması gerekiyor. Ha, şunu söyleyelim. Burada tacı eline aldı falan gibi yorumlar yapıyor. İlla eline almasına gerek yok. Hakem tarafından oyuncunun zaman geçirdiği fikri ortaya çıkarsa hakemin kafasında, hakem düdüğünü çalar ve elini 5 saniye olarak kaldırarak...
1: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim ama hocam.
0: Sayımı başlatın.
1: Şimdi bazen bizde taşta bir futbolcu alıyor, tutuyor, sonra yere bırakıyor, diğeri geliyor. Ne yapacağız peki
0: durumda? Ona izin yok hocam. O 5 saniye başlıyor işte o.
1: İlk tuttuğu andan itibaren yani. İkinci
0: ya, ilk tuttuğu anda demiyorum. Bak tekrar ilk tuttuğu anda bir yanlış referans noktası. Şu bile olabilir. Hani bazen oyuncular önünün ucuna top için dikkat edersen bu Dünya Kupası'nda top toplayıcılar yok.
1: Evet, yok.
0: Toplar dışarıda sıralanmış vaziyette. Top toplayıcı sadece topu yerine koyup
1: yerine dışarı koyuyor.
0: Tutuyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Top toplayıcı futbolcuya top atmıyor. Orada mesela yerde top var, önünde duruyor. Gitmiş diğer topun peşine mesela. Zaman geçirdiğini belli ediyor sana. Hakem düdüğü çalıp 5 saniyeyi başlatacak hemen pat diye.
1: Ama yani, burada şu da var hocam. Bak özellikle şimdi bak bunlar hep kafamızı karıştıracak şeyler. O yüzden sana sormak istiyorum. Burada tabii, bizim mesela... şimdi top toplayıcılar genellikle biliyorsun takımların alt liglerinde oynayan, paflarda maflarda oynayan çocuklar. Doğru mu hocam?
0: Hocam işte bak o olmayacak artık. Türkiye Futbol Federasyonu'nda buna çözüm bulmak zorunda. Şimdi bizdeki sistem yanlış. Şimdi bizdeki sistem bakın UEFA ve FIFA'da ve İngiltere'de bunu büyük liglerde görüyorsunuz. Belki La Liga'da da öyle yanlış bilmiyorsam. Toplar oyun alanının çevresinde toplam 10 tane top var, yedek top var. Çizgiye yaklaşık olarak 2 metre mesafede sabitlenmiş bir şekilde duruyorlar. Ve top dışarı çıktığında oyuncu o topu, yerdeki topu alıyor. Diğer topun peşinden gitmiyor. Diğer topu top toplayıcı alıp daha önce o belirlenmiş noktanın üzerine bırakmaktan sorumlu. Top toplayıcıyla oyuncunun bir muhatabı kalmadı büyük turnuvalarda. Şimdi Türkiye'de hala sistem eski. Oyuncu gidiyor top toplayıcıdan top istiyor vesaire, bazen vermiyor.
1: Evet.
0: Süre geçiyor vesaire. İşte bak. Bunun çözümü belli. Artık süre zaman kısıtlaması olduğu için burada top toplayıcının görevini futbolcularla muhabbetini kesecek Futbol Federasyonu. Diyecek ki kardeşim ben karar aldım. Oyun alanının çevresine 10 tane top benim belirlediğim yerlere konacak. Senin ev sahibi kulübün top toplayıcı, işte pafta oynayan çocuk vesaire kimse artık o. O sadece topu yerine koymaktan sorumlu. Futbolcuya vermekten sorumlu değil diyecek. Demesi gerekiyor.
1: Demezse
0: kaos başlar.
1: Ha, onu soruyorum işte. Bizde o büyük ihtimalle
0: niye? Kaos başlar. O zaman ki başlayacak. Sen topu istedin. Top toplayıcı vermedi. Hakem 5 saniyeyi başlattı. Vay efendim vermediydi hocam. Bilmem ne ettiydi hocam. Ondan sonra kaos çıkar. İşte kaos çıkmasın diye. Hani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Dünya Kupası oynanıyor orada işte. Görüyoruz. Toplar nerede duruyor onları da görüyoruz. Ya alın aynısını uygulayın, sorun çıkmıyor.
1: Doğru. Bugün saat 2 ile 4 arası MK Haber TV'de Serdar Akçar hocamızla gene beraber olacağız. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Reklama da gideceğim çünkü. Son olarak bir
0: tamam,
1: şey söyler misin hocam?
0: Buyurun. Oyun kurallarını şöyle yapalım. Bu oyun kurallarını MK TV'de sizle konuşalım.
1: Aynen. Oraya detaylı tamam. Bir şekilde konuşacağımızı söyleyelim. Saat 2 ile 4 arası MK Haber TV'de hocamızla beraber olacağız. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek. Hocam tekrar çok teşekkürler yanımıza bağlandığınız için.
0: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun hocam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası E ve F grubunda oynanan maçlarla devam etti. E grubunda Almanya ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Aynı grupta fil dişi Sali'de Ekvador'u 1-0 yenmeyi başardı. F grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalırken grubun diğer maçında ise İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti.

0: Konu bir yenilgi konusu değil Aygün Bey. Öyle yenilirsin ki eleştirecek bir şey bulamaz. Üstüne bir de alkışlar. Ancak sen eleştirecek bir şey yaparsan, zaten siz ne yapsak eleştiriyorsunuz deyip işin içinden sıyrılamazsın. Seviliyorsun Aygün Bey, İzmir'den Orçin Tunç. Genellikle Montella'ya acayip bir tepki var. Hatta bugün gazetelere baktığımız zaman olmadı hocam başlıklarının da çok yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Valla sevgili Aygün. Buyurun yani hocam. İyi değiliz. Neden iyi değiliz? Öyle bir bizler de herkes bu milli takıma o kadar çok güvendik ki bu ilk maçtan için bahsediyor.
0: Evet hocam.
1: Yani sabah 5'lerde kalktık, oturduk, simitimizi yedik, meydanlara gidildi. Herkes yani 85 milyon kişi ayaktaydı pazar sabahı. Yani bu olmadı. Şok yaşadık. Ve daha hala ben o şoktan çıkmadım ve benim gibi kimse çıkmadı. Sokağa çıktım. Herkesin konuştuğu konu bu. Hakikaten üzülmüş herkes. Kahrolmuş. Çünkü öyle bir reklamlar, öyle bir şovlar, öyle bir şey. Her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık.
0: Ülke olarak her şey yapıldı, doğru.
1: Tabii bir de federasyon başkanı biz dedi Dünya Kupası'nın dedi getireceğiz Türkiye'leri, kazanacağız dedi. Yani insanlara sadece ümit verildi. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Onu söyleyeyim.
0: Ama?
1: Orada futbolcularımız, Montella, herkes biz de hata yaptık. Ya nedir bu abartı? Allah aşkına. Yani bu kadar abartının ne gereği var? Biz sadece şakşakla gidiyoruz. Ya abartı ya oyna. Oynasın. Kazansın. Ondan sonra abartalım değil mi? Zaten basıyoruz bağrımıza.
0: Evet.
1: Ama biz abi bir anda şaşır. Yani biz değişik bir toplum olduk yani. Biz şaşırıyorum. Yani şimdi bakıyorsun. Ya teknik direktör. Ya bir sürü teknik direktörümüz var bizim. Hiçbir şey söylemiyorum. Montella'ya da seviyorum kendisini. Ama ya maçın 15. dakikasında ne olduğu belli oldu. Bu adamlar geriye çekilecek. Kontrataklarla senin üzerine gidecek. Fırsat buldukları zaman da gol yapacaklar dedik. Zaten attılar ilk golü.
0: Arka atılan toplar sıkıntı yarattı hep, doğru.
1: Tabii ya. Yani sen buna bir çare bulman lazım. Mesela Arda ne diyor? Arda iyi oynar, kötü oynar. Arda yerinde mi oynadı?
0: Değil.
1: Yani bunları sen ben değil. Biz yani bunu eleştirip milli takımı yerden yere vurmak için söylemiyoruz. Ama yani bu yanlış, baştan aşağı yanlış. Futbolcuların performansı mesela Zeki ilk yarı gitti geldi her şeyini koydu. İkinci yarıya çıktığı zaman kondisyon olarak bir şey kalmadı. Bitti Zeki.
0: Niye bunları Orkun göremedi hocam? Yani işte Montella niye bunları göremiyor hocam?
1: Göremedi. Orkun çok iyi bir futbolcu. Ya kötü gününde olabilir. Kötü günündeydi.
0: Evet, kötü.
1: Bakıyorsun Kerem'i koydu iki tane 1.98'lik 1.92'lik stoperin arasına. Ya Kerem ne yapacak orada Allah aşkına? Bir de kanatlardan ortalar yapılıyor. Kime yapılıyor orta?
0: Avustralya'da stoperlerine çalışma ortası yaptı. Çalıştırdı onları.
1: Yani Aygün olmaz ya. Yani biz ilk başta bizim kendi hatamız. Hepimizin basının bilmem benim bütün televizyonlarda haydi çocuklar haydi parçalayacağız geleceğiz. Neyi parçalayıp geliyorsun ya? Bırakın o maçlara bak nasıl sürpriz maçlar oluyor değil mi?
0: Evet hocam ya ne maçlar oluyor ya.
1: Yani ufak takım güçsüz takım dediklerim büyüklerin canını okuyor. Ya Almanya bir de dün yani bakıyorsun.
0: Zorlandı. İkiye atamasa maç çok farklı yere gelebilirdi.
1: Zorlandı da nerede olduğunu bilmediğim bir ülke rakibi değil mi?
0: Hollanda şeyi altında Dick Advocaat'ın çalıştırdı. Evet dediğin doğru.
1: Ama yani adamlar nasıl mücadele ediyorlar. Almanya karşısında tabii ki şansları yok. Yani beraberliği buldular bilmem ne yaptılar. Ama adamlar hiç bırakmadılar. Hep mücadele ettiler.
0: Hocam 7 olmuş hala gol atmaya çalışan bir rakip vardı ya.
1: Evet yani biz fizik olarak maalesef diyorum. Mesela bütün ikili mücadelelerin %90'ını Avustralya kazandı.
0: Evet hocam.
1: Topa hamlelere bak top senin ayağında. Sen topu sürerken arkadan gelip topu senin ayağından alıyor sevgili Aydın. Doğru. Olmaz. Ben bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Ama nereye gideriz ne olur. Mesela Paraguay bana göre bu ligin...
0: Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Biz seninle yapmış olduğumuz yayında geçen haftaydı galiba ve ondan önceki hafta hatırlayamıyorum evet. ama sen ciddi anlamda uyarıda bulundun.
1: Abi bulunduk, sen de bulundun, ben de bulundum. Ya Avustralya çantada keklikti.
0: Değil dedim, değil dedim. Paraguay ile ilgili de konuştunuz. Çok sert oynuyorlar, dikkat edilmesi gerekir dedin.
1: Evet ama sevgili Aydın, biz öyle bir abarttık ki şaşırdık ya. Ya bütün millet dün sabah Türkiye'nin halini görseydiniz, herkes sokaklarda milli takım heyecanına yanıyor. Ne kadar güzel bir duygu değil mi?
0: Evet hocam, bütün her yerde dev ekranlarda insanlar maç izledi.
1: Ama bir daha öyle olur mu? Olmaz yani. Ümitleri kırıldı, hayalleri kırıldı. Benim bile hayalim gitti. Ben Amerika'yı seyrettim. Senin Amerika'yı şimdi yenmen lazım değil mi? Nasıl yeneceğim bilmiyorum yani. Amerika'nın temposu, fiziği senin üstünde. Ha, bizim çocuklar bundan sonra 5. vitese takarlar mı? Öyle oynarlar mı? Onu bilemiyorum. Ama ben bu kadronun içinde çok iyi futbolcular olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki bizi dinleyenler ya Osman abi diyecekler mesela. Oğuz Aydın'ı koyardım abi. Tempolu adam, baskı lazım sana değil mi?
0: Evet, ben de koyardım.
1: Mesela Can Uzun'u koyardım. Kusura bakma.
0: Yani 85'lerde falan oyuncu değişti. Aynı kalitede oyuncu çıkartıyor. Aynı ayaktan oyuncu alıyor. Sağ bek çıkartıyor, evet. Sağ bek alıyor. Atıyorum sol bek çıkarıyor, sol bek alıyor. Stoper çıkarıyor, stoper alıyor. Yani hep böyle oyuncu değişiklikleri hep böyle Montella'nın.
1: Ya rakip üstüne gelmiyor, mağlupsun, daha hala stoperler alıyorsun.
0: Evet abi. Onu anlatıyorum hocam işte yani. Enteresan yani.
1: Yani sevgili Aygün, biz hayal kırıklığı yaşadık. Yani hayallerimiz kırıldı. Ama ben gene yani o kadar çok karamsar değilim. Artık Paraguay maçı, çıkın kardeşim Paraguay'ı yenin. Amerika ile final oynayın. Ya Amerika... Allah seni inandırsın. Sen de seyrettin Amerika'nın maçını.
0: Ben de izledim hocam. Amerika.
1: Avusturya'dan futbol kalitesi 3 daha yukarıda.
0: Çok üstün, çok üstün. Bir de şimdi kendi seyirci avantajı olacak. Kupaya düzenleme avantajı, biraz hakemler, tolerans falan. Zor işimiz o maçta. Ben sana söyleyeyim.
1: Yani zor yapmaz. Şimdi üçüncü olursak kardeşim, Fransa ile karşılaşacağız. Almanya bir kura çekeceğiz. Portekiz var. Ama yani başlı başına bir mesele. İşimiz zorlaşıyor yani. Ha bundan sonra ne olur? Onu bilemiyorum yani. Ne olur? Paraguay'ı yendik. Biz yendik. Avustralya da yenecek Paraguay'ı. Hiç onda şüphem yok. Ama bizim Amerika'yla oynayacağımız, Avustralya'nın Amerika'yla oynayacağı maçta final maçı olacak.
0: Tabii. Biraz daha grubu belirleyecek, belirleyici maçlar olacak hocam.
1: Grubu tabii belirleyecek maçlar olacak. Yani biz buradan çıkacaksa en kötü ihtimal üçüncü olarak çıkacağımıza hiç adım gibi eminim, ama bizim beklediğimiz üçüncülük değil yani. Amerika'nın futbol geçmişi ne kadar ya? Allah aşkına ne kadar Amerika'nın? O maçlarını seyrettim, şaşırdım Paraguay maçlarını. Ya hepsinde turbo var sevgili Aygın, ve bize o Manakolo futbolcular var. O forvette falan nasıl, teknikleri de iyi.
0: Çok
1: yani
0: iyi
1: bayağı
0: teknik.
1: Uçuyorlar. Hmm. Yani teknikleri bizim bir iyi. Kere defansımız ağır. Bunu bir kere kabul etsin herkes. Ağır. Bizim defansımız ağır. Mesela orada Ozan Kabak var. Almanya'da her hafta haftanın futbolcusu seçildi. Neden koymuyorsun Montella? Neden koymuyorsun? Bak isim söylemiyorum fazla. Kim futbolcuları da fazla eleştirmek istemiyorum. Ama neden koymuyorsun?
0: Bazı futbolculara karşı şey var hocam, böyle bir ne diyeyim ben sana, vazgeçemiyor onlardan. Bazı futbolculardan maalesef. Hata da yapsalar vazgeçemeyen bir Montella var hocam.
1: Sen
0: hocam
1: Türkiye'yi temsil ediyorsun.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Aynen. Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Bir araya gidelim, aradan sonra sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
10: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Osman abi sevgiler saygılarımı sunarım demiş. Açıklaması bence çok güzel. Bence ben de bu futbolda gruptan çıkacağımızı düşünmüyorum demiş. Müslüm Çelik'e teşekkürlerimizi iletelim. Hocam hatta mısınız hocam? Alo.
11: Yok buradayım.
10: Yani gene de az da olsa bir umudumuz var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun şu cümlesi bence çok önemli. Bu tokat bizi kendimize getirecek dedi. Katılıyor musunuz?
11: Ya %100 katılıyorum sevgili Aydın. Allah aşkına bizim milli takımımız bu mu? Doğru kadro, doğru yerlerde. Ya dünyanın sayılı oyun kurucularından final pasları atan, şut çeken bir Arda var. Arda'yı sen kullanamadın ki bu maçta.
10: Evet, kullanamadım.
11: Bana diyorlar ki dün bir sürü telefon geliyor. Arda hiçbir şey oynamıyor da sinirli ya. Arda kendi orada oynayamaz ki Arda.
10: Arda'nın yeri orası değil, doğru.
11: Arda'nın yeri orası değil ki yani. Ya yani sevgili Aygün konuşacak o kadar şey var ki. Ama yani daha turnuva devam ediyor. Ben dün bir yorumları seyrettim. Bazı insanların katiller diyor, vicdansızlar diyor milli futbolculara.
10: Oo.
11: Bunlar şaşırmış, kafaları yemişler ya.
10: Oo, inanır gibi değil o. İnanır yani gibi değil, ayıp.
11: Turnuva devam ediyor. Ya turnuva devam ediyor. Tamam, olabilir. Evet. Biz Paraguay'ı yenebilir miyiz? Yeneriz. Amerika'ya karşı çıkıp biz dünya şampiyonu Fransa'yı üçledik ya Konya'da, hatırla.
10: Evet, doğru.
11: Hollanda'yı yendik. Çıkıp yesinler. Ha. Yenemezlerse, bir terslik olursa o zaman eleştirelim, o yerden yere vuralım. Ama şu anda o konumda değiliz yani. Şu an biz abartıyı da çok iyi yapıyoruz başarıda. Kötü bir sonuç alındığı zaman orada yerden yere vurmayı en sevdiğimiz iş zaten. Eleştirmek, biraz bekleyelim, tamam. Oldu, hatalar yaptılar. Hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Kendileri de beklemiyorlar. Hepsi şoktular. Şoktular çünkü neden? Devletimiz olsun, bilmem ne olsun, herkes milli takımı kucağı pamukları sardık. Sardık sevgili Aygün.
10: Doğru.
11: Hepsini sardık. Yani hatta o kadar sardık ki yani şimdi burada konuşmak istemiyorum ama birazını konuşayım ya. Federasyon başkanı sizlere bir araya dedi, değil mi?
10: Hocam bir şey sorayım. Çok özür dilerim.
11: Antrenman yapıyor milli takım. Federasyon başkanı oraya gidiyor. Ya ne işin var senin ya? Sivil hiç kimsenin, o futbolcuların, o teknik direktörün yanına gelmemesi lazım. Bırak onlar futbolun içinde kalsınlar. Maçları düşünsünler. Yok efendim. Ben neyse konuşmayayım. Bırak daha fazla.
10: Hocam ya. Biz bunu hep daha önce konuşuyorduk. Yani milli takım, bu milli takım çok iyi milli takım. Bu milli takımda işte prim konuşulmuyor. Bu milli takımda şunlar konuşulmuyor gibi lafları söylüyorduk. Hakikaten baktığımız zaman ben demin onu söyledim. Bu benim kendi yorumum tabii ki. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz çok fazla para konusunu ön plana getirmesi de milli takım biraz bozmuş olabilir. İşte yok İstanbul'da, işte Bodrum'da villa vereceğim, işte birer milyon dolar primler vereceğim falan filan. Hakikaten gereksiz şeyler bunlar hocam ya. Bilmiyorum ama. Ya
11: şimdi sevgili Aygün, federasyon başkanı bir sürü şey söyledi. Şimdi sana başka bir şey söyleyeyim. Futbolumuzda sıkıntı çok büyük.
12: Çok büyük sıkıntı var hocam. Çok büyük.
11: Peki. Abi. Şimdi orada başarısız olduk geldik. Geldiği gün istifa edecek mi federasyon başkanı?
10: Ben federasyon başkanında ve MHK'de büyük bir değişim bekliyorum dönüşte.
11: Yani olması lazım yani.
10: Başarısızlık varsa gidecekler. Net.
11: Yani Sevgili Aydın gitsinler. Şimdi ben burada birkaç tane isim vereceğim sana ya. Burada mesela Mesut geldi federasyon başkanı oldu. Kim itiraz eder?
10: Kimse.
11: Ya Sevgili Aydın böyle federasyon başkanı da olmaz. Böyle kusura bakma MHK de olmaz hakemler. Nedir biz burada rezaleti yaşıyoruz ya. Sonra da takımlarımız başarısız oluyor. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gitti. İki, Fenerbahçe de bu sene çok güçlü rakipler yok. Şampiyonlar Ligi'ne girme şansı çok büyük. Haberin olsun.
10: Doğru.
11: Peki, ya 10+4 diyorsun. Neyin 10+4'ü be sevgili Aygün? Sen Avrupa'da bizim başarılı olmamızı istiyorsan kardeşim serbest bırak yabancıyı. Sen yabancı serbestken daha çok yerli futbolcular çıktı, Avrupa'ya çıktı, Avrupa'ya gitti.
10: Lejyonerlerimiz arttı doğru.
11: Hı-hı. Evet sınırlama koyuyorsun. Sen Avrupa'da başarılı takımlarımızın olmasını istemiyor musun? Yani bunu bir orada futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş olan birisi olmuş olsa federasyon başkanı. Bu nasıl kuraldır ya? Serbestler geçer. Yanlış mı diyorum?
10: Sonuna kadar haklısın.
11: Ne yapacak yani? Ne yapacak bunlar Allah aşkına söyle bırak başarılı olalım bırak biz Süper Ligi bırak zaten burada yaşıyoruz. Ya daha hakemler bıktık burada ya. Ne hakemleri düzeltebiliyoruz ne konuşanları düzeltebiliyoruz sevgili Aydın. O zaman kardeşim bunlara bir çare bunların ilacı nedir nasıl tedavi edersin? Var mı böyle bir girişim görüyor musun?
10: Yok.
11: Yok. Yok. Şimdi Fenerbahçe olsun, Trabzonspor olsun bilmem herkes övüyor gene şak şaklık yapıyor. Girmeyeceğim oralara fazla. Senin elinde 15 tane 20 tane yabancı futbolcu var kardeşim. Neden sen 10+4 ile sınırlandırıyorsun? Yerli futbolcular zaten iyi oynadığı zaman mesuliyet aldığı zaman zaten oynuyorlar takımlarında değil mi?
10: Doğru, doğru.
11: Ama neden buna sınırlama koyuyorsun? Yani bunun gibi bırak. Ben Süper Lig'i düşünmüyorum. Daha çok uzun bir maraton o. Ama bugün Avrupa Kupası'nda oynayacak takımlarımızın önünü açmaları lazım sevgili Aydın. Gözünü seveyim. Ya buna da spor bakanlığımızın daha çok bu işin içinde olması lazım. Ya sessiz kalmakla olmuyor. Herkes birbirini övüyor. Herkes birbirine bilmem ne yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya olmuyor. Yani ben arabeksi sevmiyorum sevgili Aydın. Kusura bakma. Yani arabesk tamam zaman zaman onun şarkılarını dinliyorduk hoşumuza gidiyordu ama arabesk düşünceyi sevmiyorum. Sevmiyorum abi. Neden? Ölçüleri var. Çok başarılı olan ülkeler var. Biz futbolda bu kadar yatırım yapmışız. Devlet de yatırım yapmış abi. Bir sürü her tarafta statlar var. Daha statları dolduramıyoruz sevgili Aydın.
10: Evet.
11: Onları cazip hale getirecek bir şeyler yapması
10: tesislerimiz
11: lazım.
10: Tesislerimiz boş doğru söylüyorsun. Tesisler
11: evet,
10: de boş.
11: Evet peki bu federasyon başkanının olur mu?
10: Olmaz.
11: Olmaz abi.
10: Olmaz.
11: Ya koca sene biz adamın İngilizcesi yok bilmem nesi yok şusu yok busu yok.
10: Hocam yersin, bir görüntü var. Ya. Bir görüntü vardı. Seferin'le yan yana maç izliyorlar. Seferin'le konuşamadı. Lisan
11: ne
10: yok
11: konuşacak?
10: Çünkü. Lisan yok.
11: Ne konuşacak Allah aşkına ya. Ya bırak Allah aşkına komik ya sevgili Aygün hakikaten komik ya. Ben böyle şeyler görmedim. Tabii milli takımımız. Ona da gitmeden önce siz kralsınız, siz padişahsınız, siz şusunuz, siz busunuz. Ev verelim. Rüyamda gördü çocuğum. Dünya kupasını alıp geliyoruz. O bilmem nedir. Onları da darmadağın ettim. Bundan sonra ben Hakan Çalhanoğlu'nun konuştuğu lafa inanıyorum. Tamam biz bundan sonra farklı bir konumda bizi göreceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız. Oynarlarsa, şayet o ruhu sahaya koyarlarsa, doğru kadroyla çıkarlarsa, evet abi iki tane maçımız var. Paraguay, Amerika. Biz iki maçını da kazanırız sevgili Aygün. Ama nasıl kazanacağız onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum.
10: Kazanmamız lazım şart. Nasıl kazanacağız bilmiyorum ama ayaklarımızı yere basacağız. Daha ciddi olacağız. Maça iyi hazırlanacağız. Sanki Montella'nın bu maçı iyi hazırlanmadığını hissettin mi hocam?
11: Ya ben biraz önce senin söylediğin lafa geliyorum.
10: Hangisine?
11: Montella'nın takıntılı olduğu futbolcular var.
10: Evet hocam.
11: Arkadaş sen milli takım hocasın. Takıntı yok burada. Burada kim iyiyse onu koyacaksın. İsmi cismi ne olursa olsun o gün gününde olmayabilir. Değiştireceksin sevgili Aygün. Doğru futbol. Sen iki tane adamların siyahi futbolcusu var. Çok süratli.
10: Evet
11: sen
10: ya.
11: Bu defansın karşısına neden koyuyorsun onları? Oraya çabuk bir stoplar koysana.
10: Maalesef.
11: Zeki 30. dakikadan sonra teklemeye başladı. Koy, yok mu Mert Müller'i koymuştu. Kötü mü Mert Müller'i koyuyor. Onu da öne koyuyor.
10: İyi koyun, çalışılmamış hocam maça. İyi çalışılmamış, hazırlanmamış maça. Ben öyle tahmin ediyorum. Hocam tamam, peki sana farklı bir şey soracağım. Montella'nın kafası biraz karışmış olabilir mi? Neden diye soracaksın bana. İtalya milli takımına adı geçiyor. Yani belki biraz o yüzden biraz kafası karışmış olabilir mi? Ne diyorsun?
11: Valla Montella'nın İtalya milli takımına geçiyor. Türkiye'deki takımlarla
10: bazı
11: geçiyor.
10: Bazı takımlarla da geçiyor doğru.
11: Bana isim vermem. Evet. Konuşmam ona kimle geçiyor ama yani olabilir yani.
10: Ondan biraz kafası olabilir. Karışık olabilir mi?
11: Kafası karışık olsa da burada başarılı olursa Montella kendine iki yıldız daha koyacak. Rütbesi artacak.
10: Doğru.
11: Bunu da unutma ama buradaki çok başarısız olan bir hocanın da ben taliplerinin azalacağını düşünüyorum.
10: Böyle giderse aynı tabii değil mi?
11: Sen bu kadroyla başarılı olamazsan sana takım teslim etmezler, korkarlar. Korkarlar Montella. Tamam burada bir dediğin iki olmuyor. Bir de ikincisi başka bir şeyler var sevgili Aygün. Biz ne yapıyoruz bilmiyorum ya. Şimdi bir sürü konuşmalar oluyor. Yani ben devletimizden rica ediyorum. Bunları alsın sorgulasın. Diyorlar ki milli maçlar bitsin. Milli futbolcular var şikeden yargılanacaklar.
10: Evet.
11: Bu konuşmalar var sevgili Aygün.
10: Doğru.
11: O zaman sen onunla o milli formayı neden verdin diye sormayacak mıyız biz?
10: Biz soracağız tabii ki. Bunlar niye gönderildi diye soracağız. En başta ben soracağım. Sen soracaksın hocam.
11: Yo, herkes soracak.
10: Bazıları tribüne oynar hocam. Sormaz da bizler gazeteci olduğumuz için soracağız hocam. Bizler soracağız.
11: Soracağım tamam. Yalakalar var. Onlar sormazlar.
10: Soracağım zaten. Onlar sormazlar hocam. Onlar sormazlar.
11: Onlar sormazlar ama sorulacak yani. Bunu böyle bir mevzuyu kim ortaya atıyorsa... Gel bakalım arkadaş demesi lazım değil mi bunun adliyenin?
10: Demesi lazım. Bu isimler kim? Yok efendim şu maçta karşılıklı gol oynamış bazı milli futbolcular diye açıklama yapanlar var. Çağıracaksınız onları.
11: Evet,
10: doğru mu?
11: Çağır.
10: Savcılık çağıracak.
11: Neden sen kimden duydun bunu de? Yıldırım hızıyla uzatmadan.
10: Aynen hocam.
11: Yani bu sevgili Aygün olmaz böyle şeyler. Bak yemin ediyorum olmaz. Ben Türk'üm sen de Türk'sün hepimiz Türk'üz. Biz burada memleketimizde huzur olsun istiyoruz. Suçlular varsa cezalarını görsün. Suçlular cezalandırıldığı zaman hangimiz bir şey diyoruz?
10: Kimse bir şey demiyor. Doğru.
11: Ya o zaman sevgili Aygün bunun önüne geçmeleri lazım.
10: Doğru.
11: Böyle susarak olmaz. Kolluk kuvvetlerimizin gel bakalım buraya arkadaş. Sen milli takımının maçları var. Sen efendim bahisten futbolcular alınacak 3 tane futbolcu var isim vermiyorum bilmem ne diyorsun. Nereden öğrendin bunu kim?
10: Çağıracaksın.
11: Veyahut da neden yalancılık yapıyorsun diyecek.
10: Halkı yanıltıcı bilgiden dolayı yargılanması gerekir eğer böyle bir
11: yargıla,
10: şey
11: yoksa. Para cezası ver.
10: Neyse cezası ver. Doğru.
11: Ver yani ama olmaz sevgili Aygün bu dünyanın hiçbir tarafında yok ya. Biz bir taraftan seviyoruz bir taraftan da bunları konuşuyoruz. Bu olmaz sevgili Aygün. Bunların olmaması lazım benim ülkemde. Ben kendi kendime konuşuyorum.
10: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Osman Şener hocam?
11: Yani son ekleyeceğim bir şey de şu yani. Şimdi bu Fenerbahçe için Galatasaray için bir sürü transferler konuşuluyor.
10: Doğru.
11: Şu geldi şu gitti şu gitti. Valla çoğuna inanmasınlar. Yani herkes transfer haberlerini okuyoruz. Şunu aldı şunu geldi bilmem ne. Daha ya ben büyük takımlardan bahsediyorum burada. En çok da bahsettiğim Galatasaray Fenerbahçe'de. Bir kere elindeki futbolcuları boşaltmaları lazım.
10: 40 tane yani. Fenerbahçe'de futbolcu var hocam şu an 40.
11: Ya, Galatasaray'da da aynı şekil. Peki o 1, 2, 10+4 kuralı ne olacak? Bunlar bu değişecek mi?
10: Bence değişecek hocam.
11: Ya, değişecek de peki neden böyle bir şeyi ortaya attın? Allak bullak ediyorsun, tartışıyorsunuz.
10: Gereksiz yere ortalığı niye bozuyorsun diyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
11: Niye bozuyorsunuz? Yani sevgili Aygün, bilmiyorum yani. Spor Bakanımızın, devlet büyüklerimizin, onlar bu işin içinde, onlar şey, bu işe eğilmeleri lazım. Böyle gitmez.
10: Doğru. Peki.
11: Önümüzdeki sezon böyle gitmez. Gitmez sevgili Aygün.
10: Doğru. Hocam tekrar çok teşekkürler.
11: Osman, ben de teşekkür ederim.
10: Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Hocamıza teşekkürler. Bugün çok yoğun bir WhatsApp mesajı yağdı ama tabii ki elimden gelince okumaya çalıştım ama okuyamadım. Yaklaşık 100'ün 150'ye yakın mesaj vardı. Ondan dolayı şimdiden herkesten özür diliyorum. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
13: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
14: Kuzey Kore, dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya, 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor ve İtalya uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
13: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
15: Radyo Spor!
16: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Efendim herkese günaydın. Bugün günlerden baktığımız zaman pazartesi ve tarih ise 15 Haziran. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Cemal Süberk ve Serkan Çömez'le bağlantı kurarak gerçekleştireceğiz yayınımızı. Bursa'da bugün 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Günlük koşusu saatler 14.00 gösterdiğinde start alacak. Sonrasında Şanlıurfa'ya gideceğiz ve Şanlıurfa'da da günün ilk koşusu saatler 17.45'i gösterdiğinde start alacak. Bursa'dayız demiştik. Sevgili Cemal Süberk hattımızda. Günaydın sevgili Cemal Süberk.
8: Günaydın sevgili Ufuk.
7: Nasılsın, iyi misin?
8: İyiyim, sen nasılsın?
7: Sağ ol, ben de iyiyim. Geçtiğimiz hafta bir sıkıntı yaşamışsın anladığım kadarıyla, duydum sonradan. Çok doğru. Geçmiş olsun diyelim. Nasılsın, iyi misin ondan sonra?
8: İyiyim. Sağlığım iyi. Bir yaramazlık yok. Maddi hasarlı bir kazaydı. Sağlığımızda bir şey yok Allah'a şükür.
7: Evet, yani Allah beterinden saklasın diyelim o zaman.
8: Amin, sağ ol.
7: Yani daha kötüsünü göstermesin.
8: Sağ ol, önemli teşekkür
7: olan,
8: ederim.
7: Önemli olan senin iyi olman bizim için.
8: Sağ ol, teşekkür ederim dileklerin için.
7: Peki sevgili dinleyenler, Cemal Süberk hattımızda ve kendisine gün ilk koşusuyla ilgili değerlendirmelere geçelim. Sevgili Cemal Süberk, günün birinci koşusu Bursa'da şartlı 5 mücadeleyle start alacak. 2000 metre çim pist, neler söylersin?
8: Tahminlerimize başlamadan evvel çok zorlu bir Bursa programı var. O yüzden biz tabii ki öngörülerimizi sunacağız ama kendi tuttukları isimleri de yazmalarını önereceğim yarış severlerden. Günün ilk koşusunda bir isim var. İlk defa ayan koşusunda buluştum. Seriboy. Bu pisti çok seviyor. İlk şanslı ismim bir numaralı Seriboy olacak. Ama aradan sonra yarış gören potansiyelli bir isim. 4 numaralı Severus Snape ve kumdaki ikinciliğini çok beğendim. Çimi daha farklı koşmasını beklediğim 3 numaralı Oyo Man ilk ciddi rakipleri olacaktır. Bir alternatif tekim, 4 ve 3 ilk rakipleri ama geniş kurgulara ve 6 numaralı aralı isim, kalite isim, her ne kadar 200 küsür gün arası olsa da 6 numaralı Brave Jumper ve 2 numaralı Torun Yusuf'u da önereceğim. Ama sıralamam 1 öncelik, daha sonra 4-3, daha sonra çok geniş kurgulara 2 ve 6 diyeceğim.
7: Evet, günün ilk koşusunda sevgili Cemal Süberk'in önerisi şu şekilde: 1 numaralı Seriboy, 4 numaralı Severus Snape, 3 numaralı Ohio Man öncelikle ama daha geniş kurgular, 6 numaralı Brave Jumper, 2 numaralı Torun Yusuf'u ekleyebilirler dedi. Birinci koşuda sıralama 1-4-3, daha geniş kurgular 6 ve 2 yazabilirler. Geldik günün ikinci koşusuna. Şart 1 mücadele dişilere mahsus 3 yaşlı arap atları 1200 metre için pisti.
8: Tabii doğduklarından itibaren üzerlerinde bir sürü emek olan 3 yaşlı arapların hayatının ilk yarışlarına başlayacağı tüm sahiplerine inşallah ayaklarının düz basmasını temenni ederek tahminime başlayayım. Ben ilk şansı 5 numaralı Bolu Raz'a vereceğim. Yeterli çalışmalarıyla zorlu bir yarış. Ama iyi orijiniyle 1 numaralı Altın Göz ve 12 numaralı Güçlü Beygülü ve son ayakta yeterli hazırlıkları olan, yine İstanbul'da hazırlanan 6 numaralı Bonibon diyeceğim. 5 rakipleri 1-12-6 ile bu zorlu şartlı biri geçeceğim.
7: Şimdi 6, 10 ve 7 öncelikli ismin sonrasında alamadım, sesin gitti.
8: 5 önceliğin rakipleri 1-12-6.
7: 5, 1, 12 ve 6. Evet sevgili dinleyenler, 5 numaralı Bolu Aras dedi. Sonrasında 1 numaralı Altın Göz, 12 numaralı Güçlü Beygülü ve 6 numaralı Bonibon sıralamasını ön planda önerdi sevgili Cemal Süberk baktığımız zaman. Bu isimler Boluras, Altıngöz, Güçlü Beygülü, 6 numaralı Bonibon. Evet, geldik günün 3. koşusuna sevgili Cemal Süberk. 4 şart bir mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1100 metrede start alıyorlar. Neler aktarırsın?
8: Bu şartlı 4 mücadelede burada hayatın bu pistte bir ikincilik ve son yarısında kazanırken çok beğenimi kazanan 1 numaralı Antigoina benim banko tercihim olacaktır.
7: Evet, bu koşuda da 1 numaralı Antigonia bankosu geldi. Sevgili Cemal Süberk'ten günün 3. koşusunda 1 Antigonia.
8: Pardon, düzeltelim sevgili Ufuk. 2 numara. 2 numara Antigonia.
7: Evet. Numara. Nerede bir sürpriz olacak diye bekledim. Evet. sürpriz. Senin adına o sürpriz burada gerçekleşti aslında.
8: Evet. Yanlış söyledik. 2 numara.
7: Sorun değil.
8: Bir de ikili için önereceğimiz isim, onu da söyleyelim.
7: Tamam. O zaman dinleyicilerimizin kafası karışmasın. 2 numaralı Antigonia sevgili dinleyenler. 2 numaralı Antigonia günün 3. koşusunda banko isim. 2 Antigonia ama bir rakibi var dedi. O da 1 numaralı Baturalp Can. Onu da ikili oynayanlar değerlendirebilirler. Geldik gün 4. koşusuna şart 1 mücadele. Dişilere ait bir mücadele. 3 yaşlı Araplar. Neler söylersin?
8: Valla yine bu şartlı biri kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü tüm yarışlar zor. O yüzden burada bir ismi çok öne çıkardım ben. 13 numaralı Uçandulo. Anne attı Amandulo'ya dayanan bir isim. Yeterli hazırlıkları da var. İlk ismim 13 numaralı Uçandulo olacak. Daha sonra yine iyi orijiniyle Selim Kayan'ın bineceği 11 numaralı Temre. Yine yeterli hazırlıklarını gördüğüm 8 numaralı Mişir'in ve iyi orijiniyle 7 numaralı Leylim Çelik. Bence ciddi rakipleri olacaklardır. 13 önde, rakipleri 11-8-7.
7: Evet, günün 4. koşusunda sıralamada 13 numaralı ismi ön plana tuttu Uçandulo öncelikle. Sonrasında 11 numaralı isim Temre ikinci sırada önerdi. 8 numaralı Mirşirin ve 7 numaralı isim olan 7 numaralı Leylim Çelik dedi günün 4. koşusunda. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 5. koşusuna Cemal Süberk. Handikap 15 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 1700 metre çim pist.
8: Bu sefer biraz mesafenin uzamasının neyine olduğunu düşündüğüm yarışlar göre bu pistten de ayrılmayan son dönemdeki yarışlarıyla. 2 numaralı Baba Baktan. Ben iyi bir yarış bekliyorum. Etkili koşacak. Yine son İstanbul yarışını ölçü almadı. Bir yarış evvel Bursa'da da kazanırken benim banko tercihim olan 7 numaralı Stormer. Bu pistte son yarışını kazanan yine iyi durumuyla 4 numaralı Ali Nece. Daha sonra ise 12 numaralı Shadow Master takip ismim. Son yarışında mesafe çok kısaydı. Hemen diplerinde bitirdi yarışı. Sonra da son yarışını kazanan biraz sinir yapıyor. O sinir huyunu atlatabilse çok iyi bir isim olacak. Ona rağmen son yarışını kazandı. 9 numaralı Golden Sail. 2, 7, 4, 12 ve 9. Bu zorlu yarışı 5 isimle sonlandıracağım.
7: Evet, günün 4. koşusunda, özür dilerim 5. koşusunda sıralaması Cemal Süberk'in 2 numaralı Baba Battal, 7 numaralı Stormer, 4 numaralı Alin Ece, 12 numaralı Shadow Master ve 9 numaralı Golden Sail. Bunları ön planda önerdi. Günün 5. koşusunda sıralaması 2, 7, 4, 12 ve 9. 6. koşuya geldi. Kısa vade mücadele ve birbirinden değerli isimler bu koşuda. Aslında grup kısa vade 9 ve grup 3 ayarında bir koşu diyebiliriz bu koşuya. Kısa vade 8 ama 4 yukarı Araplar 2000 metrede çim pistte start alacaklar. Neler söylersin?
8: Doğrudur. Buradaki iki isim var ki senin dediğine tamamen katılıyorum. Backgroundlarında çok iyi yarışlar koşmuş isimler var. Ben ilk şansı bugün

0: Kubilçeli'nin son yarışlarını hiç ölçü almıyorum. Benim ilk ismim alternatif tetekim olacak. Daha sonra zaman zaman etkili yarışlar çıkaran 4 numaralı Tuncer ve son yarışını çok beğendim. Bu sefer eğer Mert Uyar iyi idare edebilirse mutlaka yapacağı sprintte zor anlar yaşatabilir o bir çelikle Tuncer'e. 2 Kayaların Şahı diyeceğim son sıradan. 2, 4, 5 sıralamam olacak bu koşu özelinde.
1: Evet, 7. koşuda sevgili Cemal Süberk'in sıralaması 2 numaralı o bir çelik, 4 numaralı Tuncer, 5 numaralı Kayaların Şahı dedi. 3 isim önerdi burada. 2, 4, 5 7. koşuda sıralaması. Geldik 8. koşuya. Şart 1'in bölünen 3. ayağı aynı zamanda. 3 yaşlı Arap atları 8. koşuda sahne alacaklar ve yarış yaşamına bu koşuyla başlıyorlar. Neler söylersin?
0: O, yeterli hazırlıkları var. Burada bir ismi çok ön sıradan önereceğim. Hatta ufak ve orta ölçekli kuponlar tek de yazabilirler. 11 numara Roza Hanım. Hı hı. Etkili bir koşu bekliyorum ben. Yine bu zorlu 3 yaşlı atlarının şartlı birinde 3 tane rakip söyleyeceğim. İlk rakip 4 numaralı Ayzit. Daha sonra yine yeterli hazırlıklarını gördüğüm 2 numaralı Asi Kadın. Ve son olarak da Bilgin Gücü diyeceğim. Bu tay yarışlarını mümkün olduğu kadar kısaltarak geçmeye çalıştım. Gün özelinde sıralamam 11-4-2-5 şeklinde olacaktır. Ama 11 önde.
1: Evet, günün 8. koşusunda 11 numaralı Roza Hanım rakiplerine oranla daha ön planda ama daha geniş kurgular 4 numaralı Ayzıt, 2 numaralı Asi Kadın ve 5 numaralı Bilgin Gücünü yazabilirler dedi. 11 çok önde, 4-2-5 sonrasında değerlendirilmeli. Geldik 9. koşuya. Handikap 15 mücadele, 4 yaşlı Araplar, 1700 metre.
0: 20 isim var sevgili Ufuk. Ama ben bir ismi, takip ismim, özellikle çim yarışlarını bekledim. Çim yarışlarını farklı kosmasını bekliyorum. 6 numaralı Oğul Fatih. Bugün ilk şansı vereceğim isim. 20 at içinde 5 isimle bu koşuyu sonlandıracağım. Ama 6 numara Oğul Fatih önde olmakla birlikte yine bir takip ismim var. Çim pisti farklı kosmasını beklediğim. 14 numaralı Free Blood. 8 numaralı Kayaşa, yine son durumu itibariyle 20 numaralı Gülay Canoğlu ve 4 numaralı Demir Yiğit diyeceğim. 6 önde, rakipleri 14, 8, 20 ve 4 olacak.
1: Evet, günün 9. koşusunda da yani kapanış ayağında sıralama 6 numaralı Oğul Fatih öncelikli, sonrasında 14 numaralı Free Blood, 8 numaralı Kaya Şah, 20 numaralı Güleycanoğlu ve 4 numaralı Demir Yiğit bu koşuda yazılabilecek diğer isimler dedi. Sıralaması 6, 14, 8, 20 ve 4. Teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk. Değerli vaktini bizler için ayırdın. Tekrar geçmiş olsun dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Ufuk, iyi dileklerin için. Herkese bol şanslar. Dediğim gibi herkes kendi tuttuğu atları da değerlendirsin. Biz öngörülerimizi söyledik. Herkese bol şanslar diliyorum. Pazartesi hafta başı Bursa yarışlarında. Sana da teşekkür ederim. Hayırlı dileklerin için.
1: Peki, sağ olasın. Evet sevgili Cemal Süberk hattımızdaydı. Sevgili dinleyenler, Bursa'yı yorumladı sizler için. Şimdi az sonra Serkan Çömez hattımıza gelecek. Ama onun öncesinde radyonuzu yeni açtıysanız, uzman yorumları ve hazır kuponları kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Sondüzük.com'a üye olmanız gerekiyor ve üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli Son Düzük'te kuponlarınızı da gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Bu kampanyalar arasında altınız 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kuponların %25'i iade olarak hesabınıza aktarılacak. Gene yeni üyeye günde 500 TL, toplamda da 2500 TL'ye varan kampanya fırsatından da yararlanmış olacaksınız. Ama bunlar için önce üye olmanız, sonra da kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor olacak. Serkan Çömez hattımızda. Sevgili Serkan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Ufuk. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Şanlıurfa'da gerçekten 8 koşulu ama çok zor bir mücadele var. Çok cazip bir isimle sonuca gitmeye çalışacağım. Şampiyonumuz olsun. Bakalım gün nasıl geçecek bizim.
1: Evet, dün itibariyle milli takımın maçı vardı. Sizde de büyük bir heyecan vardı. Sabah erken saatlerde maç heyecanına vardınız. Keyifli de bir maç oldu aslında, kötü değildi ama şanssızlık, bir türlü golü bulamadık. Maalesef ne yazık ki 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı milli takım. Neler söylersin önce bununla alakalı, sonrasında?

0: yorumlara geçelim.
1: Ufuk, ben uzun yıllardır futbol oynamış biri olarak da söylüyorum, amatör kümelerde çok top oynadım ama yani bir sistem, mesela sistemde sistem olarak biz çok aralarda kaldık. Bizim bir santiforumuzun olması bizi çok farklı boyutlara sürükleyebilirdi. Rakibimizin mesela 60 olduğu gol dakikaları ilk 15'te 30 arası ve son 75'te 90 arası rakiplerimiz hep gol atmış. Yani çözülmelerin başladığı anlarda. Biz ilk maça başlayışımız çok iyiydi ama daha sonrasında böyle kapılı defansı açacak hücum varyasyonları yapamadık. Çok aralara giremedik. Aralara giremediğimiz için de sonuca ulaşamadık. Bence inşallah daha sonrası iyi olur diye düşünüyorum. Bu maç bence bizim için bir ders niteliğinde olmalı.
0: Dünya Kupası tarihinde son 20 yıla baktığımız zaman 2006 yılında rekor Portekiz'de 31 şut çekmişler. 20 yıl sonra 2026 yılında da ikinci sırada 30 şutla biz Dünya Kupaları tarihinde en fazla şut çeken bir takım. Dediğin gibi eğer bir santraforumuz olmuş olsaydı bunu da golle sonuçlandırır ve neticeye giderdik diye düşünüyorum. Dilerim Paraguay maçında Montella daha dersine mi diyeyim artık, daha net bir şekilde çalışıp forvet tercihinde kullanır ve galip gelerek en azından milli bayram ilan ederiz o gün diyelim. En azından o keyfi yaşarız. Evet, geldik günün birinci koşusuna. O zaman başlayalım. Şanlıurfa'da Maiden mücadele, 3 yer şaraplar, 1300 metre kompist.
1: Özellikle zor bir mücadeleye başlayacak ama ben 5 numara İnan 37 diyeceğim. Hayat ilk yarışı Elazığ pistindeydi. Çok seri bir yapıya sahip bir start çekiyor. Bugün ilk metrelerde ki İdman pistinde de Hasan Altun da çok iyi hazırlamış. 26 günlük sürede ben özellikle bugün startla birlikte ön tarafa gelmesini beklediğim İnan 37 için bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Rakip hanesinde son yarışında bank olarak önerdiğim bir isimdi ki o gün yine ön taraftaki ismi atlamakta zorluk çekti. Ki o isim de bir sonraki yarışında bir kez daha muvaffak olmuştu Aslıhanoğlu ki bir önceki yarışında Sosan Aslan'a da geçildiği isim de bir sonraki yarışını kazanmıştı. Bugün yine Necmi Altın idaresinde Mert Oltay ilk ciddi rakip olacaktır. Daha sonra özellikle hayatının o koşmuş olduğu İstanbul pistindeki yarıştan kesinlikle ölçü almadım ki Kabakum'da çok farklı koşmasını beklediğim Mor Yağmur ki annesi Afrikan derin anneden kardeşi 800 numara Baltimore mutlak surette kuponlarda olsun derim. Ve son olarak da son yarış şartlı bir mücadeleydi. Bugün jokeyinin tercihini kıymetli buluyorum. 3 numara birden de iyi bir sonuç bekliyorum. 5-1-8-3 benim ilk koştaki sıralamam oldu.
0: Evet, günün birinci koşusunda 5 numaralı İnan 37 öncelikli isim. Sonrasında 1 numaralı Mert Oltay, 8 numaralı Baltimore, 3 numaralı Birden Bir. Bu 4 ismi ayrımsız önerdi sevgili Serkan Çömez. Sıralaması 5-1-8-3 şeklinde. Günün birinci koşusunda geldik, günün ikinci koşusuna şartlı 4 mücadele. 2 yaş İngilizler, 1200 metre kumpist.
1: Alternatif bankom olacak. O da felaket ki son yarışında bekleme yaparak kazandı ki ön taraftaki rakibini yakın takip etti. Ama ben bugün kapalı gözlük takısı çıkartılmış bu yarışta jockey'i de çok iyi yakından tanıyor. Startla birlikte ön tarafta yüksek tempoya çıkaracaktır. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Felaket bu grupları her zaman geçebileceğini bize son yarışında gösterdi. Rakip hanesinde yine ön tarafları yakın takip edecek. Eğer bir önceki yarışında olduğu gibi Şahperi felaketi ön tarafta rahatsız ederse sonlardaki İzzet mücadeleye dahil olabilir ki bu da çok potansiyelli bir isim olduğunu son yarışında hayatın ilk startında bize gösterdi. Yine son yarışında öndeki mücadelede çok erken hamle yapmadığı için bence sonuca gitti. Bugün jokeyi Azak demek ki geçen Elazığ programının 5 yarış kazanarak gerçekten farklı bir seviyeye taşıdı kendini. Şahperi de son kazanmış olduğu yarışındaki genel görüntü sebebiyle 3. sıradan yazdım. Felaket Alternatif Banko rakip 2-3.
0: Evet sevgili dinleyenler, ikinci koşuda 1 numaralı Felaket Alternatif Banko ismi sevgili dostum Serkan Çömez'in, ama rakip 2 numaralı King İzzet ve 3 numaralı Şahperi. 1 alternatif tek, rakip 2 ve 3. Üçüncü koşu handikap 15 mücadele Serkan, ikinci altılgan yanında başlangıç ayağı, neler aktarırsın?
1: Rakiplerine göre çok daha seri bir isim olduğunu düşündüğüm ve kullar avantajı elinde bulunduran 9 numaralı Tırgın Bey'i bir solukta bu yarışı bitirebilir ki 53.5 çok önemli ki Yunus Çelikbaş da ön tarafa çıkan isimlerle ısrar edip önünde mücadele gücü yüksek bir kardeşimiz. Ben bugün iyi bir sonuç bekliyorum. Rakiphanesinde son yarışındaki genel görüntüsü ve sonlarda yaptığı etkili atak, aldığı Dilba ilavesi bugün 52,5 kilo serreşik ciddi rakip olacaktı. 11 numara sert rüzgar son yarışında özellikle fırlatılar tarafından büyük bahisler yapılan bir isimdi. Ataklarında gecikti, ikincilik elde etti bugün. Yine uygun kilosuyla sonlarda etkili gelecektir. 14 numara rüzgar aga özellikle bir önceki bu pistteki Ara Üniversitesi koşusu gayet etkiliydi. Yine kapalı gözlük takısını çıkartmışlar bugün. Emre Akkalıç de ısrarı devam ediyor. Bunu da yazalım. Son olarak da 3 numara Comency diyeceğim ki Comency son yarışında start dezavantajı yaşadı. Bugün tercihli kulvarını iptal ettirip 6. kulvardan çıkıyor. Ve özellikle de jockey'i ısrar etmişken Comency'yi de yazalım. 9-10, 11, 14-3 benim buradaki sıralamam.
0: Evet, 3. koşuda sıralama 9-10, 11, 14 ve 3 şeklinde. 3. koşuda sıralama 9-10, 11, 14 ve 3 şeklinde sevgili dinleyenler. 4. koşuya geldik. 3 yaşlı Araplar ve Maiden mücadele.
1: Çok cazip bir isim ki ben bunun bir ayda koşmasını bekliyorum. 5 numara Mirzacan. İdman pistindeki görüntüleri bana gelmişti daha önceden. Ben özellikle bir idmanı vardı. 4 isimle start alıyordu. Bunları önüne almıştı. 800 metrelik bir galopta 56 yaptı. Dıştan geldi. Çok kolay bir şekilde rakiplerine hakim olup kazanmıştı. O görüntüsüyle startını da iyi aldığını biliyorum. Ben 5 numaralı Mirzacan'ın cazip çıkacağı bugün net şekilde banko önermek istiyorum.
0: Evet, günün 4. koşusunda 5 numaralı Mirzacan net bankom dedi sevgili Serkan. 4. koşuda 5 Mirzacan banko. 5. koşuya geldik Serkan. 15 handikap mücadele 4 yukarı Araplar.
1: Çok detaya girmeyeyim, sıralama vereyim. 12 numaralı Pyrvari önde boş kalabilir. 13 numaralı Çeşmebaşı beklentilerin gerisinde ama gördüğü yarışlarla iyi duruma geldi. 7 numaralı Kral Doğan önleri yakın takip edecek. 6 numara Ağız Açan son yarışını ölçü almıyorum. Sonlarda etkili gelecek. 2 numara Deniz Kasırgası son koşusu bence çok etkiliydi. 1 numara Yetim İbrahim ilk kez koşacak ama idman pistinde iyi dereceleri var. 3 numara Büyük Dağ takibimde olan bir isim. 4 numara Hamdi Ağa önlerde erken yerini alabilir. 9 numara Çelik Parçası burada ilk kez koşacak ama idman da iyiydi. Ve 8 numara Seher Yeli ideal mesafesinde start alacak. 12-13, 7-6-2 küçük kuponlar için. 1, 3, 4, 9, 8 de geniş kurgularda olsun.
0: Evet sevgili dinleyenler, tekrar edeyim, kalabalık bir rakam sıralaması var sevgili Serkan'ın burada. 12, 13, 7, 6, 2. 5. koşuda küçük kurgular ama daha geniş kurgular 1, 3, 4, 9 ve 8 yazabilirler. Bu koşuda geldik 6. koşuya. 4 şart mücadele Serkan, 4 yukarı Araplar.
1: Eğer Dumrul ki 21 günde çok iyi hazırlıkları var, Dumrul'un çok beğendim. Bugün startla birlikte ön tarafa gelecek. Sili rakiplerinin kulvar dezavantajı var. Bir solukta bitirebilir. İlk sıraya yazdım. Önü en yakın takip edecek. 6 numara küçük Bostepe bir yerden sonra rakibini atlayabilir. Yine önü en yakın takip edeceklerden bir diğerisinde 7 numaralı Mirşeşen. Kara Korsan yazacağım. 16 numara idman pistinde fena görmedim. Yine bir yarış gören Melih'inizi. Ve son olarak da sonlarda etkili gelecek Muş Fırtınası. 3, 6, 7, 16, 17, 1.
0: Evet, günün 6. koşusunda 3, 6, 7, 16, 17 ve 1 numaralı isimlere şans verdi Serkan. 6. koşuda sıralama 3, 6, 7, 16, 17 ve 1 sıralamasına yön verdi sevgili Serkan. Bu koşuda Kara Korsan koşuyor, benim eski atım. Onu da sizlerle paylaşayım. Geldim günün 7. koşusuna. Maiden mücadele neler söylersin?
1: Seri yapısıyla 5 numaralı Kırdoğan geriye alındıktan sonra iyi durumda geliyor. İlk sıraya yazdım. 12 numara Güzel Elham iyi hazırlıkları var, iyi duyumlar aldım. Bunu da yazdım. Vahit Bey startı normal alması durumunda etkili koşacaktır. 2 numara Emohili start dezavantajı yaşamazsa 15 kulvardan onun da tatminkar yarışları var. Son olarak da Büyük Hatun deyip 5, 12, 7, 2, 9 şeklinde 5.ye geçeceğim.
0: Evet, günün 7. koşusunda sıralama 5, 12, 7, 2 ve 9. Şanlıurfa'da 7. koşuda sıralama 5, 12, 7, 2 ve 9. Son koşuya geldik Serkan. Son koşuda bir hayli keyifli geçmeye aday bir koşu gibi görünüyor. 3 şart mücadele neler söylersin?
1: 2 ismi ayıracağım ama içimin gittiği bir isim var, onu da söyleyeyim. Ön tarafta Starline, Chainbreaker, Smart Clemens, Satım ve İsmet'im gibi süratli isimlerin olduğu yarışta özellikle son yarışındaki genel görüntüsü ve kazandığı kazanırken vermiş olduğu izlenim bence üst üste iyi koşacak görüntüsüne sahipti. 10 numara Selanik Prensi İsa Akdavuz'la öndeki rakiplerinden kaçırmazsa kazanan taraf olabilir. Son yarışında tempo çok düşük olduğu için istenilen atakları yapamayan 6 numara Tyrex bugün şartları lehineyken ihmal etmemek lazım. dediğim gibi bütçem yok ama eğer çok genişler 14 numara

0: seyriyi de ihmal etmesin derim. 10 ve 6 benim için yeterli olacak ama çok geniş kurgular 14 numara Monfeyri'yi de ekleyebilirler.
1: Evet, günün kapanış ayağında 10 numaralı Selanik Prensi ve 6 numaralı Tyrex yeterli dedi ama bir ata içim gidiyor dedi. Yazamadım dedi. Yerim yok dedi ama siz muhakkak yazın. O isim de 14 numaralı Monfeyri'ydi. Son koşuda 16 öncelikli, sonrasında 14 numaralı Monfeyri. Serkan, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini aldın.
0: Teşekkür ederim sevgili Ufuk. Bol şanslar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Sevgili Serkan Çömez hattımızdaydı ve kendisi de Şanlıurfa'yı yorumladı sevgili dinleyenler. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Bankam, bank kartıma bin.
3: Radyo Spor.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Milli takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda dün ilk maçına çıktı. Rakibimiz Avustralya'ydı. A milli takımımız ilk maçı 2-0 kaybetti. Gelecek maçımız Paraguay'la sevgili dinleyenler. Türkiye saatiyle cumartesi günü sabah 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı. Bunu da paylaşmış olalım. Paraguay ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Bizim için çok kritik bir maç. Mutlak kazanmamız gerekiyor gruptan çıkabilmek adına. Çünkü son maçımızda rakibimiz sevgili dinleyenler, son maçta rakip Amerika Birleşik Devletleri. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Paraguay maçı Türkiye saatiyle cumartesi günü sabah 6'da yayınlanacak. Bunu da söylemiş olalım. Maçlarımızın saati gün geçtikçe de Türkiye saat dilimine göre azalıyor. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Bilindiği üzere oynamış olduğumuz ilk maç, milli takımımızın oynamış olduğu ilk maç sevgili dinleyenler saat 7'deydi. Türkiye saatiyle 7'deydi. İkinci maçımız saat 6'da oynanacak. Baktığımda takvime, üçüncü maç Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saat 5'te oynanacak. O maçın da başlama günü 26 Haziran sevgili dinleyenler. Karşılaşma 26 Haziran'da başlayacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen mesajlar var. Bu mesajları cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Cuma günü oynanacak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçı sevgili dinleyenler. İlk maçımızı pazar günü oynadık. İkinci maçımız bu hafta cumartesi günü. Üçüncü maçımız ise 26 Haziran cuma günü saat 5'te oynanacak. Bunu da belirtmiş olalım. Cuma günü saat 5'te rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri olacak. İlk maça mağlubiyetle başlamamız kötü oldu. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybettik. Avustralya'yı karşı çözüm üretemedik sahada. Özellikle de Vincenzo Montella'nın bu noktada eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünkü maçta oyuncu değişikliklerine göz attığımızda 2-0 kazanan taraf biziz gibi oyuncu değişiklikleri yapıldı. Oyuncu değişikliklerini gördüğümde şaşırdım. Can Uzun ve Deniz Gül'ün forma şansı bulmasını bekliyordum. Her ikisinde forma şansı bulamadı. Özür diliyorum, Deniz Gül forma şansı buldu. 85. dakikada Kerem'in yerine oyuna girdi. Fakat Can Uzun bu maçta süre almadı. Toplamda 5 oyuncu değişikliği yaptı dün teknik direktör Vincenzo Montella. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'ı çıkardı, yerine Kenan Yıldız'ı aldı. 62. dakikada Orkun Köktü'nün yerine Yunus Akgün oyuna girdi. 81. dakikada İsmail Yüksek, Salih Özcan ve Zeki Çelik, Mert Müldür değişikliği yapıldı. 85'te de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Deniz Gül oyuna girdi. Deniz Gül ve Can Uzun hamlesi bekliyordum. Deniz Gül hamlesinin geç kaldığını düşünüyorum. Can Uzun da net bir şekilde 11'de oynayabilirdi. Düşüncem bu şekilde. Sizler

Nerede milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İkinci maçı kazanmamız adına neler yapmamız gerekiyor? Mesaj olarak bizlere gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Avustralya'nın golünü atan isimse 27. dakikada İran Kunda ve 75. dakikada sevgili dinleyenler Matt Calfe oldu. İran Kunda'yı futbol severler yakından tanıyacaktır. Çünkü henüz 17 yaşındayken Bayern Münih'e transfer yapmıştı. Bayern Münih'in U19 takımına transfer olmuştu. Fakat Bayern Münih'te çok fazla forma şansı bulamadı. A takımda süre alamadı hazırlık maçları dışında. Ardından şu anki adresi Watford oldu. Watford'a gittiğini de paylaşalım. Watford'la sözleşmesi devam ediyor. Zaten Avustralya, rakibimiz Avustralya, gol bulabilmesi için 2 ya da 3 şansı vardı. Duran toplar, uzaktan şutlar ve geçiş oyunuydu. Fakat biz bu geçiş oyununa karşı üretemedik. Bunun da altını çizelim. Geçtiğimiz hafta yayınımızda paylaşmıştım. Milli takımımızda önemli yeteneklerimiz var. Fakat iki önemli eksik. Milli takım adına saha içinde sorumluluk alan oyuncularımızın olmasının gerektiğini düşünüyordum ve dile getirmiştim. İkincisi ise biz milli takım olarak şu ana kadar oynadığımız maçlarda 4-6-0 dizilişiyle 4-6-0 dizilişiyle kapanan açık oynayan takım, hücum gücü yüksek olan takımlara karşı üretkenlik anlamında geçiş oyunundan golleri bulduk. Fakat bizim gibi geçiş oynayan takımlara karşı üretken olamadık. Temel problemimizin de bu olduğu kanaatindeyim. Bunu da paylaşmak istiyorum. İnşallah İkinci maçta rakibimiz Paraguay. Paraguay maçını kazanırız ve gruptan çıkma iddiamızı son maça sürdürürüz. Bu sezon format değişikliği de oldu. Bu sezon ilk ikiler direkt virüs tura yükseliyor. Üçüncü sırada bitiren gruplar, üçüncü sırada bitiren takımlarsa en iyi üçüncü avantajıyla virüs tura yükseliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen birçok mesaj var. Bunları da okuyacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, kolay gelsin. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Milli takımın yenilmesinde tek sorumlu hocadır. Bu hocayla bu iş yürümez. 80 milyon milletimi tebrik ederim. Helal olsun. Sabahın erken saatlerinde herkes meydanlardaydı. Çok üzüldük. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Evet, millet olarak çok üzüldük. Bunun da altını çizmiş olalım. Yani dün sabahın erken saatlerinde uyandık. Tek yürek olduk. Fakat sahada oynanan oyun anlamıyla daha iyi bir milli takım görmek isterdik, arzu ederdik. Aynı düşüncedeyim seninle. Galibiyetlerde baş mimar teknik direktörse mağlubiyetlerde de aynı şekilde baş mimar teknik direktör oluyor. Tüm sorumluluk teknik direktörün oluyor. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah sizi iyilerle karşılaştırsın demiş. Batıkan'a da selamlarını göndermiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ederim. Salim abi, ne olacak bu bizim halimiz? 27'sinde kamp başlıyor. Hala bir transfer yok demiş. Oğuzhan Bey yazmış. Muhtemelen Oğuzhan Bey'in önceki sorularını gördüğümde Beşiktaş taraftarı olduğunu gözlemledim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün de dış basında birçok iddia gündeme geldi. Bunları da yayınımızda konuşacağız. Selamlar abi, yayınlar. Batman Petrospor Selçuk Şahin'le anlaşmış. Doğru mu? Doğruysa bağlantı yapabilir misin demiş Turgut Gündüz. Evet, doğru. Net bir şekilde söyleyelim. Resmi açıklama yapıldı. Selçuk Hoca ile de ilerleyen dönemlerde kendisi de kabul ederse bağlantı yapmak isterim. Yazmak sorun değil abi, okuyabilir misin bilmem. Hakan Çalhanoğlu ve Merih seçim malzemesi oldu ne yazık ki demiş. Evet, böyle bir durum söz konusu. Sosyal medyada bu durumdan rahatsız olan büyük bir kitle de var. Halil Demir yazmış, iyi yayınlar. Can Uzun'un milli takımda forma giyebilmesi için ileride Galatasaray mı transfer olması gerekiyor? Katılmıyorum bu yorumuna. Bunu Anadolu takımı taraftarı olarak yazsan direkt anlamlandırabilirim ama buna katılmıyorum Halil. İzmir'den Osman Gençoğlu, ben dünkü maçın en baştaki planı zaten hatalıydı. Rakip topu bırakarak ve
topu bize bırakarak katı defans yapacak. Bu belliydi. Bu takıma

0: Dizgiye inip penaltı noktasına civarına yerden sert pas ve ortalar yapmak gerekiyordu. Bunu yapmak için de Orkun, İsmail, Hakan orta sahası olmaz. İsmail bu maçın adamı değildi. Sıfıra sarkacak oyuncu olmalıydı. Evet, çizgiye inecek oyuncular olmalıydı. Katılıyorum yorumuna. Selamlar, kolay gelsin. Yenilgimizin baş mimarı Montello Hoca. Onun haricinde ilk 11 hatalıydı. Rakibin bu kadar bekleyeceğini bildiğimiz halde ve bu kadar uzun defansı olduğunu halde Kerem'le başlamamız büyük hataydı. Büyük bir faciaydı. Kerem kötü olduğu için değil, maalesef oyun planı Kerem'i kötü gösterdi ve bence İsmail Yüksek'le bu maça çıkmamıza gerek yoktu. Çünkü adamlar zaten bekliyordu. Kontrayı önlemek içinse iki tane golü kontradan yedik. Orkun Hakan orta sahada kalıp sağ tarafa, Barış sol tarafa, Kenan ileride, Can Uzun rahat yenebilirdik demiş. Katılıyorum. Günaydınlar, iyi haftalar. Benim de garibime giden şu: Yunus girer, Orkun çıkar. Abdülkerim girer, Orkun çıkar. Merih girer, Orkun çıkar. Kaan girer, Orkun çıkar. Bu adama ne kadar alternatifleri var? Bu adamın ne kadar alternatifleri var demiş Deniz Bilen. Orkun Kökçü'nün oyundan alınmasını eleştirmiş. Salim Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Turgay. Salim Bey, milli takımımız sayesinde Dünya Kupası'na giden bir teknik direktördür Montella. Bence böyle bir jenerasyona daha kaliteli bir teknik direktör lazım. Milli takımımıza yazık oluyor demiş. Farklı bir bakış açısı Turgay Bey'den gelmiş. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.
6: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Fatih Karagümrük olarak transfer çalışmalarına devam ediyorsunuz. Son durum nedir iç ve dış transferde? Teşekkür ederim.
7: Şampiyon olacak bir kadroyu yapacağız dedik. Onun için uğraşıyoruz. Ama özellikle yerli transfer bu yabancı yasağı nedeniyle çok fahiş fiyatla diyemeyeceğim. Fahiş ötesi, yani insan ahlakının sınırlarını zorlayan seviyede gidiyor. Bu paraları Türk kulüpleri ödeyemez. Ödenmesi mümkün değil. Hani bunu bu paralara çıkmasına sebep birkaç kulüp var. Onlar da nasıl ödüyor, nasıl veriyor, onun da araştırılması gerekir.
6: Yani direkt finansal fair play olsa da ciddi rakamlar telaffuz ediliyor.
7: Yani bu konuşulan, yani bir birinci ligde 50 milyonlar, 100 milyonlar, 80 milyonlar, 30 milyonlar konuşuluyor ise, ki birinci ligdeki bir kulübün toplam geliri 66 milyon TL. İşte 2-3 milyon da iddiadan alırsa 70 diyelim. Ya 30 milyonluk da sponsorluk bulsun, 100 milyon diyelim. Bu oyuncuların sigortalarını bile ödemeye yetmiyor. Böyle bir ligde bu konuşulan paralar nasıl ödenir, nasıl verilir, nereden bulunur, bu çok çok araştırılması gereken bir şey.
6: Peki yani, Sayın Başkan, bununla ilgili yetkililerle görüştünüz mü? Çünkü finansal fair play uygulaması birincilikte de var. Fakat bahsettiğiniz gibi miktarlar çok yüksek miktarlar.
7: Yani yetkililerle görüşme değil. Burada yapılan fırsatçı bir tutum. Yani yurt dışında herhangi bir uluslararası arenada ayda 5000 euro kazanamayacak oyuncuların Türkiye'de milyon euroları geçecek paraları istiyor olması aynı zamanda bir ahlak sorunudur yani. Bu şey değil yani, bu işi dolandırıcılıktır. Yani başka bir tarifi olamaz bunun. Ya yani buna bizim mecbur kalmamız da, o da ayrı bir konudur. Hiç kimse her yayında, her toplantıda, her seminerde, her çalıştayda söylüyorum. Konu yerli ve yabancı oyuncu değil. Kendi çocuklarımızı Avrupalılarla rekabet edecek seviyeye getirebilmemiz için yabancıyı yasaklayarak bunu yapamayızı bir türlü anlatmakta güçlük çekiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir şekilde bu oluyor. Ve kulüplerin durumu da ortada. Şartlar da ortada. Umut ediyorum ki birileri çıkar bu işin düzelmesine yardımcı olur.
6: Sevgili dinleyenler,
7: ama, buyurun. Yani hani bir manavda fahiş fiyatla ürün satılıyorken müdahale ediliyorsa, yani bu futbolda niye edilmez, onu da bilmiyorum açıkçası.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey, Her bağlantıda soruyoruz. Siz de çalışmaların devam ettiğini söylüyorsunuz. Bu noktada stadyum ve tesis noktasında var mı gelişme? Stadyum için çalışmalar devam ediyor. Tesis noktasında görüşmeleriniz sürüyor.
7: Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah mutlaka bir sonuç elde edeceğiz. Mutlaka bir sonuç alacağız.
6: Peki stadyum olarak öngörülen tarih belli mi?
7: Yani bize verilen tarih sezon sonunda 2026-2027 sezonunun sonlarına doğru stadyum biteceğiydi. Ama tabii ki hani nasıl olacak, nasıl gelişecek onu bilmiyorum. Umut ediyorum ki çok ciddi bir gecikme olmaz. Çünkü artık hani statsızla bu iş yapılamıyor maalesef.
6: Evet, yani çünkü Fatih Karagümrük taraftarı her maçta deplasman olarak gidiyor. Fatih Karagümrük taraftarı, futbolcular da sizler de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda motivasyon kaybı da oluyor.
7: Kendi sağ avantajımızı maalesef hiçbir şekilde kullanamıyoruz.
6: Peki Sayın Başkan, transfer çalışmalarına devam ediyorsunuz. Pesic noktasında son durum nedir?
7: Kimse merak etmesin. Karagümrük şampiyon olacak kadroyu ve direkt şampiyon olacak kadroyu kuracak. Pesic bizim oyuncumuz. Anlaştık evet. Onunla. Transferini de açıkladık. Herhangi bir sorunumuz yok.
6: Evet. Siz kulüp olarak yalanladınız ama Sayın Başkan, hala yazılıyor. Emre Mor iddiası var. Yani siz kulüp tarafından bunu da net bir şekilde yalanladınız. Bugün hala Emre Mor ismi gündeme geliyor.
7: Yani niye yazılıyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama o oyuncuyla bizim herhangi bir ilgimiz yok. Olamaz da. Yani.
6: Evet.
7: Yani Emre Mor'la hiçbir şekilde, hiçbir koşulda herhangi bir ilgimiz yok. İlgimizin olması söz konusu da değil.
6: Peki Sayın Başkan, Can Keleş sizin eski oyuncunuz. Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla Beşiktaş'a transfer olmuştu. Can Keleş için bir teklif yaptınız mı Sayın Başkan?
7: Evet, yaptım Beşiktaş kulübü.

0: Ve Can'ın menajerleriyle de görüştüm ama Can Beşiktaş'ta kalmak istediğini, ısrarla orada kalmak istediğini söylüyor. Dolayısıyla şu anda o transferde herhangi bir adım atamadık.
1: Peki Can konusunda Beşiktaş'a teklifinizi ilettiğinizde Türk futboluna armağan ettiğiniz yakın dönemde bir isim var Fatih Karagümrük olarak. Bu isim Barış Kalaycı. Barış için Beşiktaş'ın bir ilgisi var mı?
0: O Barış için birçok kulübün ilgisi var ama biz bu sene Barış'ı bırakamayız. Çünkü şampiyonluk yolundaki en önemli ve en değerli oyuncumuz. Onu bu sene bırakmamız söz konusu değil ama günün birinde Barış bizim de marifetimizle mutlaka büyük takımda oynayacak. Ona da inancımız tam.
1: Bazen şu durum da olabiliyor Sayın Başkan, opsiyonlar arasında. Oyuncu herhangi bir takıma kiralık gidiyor ve halk arasındaki tabirle pişmesi açısından kulübünde kiralık olarak devam ediyor. Bu plan olabilir mi?
0: Ben şimdi şöyle tabii hani bu işin iki tane daha tarafı var. Hani sen tarafı değilsin, sen kamuoyu tarafısın, ben bir tarafıyım. İki tarafı var, bir Barış, bir onu isteyecek kulüpler. Hani
1: Evet.
0: onlarla bu konular konuşulmadan öyle mi olabilir, böyle mi olabilir? Hani bizim bu aramızda yapacağımız konuşma söylentiden başka bir anlam ifade etmeyeceği
1: Evet.
0: için burada söyleyeceğim bir şey yok. Ama gayet tabii ki herkesin menfaati için bir şey söz konusu olursa biz de otururuz düşünürüz mutlaka.
1: Evet. Sayın Başkan, Can Keleş ile ilgili zaten Beşiktaş'a teklif yaptığınızı ifade ettiniz. Barış Kalaycı konusunu konuştuk. Emre Akbaba ismi gündeme geldi mi yoksa o da spekülasyon mu?
0: Şöyle yani birkaç ay önce bir temasımız oldu ama kendisi tatil yapacağını ve işte tatilden sonra sanıyorum o sırada teklifleri toplayacak ve o şekilde devam edeceğini söyledi. Şu anda kendisiyle bizim bir ilgimiz yok.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey yakın dönemde iç ve dış transferde hareketlilik olacak mı? Programımıza özel var mı bir haberiniz?
0: Yani bize yarım saat sonra bile olabilir ama hani onu bitmeden de söylemek çok zor. Biz yani daha lig bitmeden birkaç ay öncesinde transfer için yoğun çalışmalara başladık. Birçok oyuncu da sona geldik. İnşallah kısa sürede taraftarlarımızı ve kamuoyunu mutlu edecek haberleri mutlaka vereceğiz.
1: Peki Sayın Başkan, Stanoviç Hoca ile devam ediyorsunuz. Sözleşmesini uzattınız hocanın. Normal şartlarda ülke futbolunda yani görülmemiş bir durum. Fatih Karagümrük lige veda etse de siz oynanan oyunu baz aldınız ve hoca ile devam ediyorsunuz. Hoca ile alakalı neler söylersiniz?
0: Biz hocamıza çok güveniyoruz, çok da inanıyoruz. Onunla çok büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezon küme düştü takımımız gayet tabii ki. Ancak hocamızın bu konuda herhangi bir günahı veya herhangi bir yanlışının olduğunu düşünmüyoruz. Birçok sebep var. O sebepler bir araya geldi. Hani futbolda siz ne kadar iyi yaparsanız yapın, bazen bazı şeyleri tek başına düzeltmeniz mümkün değil. Dolayısıyla o inancımız kaynaklı olarak devam ediyoruz ve biz hocamızla bir gün Avrupa Kupası oynayacağımıza inanıyoruz.
1: Zaten sizin hayaliniz ve hedefiniz stadyum tamamlandıktan sonra Fatih Karagümrük'ün Fatih Stadyumunda, Vefa Stadyumunda Avrupa Kupalarında mücadele etmesi Sayın Başkan. Bunu birçok
0: İnşallah
1: kez
0: bunu defalarca kez söz verdim. İnşallah stadımız tamamlanır ve o tamamlandıktan sonra biz de sözümüzü yerine getiririz.
1: sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey, hem Süper Lig'de hem de Birinci Lig'de yabancı kuralı ile ilgili değişimler oluyor. Yabancı sınırlaması var her iki ligde de. Bu noktada Süper Lig'den bir alt lige düşen takımlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bununla ilgili neler söylersiniz bu durumla alakalı?
0: Ben her şeyden bağımsız defalarca kez yani bu bugünün veya dünün sorunu değil. Ben futbol dünyasına girdiğim günden beri futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olur. Dolayısıyla yabancı kuralının yasak olmasını doğru bulmuyorum. Şunu da söyledim daha önce. Bir milletin en önemli ödevi kendi çocuklarının geleceğini düşünmek. Gayet tabii ki biz de kendi çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz lazım. Ama bunun için yapmamız gereken bir takım şeyler var. Onları yapmadan kendi çocuğu

0: çocuklarımızı yabancıları yasaklayarak uluslararası arenada mücadele edebilir seviyeye getiremeyiz. Peki bunlar ne? İnsan yetiştirmek için, futbolcu yetiştirmek için 5 temel şeye ihtiyacımız var. Biri insan, diğeri para, 3 zaman, 4 bilgi, 5 altyapı. Altyapıdan kastım tesis. Bizde bunlardan birisi var, insan, diğerleri yok. Şimdi bir tane belediye, ilçe belediye başkanımız çıksın desin ki benim ilçemde profesyonel takımın kullandığının haricinde bir tane çim saha var. Bir tane okulumuz çıksın desin ki bizim bir tane çim sahamız var. Bunların olmadığı yerde oyuncu yetiştirmek mümkün değil. Çünkü elinizdeki 80 milyonluk bir ülkedeki kaynakların %10'una bile ulaşamadan sadece profesyonel takımların halı sahalarının üzerinde altyapı kurarak altyapıdan oyuncu çıkarmanın mümkün olmadığını defalarca kez anlattım. Şimdi tekrar bu yabancı yasağının tek bir faydası var. Kötü niyetli sporcular, kötü niyetli menajerlere hak ettiklerinin 20 katı 30 katı para kazandırmak. Onun haricinde başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Etmiyor da. Eğer bu konu milli takımla ilgili konuşuluyor ise Türk milli takımında ülkede hiç yabancı oynamazken biz İngiltere'den 8 yerdik. Yabancının kısmen serbest bırakıldığı dönemlerde de milli takımımız en büyük başarıları elde etti. Yani bununla bir ilgisinin olmadığını defalarca kez anlattık ama maalesef futbol kamuoyuna bunu biz bir türlü çözemiyoruz. Çünkü bu işi hakikaten bilerek, anlayarak ve layıkıyla yapan insan sayısı maalesef çok az.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sohbetimiz sürüyor. Peki Sayın Başkan, hemen şunu sormak istiyorum size. İfade ettiğiniz gibi dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Yabancı kuralını konuştuk, stadyum konusunu konuştuk. Fatih Karagümrük taraftarı İbrahim Bey yazmış. Salim Bey selamlar. Başkanımıza da selamlar bol bol. Yeni stadyumda Karagümrük Store mağazası olacak mı diyor. Öyle bir planınız var mı Sayın Başkan?
0: Tabii ki olacak.
1: Peki.
0: Tabii ki olacak. Şu anda da internetten alışveriş yapılabilir. İsteyen taraftarlarımız yapabilir.
1: Bunu da buradan duyurmuş olalım. Sayın Başkan, özellikle de Vefa Stadyumu semtte olması sebebiyle orada maçlarımızı oynadığımız dönemlerde de takip ediyordum karşılaşmaları. Ciddi bir taraftar kitlesi var. Butik bir stadyum. Bunun da altını çizelim. Orada sizin için taraftarın desteği de çok çok önemli. Bu futbolcularla taraftar arasında bir bağ olmasına da sebep olabilir. Aidiyet duygusunun artmasına sebep olabilir. Katılır mısınız?
0: Stadı ve tesisi olmayan bir takımın aidiyet oluşturması neredeyse imkansız. Biz de zaten geçtiğimiz 8 yılda bu sorunu çok ciddi bir şekilde yaşadık. Yani o bizim çok güçlü ve tutkulu bir taraftarımız var. Eğer onların önünde benim takımım oynayabilseydi bugüne kadar biz en az 2 kere daha Avrupa Kupalarında boy göstermiş olabilirdik. 1 puanla 2 puanla Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybettik. Hatta işte 1 puanla küme düştük. Yani kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde olsaydı kulübümüz şu anda başka hedeflere gidiyor olacaktı. Çünkü bir kere bile Avrupa Kupalarına katılmanın kulübe sağlayacağı çok önemli avantajlar var ve biz bu avantajları nasıl kullanılması gerektiğini bilen insanlarız. Ama olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz sürüyor. Süleyman Bey, son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir? Neler söylersiniz?
0: Valla biz daha önce de söyledim ki kulübün taraftarıyla çok ciddi ve çok duygusal ve iyi bir bağı var. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar da bize güveniyor. Biz de onlara güveniyoruz. İnşallah bu sene hep birlikte başarılı olacağız. Hep birlikte şampiyon olup tekrar olmamız gereken yerde bu sefer stadımızla birlikte daha kalıcı, daha güvenli, daha iyi bir şekilde olacağız. Bu arada milli takımımızla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorsunuz herhalde.
1: Yani Sayın Başkan, düşünceniz önemli ama biraz nasıl diyelim, Dün de çok kırıldık yani. Dün çok üzüldük, kırıldık. Sabahın erken saatlerinde uyandık. Neler söylersiniz evet. Sayın Başkan? Siz de uzun yıllardır Türk futbolunun önemli yöneticilerinden birisiniz. Futbolun her alanında oldunuz.
0: Şimdi kazanırken bizim çocuklar, kaybederken başkalarının çocukları muamelesi yapmak doğru değil.
1: Evet.
0: Bunlar kazanırken de kaybederken de bizim çocuklarımız. Eğer bu maçı yeterince konsantre olamamış isek, yeterince ciddiye alamamış isek, arzu ettiğimiz oyun ortaya koyamamış isek, bunda ilk sorumluluğu kendimizin alması gerekir. Aylarca bu gruptaki rakipleri küçümseyen insanlar bunun hesabını vermeli. Kamuoyunda futbol bilgini olarak görünüp, sonra da bu takımları küçümseyip bu sonucun çıkmasına neden olan insanlar çok önemli. Bu hesabı vermeli. Bir başka şey de şu, hiç kimse unutmasın, orası Dünya Kupası, oraya gelen her takımın bir standardı var. Biz iyi bir takımız, ancak iyi olduğumuzu ortaya koyabilmemiz için bütün güçlerimizi maksimumda kullanmamız lazım. Bütün güçlerimizi maksimumda kullanamazsak oradaki hiçbir takımı yenemeyiz. Hiçbir takım da hiçbir takımı yenemez ayrıca. Dolayısıyla bunu böyle bilmek lazım. Dünya Kupası'nın keyfini çıkartmak lazım. Orayı bir felaketmiş gibi görmek ve oyuncularımızı da bir felakete doğru, psikolojik bir felakete doğru sürüklemek doğru bir şey, doğru bir davranış biçimi değil. Turnuva hala devam ediyor. Ben onlara inanıyorum ve güveniyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki iki maçı kazanıp hem gruptan çıkacağız hem arzu edeceğimiz noktaya da geleceğiz.
1: İnşallah Sayın Başkan, yani gruptan çıkarız. Millet olarak futbolu çok seviyoruz ve
0: çıkamazsak da onlar bizim çocuklarımız. Evet. Çıkamamış isek de onları başarısızlığından biz sorumluyuz. Nasıl başarılarından kendimizi sorumlu tutuyor isek, biz nasıl bir ortam oluşturduk ki Dünya Kupası'ndan önce onlar başarısız oldu diye oturup onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok ben sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Samimi ve şeffaf açıklamalarda bulundunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın Sayın Başkan.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmay'dı. Transfer konusunda ve güncel gelişmelerle ilgili tüm bilgileri aktardı. Kendisi sağ olsun kırmadı, yayınımıza bağlandı. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Bankam, Tombank, kartım adı.
5: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayın

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Giray hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam, milli takımımızla ilgili dün ilk maçımızı oynadık. Düşünceniz nedir? Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk. Bir sonraki maç cumartesi günü Paraguay'a karşı. Buyurun hocam.
1: Şimdi Salim, maçtan sonra konuşmak çok kolay, çok basit. Gördüğünüzü anlatıyorsunuz. Veya dinlediğinizi siz de onlara bir şey katıp anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama önemli olan maçtan önce görebilmek, maçtan önce konuşabilmek. Seninle yaptığımız programda ben maçtan önce konuştum. Yani milli takımımızın alacak olduğu başarı en çok beni mutlu eder. İnsanları mutlu ettiği gibi. Ama ben doğruları söylemek durumundayım. Ben futbol adamıyım. Dolayısıyla burada neler olabileceğini, neler olamayacağını söyledim. Yani hep bizi çok ön plana çıkarttılar. Çocuklara çok yük bindirdiler. Onlar da bu stresin altında kaldılar. Zaten takımımız yani çok böyle üst seviyede bir takım değil. Tamam, belki üst seviyede oyuncularımız var. Üst liglerde veya işte Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Ama onlar da sadece taşıyıcı oyuncumuz sayısı azdı. Bu bakımdan biz hep şunu düşündük. Bu takımımızla beraber bize bu gruptan sorunsuz birinci çıkarız. Ben de şunu söylemiştim. Biz bu gruptan en iyi üçüncü oluruz. Daha da bunun kötüsü sonuncu oluruz. Yani niye? Niye bunları söyledim? Çünkü çok agresif takım değiliz. Çok saldırgan takım değiliz. Birebir de adam geçen, adam eksilten bir takımımız yok. Hızlı oyun oynayan bir anlayışımız yok. Orta sahamız yavaş, savunmamız yavaş. Yani önde sizin ancak rakibi eksiltebilecek birkaç tane oyuncunuz var. Onlarla beraber iyi mücadele eden, doğal fizik gücü iyi olan, çok kuvvetli ekiplere karşı, agresif ekiplere karşı sonuç almamız zor. Biz kimle, doğal fizik gücü kim yüksek oyun takım? İşte Avustralya. Koşan, mücadele eden, sert oynayan bir takım. Şimdi kimle oynayacağız? Paraguay'la. Biz Avustralya'ya kaybetmişiz. Paraguay Amerika'ya kaybetmiş. İkimiz de hüsrana uğramışız. Bak, bu maçta kırmızı kart çok olabilir Salim. Niye? İki takım da şimdi iki takıma da motivasyon açısından agresiflik yüklenecek. Siz eğer çok agresifliği beceremezseniz, sert oyunu beceremezseniz oyunda hata yapacaksınız. Kırmızı kart olacak. O bakımdan oyuncular da bu konuda uyarmak lazım. Dikkat etmek lazım. Biz şimdi sert bir ekibe karşı oynayacağız. 4 gol yemişler. Biraz kişilik olarak bunu Paraguay takımı maça çıktığında göstermeye çalışacak bizim gibi. Dolayısıyla bize karşı çok daha sert oynayacaklar. Çünkü onlar bizi biliyorlar. Nasıl yenebileceklerini, sert oynarsak, mücadele edersek, agresif olursak kazanırız diye. Bunu yapacaklar. Biz de bu takımlara karşı, agresif oynayan takımlara, çok koşan, sert oynayan, çünkü ikili sıkıştırma yapıyorlar, iyi kademeye giriyorlar, yatarak kayarak müdahale ediyorlar, çok yakın oynuyorlar, oyunu daraltıyorlar. Bu tip oyunlara karşı biz sonuç alamayız. Çünkü niye? Biz daha çok pas bağlantısı yapan, yan pas yapan, durağan oynayan, yavaş oynayan, bunlardan ara topu oynamaya çalışan bir anlayışımız var. Yani biz böyle Kenan gibi 4-5 tane oyuncuya sahip olsak, işte rakibe saldıran, adam geçen, adam eksilten, çok canlı hareketli olan bir anlayışımız olsa bunu yapardık. Ama bu anlayışımız yok bizim şu anda. Bu bakımdan biz çok başarılı olamayız. Yani burada eğer kenar oyuncunuz yoksa bir sol bek bulacaksınız. Ferdi'yi alacaksınız önde. Önde sağ açık oynatacaksınız. Yani bir Kenan bir tarafta oynuyorsa Ferdi orada oynar. Eğer Kerem eziliyorsa alacaksınız. Barış Alper'i santrafor oynatacaksınız. Veya Deniz'i santrafor oynatacaksınız. Bu kadar basit. Veya Can'ı 8 numara gibi koşucu delen, savunma arasına sızma yapan, rakip ceza sahasına giren oyuncunuz yoksa alacaksınız Can'ı, orada oynatacaksınız. Yani aklın yolu bir. Eğer yoksa işte Offenheim'daki çocuğumuzu alıp stoper oynatacaksınız.
0: Ozan Kabak.

0: Kanserlere karşı analizleriniz var. Bunları yapıyorsunuz. Önünüzde veriler var. Bunları kullanacaksınız. Ona göre oynayacaksınız. Ben onun için Paraguay maçında da çok başarılı olmayı istiyoruz ama olamayacağız endişesi taşıyor.
1: Yani hocam burada nasıl bir değişiklik olabilir ilk 11'de oluşturduğunuzda Paraguay maçını düşündüğümüzde?
0: Ya şimdi Paraguay sert oynayan bir ekip mi? Tam bir Güney Amerika futbolu oynuyor mu? Oynuyor. Ne yapacaksınız? Bunlara karşı mutlaka siz de daha agresif olan oyuncularla oynayacaksınız. Daha sert oynayan oyuncularla beraber oynayacaksınız. Daha koşan, daha mücadele eden oyuncularla oynayacaksınız. Yani bunun yapılacak olan budur. Başka yapacak olduğumuz başka bir şey yok. Nedir? Kadro zaten orada. Onun o kadronun içerisine dışarıdan adam koyamayacağınıza göre ne yapacaksınız? İçerideki oyuncularla beraber bunu çözmeye çalışacaksınız. Bu kadroyla da bunu yapamazsınız. Yani aynı kadroyla oynadığınız zaman Paraguay'a karşı da başarılı olma şansınız yok.
1: Evet. Yani hocam 4-6-0 dizilişinden vazgeçmek mi gerekiyor bu kapalı takımlara karşı?
0: Ya 4-6-0 oynamıyoruz zaten biz. 4-3 oynuyoruz ama siz 4-3'te kim oynatıyorsunuz? Barış'ı bir kenarda oynatıyorsunuz. Kerem'i santrafor oynatıyorsunuz. İşte sağ tarafta da Arda'yı oynatıyorsunuz. Ya Arda'yı orada birebir adamla niye hapsediyorsunuz kardeşim? Yani Arda gibi oyuncular daha orta sahada daha geniş alanlar bulmak zorunda. Arda'yı siz getirip bir bekin karşısına koyuyorsunuz. Bir adam alıp onu kapatıyor. Siz niye Arda'yı hapsediyorsunuz orada?
1: Yani 10 numara oynasa daha katkı sağlar değil mi hocam?
0: Daha katkı sağlar. Yani siz hangi akılla Hakan, Orkun, İsmail, Arda oynadınız ya? Hangi akılla oynadınız abi? 4 tane yavaş adam. Adamın orada agresif oyuncuları var, fizikli oyuncuları var, koşucu oyuncuları var, kontraya çıkan oyuncuları var. Yani bu aklı dışı mı yani ya? Nasıl incelediniz? Avustralya'nın hocası diyor ki biz Türkiye'yi yeneceğiz diyor. Nasıl yeneceğimizi biliyoruz, dersimize çalıştık. Ama sen bunu diyemedin, biz Avustralya'yı nasıl yeneceğiz, dersimize çalıştık. Bunu söyleyemedin sen. Nasıl yeneceğini bilmiyorsun. Nasıl yeneceğini bilsen zaten bu kadroyla çıkmazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani 4-6-0 demek illa 4-6-0 oynama anlamı taşımadın ki sen zaten. 5-6 oyuncuyla beraber ceza sahası içerisine girdin. Zaten adam onu istedi. Yaslandı geriye. Çok da seni ceza sahasına sokmadı. Etrafına soktu. Şut atacak alanlarını kapattı. Ara pası yapılacak alanlarını kapattı. İkili sıkıştırmalarını yaptı. Ya adamın sana karşı o kadar dersine iyi çalışmış ki Kenan girdikten sonra aldığı önlemleri gördün mü? Oraya bir bek koydu, oraya bir orta sahada koydu, ikili sıkıştırmada. Bek evet. Kenan'ın önünü kapattı, içeriye drive ettiği zaman orta sahayı oraya çekti. Kenan orada apışıp kaldı. Adam buna çalıştı. Ama sen buna çalışmadın. Yani herkes diyor ki işte 2 metrelik adamların arasında bir tane kısa adamın var da onu koydun. Ya başka birini mi yetiştirdin ülkede? Başka bir santrafor mu yetiştirdin? Hala insanlar diyor ki 14 tane yabancı olsun. Olsun 14 tane yabancı. 24 tane yabancı olsun. Oyuncu kalacak mı? Avrupa'daki oyuncular olmasa yine Türk milli takımı oluşturamayacağız yani. Var mı?
1: Evet.
0: Üstten aşağı alttan yukarıya var mı hiçbir şey? Yok. Hiç alttan yukarı üstten aşağı var mı? Yani yapılacak olan çok şey var, söylenecek olan çok şey var da
1: evet.
0: daha fazla bir şey söylemeyeyim. Ben seninle yaptığım programda milli maçlar başlamadan, New York Kupası maçlar
1: başlamadan.
0: Yok, siz
1: milli maçlar başlamadan önce de konuştuk hocam yani.
0: Ne söyledim ben sana?
1: Direkt şunu dediniz. Biz erken havaya girdik.
0: Ya tabii canım ya. Yani olmaz. Bak şimdi insanlar dünya futbolunu takımları gördükten sonra tanımaya çalışıyor orada. Yani Amerika'nın ne kadar hızlı, çabuk, seri oynadığını, işte Paraguay'ın ne kadar agresif oynadığını. Ne yapacaklar şimdi? Paraguay, Türkiye 3 puan kaybetti. Ya, Avustralya geliyor oradan. Paraguay ne yapacak şimdi? Planlaması nedir? Avustralya sürpriz denilen bir 3 puan aldı gibi. Şimdi aslında sürpriz değil de sürprizi

0: puan aldı. Şimdi Paraguay'ın 0 puanı var, Türkiye'nin 0 puanı var, Amerika'yla Avustralya'nın 3'er puanı var. Paraguay nasıl ikinci olacak? Burada nasıl ikinci olacak?
1: Evet.
0: Bizi yenmesi lazım. Bizi yenmesi lazım, Avustralya'yı yenmesi lazım. E kendini parçalayacak. Çok daha agresif oynayacak. Yani agresif, hırslı takım çok daha agresif oynayacak. Biz de hem yaratıcı oyuncularımızı hem agresifliğimizi oyuna yansıtırsak olur. E şimdi maça çıkarken herkes konuşuyor. Abiler iyi oynayalım, iyi basalım, iyi pas yapalım. E sahada basıyor musun? Yok. Abiler basıyor mu? Yok. Sen basıyor musun? Yok. Olmaz. Söylemle eylem farklı şeyler.
2: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Bu soruyu da sormak istiyorum size. Hocama selamlar, saygılar. Salim Bey, hocama sorar mısın? Kendisinin kafasındaki 11 nasıl?
0: Benim kendi kafamdaki 11 farklıydı. 4-5 tane daha oyuncu vardı dışarıda kalan. Oyunculardan bir defa oraya katarım.
2: Şu an mesela elimizdeki malzemeyi nasıl
0: yorumluyorsun? Şu anda mesela Ozan Kabak'la Merih'i stoper oynatırsın. Kenarda eğer kenarda Yunus'u falan kullanmayacaksan, Kerem'i kullanmayacaksan, Barış Alper'i kullanmayacaksan kenarda Ferdi'yi kullanırsın önde. Bir tarafta Kenan'ı kullanırsın, Ferdi'yi kullanırsın, Barış Alper'i santrofor yaparsın. Orta sahada daha dinamik oyuncularla, yani Hakan, Orkun, Arda olmaz. Mutlaka İsmail oynatacaksın. Mutlaka İsmail oynatacaksın. Yanında Can'ı oynatabilirsin. Bir oyuncu olarak Can'ı oynatabilirsin. Ama insanlar Arda oynamaz mı? Hakan oynamaz mı? Bunlar kesilir mi diye düşündüğünde yanlış yaparsın. Top göstermezler sana. Şahsen ben olsam bu maçta Hakan'la Arda'yı oynatmam. Şahsen ben olsam Orkun, İsmail, Can yaparım orta sahayı. Sağ açık Ferdi'yi yaparım. Sol açık Kenan'ı yaparım. Santrfor Barış Alper yaparım.
2: Mesela bir dinleyenimiz hocam Abdullah Bey yazmış Abdullah iken. Bence defansta Ozan Kabak, forvet arkası Can Uzun oynamalı demiş.
0: E işte yani.
2: Yani sizinle aynı.
0: Ozan Kabak, Can. Evet. Evet. Kardeşim mutlaka hem fizik gücünü ortaya koyabilecek, hem koşabilecek, hem hırslı, agresif oynayabilecek oyuncuya ihtiyacım var.
2: Evet.
0: Sen turnuva oynuyorsun. Birebir maç oynamıyorsun. Turnuva oynuyorsun. Bunlar puan maçı.
2: Yani burada bir puan bile çok çok önemli hocam. Tabii. Alacağınız bir puan çok çok Tabii. önemli.
0: Ama ben sana söyleyeyim şimdi milli takım kampını ben sana özetleyeyim. Şu Tabii anda ki. 4-5 günü sana özetliyorum. Bu maç bitti. Akşam gidildi. Ertesi günü sabah kahvaltısında bıdı bıdılar başlar. Bıdı bıdılar başlar. O değişti, bu değişti, niye şu değişti, niye bu değişti milli takım kampında. Bunu oyuncular da kendi aralarında.
2: Hocam mesela şu an bilmiyorum. Ama siz basını takip ettiniz mi?
0: Yok, hiç.
2: Mesela şu an ben sosyal medyada...
0: Benim evde televizyonum kapalıdır. Televizyon yoktur. Benim evimde televizyon izlenmez. Ben onda yatar sabah 6'da kalkarım. YouTube'dan bazı programları izlerim. Başka program izlemem. Ben televizyon izlemem yani. Ne haberleri, ne spor programlarını, ne yorumcuları. Ben konuşurken de sana sadece kendi bildiklerimi konuşurum. Orada futbolu bilmeyen yöneticilere, federasyon yöneticilerine futbolcular yaklaşır. Onlar da orada kendilerine sevimli düşen, güya uluslararası oyuncu düzeyinde olan oyunculara yaklaşırlar. Onlar kendi aralarında sohbet ederler konuşurken. Onlardan bilgiler almaya çalışırlar. Futbolcular da onları avlamaya çalışır. Mutlaka bazı şeyleri pas ederler kendilerini kurtarmak için. Ve orada ortam bozulur. Değişir orada ortam. Değişir. Kendilerini kurtarmaya çalışır oradaki oyuncular. Ben şunu yapacaktım, ben bunu yapacaktım da ama ondan olmadı, bundan olmadı. Şuradaki pozisyonda olmadı. İşte korneri öyle attılar, işte pası böyle yaptık, savaşamadık gibi. Oyuncu kendini kurtarmaya çalışıyor. Bazı kurnazlar vardır. O kurnazlar orada mutlaka yöneticiye yaklaşır. Kurnaz yöneticiler de onlara yaklaşır.

0: Ama buraya döndükleri zaman hepsi hesap verecek. Eğer başarılı olamasınlar orada, biz dünya şampiyonu olacağız diyenlerin hepsinin ülkeye döndüğü zaman hesap vermesi lazım.
1: Yani bugün basında çıkan haberler şöyleydi hocam. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kadroya Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı Montella ile birlikte Merih ve Hakan'ın etkin olduğu direkt sert eleştiriler başladı.
0: Doğrudur. Doğrudur, inanırım. Yani mutlaka
1: hocam,
0: mutlaka
1: İhtimaller dahilinde ama ben şunu da benimsemiyorum. Sizin görüşünüz nedir? Yani işler iyi giderken bunları kimse dile getirmiyor. İşler kötü gittiği zaman bir mağlubiyetten sonra herkes eteğindeki taşları tabir yerindeyse döküyor.
0: Bu bak, doğru sana olabilecekleri ki hocam. Ben sana olabilecekleri söylüyorum.
1: Evet.
0: Olanları da söylüyorum. Yani oradaki kampın ortamını ben sana anlatıyorum. Bunları biz yıllarca yaşadık. Ama Salim, bunları seslendiren insan yok, bunları söyleyen yok. Hala vatan millet Sakarya, biz bu gruptan birinci çıkacağız. Yok işte sakin olmamız lazım. Şunu ne sakinliği? Abi sakinlik nedir? Ben bunu anlamıyorum. Sakin. Ne sakinliği abi? Hareketli olacaksın, agresif olacaksın. Hangi sakinlikten bahsediyorsun? Ne sakin olacaksın? Konuşacaksın, çıkacaksın, bildiğini anlatacaksın, söyleyeceksin. Yüze konuşmaktan korkmayacaksın. Mert olacaksın, delikanlı olacaksın. Sakin arkadan konuş. Ondan sonra kuyu kaz. Böyle iş yok. Milli takım hepimizin milli takımı. Biz gözyaşı döküyoruz. Vatan gözyaşı döküyor. Sen sabahtan gördün mü? Sokaklarda, cami önlerinde maske edenleri, belediye meydanlarında.
1: Gördüm hocam. Ben de 4.30'da uyandım hocam.
0: İnsanlar işe gidemedi. O Dünya Kupalarında bizler de orada bulunduk. Ne gözyaşları döktük orada.
1: Evet.
0: Öyle şey yok. Gözyaşı dökmek ne demek biliyor musun? Sahada ter dökmektir. Askerde bir tabir vardır. Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker.
1: Yani hocam dün 4.30'da uyandım. Sabah namazını kıldık. Sabah namazından sonra dualarımızı ettik. Alanlara gittik. Ülkenin dört bir yanından insanlar, çok güzel etkinlikler vardı.
0: Evet.
1: Mutlu uyandık
0: evet.
1: Ama ardından evet. Öğlen saatlerinde mutsuz uyuduk.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, vakit ayırdınız. İnşallah haftaya milli takımımızın galibiyetini konuşuruz hocam Paraguay karşısında.
0: İnşallah cumartesi onu konuşuruz. İnşallah onu konuşuruz. Ama ben bugünden söylüyorum neler olabileceğini. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Giray Bulak'tı. Şimdi reklam aramız var. Saat başı at yarışı bantı. İkinci bölümde önemli konuklarımız olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmak istiyorum. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Bitlis Spor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Özer, A milli takımımızla birlikte 2002'de Dünya Kupası'nda yer alan teknik direktör Abdullah Ercan bizlerle birlikte olacak. Planladığımız bağlantılar bu şekilde. Belki sürpriz bağlantılarımız da olabilir. Bunun da altını çizelim. İkinci bölümde daha hızlı konuklarımızla birlikte bir yayın akışımız var. Dönüşte sizlerden gelen mesajların tümünü de okuyacağım.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Yapay zeka.

0: Dünyada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
6: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
7: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
8: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
11: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor!
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
9: İnternet TürkNet.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın G, H ve I grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika ile Mısır karşı karşıya gelecek. Yarınki maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te İran Yeni Zelanda ve saat 22'de Fransa Senegal karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Haftaya Bursa ve Şanlıurfa programlarıyla startı veriyoruz. Gündüz Bursa'dayız. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç saati 15.30. 10 numaralı Öz Yağmur ilk kez hazırlanan taylar olduğunu hatırlatalım ki İzmir'de hazırlanıp geliyor. 3 yaşlı Arap safkanları start alıyor. 10 numaralı Öz Yağmur'un İzmir'deki hazırlıklarını beğendiğimi söyleyebilirim. 8 numaralı Mir Şirin yine Onur Yıldız biniyor ki bence Onur Yıldız çok kaliteli bir jokey. Hak etti yerde mi? Değil ama umarım kısa sürede bu istediği yere gelecektir. 13 numaralı Uçan Bulo. İşte pedigrisi çok güçlü bir isimde 13 numaralı Uçan Bulo. Bugün iyi bir başlangıç yaparsa performansını ileri seviyelere taşır. Açık yarışlarda da görebileceğimiz bir safkan olduğunu belirtmek istiyorum. Daha sonra 11 numaralı Temre. Özellikle Kocaeli'de hazırlanan bir isim. 12 numaralı Tokat Hanım Gülü. Bu safkan

0: Start provaları olumlu. 7 numaralı Leylim Çelik de ben pedigriden dolayı yazıyorum. Hatta 4 numaralı Güzel Lili de bunların arasına eklemekte fayda var. Sıralamam 10, 8, 13, 11, 12, 7 ve 14. 7 ve 4. İkinci ayakta 10 numaralı Lord of Power. Bu sürpriz gördüğünüz ismi favori olarak öneriyorum. 2 numaralı Baba Battal. Son yarışında 3. olduğunda biraz trafik sorunu yaşadı sprint anında. Böyle bir şanssızlığın ardından bu yarışı kazanarak kolaya çevirebilir. Daha sonra 4 numaralı Ali Nece mükemmel bir performans gösterdi. Dişi bir safkan olmasına rağmen bu erkek rakiplerini de geçebilir. 7 numaralı Stormer, sevgili Ergün Kalabağ'ın safkanı. 12 numaralı Shadow Master ve 3 numaralı My Boy Göksu'yu ön planda değerlendiriyorum. 1 numaralı Brickle Ritmi sanki kumpis performansı daha iyi ama yine de bir sürpriz şansı verilmesinde fayda var. Biraz kalabalık başlayacağım ilk hikayeye. Sıralamam 2. ayak için 10, 2, 4, 7, 12, 3 ve 1. Üçüncü ayakta 8 numaralı Saçan Şah Selim Kaya bu safkan için geliyor. Yarışı hemen önlerde kabullenecek, kazanabilir. 1 numaralı Boğaz Çocuğunu ben rakip olarak görüyorum. Ekip arkadaşlarım 4 numaralı Karizmatik diyorlar. O zaman gelin 3 numaralı Hızlı Çocuğu da ilave edin. Son yarışı çok fiyakalıydı. 8, 1, 4 ve 3. Dördüncü ayakta ben 1 numaralı Demir Kardeşler üzerinde yoğunlaşıyorum ama sanki 4 numaralı Tuncer'in de bu yarış içerisindeki performansı şanslı olabilir. 3 numaralı Kaşemunkara da burası bir apranti yarışı, yamak bir yarışı olduğunu hatırlatayım. 3 numaralı Kaşemunkara İzzettin Gürek'e Bursa'ya geldi. 42 gündür bu hatta ilgileniyor, hazırlanıyor. Bu bir şans yaratabilir. Şanlıurfa'da kazandığı dönemleri bırakıp buraya gelmesi. Bugün de ben İzzettin Gürekeli Kaşemunkara'nın bir sürpriz şansı yakalayacağını düşünüyorum bu apranti yarışında. 1-4-3. 5. ayakta sürpriz bir tek önereceğim. 1 numaralı Ada Peris. Neden Ada Peris'i değerli Ada Spor dinleyicileri? Bir kere pedigrisi Afrika Ander. Çalışmaları mükemmel. Gerçekten harika işlerle buraya geliyor ki son işini 857.7, sonlarını ise 27'ye kadar indirdi. Yani bu 27 dediğiniz zaman dereceli bir iş ve pişkin Tay isimlerin yaptığı bir işi Tay gerçekleştirdi. Gelin bu riski alın derim. Son ayakta ise 4 numaralı Demir Yiğit kazanma ihtimali yüksek. 17 numaralı Cevat Han yine bakın kulaklık ve dil bağı ilavesini çıkarttı. Bu ilaveleri çıkarttıktan sonra gözlükle koşuyor. Bugün iddialı olabilir. Önlerde bekleme yapıp süratli gidecek yarışta. 4 öncelikli, daha sonra 17. Bu şekilde Bursa programı için yorum ve analizlerimizi tamamlamış olduk. İlerleyen vakitte Şanlıurfa programında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var, bunların hepsini okuyacağım. Sedat Bey yazmış, Galatasaray'ın Can Uzun transferini malzeme yapmasına ne diyelim demiş. Benim ilk bölümde Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, Merih ile ilgili konuştuğum konu ve sosyal medyada yazılan konulardan yola çıkarak bunu yazmış Sedat Bey. Ancak Can Uzun'a Galatasaray'ın ilgisi sadece bu yaz transfer döneminde değil, daha önce de oldu. Bunun da altını çizelim. Salim kardeşim, katılmıyorsun, saygı duyarım. Peki gole kadar ihtiyacımız varken Can Uzun oyuna nasıl alınmaz? Yani alınması gerekiyordu Can Uzun'un daha önceki mesajından yola çıkarak. Sevgili Salim Bey, iyi yayınlar. Bir aylık tatilim bitti. Mücadeleme kaldığım yerden devam ediyorum. Milli takımıma takımsal bakarsak, yenilirsin futbolcuyla transfer görüşülüp adını ortaya atarsan yenilirsin. Bazı görüntüleri ifşa edip basıma sızdırırsan yenilirsin. Almanya Dünya Kupası alırken sadece prim alırken, biz ise şımartılıp sadece turnuvaya katıldık diye villa vereceğim dersen yenilirsin. İnat uğruna koskoca ülkede bir tane santrafor almazsan yenilirsin. Ülkede bir tane santrafor almazsan yenilirsin. Her şeyden önce bir olmazsak, tek yürek olmazsak, omuz omuza vermezsek yenilirsin. Diyeceklerim bu kadar demiş Mustafa Demirkaya. Salim abi merhaba. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile beraber sürekli takımda arkadaşlık, ahlaklı jenerasyon, çok iyi anlaşıyorlar gibi söylemler oluyor. Bence bizi uyutuyorlar. Mesela sizi Radyo Spor'da başarılı olmak için iş arkadaşlarınızla çok mu iyi anlaşıyorsunuz? Biz de kendi iş yerimizde çok iyi arkadaşlık kurmalıyız diye bir amacımız yok. Herkes profesyonel. Zannedersin ki Almanya, Belçika, Japonya, hatta Avustralya'da böyle arkadaşlık ortamı şart koşuyorlar mı? Sanki bizi kandırıyorlar gibi demiş dinleyenimiz Murat Bostancı. Selamlar, bizi buralara yıllar sonra Montella ve takımı getirdi. Her zamanki gibi dibe çekmeye meraklıyız. Türkler her zaman zoru sever. Bu gruptan çıkarız. Orada bir teknik direktör var. Montella yok, Hakan kuruyor takımı. Yok başkası kuruyor, olur mu öyle şey, Allah'ınızı severseniz demiş dinleyenimiz Çağlar Bey. Çağlar Bey, bugün basında yer alan haberleri paylaştım. Basında bu haberler yer aldı. Ve önemli basın mensubu arkadaşlarımız paylaşmışlar. Ben de gördüm sosyal medyada. İbrahim Seten, Uğur Karakullukçu bunu net bir şekilde paylaşım olarak Twitter'da, yani direkt görüntüler de var, atmış oldukları tweetler de var. Bundan yola çıkarak ben bunu söyledim. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. İzmir'den Osman Gençoğlu, ben dünkü maçtan baştaki maç planımız hatalı demiş. Bu mesajı okumuştum. Hemen kontrol ediyorum. Gözümden kaçan soru var mı? Gözümden kaçan soru varsa hemen onları da kontrol ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. Selamlar, iyi yayınlar. Bitlis sporumuzu tüm haksızlığa rağmen 3. lige çıktığı için tebrik ediyorum. Mustafa hocamıza da emekleri için teşekkürler demiş dinleyenimiz Çağrı Bey. Mustafa Hoca bugün yayınımızda olacak. Saatlerimiz 13.10. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Saklama ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Canlı veri ücreti sıfır.
6: Hayır.
5: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
6: güzeli. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kan anonsumuz var. Gebze'de yaşayan dinleyenlerimiz varsa, yardımcı olurlarsa sevinirim. Kan anonsunu paylaşıyorum. Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanlar için irtibat numarası 0542 615 37 20. 0542 615 37 20. Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanlar için irtibat numarası 0542 615 37 20. Sevgili dinleyenler, yardımcı olursanız hasta için çok mutlu olurum. Biz de bu vesileyle yardımınızı ulaştırmış oluruz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunun altını çizelim. Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Mustafa Özer ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Arda Bey ile yarın bağlantı yapacağız. Kendisi şu anda dışarıda görüşmelerini sürdürüyormuş. Ulaştı bizlere. Arda Çakmak yarın hattımızda konuğumuz olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Müsait ise Mustafa Özer'i arayacağız. Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bitlis Spor bilindiği üzere dün 3. lige yükseldi. Sarıyer Yusuf Ziya Önüç Stadyumu'nda rakibi Çarşamba Spor'du. Bitlis Spor'un 2-0 geriye düştüğü maçta ilk 90 dakika Bitlis Spor'un ve Çarşamba Spor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bunu söyleyelim. Arayabilirsin Mustafa Hoca'yı. Şu anda müsait Batıkan. Arayabilirsin Mustafa Özer Hoca'yı. Maçın ilk 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında Bitlis Spor 3-2 kazandı ve adını 3. lige yükseltti. Adını 3. lige yazdırdı. Mustafa Özer'in de 2 sezon üst üste bölgesel amatör ligde yaşadığı şampiyonluk oldu. Çünkü daha önce geçtiğimiz yıl itibariyle Kilis Belediyespor'da aynı sevinci yaşamıştı. Bu sezonda Bitlis Spor'da aynı sevinci yaşadı ve aynı başarıyı sergiledi. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa sevgili dinleyenler, Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Salim Manav, iyi yanlar diliyorum. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
3: Biraz sesim kısık, kusura bakma.
2: Estağfurullah. Hocam, iki sezon üst üste bölgesel amatörlükte şampiyonluk yaşadınız. Önce Kilis Spor'la, ardından Bitlis Spor'la. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyim? Neler söylersiniz?
3: Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Kilis Belediyespor'da bir güzel şampiyonluk yaşamıştık. Bu sene de Bitlis Spor'da şampiyonluk yaşadık Salim. 25 yıl sonra iki takımın iki ilinde özelliği, 25 yıldır profesyonel takımlarda değildiler. Bitlis Spor gerçekten başkanıyla, Caner Yamaç başkanıyla, belediye başkanıyla, valisi, işte milletvekilleri, bütün Bitlis halkı bu şampiyonluğa inanıyordu. Çok güzel bir kadrom vardı. Sen de bizi ziyaret ettin maçtan önce.
2: Evet.
3: Çok böyle karakterli, düzgün oyuncularım da vardı. Tabii Mali gerçekten statü olarak, şey olarak çok zor bir lig. Orada şampiyon olmak, Süper Lig'de şampiyon olmaktan daha kolay. Yani hakikaten çok zor bir lig. Ondan dolayı hem fiziki şartlar, oynadığınız sahalar gerçekten zor. Ama çok mutluyuz. Gerçekten gururluyuz. Bir halkı bizi gerçekten bağrına bastırdığım inanılmaz bir mutluluk vardı. Maça zaten geldiğin zaman ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. Daha 15. dakika ilk yarı 2-2 bitirdik ve uzatma dakikalarda attığımız golle şampiyon olduk.
2: Hocam, bu sezon yani yaşamış olduğunuz şampiyonluk çok zorluydu.

0: Çünkü grubu lider bitirmenize rağmen statü değişikliği oldu. Statü değişikliğinden sonra yaklaşık 50 gün maç oynamadınız. 2 maç oynadınız. Yarı final ve final. Finalde Çarşambaspor'u mağlup ettiniz ve adınızı 3. lige yazdırdınız. Değişimle ilgili, değişiklikle ilgili neler söylersiniz?
1: Ya şimdi biz biliyorsun bizim grup biraz sıkıntılı bir gruptu. Yani biz ligi 64 puanla lider bitirdik. Ondan sonra 50 güne yakın biz maç oynamadık Salim. Yani 50 gün
0: Evet.
1: maç oynamamak bir takım için gerçekten çok zor. Ama oyuncularım çok iyi çalıştılar. Hakkari-Zap maçında biz 2 saat 30 dakika süren bir maç oynamıştık. Çarşamba günü ve bu maça gelinceye kadar da uzatmaları sayarsanız yaklaşık biz bayağı yüksek bir tempoda bir maç oynadık. Tabii fizik kondisyon olarak takım hazır olduğuna inanıyordum. Oyuncular, tecrübeli oyuncularım vardı. Biz abi kardeş hoca olarak böyle bir çocuklara hani antrenmanda olsun hem maçta olsun teknik taktiklerini en iyi şekilde uyguladıklarını gördük ve mutlu olduk. Yani gerçekten bunu nasıl tarif edebilirim? Sen de geldin gördün. Yani inanılmaz derecede bir halkı çok mutlu oldular. Onlar da şampiyonluğu armağan ediyor. Zor geçti bizim için ama bir de biliyorsunuz bizim bir liste bu sene yaklaşık 3,5 metreye yakın kar yağdı 4 ay boyunca. Antrenman sahaları olsun, yollar kapandı. Ama ona rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu bitti salkına armağan edin.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, çok önemli bir galibiyet, bunu söyleyelim. Dinleyenlerimizden gelen yorumlar da var. Hakem kararları ile ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Ya hakem
0: Buğra Taşkın
1: hakemle
0: Soy maçı yönetti. Yanlışım varsa düzeltin.
1: evet, Süper Lig hakemi maç yönetti. Bence çok iyi bir maç yönetti. Yani ya ben her zaman ve bir de şunu söylemek istiyorum. Ben ilk defa 2003'ten beri teknik direktörlük yapıyorum. 2026 ilk defa sarı kart gördüm. Ve Buğra Hoca verdi bana ilk sarı kartımı. Yani hakemlerle ilgili konuşmaktansa bence oyuna bakmak lazım. Şimdi bence çok iyi bir maç yönetti. Şimdi Süper Lig hakemi gelip Bal Ligi'nde maç yönetiyorsa şükretmek lazım, dua etmek lazım.
0: Evet.
1: Yani Süper Lig'den gelmiş Bal Ligi'nde size finalde maç yönetiyor çocuk. Yani bence iyi maç yönettiler. Yani hakemlerle de konuşmak. Şimdi penaltı pozisyonunda kamera açısı belki başka şey gösteriyor ama benim oyuncumun alttan ayağına darbe geldi. Onu bence %100 bir penaltı bunun. Ya müthiş bir. Ben her zaman şunu söylüyorum.
0: Buyurun
1: Siz
0: hocam.
1: sahada, eğer işte teknik taktiğinizi uyguluyorsanız, takımınızı iyi motive ediyorsanız bence başarılı olursunuz. Yani hakemlerle ben hiç hayatım boyunca hakemlerle ilgili konuşmadım. Maçtan sonra. Yenildiğim kazandığım maçlarda. Çünkü biz önce kendimize bakalım. Yani Türkiye'de sadece hakemler konuşuluyor. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok ki.
0: Evet.
1: Teknik direktörler konuşuyor, futbolcular konuşuluyor. O teknik direktörlerin müdahalesi çok önemli. Oyun içerisinde bunların konuşulması. Hakemler. Yani hocam gerçekten bence müthiş bir maç yönetti.
0: Evet.
1: Yani şimdi Süper Lig'den gelip Bal Ligi'ni yönetmek kolay değil Salih. Yani ben de Süper Lig'de TFF birincilikte teknik direktörlük yaptım. Bal Ligi'ne alışıncaya kadar 2 yılımı yedi. 2 yılım. 2 yılda da Allah'a çok şükür. Yani, lig farkı önemli değil. Ya, ben de mesela geldiğimde ikinci İran'dan Süper Lig'den geldim. Bal Ligi'ne geldim. Herkes dedi ki ya hiç Bal Ligi çalışmamış. Bu başarıyı yakalayamaz dediler. Ben üst üste 2 tane şampiyonluk yaşadım. Yani ligin teknik direktörü ligin hakimi olmaz. Önemli olan teknik direktörünüzü konuştum.
0: Peki hocam, hemen şunu da size sormak istiyorum. Mesela siz üst liglerde takım çalıştırdınız. Birincilikle birlikte ikincilik, üçüncülük, tüm liglerde çalıştınız. Ardından üst liglerde çalışmak yerine direkt tercih ettiğiniz lig bölgesel amatör lig oldu. Mustafa Özer'in de futbolculuk CV'sinde önemli kulüpler var. Milli takım, Fenerbahçe. Sizi bölgesel amatör ligde çalışmanızı etken
1: Ya
0: neydi? Ligde çalışmanızı
1: benim
0: etkenler nelerdi? Neden o lige indiniz?
1: ben neyden indim biliyor musun?
0: Neyden hocam?
1: Ya kulüplerin yapısı, maddi durumları. Çünkü ben bir teknik direktör olarak maddi konuşulan bir kulüpte çalışmak istemiyorum artık. Yani ondan dolayı alt liglerde, bal liginde hem maddi olarak hem manevi olarak, bırakın maddi, manevi olarak da inanılmaz bir ilgi var. Şimdi siz üst liglerde çalışıyorsunuz,
0: Evet.
1: futbolcuların parasını vermiyorsunuz, prizleri vermiyorsunuz. Bir teknik direktör olarak siz teknik direktörünüzü ortaya koyamıyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Ondan dolayı biraz şeyi de değiştirdim. Yani hep gittiğim takımlarda küme düşmemeye oynayan takımlarda çalıştım. Ben artık son 2-3 yıldır şampiyonluğu oynayan, hedefi olan takımları tercih etmeye başladım. Bugün ligi, Süper Lig, tesis birincilik, ikincilik, üçüncülük fark etmiyor. Balı fark etmiyor. Çünkü burada da çok büyük ilgi var. Şampiyonluk şampiyonluktur diyoruz. Ondan dolayı vallahi mutluyuz. Şu anda burada çalışmaktan mutluyuz yani, bir sıkıntımız yok. İkinciliklerden bana buraya gelmeden önce teklifler vardı. Hem yani maddi olarak tatmin etmiyorlar sizi, futbolcunun parasını vermedikleri için o kulüplerde çok kaos oluyor. Biz artık çok yorulduk. Yani bizi yordu bizi. Ondan
0: Evet.
1: dolayı bir şampiyonu oynayan takımları tercih ediyoruz artık.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Peki Mustafa hocam, Bitlis Spor'da devam edecek misiniz?
1: Ya valla şu anda bizim mukavelemiz bitti. 30 Haziran'da mukavelemiz bitti. Dediğim gibi başkanımız sağ olsun, yönetim kurulumuz, belediye başkanımız devam etmemizden yanalar. Ama tabii ki hedefi olursa biz devam edeceğiz. Eğer Allah kısmet ederse hedefin şampiyonluk olduğunda ya şu anda bir şey diyemiyorum Salim. Yani net olarak bir şampiyonun tadını çıkartayım. Kafamı dinleyeyim. Çok yorulduk. Ondan sonra devam edip etmeyeceğimiz belli değil.
0: Peki hocam, siz milli takımla birlikte, şu anda milli takımımız Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Siz de
1: Evet.
0: bundan 25 yıl önce milli takımımızla birlikte Amerika kampına katıldınız. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce. Milli takımımız da şu an yıllar sonra o arenada mücadele ediyor. Bunun da altını çizelim. Dünya Kupası'ndayız. İlk maçımızı 2-0 kaybettik Avustralya'ya karşı. Milli maçı izlediniz. Neler söylersiniz hocam milli takımımızla ilgili? Eksik olan neydi?
1: Ben 94-95'te A milli takımı Amerika turnesine gitmiştik Fatih Terim Hoca ile birlikte.
0: Evet.
1: Orada hiç mağlup olmadan geri dönmüştük. İşte Kanada, Honduras, bütün takımlarla gerçekten çok güzel bir turnuva geçirmiştik. Milli takımın son yıllara baktığınız zaman biliyorsunuz turnuvalarda ilk oynadığı maçları hep kaybetti. Ondan sonra düzeliyor milli takım. Ya ben A milli takıma güveniyorum. Çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir teknik direktörün, çok iyi bir yönetimin olduğuna inanıyorum. Ya gerçekten yenilmeleri bizi üzdü. Ama milli takım toparlanacak ve her zaman iddia ediyordum, milli takım bu sene Dünya Kupası'nda damga vuracaktır.
0: Peki
1: Yani
0: hocam, eksiklerimiz neler? Yani ilk maçı kaybettik Avustralya karşısında.
1: turnuvanın ilk maçları her zaman böyle Salim. Yani bizim ya mesela A milli takımın öyle bir golcüsü olması lazım. Yani golcünüz olmazsa gol at. Mesela maça baktığınız zaman inanılmaz bir analiz, inanılmaz bir istatistik var. Top oynama oranları, şutlar falan her şey yapmış A milli takım. Sadece gol yok. futbolun meyvesi goldur. Ama dediğim gibi ilk başlarda, bir de ben her zaman şunu söyleyeyim, bak bende de oldu.

0: Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine giden futbolcular özellikle jetlag dediğimiz olay oluyor ya futbolcular.
1: Evet.
0: Ben şunu samimiyetimle söylüyorum. A milli takıma gittiğimde Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Tekrar Brezilya kampına gittim. 2 ay kendine gelemedim Salim. Ben ilk şunu yani saat farkı, uyku problemi, bunlar futbolcular da halsizlik yapar. Bu olacak şeyler. Alışıncaya kadar. Bende de oldu. Futbolcularda da var. Ama milli takım seri galibiyetlerine başlayacak. Turnuvanın ilk 8'e girme şansı %99.
1: Yani inşallah hocam dediğiniz gibi olur.
0: Olur. Yani çok çok güzel bir jenerasyon vardı. Milli takımıza, A milli takımıza sahip çıkalım. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Ya tabii bir maç yenildiniz mi Türkiye'de? Bir maç yenildiniz mi her şey bitiyor. Bir maç kazandınız mı göklerdesiniz. Yani maalesef bunları yaşıyoruz Türkiye'de. Yani toparlanacak A milli takım. Bak göreceksin.
1: İnşallah hocam.
0: Toparlandıktan sonra inşallah seninle ayrı bir röportaj yapacağız. Konuşacağız.
1: Hocam ilerleyen günlerde siz de Bitlis Spor'la görüşeceksiniz. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Evet.
1: Devam ederseniz planlama nasıl?
0: Ya devam ederseniz ben şampiyonla oynayan bir takım kurmak istiyorum.
1: Evet.
0: Öyle devam ederim. Yani artık bundan sonra ben 20 yıldır küme düşmeyen takımlarda çok çalışmak istemiyorum. Yani ben artık hedefi değiştirdim. Ya Bitlis'e de şampiyonluklar yakışıyor. Yani bir tesis olarak, stat olarak, şehir olarak başkan Caner Başkan, Caner Yamaç Başkan inanılmaz fedakarlık yapıyorlar. Ya profesyonel ligde, üst liglerde olması lazım Bitlis. Bunun inşallah kısa zamanda dediğim eğer şartlar oluşursa devam edeceğiz.
1: Hayırlısı olsun diyelim hocam. Hem sizin hakkınızda hem de Bitlis Spor hakkında. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Vakit ayırdınız.
0: Sevgiler, saygılar, iyi yerler.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bitlis Spor Teknik Direktörü Mustafa Özer'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: diyor geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Abdullah Hoca bizlerle birlikte olacak. Abdullah Ercan bizlerle birlikte olacak. Birazdan hattımızda konuğumuz Abdullah Ercan olacak sevgili dinleyenler. Sorularınızı bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler, bunu da söyleyelim. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri Abdullah Ercan. Abdullah Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Salimcim selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hocam?
3: İyi. Sağlığımız yerinde. Biraz tabii dünden dolayı keyfimiz kaçık. Ama iyi olacağız. Cumartesi günü iyi olacağız inşallah.
2: Hocam ilk maç özelinde gözlemleriniz nelerdir?
3: Ya Salim biz biraz herhalde nasıl söylenir? Biz bu maçı kesin kazanırız gibi bir düşünceye sahip olduk maç öncesi.
2: Evet.
3: Neden bunu söylüyorum? Yani net olarak pozisyon üretmekte büyük sıkıntımız var. Hocanın maç başı başlayış kadrosu ve değişikliklerde bence oyuna hamle konusunda hiçbir faydası olmadı. Yani biz iyi takımız kabul ediyoruz, iyi oyuncularımız var ama sevgili Salim, isimler oynamıyor. Mücadele etmezsen Dünya Kupası'nda maç kazanılmıyor. Onun için ne derler? Bunu tabii buradan da milli takımımızı çok yermeyeceğiz. Çünkü turnuva devam ediyor. İkinci, üçüncü maçlar var. Biz hala bu grupta çıkmak için en büyük adayız. Ama bu oynadığımız Avustralya maçından mutlaka dersler çıkarmamız lazım. Hatalarımızı görmemiz lazım. Yoksa Paraguay maçı için tekrar zor geçer. Ama eğer hoca hataları görür, özellikle kadro seçiminde bazı oyuncuları ikinci maçta kulübeye oturtturur ve farklı bir oyun kimliğiyle sahada olursa, o zaman Paraguay karşısında şansımız yüksek.
2: Peki hocam, Paraguay maçında neler yapmalıyız doğru olarak?
3: Vallahi Salim, yani bazı formsuz oyuncularımızı biraz kenarda bekletmemiz lazım.
2: Kimlerdir hocam bunlar?
3: Kabul ediyorum. Montella beraber yol yürüdüğü, güvendiği, onun oynattığı oyunu bilen oyuncularla oynamak istiyor. Çok da saygı duyuyorum ama artık biz Avustralya maçında bir kırılma yaşadık. Çünkü ilk 11'de Kenan'ı da ikinci devre oyuna eklersek hazır olmayan en az 4-5 tane oyuncuyla oynadık. Yani Ferdi hazır değildi. Bir sakatlık süreci. Kenan'ı ikinci devre kullanmak zorunda kaldık. Kerem milli

0: kampında sakatlandı. Hakan tam hazır değildi. Yani bu kadar oyun ritmini belli bir süre kaybetmiş oyuncu grubuyla oynanırsan, bir de rakibin fizik anlamında ciddi şekilde güçlü bir rakipse, çözüm üretemezsen dolayısıyla kazanma şansın azalıyor. Şimdi çarşamba günü ben açısından isim olarak da söylerim ama 2-3 tane değişiklik bekliyorum ilk 11'de. Ya çok isim söyleyip bağlayıcı olmak istemiyorum ama mutlaka bunu yapmak zorundayız. Çünkü bizim olmazsa olmaz bir maç oynayacağız. Aynı şekilde rakip de oynayacak. Muhtemelen kaybeden turnuvaya veda edecek. Kazanan da çok büyük ihtimalle ya ikinci olup ya da en iyi üçüncülerden yoluna devam edecek. Böyle bir bağlamda bir maç oynayacağız sevgili Salim. Onun için hazır oyunculara, belki turnuvanın hazır olmayan oyunculara devamında ihtiyacı olabilir ama bizim bu maçta tam anlamıyla fit olarak, fiziksel olarak tam hazır oyuncularla oynamamız lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Abdullah Ercan, sohbetimiz sürüyor. Abdullah Hocam, özellikle de biz sizinle daha önce yapmış olduğumuz röportajlarda grubumuzdan yola çıkarak grubumuzdaki takımların geçiş oyunu oynadığını, savunma yaptıklarını, gol atma şansının duran toplar ve uzaktan şutlar olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte 4-6-0 ya da 4-3-3 dizilişiyle bu takımlara karşı zorlanabileceğimizi konuşmuştuk. Nitekim dün de bu şekilde oluştu. Yemiş olduğumuz gollere baktığımızda uzaktan bir şut ve geçiş oyununda İran Kunda'nın attığı bir goldü. Bu noktada hocam, Paraguay'ı düşündüğümüzde siz şu anda tüm maçları da takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Dünya Kupası arenasında. Paraguay takımını düşündüğümüzde burada planımız nasıl değişmeli taktik anlamında, taktik diziliş anlamında, oyuncu kadrosu anlamında? İsim verip belirleyici olmak istemiyorsunuz ama santraforlu bir oyuna ihtiyaç var mı?
0: Yani santraforlu bir oyuna ihtiyacı olur mu veya Montella bunu dener mi? Hala tereddütlerim var. Bence çok fazla deneyeceğini, yani Deniz Gül'le başlayacağını zannetmiyorum. Eğer öyle bir soru sormak istiyorsan. Şimdi sevgili Salim, bak dinle.
1: Buyurun hocam.
0: Avustralya tarafı takımı analiz edilmiş. Doğru mu? Edilmiş.
1: Evet.
0: Artık yani sokaktaki çocuk bile Avustralya'nın ne oynadığını biliyor. İyi savunma, geçiş hücumları artı duran toplar. Ve biz özellikle ilk golü böyle yedik. Şimdi bizim sıkıntımız olan konu şu. Biz Avustralya'nın ne oynayacağını biliyorduk ama biz Avustralya'ya ne oynanmazsa onu oynadık. Ne gibi? Çok yavaş oynadık. Oyunun yönünü değiştirdiğimiz zaman değişilen yöndeki hücum aksiyonlarında çok geç kaldık. Şut attık. 27'ye yakın şut atmışız. Ama kaç tanesi etkili ve efektif, o tartışılır. İkinci bir şey, şimdi bak Salim, biz orta sahada 3 tane oyuncu oynattık. Hakan, Orkun ve İsmail, doğru mu? Bu takım merkezden çok çözülmeyeceğine göre biz çözüm yerlerini başka yerde bulmamız lazım. Yani biz rakip takımı yatay olarak genişletemedik. Eğer biz rakip takımı yatay olarak genişletemediğimiz için pozisyon bulmakta çok zorlandık. Adamlar 5-4-1'i koymuşlar. Çıkmıyorlar zaten. Biz hala yavaş tempoda, topun temposu hızlı olmadığı için adamlar çok basitte yerleşiyor. Şimdi hocanın örnek Kenan hamlesi bence çok doğruydu. Ha, ben hemen şunu da ekleyeyim sevgili Salim.
1: Buyurun
0: eğer
1: hocam.
0: Kenan hazırsa ilk 11'de başlamaktır bu oyunun çözümü. Çünkü neden? Kenan bizi rakip kaleye, savunma arkasına geçirebilen en önemli oyuncumuz. Ki biz Kenan girmeden önce topu rakip oyuncuların önünde oynuyorduk. Kenan girdikten sonra rakibin arkasına sarkmaya başladık. Yani dün bu oyuna bu profilde bir oyuncu lazımdı. İkinci bir şey. Şimdi hocanın değişikliklerini tartışalım. Şimdi bir kere 85 dakika hazır olmayan bir Kerem'e

0: Müldür girdi hocam, zeki
1: Mert
0: çıktı.
1: Müldür giriyor. Ve Deniz Gül'ü biz 85. dakikada oyuna sokuyoruz. Oyun bitmiş. Herhangi bir etkili olabileceği bir süre kalmamış. Yani bütün bunlar eklendiği zaman ortaya şu çıkıyor. Biz rakibin ne oynayacağını biliyorduk. Ama biz ona göre doğru bir oyun oynadık mı? Veya değişikliklerle bu oyunu doğru bir yere getirdik mi? Bence getiremedik. Ve sonuç itibariyle adamların 3 tane onları ifade eden, yani Avustralya'yı belirleyen 3 konu var. Geçiş hücumu, ilk golü yedik. Ki orada da çok kötü bireysel hatalar var. Hadi onları söylemeyeyim, oyuncuların morali bozulmasın. İkincisi duran top. 1-2 tane etkili oldular. Orada doğru durduğumuzu söyleyebilirim. Üçüncüsü, oyunun son bölümünde bizim akılla değil de duyguyla hareket ettiğimiz bir bölümde, alanların genişlediği bir bölümde şuta müsaade ve 2-0 oyun koptu. Bence turnuvanın en sürpriz sonucuydu şu ana kadar. Yani Almanya'nın 7-1 yenmesi Krasa'ya sürpriz değil. Güney Kore'nin Çekya'yı yenmesi sürpriz değil, ama bizim Avustralya'ya yenilmemiz bence benim profilimden şu ana kadar turnuvanın en sürpriz sonucu.
0: Peki hocam, yani milli takımımızdan beklentiler de çok yüksek. Beklentilerin yüksek olması bu arenada bir handikap olabilir mi motivasyon açısından?
1: Yani bir kere biz doğru bir analiz yapmak zorundayız. Yani duygularımızla hareket edip olmayan bir şeyi çok övmemizin bir yeri yok. Bizim de bazı defolarımız var. Aslında biz antrenörler bunları biliyoruz ama takım dünya şampiyonasına 24 sene sonra katılmış. Ben şunu da anlamıyorum. İlk kez dünya kupasında oynuyorlar. Performansı ona göre değerlendir. Sevgili Salim, biz de 2002'de ilk kez Dünya Kupası'nda oynuyorduk. Yani bu bir değerlendirmek için doğru bir analiz mi? İşte 24 sene sonra çok genç bir şey. Biz de o zaman gençtik. Bizde de genç oyuncular vardı. Bu bir kere doğru değil. Biz bence tespitçileri bazılarını rahatsız etse de çok doğru yapmak zorundayız. Örnek, ilk golde Merih. Merih nerede oynuyor? Arabistan Ligi'nde oynuyor. Doğru mu?
0: Evet.
1: Doğru. Haftada 3 tane antrenman yapıyor. Merih'in oyuncu profili nasıl? İlk hamle aldı, alamadığı zaman sıkıntılı. Yanında oynayan Abdülkerim Bardakçı çok mu şey bir oyuncu, çabuk bir oyuncu mu onun açığını kapatacak? Keza o da öyle değil. Yani aslında biz defoları olan bir milli takımız ama ön tarafta da çok yetenekli bir oyuncu grubuna, her an her şeyi yapabilen, çözüm odaklı çok oyuncusu olan bir gruba sahibiz. Şimdi gelelim Paraguay maçına. Senin sorduğun sorunun cevabını vereyim. Daha sert bir Paraguay takımı var Avustralya'ya nazaran. Belki tempo olarak Avustralya kadar dirençli, yüksek tempoda oynayan, disiplinli bir takım değil ama daha bir sert. Seni bozmaya çalışan. Çok benzer özellikleri var. Onlar da geçiş hücumunu çok kovalıyorlar. Ama onlar Avustralya'ya nazaran biraz daha alan ve zaman tanıyabilen bir takım. Ha biz bu takımlara etkili olabilir miyiz? Ki olduk da. Avrupa Şampiyonası'nda da olduk. Hazırlık maçlarında da olduk. Yani kazanma şansımız var. Yüksek mi? Çok, mutlaka yüksek. Ama biz önce şunu eğer doğru analiz edersek. Biz neleri kötü yaptık? Biz ne zaman Dünya Kupası'na başlayacağız? Eğer karar verir ikinci maçta başlarsak biz en kötü ihtimalle ikinci olarak bu gruptan çıkarız.
0: Yani hocam mesela yıllar önceye gidelim, 2002 yılında.
1: Evet.
0: İlk maçta üçlü oynamıştık, sonrasında dörtlü sisteme döndük ve 4 puan çıkardık grupta.
1: Evet.
0: 4 puan çıkartarak bir üst tura yükseldik. Yani Şenol Hoca bir sistem değişikliği yapmıştı. Burada bu sistem değişikliği noktasını da az önce de konuştuk. Siz beklemediğinizi ifade ettiniz. Montella aslında hazırlık maçlarında da hocam bize Deniz Gül ve Can Uzun'un oynayabileceğine dair sinyaller de verdi.
1: Doğru.
0: Fakat dünkü maçta bu durum farklılaştı.
1: Evet. Ya Can Uzun için bir şey söyleyemem. İlk 11'de oynar mı oynamaz mı?

0: ben oynayabileceğini düşünüyorum. Ama Deniz'in yani şu an için A milli takımın direkt santraforu konumunu çok dolduruyor mu? İleriki yıllarda mutlaka dolduracak. Ama şu an işte Paraguay maçı için böyle bir düşünceyle sahada olur mu? Ben onu çok düşünmüyorum. Benim beklediğim kadro daha farklı. Can Uzun'un merkezde serbest olarak konumlanacağı, Kerem'in yerine. Arda'nın Can Uzun'un arkasına konumlanacağı. İsmail'in dışarıda kalıp Hakan'la Orkun'un orayı ikileyeceği. Bir tarafta Kenan'ın, diğer tarafta Yunus veya Barış'ın oynayacağı. Bir ön taraf bekliyorum açıkçası. Yani ben ikinci maçta Can Uzun'u hocanın ilk 11'de değerlendirebileceğini tahmin ediyorum. Ama Deniz için çok iddialı değil.
1: Peki yani hocam defans hattında da değişimler bekliyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Ya defans hattında şöyle Salim, yani şimdi işkembeden söylemiyoruz. Altını doldurabileceğimiz için konuşuyoruz. Şimdi Ozan Bundesliga'da bir senedir oynuyor. Doğru mu? Oynuyor. Merih tamam Arabistan'da oynuyor. Tamam çok kıymetli bir oyuncu ama Arabistan temposuyla Dünya Kupası maçı oynuyor. Ama Ozan Bundesliga temposuyla Dünya Kupası maçı oynamasını bir görmek lazım. Ben eğer orada bir değişiklik olursa şaşırmam. Yanında da muhtemelen Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Solda Merih, sağda da ilk görüntüye göre. Ya şimdi sevgili Salim, buyurun aslında hocam, başlanılan ilk 11'in oyuncu konumlanmalarında da sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Bak, analizde şöyle bir şey çıkıyordu. Avustralya takımının geriden oyun kurmada iki tane seçeneği var. Ya direkt uzun atıyorlar, ikinci topu oynuyorlar. Ya da Bos'un üzerinden bu oyunu kuruyorlar. Yani Feyenoord'un geçen sene en önemli oyuncusu üzerinden ki bizi biraz şeyi zekiyi yaklaşık olarak eğer biz şeyi içeri soktuğumuz için Arda'yı, çünkü Arda orada kenarda değil de içeride profil olarak oynamayı sevdiği için, çünkü çocuk kaleyi görmek istiyor, kaleye yakın olmak istiyor ama hoca onu daha farklı bir profilde konumlandırdı. Şimdi biz zekiyi 70 metre orayı kullanma şeyi verirsek hem bu zekiye haksızlık hem bizim oyun planımızın yanlış olduğunu gösterir. Yani biz şunu yapmalıydık. Ya yediğimiz ilk golde uzun pas oynandıktan sonra Zeki bizim yarı sahamıza gelemedi. Ha oranın kapatma görevi İsmail'de vardı. İsmail geç kaldı. Arkasından dediğim gibi Merih tek hamlede kaldı. Gibi gibi bir sürü hatalar silsilesi oldu. Gol yedik. Şimdi onun için yani rakibi analiz ederken hem bunun atağını hem kontrasını düşünmek lazım. Yani hem hücumu düşünüp hem aynı anda defansı düşünmek lazım. Bence biz hücum bölümünde şunu düşündük. Ya biz nasıl olsa bu takıma gol atarız. Ya öyle olmadı işte. Ama yeriz bölümünde iki tane adamların en büyük belirgin özelliğinden gol yedik. Dediğim gibi yani ben ikinci Paraguay maçında 2-3 oyuncunun değişebileceğini düşünüyorum.
1: Yani hocam bu değişiklikler de yapılması gerekiyor. Mutlak kazanmamız gereken bir maç.
0: Evet, evet.
1: İlk bölümde hocam hattımızda konuğumuz Giray Hoca'ydı, Giray Bulak Hoca'ydı. Giray Bulak Hoca Paraguay maçında kırmızı kartların da olabileceğini söyledi. Çünkü aynen, her iki takımın da ölüm kalım maçı, sert bir oyun oynanabilir dedi. Katılır mısınız?
0: Ya tabii futbol bu. Yani kırmızı kart olma ihtimali yüksek. Neden? Çünkü şeyin oynadığı oyun biraz sert, agresif. Biraz Venezuela takımına benziyor. Evet. Biz o maçta biliyorsun biraz bizi dövdüler. Bir de onların da son şansı sevgili Salim. Onların da puanı var, yok. Ve onlar da Amerika'dan oyun olarak çok büyük bir dayak yedi. Ya Amerika özellikle ilk yarıda Paraguay'ı oyun anlamında, yani o övme anlamında söylüyorum, dövdü resmen. Onun için olma ihtimali var mı? Var. Yüksek mi? Yüksek. Özellikle oyunun son bölümünde skor olarak geride olan takımın böyle bir davranışa gidebilir mi? Gidebilir. İnşallah bu biz olmayız. Aksine onlar olur ve biz kazanarak yolumuza devam ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Abdullah Ercan. Abdullah hocam, siz 2002 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda kadroda yer aldınız. O arada bulundunuz. Futbolculuğunuz döneminizde şampiyonluklar yaşadınız. Önemli organizasyonlara katıldınız. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Dünya Kupası ile ilgili neler söylersiniz hocam? O arenada bulunmanın çok farklı olduğunu birçok kez yayınımıza bağlanan teknik direktörler, hocalarımız ifade etti. Sizin düşünceniz nedir hocam?
0: Sevgili Salim, ben yaklaşık olarak 20 sene futbol oynadım yüksek seviyede. Ama sadece bir kere Dünya Kupası'na katılabildim. O da 2002'de. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İki kere Avrupa Şampiyonası oynadım. Bir kere Dünya Kupası oynadım. Burayı nereye bağlayacağım? Şu anda bu şampiyonada oynama şansını eline geçirmiş olan oyuncularımız bunun kıymetini bilsinler. Neden kıymetini bilsinler? Bunu şu anda mevcut kadroda çok genç yaşta yakalayan var. Belki futbolu 200 sene sonra bırakacak olanlar da var. Ama onlar bu şansı yakalamışken değerlendirsinler. Çünkü biz bir daha ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Belki gelmeyebilir. Ben mevcut şansları elindeyken lütfen bu yola devam etsinler. Yenelim Paraguay'ı. Amerika'dan da istediğimiz neticeyi alalım. Biz bir son 32'ye kendimizi atalım. Çünkü bizim potansiyelimiz oralarda olmayı hak ettiğimizi gösteriyor. Dediğim gibi bir de bunun ülke için psikolojik tarafı var. Bak ben maç sabah 5'i 10 geçe A Spor'da yayındaydım.
1: Evet,
0: pardon
1: hocam.
0: 6'da, sen de biliyorsun. O anda ülkenin çeşitli illerinden bir sürü yerden görüntüleri veriyorduk biz. İnan biz çok hazırız milli takımımızın başarılı olmasına ve çok da inanıyoruz. Ha, bu mağlubiyet belki biraz bizim şevkimizi kırdı ama bir galibiyette tekrar yerine gelir. Lütfen bu ülkeye bunları düşünerek Paraguay maçında bir galibiyet hediye etsinler.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Estağfurullah.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
0: Kendine iyi bak Salimciğim, iyi yayınlar
1: dilerim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Abdullah Ercan'dı. Yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Bugünlük de bizden bu kadar. Yayınımızı noktalayacağız. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Bugün sadece Mert abi var, Mert Elam var. Bilindiği üzere Genco Boran Dünya Kupası'nı takip ediyor. Şu anda kendisi yurt dışında, Amerika'da. Bunu da paylaşmış olalım. Bugün sadece Mert abi var. Yayınımızı noktalıyoruz. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz, kusura bakmasınlar. Yarın saat 12 ile 14 arasında biz buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız.

0: içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor.

0: canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğim. Tabii ki gündemin şu anda ana maddesi amirli takımımız. Dünya Kupası maceramız pazar sabahı başladı. Gruptaki karşılaşmada Avustralya ile oynadık. Çok büyük hevesle ekran başına oturduk. Çok büyük hayal kırıklığıyla ekran başından kalktık. Hiç beklemediğimiz bir skor. Oyun olarak da tabii ki rakibi açamadık. 30 şut denedik ama XG olarak da ikinin üzerine bile çıkamadık 30 şutta. Genelde ceza sahası dışından şutlar denemek zorunda kaldık katı Avustralya savunması karşısında. Maçın ilk yarısında su molasından dönüşte bir de geriye düşünce işimiz daha da zorlaştı. İkinci yarı biraz daha baskı kurmaya çalıştık ama dediğim gibi Avustralya savunmasını pek fazla açamadık. Açtığımız anlar olmadı değil, pozisyonlarımız var ama o anlarda da son vuruşlarda istediklerimizi yapamayınca maç Avustralya'nın istediği gibi gelişti ve bitti. Şimdi artık önümüzde Paraguay karşılaşması var. Devamında ABD mücadelesi. Hayal kırıklığı bir tarafa, artık önümüze bakma zamanı da olacak. Yeni maçla birlikte Fatih Terim'in de güzel bir sözü denk geldi. O da sanıyorum kendi sosyal medya YouTube platformundan videolar paylaşıyor. Bugün bitti diyor. Bittiyse yeni bir şey başlıyor demektir demiş. Bence güzel bir söz. O yeni bir şeyi de umarız iyi şekilde oynarız Paraguay mücadelesine. Şimdi bugün programda tek gibi gözüküyordum ama Genco abi dedi ki tek misin? Tekim. Ben de müsaitim. Dilersen bağlanayım dedi. Tabii ki ben bu fırsatı kaçırmam. Amerika'daki Genco abiye bir merhaba diyelim. Genco abi hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba Mert. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Keyfin yerinde diye görüyorum sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Maç harici keyfin tabii yerinde. Nasıl geçiyor Amerika günlerin?
1: Vallahi güzel geçiyor. Evet, keyfim yerinde. Burası hakikaten bayağı Dünya Kupası'na, yani Dünya Kupası havasına girmiş. Bayağı İskoçlar vardı şehirde. Brezilyalı çok gördüm. Ya gerçi Brezilya'nın maçı New York'taydı ama epey bir Brezilya formalı taraftar gördüm. Herhalde Brezilya'nın Dünya Kupalarındaki tarihindeki başarılarından olsa gerek diye tahmin ediyorum. Herhalde herkes şaşırıp Boston'a gelmemiştir.
0: Yani o kadar hata olmaz herhalde.
1: Gerçi arkadaşım da diyor ki buradan sürekli New York'a tren var. Yani gitmek çok da zor değil diyor. Bilmiyorum yani, güzel, keyifli. Hangi restorana girsek, hangi mağazaya girsek, Dünya Kupası için mi geldiniz? Hangi takımı destekliyorsunuz? Bol şans diliyoruz.
0: İşte sen Hırvatistan'ı mı destekliyorum dedin?
1: Ben ben Türkiye'yi destekliyorum dedim ama valla orada hakikaten şimdi Boston'da çok çok büyük bir spor mağazası var. Ben yani hayatımda böyle büyük bir spor mağazası görmedim. Üç katlı ve ucu bucağı yoktu. Hani futbol forma ve tişört satılan bölümüne gitmek için bile 8 dakika falan yürüdük, abartmıyorum. Fakat her forma vardı. Türkiye forması yoktu. Zaten çok kızdık. Dedik ki bu ayrımcılığınızdan dolayı sizi küsüyoruz dedik. Dedik ki bize getiren firma getirmedi dedi. Bizim suçumuz yok dedi.
0: Ya,
1: hemen yazalım. Tabii. O tipik hemen getirelim falan dedi. Ben baktım yani ben doğruyordu. Hırvatistan'ın forması çok şahsına münhasır bir formadır. Futbol severlerin bildiği bir formadır. Bir de kırmızı beyaz. Dolayısıyla onu aldım.
0: Yani kurtardım.
1: Tabii herkes böyle gezerken böyle alışveriş merkezinde birbirleriyle konuşuyorlar. Bu hangi forma? Ben bunu hiç görmedim gibi böyle. Öyle Hırvatistan formasıyla gezdim. Hala Türkiye forması aramadayım ama büyük bir ihtimalle artık orada yoksa başka. Gerçi bugün yine bir Boston'a ineceğiz. Arkadaşım Boston'un biraz dışında yaşıyor. Şehir dışı tipik Amerikan evlerinde. Hı hı. Burada bulamazsam San Francisco'da bakacağız.
0: Peki dedin ki hani her restorana girdiğimizde Dünya Kupası, işte hangi takımı tutuyorsunuz? Genelde hani böyle çok fazla Amerikalılar o moda giremedi gibi konuşuluyordu ama herhalde başladıktan sonra Dünya Kupası, Amerika'da herhalde haberi olmayan yoktur Dünya Kupası'nın başladığından maçlardan.
1: Tabii tabii ya, şöyle belli başlı yerler var. Eğer orada Dünya Kupası'nı takip etmek için gelen futbol severleri görüyorsanız zaten Amerika'da o bölgede insanlar mutlu girdi demek. Yani ben mesela havalimanına indim. Bizim uçağımızdan hemen önce İskoçya'dan bir uçak inmiş. 300 tane keltekli erkek vardı. Ben orada dedim yani tamam burada İskoçya'nın demek ki maçı var dedim. Bizim yine mesela alışveriş yaptığımız bölgede bayağı İskoç vardı. Hatta biz şansına İskoçya milli takımının kaldığı otelin önünde de geçtik. Otelin girişinde dev bir Amerikan bayrağıyla birlikte yanında aynı büyüklükte bir İskoç bayrağı vardı. Oradan direkt anlaşılıyor zaten. İskoç milli takımının orada kaldığı. Hı hı. Orada ve çevrede sabahtan itibaren, maç günü biz Boston'a inmiştik. Sabahtan itibaren akşama kadar sürekli İskoç taraftarının yoğunluğunun arttığını gördük. Dün mesela yine pazar günü Boston'a indiğimizde Almanya'nın Krasav maçı vardı. 5-10 tane Alman formalı taraftarda gördüm mesela. Ama tabii Almanya'nın maçı orada olmadığı için onlar sadece hani kendi aralarında destek veriyorlar. Yani Almanya'nın da maçı Boston'da olsaydı eminim 10 binlerce Alman olurdu Boston'da. Yani diyeceğim o ki Mert, maçın olacağı bölgelerde, taraftarlar olduğu bölgelerde, taraftarların olduğu bölgelerde bütün işletmeler maç havasına girmiş, onun sohbetini yapıyorlar.
0: Peki biraz milli takımdan bahsedelim Genco abi dilersen. Tabii herkes için zor bir karşılaşma oldu bizim açımızdan. Yani bir galibiyet bekliyorduk, gol veya goller bekliyorduk ama gol atamadan 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldık. Genelde Vincenzo Montella'nın 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri üzerinden okunan, biraz Montella üzerinden okunan bir mağlubiyet oldu genelde benim burada gördüğüm kadarıyla. Sen oradan daha yakından takip ettin maçı ama sen neler gördün?
1: Şimdi burada bir defa Dünya Kupası yani çok özel bir etkinlik olarak inanılmaz çeşitli işte yorumcuların, müthiş analizlerin, istatistiklerin olduğu çok geniş çapta bir yayın çerçevesinde yayınlanıyor. Bizim milli maçımızdan sonra da televizyona baktığım kadarıyla daha çok Türk milli takımının oyuncularıyla Avustralya milli takımı oyuncuların arasındaki söz düellosuna yer verildi. İşte mesela Hakan Çalhanoğlu'nun bizim daha iyi oynamamızı bekliyorum.
0: Domine edeceğiz demesi galiba.
1: Evet, domine edeceğiz aynı şekilde, aynen doğru. İşte Arda Güler'in maç önceki söylemleri. Sonra Avustralyalı oyuncunun Türklerin hiç Dünya Kupası'nda oynamış tecrübesine sahip oyuncu yok fakat bizim var şeklinde o düellolara yer verdiler. Bana bence yani ilk 11'de ben Montella'ya saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.

0: Fakat yani ilk 11 maç başladıktan sonra yani bunun böyle olmadığı ve olmayacağı bu kadar aşikarken Montella'nın da bizim gibi taraftar gibi izlemesi, ben burada eleştiririm. Yani başlangıç tercihine bir şey demem. Belki hatalı olmayabilirdi. Yani hani bunu bilemeyiz başlamadan önce.
1: Çünkü ama sen başladık. Bir de burada Ali abiyle Arda'nın sağ açıkta oynamasının doğruluğundan zaman zaman merkezdeki bir üçlüden Orkun, Hakan, İsmail. Onu da mantıklı bulan yorumculardan biriydin.
0: Evet aynen. Ya valla yani biz tutuk oynadık. Ya bence taktiksel bir başlangıç hatasındansa, şimdi bu hani söyledim ya gitmeden önce, en korktuğum şey kötü bir başlangıç, devamını getirememek, çünkü stresin altında kalmak. Biz o stresle başladık gerçekten. Yani yoksa şimdi Mert bir şey söyleyeceğim. Biz kaç kere bu taktikle oynadık? Bu milli takım buraya gelmeden önce, şimdi istatistikleri tam doğru hatırlamıyor olabilirim ama son 7 maçını falan kaybetmemiş. Yani son İspanya biter 5-0'lık İspanya maçı haricinde maç kaybetmemiş bir milli takımdan bahsediyoruz. Son maçlarında kalesini gole kapatmış büyük ölçüde bir milli takımdan bahsediyoruz. Ve hep buna çok benzer oyuncu kitlesiyle, buna benzer bir kadroyla ve taktikle oynadık. Dolayısıyla yani bence burada bir başlangıç hatası yok. Bildiğimiz oyunu denedik ama yani bunun olmadığını görünce değişikliğin olması gerekiyordu. Daha önce olması gerekiyordu. Ben oyuncu bazında şu iyiydi şu kötü demektense hakikaten takımımız iyi değildi. Çünkü Mert sana söylüyorum ya, Dünya Kupası bambaşka bir hava. Bambaşka bir turnuva. 20 küsur sene sonra katılmışız. Yani bunun stresini yaşadı oyuncular. Yoksa bu iyiydi, bu kötüydü diyeceğimiz bir şey yok. Uğurcan'ın yediği ikinci golü bence Uğurcan yememeliydi. Kerem forvet arasında yok oldu. Arda iyi değildi. Barış çok çabaladı ama yine bence iyi değildi. Yani bana Merih ve Abdülkerim rakip oyuncularının süreti karşısında çoğu zaman yenik düştüler. Yani hani bir tane kötü olsa, ondan dolayı yenilmiş olsak diyeceğim ki şu kötüydü, bu kötüydü. Takım iyi değildi ama burada da dediğim gibi ben çıkışı itibariyle Montella'yı suçlamıyorum. Oyuncular Dünya Kupası maçı olmasının stresi altında bence ezildi. O yüzden istedikleri performansı ve oyunu sergileyemediğini düşünüyorum. Fakat Montella'nın bu gidişatı da daha çabuk engellemek için bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum Mert. Ben böyle düşünüyorum.
1: Evet, başlangıcımız biraz stresliydi. Rakip de çok oyunu geride kabul etti. Rakibi açmakta çok zorlandık. Sürekli pas yaptık. Ama bir türlü açığı bulamadık. Sonra bir işte hydration break, su molası. Omalo'nun dönüşünde hemen golü yedik herhalde birkaç dakika içinde. Kalemizde golü gördük. Aslında o golü görmesek, maç 0-0 gitse, bizim son playoff'taki Kosova ve Romanya maçları gibi gelişebilecek bir karşılaşmaydı bana kalırsa. Bizim o maçlardan farklı olarak tek tabii dezavantajımız ilk golü kalede görmek oldu. Orada golü yemesek, 0-0 götürsek belki bir yerde biz Avustralya'yı da çözebilirdik. Pozisyonlarımız da yok değil. Hem uzaktan şutlarımız, hem Arda'nın, Kerem'in ceza sahası içinde girdiği pozisyonlar, Zeki'nin ikinci yarıda girdiği pozisyon. Rakibi her ne kadar açmakta zorlansak da bölüm bölüm pozisyon da bulmadık değil. Ama evet, işte geriye düşünce böyle iyi kapanan bir rakibe karşı orada dediğin gibi belki daha erken bir Deniz Gül ya da Can Uzun mu, hangisini tercih ediyorsun sen? İki oyuncu da çok beklendi. Oyuncu değişikliğinde ama
0: hangisi olursa olsun. Çünkü Kerem hakikaten yok oldu orada.
1: Ya, o değişiklik tabii ki olabilirdi. Ben de şöyle bir eleştiri getirdim sabah Montella'ya. Dedi ki neden Mert'i ve Salih'i aldık? Çünkü Hakan ve Arda'nın 90 dakikayı tamamlaması kolay değildi. İşte düşen fizik kaliteyi yükseltmek için diye bir ifade kullandı basın toplantısında. Evet. Burada Arda ve Hakan'ı çıkarabilirdi. Mesela onları sahada tutmak zorunda değildi. Orkun çıkacağına o dakikada belki Hakan'ın çıkması yani bir değişiklik farklı yapabilirdik. Deniz'i daha erken oyuna sokabilirdi o şekilde davransaydı ama orada da Hakan ve Arda'nın herhalde kalitesine güvendi ve onları sahada tutup diğer oyuncuları değiştirmeyi tercih etti. Benim

0: En büyük eleştirim orada aslında Vincenzo Montella'ya.
1: Evet, valla haksız da değilsin dediğim gibi. Yani Montella kötü gidişatı engellemek adına hem geç kaldı hem de doğru hamleyi bence de yapmadı. Bu anlamda ben de bütün bu eleştirilere katılırım ama maça başlangıç dediğim gibi yani bunun iyi başlamamasının sebebi işte Dünya Kupası atmosferi. Bir de tabii maç unutmamak lazım. Rakip favori olmadı. Hani İngilizce deyimi vardır bunun. Underdog. Hatta
0: Evet.
1: yani bütün dünya yani Avustralyalılar da sorulduğunda underdog olabiliriz ama neler yapacağımızı sahada göstereceğiz şeklinde. Zaten çok iyi motive olduklarını da gördük. Bir de şimdi Avustralya öne geçince hani bir anda oyuncular %110 ile oynamaya başladılar. Çok daha iyi konsantre oldular. O skoru korumak için çok daha iyi mücadele verdiler. Yani her biri bir kişilik değil, 1,5 kişilik oynamaya başladı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu tip kısa mesafeli turnuvalarda böyle skorlar ele geçirdiğinde onu tutmak için beklenenden kendinin bile farkında olmadığın performansın çok üzerine çıkma kabiliyetine erişebilirsin bir anda yani o adrenalinle.
0: Kesin öyle oldu zaten Avustralya dediğin gibi çok ekstra oynadılar. Özgüvenleri de yerine geldikçe.
1: Aynen.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra ya da şimdi mi veda edelim? Sonra vaktin var mı Genç abi? Nasıl yapalım?
1: Var. Daha vaktim var. Daha tamam. Vaktim var. Bir süre siz kapatayım tekrar arayayım beni.
0: Tamam. Reklamdan sonra devam edelim.
1: Tamam.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz Dünya Kupası'nı ve A Milli Takım'ı konuşuyoruz. Genco abi hattımızda. Hattımızda değil mi şu anda Batıkan? Evet Genco abi, başka neler diyebiliriz milli takımla alakalı? Şimdi sırada Paraguay karşılaşmamız var. Paraguay ile ilgili de şöyle bir istatistik gördüm az önce Furkan Uzun Trabzon muhabiri. Bu yeni hocaları geldikten sonraki 12 eleme maçında 23 puan almışlar ve Arjantin'le kafa kafayalar. En iyi puana sahip iki takımdan biri şu anda Paraguay ve yenmekte de rakipleri zorlanıyor Paraguay. Tek mağlubiyeti var. O maç da çok kolay geçmeyebilir gibi. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani ben Paraguay dediğim gibi önemli bir takım. İşte Enciso da iyileşti. Belki bizim maça bile oynayıp oynamayacağı belli değil deniyorken Enciso'nun...
0: Direkt oynadı.
1: Aynen, Amerika maçında bile oynadı. Almiron'u zaten biliyoruz. Şimdi o maçta da bakma Mert, yani Amerika golü atana kadar önce Paraguay böyle sağlı sollu kroşelerle geldi. Kolay teslim olmayacağını gösterdi. Fakat çok kolay goller yediler. Yani Paraguay savunmasının hiç alışık olmadığı, izletmeye de alışık olmadığı bir şekilde çok kolay goller yediler. Tabii de Amerika ev sahibi ve Mert, Amerika güçlü takım. Yani bunu net bir şekilde gördük. Hazırlık maçlarında da en son gördük. Paraguay maçında da gördük ve şimdi onlar da ilk maçını kaybetti. Biz de ilk maçımızı kaybettik ve maalesef ki bu FIFA turnuvası bundan önceki turnuvalardaki gibi genel averaje değil, ikili averaje baktığından dolayı bu maçı kaybeden takım veda edecek turnuvaya. Dolayısıyla yani onlar için de tamam devam maçı niteliğinde çıkılacak bir karşılaşma. Bizim için de öyle. Hatta bu arada Amerika'nın da Avustralya karşısındaki alacağı netice de bu da önemli. Yani bizim mağlubiyetimiz bize de Paraguay'ın, ama yani böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal var.
0: Tabii orada mesela Avustralya eğer Amerika'yı yener. Bizde oldu ya, yenildik Paraguay. Bir son maç Amerika'yı yenip onların da önünde bitirebiliyoruz herhalde. Üçüncü olarak bitirebiliyoruz.
1: İşte tabii aynen, yani bizim ilgimiz halde öbür tarafta da gelecek bir sonuca göre hala devam edip devam edememe şansımız var, doğru, ama en nihayetinde ya, ne Paraguay'ın Amerika'ya yenildiği 4-1'lik maçı baz alın, çünkü hakikaten bu takım o karşılaşmadaki performansını çok çok üzerine koyacaktır, ama Mert, bence biz de Avustralya maçındaki gibi oynamayacağız. Ha bu arada maçı izlemeyip de istatistiklere bakanlar, ya daha ne yapsın bu takım, 30 tane şut çekmiş. Hatta bir istatistik gördüm ben. Burada acayip istatistiklere boğulmuş durumda ama çok hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum gördünüz mü, tweet attım. Türk milli takımı Dünya Kupaları tarihinde bir karşılaşmada 30 ya da üzeri şut çekip gol atamayan ikinci ülke olmuş.
0: Evet, Portekiz'den sonra.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani evet böyle şut çektik ama yani o kadar çekilen şutta da bir iki tane bizi heyecanlandıracak pozisyon dışında da pozisyon olmadı açıkçası. Ama ben ilk maçtaki tutukluğumuzu üzerimizden atmamızı bekliyorum. Biraz da temenni ediyorum Mert. Hı hı. Çünkü tamam Paraguay Amerika maçındaki kadar kötü oynayan bir takım değil belki ama biz de bu değiliz. Yani biz de kesinlikle bu değiliz. Ümit edelim ki Montella bu kez doğru hamleyle ve oyuncuları da zihinsel olarak, psikolojik olarak o stresi artmış bir şekilde hazırlayıp bizi bu maçta iyi, özgüvenimiz yerinde ve doğru hamleleri yapmış bir şekilde sahaya çıkartsın.
0: Peki şimdi ben sabah bir sonraki maçla alakalı 11 konusunda öyle çok dramatik bir değişiklik olacağını düşünmüyorum dedim.

0: Kenan herhalde ilk 11'e dönecektir. 45 dakika oynadı. Maçın ardından da bir 5 günlük bölüm var. Orada herhalde biraz daha iyi hale gelecektir Kenan. O ilk 11'e girecektir. Onun haricinde çok dediğim gibi dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Hani forvette Deniz Gül başlamaz. Bence yine Kerem başlar. Savunma dörtlümüz yine aynı olur bir sakatlık olmazsa. Kalecimiz keza öyle. İsmail'in yeri garanti olur. Hakan Çağanoğlu öyle. Belki Orkun'a dokunabilir.
1: Evet,
0: O
1: ben de
0: olur
1: öyle
0: herhalde
1: beklentim
0: maksimum.
1: var. Belki Arda'yı 10 numaraya çekip sağda bir değişiklik yapabilir. Belki Yunus
0: Yani
1: olabilir, Barış olabilir.
0: Barış'ı koyabilir aynen. Can
1: Evet,
0: Uzun'u
1: yani
0: yapabilir mi belki bilmiyorum.
1: doğru. Ben de öyle çok dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Ama işte burada zaten benim asıl beklentim oyuncuları psikolojik olarak hazırlaması. Yani o çok önemli. Yani sonuçta Montella uluslararası kariyere sahip çok önemli bir futbolcu. İtalya milli takımında da oynamış bir futbolcu. Buraları bilen bir oyuncu. Tamam, ilk maçı yaşadık. Geçmiş olsun. Bunun dönüşü de var. Sonuçta ben hemen bizim maçımız bittikten sonra Radyo Spor'da yayına bağlandım. Buran yayında. Dedim ki bizim ilk turnuvayı unutmayın dedim. Brezilya'ya kaybettik. Hatta ikinci maçta Costa Rica ile berabere kaldık. Yine de çıkmayı başardık. Yani olabilir, olmaz değil. Bu takım iyi bir takım. Ama ilk maçtaki tutukluğu yenmesi hakikaten çok önemli. Yani çok üzülürüm ya. Mert, iyi bir takımız çünkü. Hakikaten üzülürüm yani.
0: Valla ikinci maçlar sonunda elenmek için az önce sen hani söyledin. Biz oldu ya yenildik bir de diğer maç berabere biterse biz galiba iki maç sonunda eleniyoruz.
1: Tabii, eğleniyoruz. Aynen. İkinci
0: Dörder
1: maç
0: puan
1: sonunda
0: oluyor.
1: elenme ihtimalimiz var.
0: Avustralya ve ABD beraberlik senaryosunda. Biz zaten Paraguay'ı kaybettik. İkili averajda
1: Tabii ikili averajda.
0: geçirdik.
1: Aynen
0: Geçmiş
1: öyle.
0: olsun yani iki maçta elenme ihtimalimiz var ki üçüncünün bile çıkma ihtimalinin olduğu bir Dünya Kupası'nda ikinci maçta elenmek de bayağı bir yaralayıcı olur.
1: Çok, çok.
0: İşin o mental kısmı da kolay değil. Tabii burada Montella'ya çok büyük bir iş düşüyor. Belki psikolog varsa yani milli takımda. Ona da iş düşüyor ama oyuncuların da ne kadar stresli olduklarını ben o Merih Demiral'ın YouTube programlarındaki yorumlarından görüyorum. Yani Kosova maçı, Romanya maçı o karşılaşmalar da bizim için stresli Dünya Kupası'na gitme açısından. Ama oyuncular hepsi insan sonuçta. Onlar da o baskıyı yaşıyorlar. Bence Avustralya her takım yaşıyor ama onu tabii iyi yönetebilmek önemli. Biz biraz daha duygusal olduğumuz için çok uçlardayız burada. Yani kötüsünü daha kötü, İyisini de daha iyi yaşıyoruz. Umarız Paraguay maçıyla birlikte daha iyi olduğumuz, daha motive olduğumuz, daha o baskıyı normalleştirdiğimiz bir maç olur. Hakan Çağanoğlu da güzel bir şey dedi. Bazen dayak yemek de iyidir diyor. Hani ilk maçtan geçmişte de örnekleri var. İşte Arjantin gibi, İspanya gibi takımlar ilk maçları kaybedip Dünya Kupası'na şampiyon bile oldular. Bunlar oluyor futbolda.
1: Aynen
0: Umarız
1: öyle.
0: öyle bir yol kazası olarak bakacağımız bir karşılaşma olur turnuvanın devamında. Ama aksi halde valla ilk maçtan burası yangın yeriydi Genç abi. İkinci maçta da kötü bir sonuç gelirse ben şeyi ortamı düşünemiyorum.
1: Evet, ben de burada aslında şu ana kadar Dünya Kupası ile ilgili harika bir yayıncılık vardı. Yani maçları genelde işte Thierry Henry, Zlatan İbrahimovic, Schmeichel böyle acayip önemli isimler yayınlıyor, yorumluyor. Çok da güzel analizler yapıyorlar. Fakat maalesef ki bizim maçımıza şey denk geldi. Türkiye-Avustralya maçına NBA finali 5. maç denk geldi. New York San Antonio. Hatta gittiğimiz yerde yani bizim maçımız başlamadan 15-20 dakika önce bitti NBA finali ve şey şampiyon oldu. Böyle bir yarım saat önce
0: New York
1: New York
0: Knicks.
1: Knicks şampiyon oldu. Ya böyle bir sürü formalı arkadaşlar toplandı. Kimse kimseyi tanımıyor ama yani Türk formalı olduğu zaman böyle yavaş yavaş mırıldanmaya başladık. Arkadaşlar bitti artık. Türkiye maçı başlıyor falan. O yüzden hiç maç önü analizi falan izleyemedim. Bir tek orada bir o da aslında yayıncılık yapılmıştır. Eminim yapılmıştır da biz izleyemedik maalesef. O yüzden orada maç önü tanıtımlarda ve bilgilerde biraz eksik kaldım ama Paraguay maçında artık bu maçımı kapatırım ben de. Ya bak, bu arada New York Knicks'in şampiyonluğu da burada nasıl kutlandı? Ben hiç yani NBA'de böyle bir taşkınlık falan çıkacağını düşünmüyordum. Kim şampiyon oluyorsa birbirlerini tebrik edip gidiyorlardır diyordum. Yani yıkıldı ya Amerika.

0: Amerika. Yani Boston bile normalde şey vardır, kulüpçülük çok net vardır Amerika'da. Yani Boston Celtics'ler Bostonludur yani. kutlamazlar, kutlatmazlar. Ama öyle bir bardaydık ki yani barın yarısı New York duydu ve çıldırıyordu yani.
1: Ben geçen bu son maçtan önceki galibiyette galiba sevinç gösterisinde bir taksinin üzerine çıkmışlar. Taksi yağmalamışlar sevinç için.
0: O bunda oldu.
1: Yok,
0: Bunda
1: bunda değil,
0: oldu.
1: bunda değil. Daha önce ya, bir önceki maç olması lazım. Son finalden, şampiyonluktan sonra değildi diye
0: Valla
1: hatırlıyorum ama.
0: ben bunda gördüm bir
1: Bunda da
0: şey.
1: olmuştur
0: Adamın
1: yani o
0: taksinin
1: zaman.
0: üzerine çıkmışlar 15-20 kişi. Adam hiç şey bir şekilde kalmış. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. Arabasının parçalanmasını izliyordum.
1: İnanılmaz bir şey yani. Ben de hiç beklemezdim Amerika'da böyle taşkınlıklar ama onlar için de galiba normal.
0: Ya bizim de bulunduğumuz sports barda böyle dev ekranlar falan. Ya Mert bir kız vardı. Susturamıyoruz kızı. Yani nasıl bağırıyor? En sonunda barın sahibi geldi. Sessiz olmazsan seni atmak zorunda kalacağım dedi. Anca öyle bir kendine geldi yani.
1: Peki Dünya Kupası ile ilgili hani milli takımı konuştuk ama genel başlangıç nasıl senin için? Dün kura çağı gol açınca bayağı sevindin galiba.
0: Aa, kesinlikle. Zaten direkt onu söyleyecektim. Yani işte bakma 7-1 yenildiler. Hatta ben de 7-0 bekliyorum demiştim arkadaşıma. Ama o gol bile yani arkadaşıma da söyledim. O kadar sevindim ki yani ne oluyor dedi. Ya dedim adamlar hayatları boyunca unutamayacakları bir gol attılar dedim. Bakma dedim bak bu maç 6-1 7-1 bitecek dedim. Ama ya, o gol hiç unutulmayacak bir gol. İlk kez Dünya Kupası'na katılıyorsun ve Almanya'ya gol atıyorsun. Ve yani o anki sevinçleri falan yani o kadar hissettim ki onu benim için hakikaten unutulmaz anlardan biriydi bu. Dünya Kupası unutulmaz anlarından biriydi. Bir de tabii ki Katar'ın attığı gol. 90 artı 4'te
1: Doğru.
0: İsviçre'ye. Hatta hemen bir saat sonra yine bir Amerikan kanalında gördüm. Katar yatırım fonundan hemen bir açıklama gelmiş. Golü atan oyuncuya 3 milyon dolar primle son model Phantom, Rolls Royce Phantom hediye etmişler. Bakalım şimdi tabii o hediyeleri de görünce Katarlılar ikinci maça daha da motive olacaklardı. Acaba bize de böyle bir şey düşer mi diye.
1: Herkes kaleye vuracak bu saatten sonra. Pas
0: Tabii
1: falan veren
0: tabii.
1: çıkmaz yani.
0: Aynen. Ama güzel turnuva. Japonya Hollanda maçı tam beklediğim gibi geçti. Dünkü Ekvador Fil dişi maçı da gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Bakma son saniyede 1-0 bitti ama 50. dakikaya kadar 3 top direkten döndü. Kaçan neler vardı? Yani ne goller kaçtı? Valla Galatasaray için söyleyeyim Singo çok iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Atılan golde de zaten 50 metrelik bir depar attı. Eşinde bir oyuncu takip ediyordu onu. Bıraktı. Yani takibi bıraktı. Baktı yetişemeyecek. Boşuna koşmayayım dedi. Singo yaptı ortayı. Diallo da güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ve onlar için unutulmaz bir an yaşandı. Ama şu ana kadar güzel gidiyor. Ortam güzel. Bakalım San Francisco'daki oynanan maça da baktım. Sağ çok güzel gözüküyordu. San Francisco'daki arkadaşıma sordum. O da stadın etrafındaydı maç boyunca. Burası da çok güzel dedi. Çok havaya girmiş dedi. Hava da güzel dedi. Valla Dünya Kupası'nın olduğu yerlerde güzel bir ortam var Mert.
1: Sen ne zaman seyahat? Senin
0: Çarşamba sabahı.
1: çarşamba sabahı gidiyorsun.
0: Çarşamba sabahı. Ben de yani az uçayım diye buraya geldim. Arkadaşımı göreyim diye. Tek seferde 13 saat uçmayayım diye. Yani San Francisco'dan, Boston'dan San Francisco'ya 6 saat uçacak yani. Bilsem hakikaten direkt giderdim.
1: 6 saat mi?
0: 6 saatmiş evet.
1: Direkt uçsan nasıl? Daha mı iyi direkt uçsan?
0: Şöyle direkt uçsam derken şöyle yani Türkiye'den San Francisco'ya direkt 13 saat uçmak istemedim. 9,5 saat uçayım dedim. Ama yani bu da 6 saat yıpratıcı olacak.
1: Vallahi zor.
0: Ama büyük şans burada benim çok yakın bir arkadaşım var. Yani kaldığım arkadaşımın dışında. O da Paraguay maçına gidiyormuş. Onunla aynı uçağı aldık. En azından sohbet ederek gideceğiz beraber.
1: İyi bakalım. Genco abi o zaman teşekkür edeyim ben sana.
0: Ben teşekkür
1: Katkı
0: ederim.
1: sundum programa. Sürpriz oldu benim için de. Ama güzel
0: Ben
1: oldu.
0: teşekkür ederim. Bir
1: Güzel
0: sesimi
1: oldu.
0: duyurayım dedim.
1: İyi
0: Ben
1: yaptın.
0: de bir sürpriz yapayım dedim.
1: İyi
0: Burada
1: yaptın.
0: sabah çünkü çok rahatız. İşte bir
1: Süper.
0: saati, 1,5 saate ben Boston'a ineceğim. Tek başıma gezeceğim.
1: Tamamdır. Sana kolaylıklar diliyorum. Yine haberleşiriz abi.
0: Teşekkürler. Teşekkürler, iyi yayınlar. Herkese çok selamlar.
1: Evet, Genco Boran telefon hattımızdaydı. Amerika'da şu anda Boston'da. Oradan San Francisco'ya geçecek ve Paraguay maçı için de orada hazır bulunacak. Cumartesi sabah olacak bizim karşılaşma. Saat 6'da başlayacak. Yine erken bir saat ama tüm Türkiye ayakta olacaktır. Valla hafta sonu o maç izleme yerlerinden görüntüleri gördüm. Herkes toplanmış. AVM'ler, restoranlar, işte belediyelerin organizasyonları. Bir de pazar sabahı hani bu kadar kalabalık olacağını ben düşünmüyordum. Ama herkes toplanmış. Tabii yaz olmasının bir avantajı var. Cumartesi günü de tahminimce benzer organizasyonlar düzenlenecektir. Keyifli. Katılan dinleyicilerimiz varsa onlar da yazabilirler. Reklam arasında ben belki onları okur. Dönüşte de o mesajlarla devam ederim. 0538 052 1487.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
9: Hayat sana maksimum.
10: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
9: 25 yıldır sana maksimum.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14.40 saatlerimiz şimdi dinleyici mesajlarıyla devam edeyim. Kenan Polat İzmir'den yazmış. Bornova Büyük Park'ta izledim maçı diyor. Daha etkili oynayabilirdik demiş. %100 tabii ki daha etkili oynayabilirdik karşılaşmada orası. Kesin oyun beklentinin altında kaldı. Bayrampaşa Belediyesi meydanındaydım demiş dinleyicimiz Emre Bey. İlk golü yemeden önce kavga çıktı. Çok felaket geçti bizler için. Demiş ama acaba kavga neden çıktı? Tabii kalabalık içinde izlemenin de belli başlı riskleri yok değil. Ben ki uzun zamandır tribünde maç izlemeyen biri olarak orada işte sigara içeni, küfredeni o şeylere pek gelemiyorum, istemiyorum. O yüzden bu tarz organizasyonlar çok keyifli gözükse de dışarıdan birebir yaşandığında aynı derecede keyifli olmayabiliyor. Orada da iyi bir organizasyona denk gelmek, etrafının iyi olması gerekiyor. Yoksa sıkıntı, kalabalıkların olduğu yerde bu tarz problemler de olabiliyor. Biz de mesela hafta sonu dün Belgrad Ormanı'na gittik ailecek. Orası da çok kalabalıktı. Gerçi sıkıntı yaşamadık, biraz insanlardan uzak kaldık ama o mangal yapılan kısım duman dumanaydı. Mesela oraya bir gidelim dedik, baktık olacak gibi değil. Orada oturulmayacak.

İstanbul'dan Nihat. Hayatımda sabah kendim kalkmadım. Annem kaldırıyor. İlk defa ben kendim kalktım. Maçı izlemeye gittim demiş Bağcılar meydanına. Valla bizde de işte yeni çocuğum oldu. O da işte 2 aylık oldu. Genelde tabii sabaha karşı sürekli uyanıyor. O arada da onun uyacağı tuttu. Ben alarmı kurdum. Maça başlamasına 10 dakika kala alarmım vardı. Kapattım, alarmı duydum. Sonra bir içim geçmiş. Allah'tan tam maçın başladığı saatte babamın mesajıyla, başarılar mesajıyla bir uyandım o titreşime, o sese. O şekilde 1-1,5 dakika kadar kaçırdım ama genelini izledim. Eğer babamdan mesaj gelmese ben de belki ilk 10-15 dakikayı kaçıracaktım. Bir sonraki maç tabii 6'da, onda daha hazırlıklı olmak lazım. Mert abi merhaba demiş dinleyicimiz Mahsun. Size bir sorum olacak. Almanya rakibi mi iyi futbol oynadı yoksa biz mi demiş. Avustralya'ya karşı iyi oynadık. Bu arada Almanya rakibin ismini bile bilmiyorum. İlk defa duydum demiş. Kura Çağı, evet. Birçok kişi için yeni bir isim Kura Çağı. Çok da anormal değil. Onların rakibi mi iyi futbol oynadı biz mi derseniz tabii yani 7-1 yenildiği için çok iyi oynadıkları söylenemez ama bizden farklı olarak belki nasıl diyeyim, gerçi bizden farklı değillerdi de o açıdan doğru bir benzetme olmayacak. Çok korkusuz oynadı Kura Çağı. Yani hücuma çıktı, geride böyle çok kapanmayı tercih etmeyen bir anlayışla çıktılar. Zaten kapansalar bile çok etkili olacakları gözükmüyordu. Onlar daha korkusuz, hani keyif almaya çıkmışlar sanki. Hani çok öyle üzerlerinde bir Dünya Kupası baskısı, stresi yoktu. O şekilde rahat bir oyun. Belki dezavantajlarına da olmuş olabilir. Hafta sonu Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bir sözü, basın toplantısından bir sözü önüme düştü. O çok hoşuma gitti. Çok yine basit ama etkili bir söz. Baskı hissetmek ve korkmak iyidir diyor Carlo Ancelotti. Eğer korkmazsanız bir aslanla karşılaştığınızda onu kedi sanarsınız diyor. Yani bu olumsuz gözüken duygular aslında işlevsel de kesinlikle. Kaygı, endişe bile yeri geldiğinde faydalı duygular. Bizim için de öyle, baskı diyoruz ya milli takım için. Belki üzerinde çok baskı vardı, stres vardı. Ya bunlar aslında dozunda hissedildiğinde gerçekten insanı konsantre tutan, dikkatli yapan, hatta mantıklı yapan şeyler. Ama bunun ayarını tabii tutturmak lazım. Burada Ancelotti'nin kastettiği de bence bu. Hani baskı olacak, korku olacak ama o korkuyu işte yönetebilmek burada önemli. O korkuyu yönetebildiğin noktada zaten oradan çok başarılı şekilde çıkıyorsun. Yani bir aslandan karşılaştığında korkmazsan hayatta kalma şansın çok zayıf. Yani o korkunun bir işlevi var. Korkmalısın ki aslandan kaçabilesin, hayatta kalabilesin. Bu öyle bir şey. O yüzden bizde de tabii ki baskı var üzerimizde futbol takımı olarak. Bu bence güzel bir şey. Oyuncuyu diri tutacak bir şey ama işte o baskı biraz normalin üzerindeyse ayaklar da gitmiyor bu sefer. Ayaklar gitmiyor, işte fazla koşamıyorsun. Belki kafa, beyin çok iyi çalışmıyor. Umarız onu ikinci maçla birlikte atlatırız. Yani Hakan Çağanoğlu'nun söylediği o ilk maçtaki yediğimiz tokat, ben dayak dedim az önce de tokat. Tokat bizi kendimize getirebilir, yani ne oluyoruz diyebiliriz. Daha çok daha kendi oyunumuzu oynayabiliriz. Biraz da tabii şansın da yaver gitmesi lazım. Biz mesela Kosova, işte Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum. O maçlarda da stresliydik. Ama kazandığımız için çok fazla göze batmadı belki. Bu maçı kaybedince battı. Orada da şansın işte yardımcı olması lazım. Şimdi programa gelirken Buğra Balaban'ın bir tweet'i önüme düştü. O da Maçkolik'in genel yayın yönetmeni. Eurosport'ta da spikerlik yapıyor. O orada karşılaşmayı takip etti. Mesela onun dikkat çektiği bir nokta var. Bu 2002 Dünya Kupası'nda biz ikinci maçta Costa Rica ile oynadık. İlk maçı Brezilya önünde kaybetmiştik. Costa Rica maçı berabere bitti. Diyor ki o maçın son dakikasında da Rüştü Reçber'i geçen Parks boş kaleye yuvarlasa grupta turnuvaya veda ediyorduk. Bunu da hatırlamak lazım diyor. Yani gerçekten o anlar belirleyici oluyor futbolda. Hani top üçlerin arasından geçti. Farklı geçmedi. Farklı bugün işte Dünya Kupası üçüncülüğümüz belki

0: oynayacaktı o pozisyon. Gol alsa. O pozisyon olmadı. Biz son maçta Çin'i de yendik. Gruptan çıktık. Yarı finale kadar yükseldik. Yani futbol gerçekten bu kadar. Biraz hem basit hem acımasız. Bu maçta da yani o pozisyonda biraz daha farkındalığımız yüksek olsa, İsmail daha uyanık olsa, Merih İran Kunda'ya hamle yapmayıp biraz daha geride beklese, o çalımı yemese, en başta Arda preste adamına zamanında gitse, böyle kademe kademe herkes biraz daha farklı davransa, biz maçı 0-0 götürsek bambaşka bir senaryo olabilirdi. O yüzden çok fazla anlam yüklemeye de gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir futbol karşılaşması. Evet, üzüldük. Ben de üzüldüm ama dünyanın sonu değil. Artık önümüze bakacağız, Paraguay maçı. Ama Paraguay maçında yenirsek tamam, o zaman daha çok asıp kesebilirsiniz diyeyim. Ne diyeyim? Peki golü kaçırınca Kerem'e küfredildi sanırım demiş. Ondan çıktı diye söylüyor. Az önce Bahriyen Paşa'da kavga çıktı demişti dinleyicimiz. Tabii yani böyle bir karşılaşmada da milli takım için oturmuşsun. Bir heves. Yani bir oyuncu gol kaçırdı diye de küfredersen tepki de görürsün yani. Kavga çıkarmayı onaylamıyorum ama tepki göstermesi de normal yani. Olacak iş değil. Bu daha turnuvanın başı. Yarışmayı kazananın ödülünün ne olacağı belli oldu mu diye bir soru gelmiş dinleyicimiz Ozan Bey'den. Vallahi forma demiştik. Forma kazanır. Milli takım forması olsun mu demiştim. En son öyle bıraktık diye hatırlıyorum. Milli takım forması. Kulüp takım forması yerine. Şu anda puan tablosuna baktığımda kicktip oyununda bizim ligde 25'er puanlı iki kişi var. Cevai 1907 ve Manticore diye okunuyor herhalde. Onların 25 puanı var. Benim ve Ali abinin puanı 14. 100. basamaktayız biz. 300 kişilik birlik. 100. basamaktayız. Biraz sıkıntıdayız açıkçası. Son maçlarda pek istediklerimiz olmadı. Ben mesela Ekvator fil dişi maçında 0-0 yazmıştım. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda 0-0 biten maç da olmamış. Golsüz biten henüz maç yok. Bakalım nerede çıkacak. Aslında Ekvator maçı kağıt üzerinde bunun için uygun bir karşılaşmaydı, Ekvator'un savunma anlayışından dolayı, ama orada da dengeyi bozan Singo'nun driplingi ve Diallo'nun bitiriciliği oldu. Orada şansım tutmadı. Bakıyorum Hollanda-Japonya maçında ben bir Japonya galibiyeti bekledim. 2-1'lik bir skor tahmininde bulundum. Japonya'yı ben çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Ama onlar da bir puanı son anda kurtardı maç. Hollanda'ya daha yakın gözüküyordu. Sabah biz Avustralya maçıyla ilgili konuşurken bir dinleyicimiz de bir şey yazmış. O hoşuma gitti. Hani milli takımı eleştiriyorsunuz, Japonya'yı şöyle övüyorsunuz, böyle övüyorsunuz. O Japonya bu Avustralya'ya karşı eleme maçlarında bir kez kaybetmiş, bir kere de berabere kalmış. Yenememiş Avustralya'yı. Bu işler biraz böyle gerçekten. Avustralya'da öyle çok boş takım olmadığını net şekilde gösterdi. Biz belki şimdi Paraguay ve ABD maçlarında Avustralya'ya göre daha farklı bir oyun oynayacağız. Avustralya kadar iyi kapanacaklarını ben düşünmüyorum diğer iki takımın. Paraguay'ın da, ABD'nin de. Ama ne olur? ABD maçında belki daha hücum edeceğiz ama burada tabii işin savunma kısmı çok önemli olacak. ABD'nin de hücumda çok iyi futbolcuları var. Atletik oyuncuları var. Balogun çok formda başladı şu anda turnuvaya. Tabii onlara karşı da dikkatli olmak gerek. Ama ben Avustralya gibi bir oyun olacağını, böyle kitleneceğimizi düşünmüyorum. Peki Nihat Çetin, milli takımımızdan herkesin aksine beklentim yoktu demiş. İzmir'de Karagözü'ne gittik, kamp yaptık. İnternet çekmeyen bir yerdi. Kafam çok rahat ve huzurlu bir zaman geçirdim diyor. Maçı da o zaman dinleyicimiz kampta izleme imkanı oldu mu internet çekmediği yerde, ona emin olamadım ama izlemediyse de vallahi çok bir şey kaçırmamış. İzmir'den Fevzi Bey, hastanede refakatçiydim. Televizyon kablolu olduğun için TRT maç saatinde şifreli yayına geçmişti. Telefondan izledik demiş. Yunus Bey, o da Konya'dan yazıyor. Arda Güler'i eleştirmek istiyorum demiş. Kariyer sonuna gelmiş yaşlı futbolcular gibi sahada geziniyor. Can Uzun'a forma verilse daha iyi olmaz mı diyor. Bizim akrabalar Belgrad Ormanı'na gitti, ateş yakmak yasak denmiş, geri geldiler diyor. Bazı bölgelerde yasak sanıyorum. Yakılabilecek bir yer vardı tahmin ediyorum. Orada serbestti çünkü duman dumanaydı, yani orada yasak olması mümkün değil. Yasaksa bile zaten hemen gelip uyarırlardı ama o bölgede serbestti diye düşünüyorum. Mert Bey, bence her şey bitti diyor dinleyicimiz. Alacağımız puan 1 ya da 0. Maalesef olmadı bu Dünya Kupası demiş. Kendisine en kötü senaryo dinleyicimiz hazırlamış. Bundan sonra ne alırsak kar dinleyicimiz için. Beklentiyi bayağı bir düşürmüş. Amsterdam'dan Serkan, Kuraçağ'ın okunuşu Türkçe'de Curaçao'dur diyor. Uf, çok farklı ya. Curaçao. Böyle okunduğunda herkes anlar diyor. Çünkü bu da internasyonel okunuşudur demiş. Curaçao. Curaçao zor ya. Alışmak yani zor. Okuması basit de Kuraçağ diye okuyorduk. Curaçao mu diyeceğiz yani bundan sonra? Ali abinin hiç hoşuna gitmeyecek bu telaffuz. Varsayımlardan bahsetmek bence anlamsız demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Mert Bey. İsmini vermek istemediğim bir arkadaş, adını da yazmış gerçi ama, simit çay içmek için o gün Üsküdar'daki Dünya Kupası çadırına gitmiş. Onu görmüş, ondan bahsediyor. Abi biz çok abartıyoruz, sonra da çok üzülüyoruz demiş gelen bir yorum. Evet, Dünya Kupası öncesi yani abarttık mı gruptan lider çıkarız, çıkmalıyız dedik. Bu çok abartılmış bir beklenti miydi bilmiyorum. Bence değil. Normal bir beklenti rakiplere baktığımızda ama futbolda böyle kayıplar var. Bunu sabahtan beri papağan gibi tekrarlıyorum. Sıkıldınız belki ama gerçekten öyle var futbolda. Yani ilk defa bir kendinden zayıf takıma kaybeden ülke değiliz. Buradan toparlayacak olan da yine bizim milli takımımız. Sonraki mesaj olsun, öyle de bitireyim. Cihan Adana'dan, Dünya Kupası'nı düzenleyen ülkeler direkt turnuvaya mı katılıyor yoksa eleme oynayıp mı geliyorlar demiş. Direkt katılıyorlar. Öyle bir eleme durumları onların yok. Bir başka mesaj yine benzer tonda gelmiş. Bizim milli takım abartıldığı gibi iyi bir takım değil. Muhtemelen grubu 1 veya 0 puanla tamamlayacağız denmiş. Valla var demek ki böyle kötümser dinleyicilerimiz de olabilir. Ama milli takım umarım bu dinleyicilerimizi de yanıltır da gruptan çıkarız. Yani 40 yılda bir Dünya Kupası'na katılıyoruz. Burada da 2 maçta 3 maçta eleneceksek yazık olur. Böyle bir jenerasyon da yazık olur. O yüzden umarız en azından bir tur geçelim de 4 maç yapıp en kötü senaryoda Dünya Kupası'na veda edelim diyorum ve programı da bitiriyorum. Bugünlük sona geldik. Etrin yarın Ali abinin de aramıza katılmasıyla tekrar 2 kişi, hatta Genco abi de belki telefonla destek verir, 3 kişi karşınızda olacağız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu.

0: mutlu bana. Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakkemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor.
7: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
8: İnternet TürkNet.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın G, H ve I grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika ile Mısır karşı karşıya gelecek. Yarınki maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, saat 4'te İran, Yeni Zelanda ve saat 22'de Fransa, Senegal karşılaşmaları oynanacak.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer vereceğiz. Önce başkentteyiz. Şaşmaz Bulvarı, Ümitköy yönünde ikinci köprüyü geçtikten sonra bir araç arızası var. Konya yolu Gölbaşı yönünde Balgat Demirköprü bölümünde meydana gelen kazada trafiği tabii ki olumsuz etkilemekte. İzmir'de çevre yolu Buca yönünde OGM hizasında orta şeritte bir araç arızası var. Çevre yolu Buca yönünde otoyol kavşağı öncesinde sol şeritte de bir araç arızası meydana geldi. Bu noktada

0: biraz problemli diyebiliriz. İstanbul'da Sahil Ataköy'de Florya istikametinde meydana gelen bir kaza var. İkinci köprüden en son Anadolu Avrupa yönünden gelen kaza verisini de hatırlatalım. Köprü trafiği ve karşılığında izleme trafiği yoğunlaşmış vaziyette. Bunlar özet bilgiler, daha fazla detayı yayınlarımızda, yolda navigasyon uygulamamızda ve aynı zamanda radyotrafik.com'da bulabilirsiniz diyor. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere, iyi yolculuklar diliyorum.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları, Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
3: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, herkese iyi günler, iyi haftalar.
3: Evet, yine sıcak bir günde buradayız, artık yazın geldiğini hissediyoruz haftadan haftaya.
4: Normal, artık o konuda bir şey diyemeyeceğiz değil mi?
3: Tabii, yani geç bile kaldı. Mayıs ayında yağmur gördük ciddi mesela.
4: Tabii, ki iyi oldu bence.
3: Yani evet, yine buradayız. Dünya Kupası da var. Bu yaz biraz daha heyecanlı. Tabii biraz buruk başladık Dünya Kupası'na. Cumartesi sabahı bir maçımız vardı Avustralya karşısında. Aslında bakarsan kağıt öncesinde, turnuva başlamadan gruptaki en hedef maç gibi gözüken Avustralya maçından maalesef 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldık.
4: Doğru. Bizim kağıt üzerinde tabii, senin de söylediğin gibi, kazanabileceğimiz maç olarak bakıyorduk. Fakat şöyle bir gerçek var. Ben şunu da söylemem lazım. Bir ay önceden Avustralya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk.
3: Kiken Rush.
4: Teknik direktörümüz de biliyordu. Ama önemli olan böyle işte 5-4-1 ve hatlar birbirine çok yakın. Orada onu aşmak. Şimdi Arda'yı ezberlemişler. Barış'ı ezberlemişler. Orta alanımızın ne yapmak istediğini bayağı iyi çalışmışlar. Kapattılar, çok yakın kaldılar. Bu yüzden oyun kurma konusunda şutlara yöneldik. Şimdi toplamda ne diyoruz? 30 şutumuz var. Şöyle bir bakışım var benim. Senin de fikrini merak ettim. Basketbolda ya da voleybolda istatistikler ve rakamlarla bir maçı kazanma ihtimalin yükselebilir. Veya o maçı niye kaybettiğini çok rahat bir şekilde basketbol ve voleybolda anlayıp hemen molayı alabilirsin. Futbolda şimdi su molası var. O bile kurtarmadı.
3: Hiç haz etmediğim bir uygulama.
4: Onu benim de onu da söyleyeyim. O bile kurtarmadı. Biz rakamlara aldanmayalım. Çünkü rakip rahat oynadı. Onu söyleyeyim.
3: Katılırım. Burada 30 şuttan bahsettin abi mesela. Bunların çoğu, kağıt üstünde maçı izlemeyen biri çok da denemiş izleyebilir ama, Can Avli ile ceza sahası dışından atılmış şutlar. Yani geliştirdiğimiz ataklar sonunda net pozisyon bulamadık ki gol beklentimiz 1.30. 30 şuta rağmen yani oldukça düşük.
4: Düşük. Şimdi maç kazandıran ve kupa kazandıran oyuncular diye bir ayrım var Dünya Kupası'nda. Biz maç kazandıran oyuncuya ihtiyaç duyduk bu karşılaşmada. Kupa kazandıran oyuncu, onların yeri apayrı. İşte en önemlisi Maradona ya da Messi, kupa kazandıran oyuncular.
3: Ya da Brezilyalı Ronaldo mesela geçmiş.
4: Brezilyalı fenomen Ronaldo. Bu oyuncular size kupayı getirebilir. Henry bile hat-trick yapmıştı en son geçen finalde. Galiba. Geçen finalde.
3: Aha.
4: Arjantin finali.
3: Mbappe, Colomani'nin orada kaçırdı.
4: Mbappe orada. Son saniyede Fransa belki maçı alabilirdi. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu oyuncular işte size kupayı getirebilir. Bizde maç kazandıracak oyuncularımız var mı? Var. Sakatlıktan yeni çıktığı belli olan ve daha ritmini bulamadığına emin olduğum bir Arda var.
3: Kenan Akeza.
4: Kenan sakatlıktan yeni çıktı. Hakan yine sakattı.
3: Ferdi öyle.
4: Ferdi yine sakatlıktan çıktı. Barış, lütfen Süper Lig'in son bir ayını gözümüzün önüne getirelim. Barış'ta bir formsuzluk vardı. Bunu kabul edelim. Neden? Çok yoruldu.
3: Kesinlikle. Bir de bu Barış için ters bir maçtı. Geniş alanda oynamayı seven bir oyuncu olduğu için bu kadar kapalı bir savunmaya dar alanda Barış'tan çok da bir anlamam beklemiyordum ben açıkçası.
4: Ben de beklemiyordum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi oyuncular üzerinden esasında değil de takım bazında benim düşüncem. Tabii sen de oyuncular üzerinden de değerlendirebiliriz konuyu. Takım olarak fiziği bizi beğenmedim.
3: Bu kondisyon olarak iyi gözükmedi, evet.
4: Yalnız şöyle bir gerçek var. Fizik kondisyon milli takımda kazanılmaz. Oraya gelene kadar oyuncunun kulüpte yaptığı antrenmanlar ve kendini fit hissetmesi her zaman için belirleyicidir. Bizde öyle bir yapılanma takımın içinde göremedim. Bu gibi takımları yenmek için işte diyorlar ya, havadan top gönderiyoruz ceza sahasına. Evet, şu eksiğimiz var. %100 katılıyorum. Burak'tan sonra yıllardır golü hisseden, gol pozisyonunda topun sekip kendisine geleceğini düşünen ya da ben burada kafayı daha iyi vurabilirim diye ortaya çıkan golcü tipleri var.
3: Sezgisi yüksek golcüler.
4: Sezgisi yüksek. Gol duygusu diyorum ben ona. Yüksek oyuncular. Bu maalesef bizde yok. Bunu kabul edelim.
3: Gördük de bunu bu arada net bir şekilde. Hani bazı maçlarda sorun yaratmıyor ama mesela bu kadar fizikli üçlü bir savunmaya karşı Kerem'in ne kadar undersize, ne kadar aslında fiziksel olarak handikaplı kaldığını gördük. Bence bu mesela yanlış bir tercihti.
4: Şu da var. Tabii sırtı dönük oyunda istediği topları almasına imkan yok. Ya fazla etkili olamıyor. Adam eksiltme dediğinde Avustralya takımı o kadar yakın ki adam eksiltirten zaten yayının başında belirttiğim gibi o zaman işte maç kazandıran oyuncu bölümüne geçiyoruz. Adamı eksilttin. Karşı karşıyasın. Bir çalım daha attın. Kaleciye baktın. Ayağının içiyle uzak köşeye topu gönderdin. İşte bu gol demek.
3: Bu dediğinin birebir aynısını mesela Vinicius'un fas attığı golde gördük. Birebir aynı tanım.
4: Bireysel başarı. Bu işte madem öyle kapanıyorsun diyelim. İyi kapanıyorsun. Ben de yetenekli oyuncularımı böyle kullanırım mesajıdır bu.
3: Ya mesela şunu da sormak istiyorum sana. Bizim milli takımımızın bir A planı var. 4-6-0. Yani her milli takımın bir A planı var ama bu kadar ikinci bir plan olmaması, maç içi müdahalelerin bu kadar kusurlu olması. Mesela şeyi görüyoruz. Hani kendi fikrine aşık olan teknik direktörler var tarih boyunca. Hatta işte çok inovatif teknik direktörlerde de sırayla gidecek olursak en geçmişler. Rinus Michels'ten tut Cruyff'a kadar, Guardiola'ya kadar. Hepsinin çok dünya futbolunda devrim niteliğinde fikirleri var ama onlar maç içi müdahalelerinde ya da B planında bulmakta mesela bizim kadar tutuk kalmıyor. Biz neden bu mevcut kendi oyun stilimize saplanıp kalıyoruz maçlar tıkandığında çok merak ediyorum.
4: Ya şimdi oyuncularımızla mı ilgili acaba diye hemen bir konu açalım. İşin gerçeği bir klasik santrafor var, Deniz. Can Uzun orada oynayabilir mi? O bölgede. Neden oynamasın? Denenebilir, oynayabilir. Fakat Arda tamam kanatta gözüktü ama yine kanatta kalmadı.
3: Zeki'ye bıraktın sağ koridoru.
4: Sağ koridoru olduğu gibi şu düşünce olabilir. Ya Avustralya Zeki'yi fazla zorlamayacak ya da Ferdi'yi. Çıkmıyorlar çünkü. Düşüncesi hakim olmuş olabilir yaptıkları analizde. Ama oyuncunun git geli ve ne olursa olsun orada kaybedilen toplarda önündeki kanat için görevlendirilmiş oyuncuların fazla yardım edememesi o oyuncuların bu sefer oyundan daha çabuk düşmesine yol açıyor.
3: Çabuk yıpranıyorlar.
4: İster istemez yıpranıyorlar. Çünkü her türlü mücadele işte Haiti'sinden Curaçao'suna kadar baktığımızda bütün takımlar koşmaya çalışıyor. Fizik mücadelelerini devreye almak istiyorlar. Bu Dünya Kupası'nda benim gördüğüm işte Japonya'nın Hollanda karşısında teslim olmaması.
3: Müthiş maç.
4: Kanatları çok iyi organize etmesi. Ya bütün takımlarda o kadar hem bireysel fit hem de çok hazır gelmişler o konuda. Ya bunu değerlendirmek gerekiyor.
3: Ya burada mesela abi senin söylediğine bir örnek verelim. İşte Japonya'da şeyi gördün. Hollanda karşısında onlar da fiziksel olarak dezavantajlı bir takım. En azından bunu kütle olarak söylüyorum. Orada merkezde fizikli bir ikili vardı. Van Hiki ile Van Dijk vardı biliyorsun işte. Evet. Japonyalı oyunculara nazaran işte orada en uçtaki Uwe'da 1.83 boyunda mesela. Daha fizikli oyuncular varken Japonya oyunun boyunu enine genişletti. Biz bu kadar Avustralya merkezde büzüşmüşken nedense orta sağ devşirme bir sağ kanat atıp oyunu merkezde sıkıştırdık ve oyunu enine genişletemedik.
4: Burada yapılan hamleler de çok geç yapıldı. Bunu kabul edelim bence. Acaba şu mu düşünüldü? Takımı çünkü fizik olarak iyi değil. 2-0'dan sonra diyelim ki her türlü riski alacağım. ve bahsettiğin o orta

0: alanda ya da kanatlarda organizasyon değişikliği yapacaksın. Bunun sonucu acaba fark daha da büyüyebilir miydi endişesini taşımış olabilir teknik direktör. Yani savunma ağırlıklı değil, ucum ağırlıklı oyuncular ama fark daha da büyüyebilir mi, daha çok pozisyonlar verebilir miyiz diye düşünmüş olabilir. Çünkü yine çabuk toplarla çıkacaklardı.
1: Yediğimiz iki golde olduğu gibi abi çok kısa bir aramız varmış. Yine milli maç üzerine sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir reklama gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bankam Tombank kartıma din.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet abi, milli maçtan bahsediyorduk. Yani burada oyuncuların genel kondisyon durumunu çok iyi görmediğimizden bahsetmiştik. Değişikliklerden bahsediyordun en son, sonrasında reklama gittik.
7: İşte o değişiklikler acaba öyle mi oldu? Yani biz bayağı oyundan düştük. Bari daha da morali bozulacak bir sonuca doğru gitmesin maç diye mi düşündüm? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Yani bunları tabii orada olsak teknik direktörümüze, Montella'ya basın toplantısında sorardık.
6: Burada ben maçı izlerken abi değişiklikleri görünce direkt gözüme bir maç geldi. Euro 2024 Hollanda maçı. Orada da çok geç kalmıştık değişikliklerde. Bence doğru değişiklikler dediydi ve elimizdeki bir maçta yarı finali kaçırmıştık mesela. Bu da bana direkt o maçı anımsattı.
7: Olabilir. Yani dediğine yaklaşabilirim. Ama tabii bu çıkma maçı değildi. Grubumuzdaki ilk maçtı. Dünya Kupası'nın en önemli şifrelerinden biri, Avrupa Şampiyonlar Ligi gibi. Ya bari yenilmeseydik. Ya şimdi eleştirileceklerdi. Ya Avustralya'yı da yenin artık kardeşim falan diyeceklerdi. Tamam, ama bir puan almış olacaktık. Ve şanslar devam ediyor.
6: Paraguay maçına da daha güvenle gidecektin.
7: Tabii. Ya Paraguay'dan da bir puan alsa oldu.
6: Amerika'yı yenip yine çıkabilirdin.
7: Amerika 3 beraberliklerle çıkan bir sürü takım var.
6: En iyi üçüncülere girme ihtimalim var tabii. Orada bu arada şeye baktım abi, en iyi üçüncü olarak bitirdiğin senaryoda muhtemel rakipler grubuna göre Almanya, Portekiz vesaire var. O çok gerçekten engebeli bir yol. Keşke daha yukarıda bitirsek.
7: Abi onlar zaten gelecek.
6: Bir noktada kaçamazsın.
7: Onlardan birinden kaçamazsın. Ya Almanya'dan kaçtın, Portekiz gelecek mesela. Ya da tur atladın, Portekiz'i eledin. Oldu, çıktın. Tur atladığımızı hayal edelim. Ve Portekiz'den sonra bir bakmışsın Arjantin gelecek mesela.

0: Gelecek birileri.
1: Tabii bunu ötelemek önemli olan aslında bana sorarsanız.
0: Elinden geldiğince ötelemek.
1: Evet.
0: Bunu başarmak. Ve bu genelde grubu lider bitiren takımlar fena ya iyi takımlarla karşılaşabilir. Ya eleyebileceği takımlarla karşılaşabilir. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin o korkutan başlangıcı bayağı olayı değiştirdi.
1: Yani Paraguay'ın mesela ben daha çok diş geçirmesini bekliyordum Amerika Birleşik Devletleri'ne.
0: Şoka girdiler. 7. dakikada gol yedikten sonra savunmada yerleşemeyen ve bireysel anlamda da çıkarken top kaybeden, bunun sonrasında da çok kolay pozisyonlar verebilen bir takım haline geldi Paraguay. Ama Paraguay bu değil. Bir kez savunma kanatlarıyla ilgili nasıl önlem alacaklar? Onlar çok kötüydü Paraguay'da. Bu önlemleri alırlarsa, ki bizim maçı seyrettiler, bizim de orta alanı, yani milli takımın orta alanını kilitledikleri ve kapattıkları anda bizim takım duruyor.
1: Merkezden oynatmazsan duruyor, evet.
0: Bizim takım duruyor. Ya burada hücum için ne yapabiliriz? Ayrı varyasyonlar olabilir mi? Ama şu anda maalesef önlemi alırlarsa, ki Avustralya'nın oynadığı oyundan daha teknik kapasiteli bir takım, onu söyleyeyim.
1: Latin Amerika takımı zaten en basitinden.
0: Ya onlara onlar yıkıldılar Amerika maçından sonra. Avustralya milli takımın Türkiye maçı bitti. O yıkılma o anda bitti Paraguay'da.
1: İnandılar tekrardan.
0: Ya bir dakika dediler, biz tamam kaybettik ama şimdi onlar da hesaplar yapacaklar. Ya Avustralya şöyle bir özelliği var Burak. Avustralya bir takım hücum oynamaya başladığı anda bir anda üçlük olabilir.
1: İyi bir savunma takımı. Hücum anlamında çok özel şeylerini görmedik zaten. Geçiş hücumlarından attılar bize de golleri. Ha,
0: bir anda ya ben baskı kurayım. Baskı kurabileceği rakipler olabilir de. Bu acaba Paraguay mı ya da Amerika Birleşik Devletleri mi? Bu konuda şöyle söyleyeyim, tartışabilirim.
1: Ben grup aşamasını bu oyunla geçebileceklerini düşünüyorum. Yani çok fizikli bir savunma ve orta saha var. Takım bu kadar geriye yaslayıp merkezi kapattıklarında zaten Avustralya'ya gol atmak her takım için zor olacaktır yani, bence.
0: Milli takımların kendi oyunları var ama bir de dikkat edersen Dünya Kupası oyunları da var.
1: Maç özelinde.
0: Maç özelinde Dünya Kupası oyunları var. İşte İngiltere'ye ya diyorsun ki ne kadar sıkıcı oynuyor. Sonra bir bakıyorsun 1-0 kazanmış.
1: Sonucu alıyor.
0: Ne oldu? İngiltere'nin 6 puanı oldu deniyor. İşin gerçeği ya, Dünya Kupası'nın oyunları bunlar.
1: Geçtiğimiz hafta da konuştuk ya mesela abi, 2010 şampiyonluğunda İspanya çeyrek final, yarı final, final 3'ünde 1-0 geçti.
0: Ama geçti.
1: Şampiyon oldu. Paraguay'ı, Almanya'yı ve Hollanda'yı geçtiler biliyorsun uzatmalarda, finalde de.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Ya burada çok göze hoş gelmesine de gerek yok oynanan futbol, onu söyleyebiliriz en azından.
0: Evet, yani o beklenen yarı finaller şöyle olacak, harika maçlar. Bunu yakalayabilirsin birkaç tane de. Ama Dünya Kupası'nın kendine ait stratejileri var. Satranç olarak bakalım olaya.
1: Tek maç eliminasyon
0: sistemi tek hamle çok değil maçlar.
1: Ya bu tek maç eliminasyon sisteminde çok açılma lüksüne sahip değilsin zaten.
0: Özellikle ya biz bu maçta, maçtan sonra yapılan açıklamalar var işte oyunu domine ettik diye. Biz oyunu falan domine etmedik. Oyuncuların, ki teknik direktör Montella bunu %100 söylemiştir. Biz oyunu domine etmedik. Topu bize verdiler. Al bakalım nasıl oynayacaksın dediler. Biz kapanacağız dediler. Kapanacağız derken öyle çift katlı otobüs de yok. Futbolun sana getirdiği defansif anlayış. Benim gücüm bu diyor. Ben bunu çok iyi oynayabiliyorum diyor. Ve her takım zaten böyle oynayamaz biliyorsun.
1: Bu da bir beceri.
0: Çok iyi savunma takımı olman için bayağı çalışman lazım. Bayağı hazırlık maçı oynaman lazım.
1: Bu meşhur bir söz var ya abi. Hücum maç savunma şampiyonluk getirir diye. Ya savunmanın daha zor olduğunu buradan da anlayabiliriz ve hani Montella'nın ve futbolcuların maç sonu açıklamaları, açık söyleyeyim, hani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bana hiç geçmedi. Yani biz Avustralya'nın istediği futbolu oynadık. Top bizdeydi ama Avustralya'nın futbolu da zaten bizden bunu talep ediyordu.
0: Evet. Yani Avustralya, şimdi biz Avustralya ile Sydney'de oynadık ya da ya Melbourne'de oynayalım mesela. Bize yine böyle oynayacaklardı kendi evlerinde. Taraftarları da bunu biliyor. Tribünleri dolduracaktı işte 45 bin taraftarı. Bir bakacaktık Avustralya yine böyle oynuyor. Ya bu oyun tarzından vazgeçmeyen bir yapısı var.
1: Biz bunu nasıl öngöremedik peki abi? Mesela bu oyun tarzına bir antitez oluşturacak şekilde hazırlandığımızı görmedim ben maçta. Biz yine kendi oyunumuzu...
0: Biz öngördük bence. Teknik direktör öngördü özellikle. Ama oyuncular yapamadılar. Teknik direktörün istediğini gibime geliyor.
1: Burada nasıl bir formül peki sence masadaydı da uygulayamadık?
0: Ya Arda'nın birebirdeki başarılarını düşündü. Barış'ın fiziği ve yıpratıcılığıyla rakibi yorabileceğini zannetti. Orta alanda Hakan'dan, Çalhanoğlu'ndan tam bir rejista. Döner dönmez tekrar o orta alan mimarlığını, Orkun'un yardımını, İsmail'in bitmek, tükenmek bilmeyen enerji görüntüsüyle rakibi rahatsız etmesini bekledi. Bunlar hep düşünüldü. İşte bir kanatta Zeki'ye sen çıkarsın dedi. Nasıl olsa gelmeyecekler. Zaten öyle beklendi. Ferdi'ye sen çıkarsın dedi. Şimdi bizim burada oynadığımız Kuzey Makedonya maçının başlangıcını hatırlayalım.
1: Aynı 1,5 dakikada golü bulmuştuk.
0: Rakip bunları izlemiyor mu? Çok net izliyor.
1: İzlediği belli oluyor zaten abi maçı izleyince.
0: Öyle baskı ve prese bile izin vermediler. Dikkat edersen.
1: Maç içinde ön alan baskısı, presi, teşebbüsümüz oldu ama o kadar kapalı bir takım ki orada top kaptığında bile zaten onu bir şekilde hatayı süspanse edebiliyorlar.
0: Dikkat ediyorsun. Ben bir fotoğraf gördüm. İki takım oyuncuları ya Avustralya, Türkiye, biz atak geliştirmek istiyoruz. Hatlar birbirine yakın, çok yakın. Diyelim ki 5 kişi savunmada, 4 kişi önde. Öyle bir fotoğraf. Hatlar o kadar yakın ki birbirine. Ancak bireysel çabayla birini devre dışı bıraktığında, bir oyuncuyu oyundan düşürdüğünde belki bir pozisyonun doğuşuna imza atabilirsin. Onun dışında maalesef pasla, işte ver kaç, duvar pası, bunların hepsini hesaplamışlar. Ancak bireysel hata yapmaları gerekiyor.
1: Geometrisini bozman lazım savunmasının.
0: Mutlaka hesaplamışlar. Ya dün Musiala, Kuratsao'nun ne yaptı? Dengesini bozdu bir ara. Nasıl? Teknik kapasitesi mükemmel bir oyuncu. Arda'da da var aynı yetenekler ama Arda'da o kuvveti, sakatlık çıkışı göremedik.
1: Yani bir fotoğraf gördüm abi, sen de bahsetmişken. Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra sol çaprazda topu alıyor. Yan yana dizilmiş 3 tane sağını kapatan Kenan'ın özellikle Avustralya oyuncusu var mesela. Bunu kırmak çok zor.
0: Çok zor. Şöyle bir fotoğraf da vardır. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Dünyanın önemli fotoğraf karelerinden biridir bu. 1986 Dünya Kupası yarı finalinde Maradona ve Belçika milli takımı. Tam 7 oyuncu var karşısında. 7. Bir tek Maradona var. Tam 7 oyuncu var. Nasıl hazırlanmışlar? Gerçi güçleri yetmedi. Yani Arjantin şampiyon oldu ama ya Maradona'yı ancak öyle durdurmayı düşünebilirler ki Maradona o maçta da gol atmıştı.
1: Biz de böyle bir plan gördük bize karşı. Bu arada yani Avustralya'nın oynadığı futbolu planı Paraguay, Amerika için de emsal teşkil edebilir Türkiye maçları özelinde.
0: E tabi. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin oyun tarzında şöyle bir gerçek var. İkinci toplarla çabuk hücuma çıkıyorlar. Dikini oynamayı çok iyi başaran bir takım olduklarını gösterdiler. Bu bir de kendi evlerinde o ev sahibinin kendine güvenmesi. Fizik olarak zaten hiç yıpranmamış bir Amerika var. Neden? Grup maçı oynamadılar. Turnuva Amerika'ya verildiğinden beri olayı hazırlık olarak düşünüyorlar. Yani Dünya Kupası'na hazırlık. Öyle bir kadro oluşumu içinde. Pochettino da zaten takımı hazırlamada başarılı bir teknik direktör. O da Amerika Birliği takımını iyice hazırladı. Ve gördüğünüz gibi Paraguay karşısında farklı bir galibiyete doğru gittiler.
1: Ya burada söylediklerinden şu kıymetler mesela Amerika ile oynayacağımız maçta Amerika Avustralya kadar belki iyi bir savunma takımı değil ama geçiş hücumunda onlardan çok daha iyi oynuyorlar. Bu tehlikeli bir durum.
0: Hem ona oynuyorlar. Bir. İki, diki olarak top bizim yarı sahamızdayken az adamla yakalanma ihtimalimiz var. Şimdi öyle bir talihsizlik oldu ki Burak, mağlubiyet. 0 puan. Biz iki maçta da risk almak zorundayız. Maçın çoğu dakikalarında o riski rakibe de hissettireceğiz ve bunun yüzünden de pozisyonlar vereceğiz maalesef. Ya biz risk almak zorundayız.
1: Yani burada bir de sıradaki iki maçta Avustralya'ya nazaran bu aldığımız risklerin faturasının daha ağır olabileceği rakipler var. Daha yetenekli kadrolar var.
0: Amerika Avustralya'yı yenerse Şimdi biliyorsun bir de genel averaj yok.
1: İkili averaj var.
0: İkili averaj var. Amerika yendi Avustralya'yı. Bizim para

0: Uruguay maçında kazanamazsak olmuyor.
1: Zaten bu söylediğin senaryoda direkt olarak çıkamıyorsun. İkinci maçı sonunda kaybettiğin takdirde. Üçüncü maçı umudun kalmıyor.
0: Evet. Üçüncü maçı ancak Dünya Kupası'nda galibiyet alalım mantığıyla çıkarsın.
1: Yani hakikaten...
0: Ben üzülürüm üç maç oynayıp dönmemize.
1: Zor bir duruma soktuk kendimizi. Bir de baktığın zaman abi hani hep söylüyorlar. Türk futbol tarihinin en yetenekli jenerasyonlarından biri, uzun yıllar sonra turnuvaya gidiyorsun. Önde bir 4 yıl daha beklemek zorundasın sıradaki Dünya Kupası için.
0: Ya öyle çok takıma söylediler. Aston takımı dediler, Kolombiya bakın şöyle yapacak dediler.
1: Belçika milli takımı.
0: Belçika milli takımı yıllardır ne diyorlar? Altın jenerasyon. Kaç Dünya Kupası var?
1: Sıfır. Bir üçüncülükleri var.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadılar mı?
1: Hayır.
0: Ne zaman oynadılar? 1980'de Almanya'ya kaybettiler. O zaman altın jenerasyon falan değildi. Turnuvanın sürpriz takımıydı. Ama şimdi bu altın jenerasyon işte şöyleler böyle Kolombiya şöyle böyle derken 86'da hiçbir şey yapamadı mesela.
1: Ya da yok, 94 olmuyor. Almanya mesela.
0: Evet. Olmuyor. Ya 2002'de İspanya'nın elenmesi sürpriz değil miydi? Bizim 24 yıl öncesinde. Bizim ya, üçüncü oldum. Fransa'nın elenmesi sürpriz değil miydi? İkisi de elendi gitti. Fransa'da, İspanya'da.
1: İkisi de finalde.
0: 98'in şampiyonu. 2002'de elendi.
1: Ha, burada bizim şöyle bir farkımız olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Mesela burada Almanya'dan bahsettik, Fransa'nın elenmesinden bahsettik. Bu takımların alttan da sürdürülebilir sürekli bir futbol jenerasyonu geliştirme özelliği olduğu için, evet, onlar belki bunu tolere edebilir ama bir sonraki turnuvada biz aynı noktada olur muyuz onu mesela göremiyorum.
0: Ya bu kadromuz bizim genç.
1: Genç.
0: Onu bir değerlendirmemiz lazım. Kadro genç. Avrupa Futbol Şampiyonası oynadı. Çeyrek finalde elendi. Daha olgun bir oyun beklerdim şu ana kadar milli takımdan. Onu şu anda göremedim.
1: Bir yarış aramız varmış abi. İstersen hızlıca ona gidelim, sonra geri dönelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Aman Dulo, yanilen kardeş, uçan Dulo. O da yerini alacak.

0: O yerini aldıktan sonra sıra 9 numaralı Neslihan Hatun'a gelecek. Araslı Gülnur Kız orijinli Tay. ...13 numarada Uçan Dulo yerini aldı. Son Tay 9 numaralı Neslihan Hatun. Neslihan Hatun da kulağına yaklaştırılıyor şimdi. Giriş hazırlığı onun için başladı. Ve Neslihan Hatun da startteki yerini aldı. Taylar box içinde. Start verildi ve Bursa'da 4. koşu ile birlikte 2. altılı Ganyan başladı. Rakiplerinin 5-6 boy gerisine başlayabildi 1 numaralı Altın Darkız. Çıkıştan sonra 3 numaralı Gönül Köprüsü de 2-3 boy geriye düştü. Yarışın liderliği için en iç kulvardan 12 numaralı Tokat Han'ın Gülü geldi. Liderliği alıp 1 boy kadar fark yaptı. 11 numaralı Temre ikinciliğe girdi. Dışlarında 8 numaralı Mir Şirin var. İçeride 10 numaralı Özyağmur. Yanlarında 14 numaralı Uzun Sude. 2 boy geride 2 numaralı Aydonat. 2,5 boy geride 13 numaralı Uçan Dulo. 1 boy geride 5 numaralı İnler Rüzgarı sırasıyla safkanlar son virajda. Son 600 metreye yaklaşılırken koşunun lideri 12 numaralı Tokat Han'ın Gülü. Fark 2 boy kadar 11 numaralı Temre ikincilikte. Üçüncülükte 8 numaralı Mir Şirin. 1 boy geride 4. 14 numaralı Uzun Sude. 5. dışta 13 numaralı Uçan Dulo sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 12 numaralı Tokat Han'ın Gülü düzlüğe lider çıkmıştı. Şimdi 5. ikinciliğe vites artırarak geldi 13 numaralı Uçan Dulo. Yanında da Temre var. En dışta da 8 numaralı Mir Şirin. Safkanlar son 400 metreye girdikten sonra liderliği Selim Kayalı 11 numaralı Temre aldı. Onun dışına da 13 numaralı Uçan Dulo çıktı. 11 numaralı Temre yarışın lideri. Düzgün aksiyonlarıyla salına salına fotoya doğru ilerliyor. Fark 3 boya kadar çıktı. 11 numaralı Temre Selim Kaya ile kazanıyor. 13 numaralı Uçan Dulo ikinci, 8 numaralı Mir Şirin üçüncü, 3 numaralı Gönül Köprüsü dördüncü, 12 numaralı Tokat Han'ın Gülü de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 11 numaralı Temre Selim Kaya ile 4. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: Kuzey Kore. Dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya. 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor. Ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro. Ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor ve İtalya uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
8: Gel de dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
9: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şampiyonla son
1: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, kısa bir yarış arasının ardından Spor Kazanı'nda sizlerle birlikteyiz. Evet Ercan abi, yani milli maçtan bahsettik, Avustralya maçında gördüğümüz yanlışlardan bahsettik. Biraz Paraguay maçından bahsedelim. Arada da sana sormuştum, tekrardan dinleyicilerimiz huzurunda sorayım. Bir rotasyon değişikliği bekliyor musun maçta?
4: Takımın evet bir kendine gelmesi lazım. Tabii ben bu şahsi düşüncem. Sen düşünceni söylersin. Kenan tam hazırsa Kenan'la başlamak. Artık Eintracht Frankfurt'ta da zaman zaman izlediğimiz Can'ı o hücumun ortasına koymak.
3: 60 milyon euro istiyor abi takıma oyuncunun. Biz hala Can Uzun tartışıyoruz mesela. Bir denenmiyor ama ilginç bir şekilde.
4: Acaba oynar mı oynamaz mı diye hala düşünüyor mudur demeden kendimi alamayacağım.

0: Sen de çok güzel bir ekleme yaptın reklam arasında. Bunu da paylaşalım. Yine fizikten vazgeçmedin. Sağda barışlı olabilir dedin, değil mi?
1: 4 orta saha yapmaktansa ben Kenan'a attığım denklemde orada fizik gücünü de biraz
0: Hakan Orkun
1: ayarlamak
0: Arda diyorsun ya da Hakan
1: İsmail
0: Arda, hangisi olursa.
1: Ya orayı artık hocanın takdirine bırakıyorum. Farklı özellikleri var çünkü. Burada şeyi anladım abi. Hani, turnuva öncesinde sürekli tartışıyorduk ya orta saha şunda İsmail mi olacak Orkun mu diye. İlk maçtaki görüntüyle bence oradan kesilmesi gereken oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Dersiniz ki kaptan oynayacak takımda bir ağırlığı var. Bana doğru gelmese de bir şey diyemem ama bence kesilmesi gereken oyuncu Hakan Çalhanoğlu.
0: Formsuz başladı. Neden öyle? Hayır, formsuz derken biraz daha açayım ben. Sakatlıktan çıkan oyunculardan hemen yüksek performans alamazsın.
1: Katılıyorum.
0: Ya bu Arda için de geçerli. Son haftalarda Real Madrid'de Adele sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
1: Son bir ay yoktu.
0: Son bir ay yoktu. Hakan da son haftalarda şampiyon olan Inter'de sakatlığından dolayı ona da söylediler istersen sen kendini riske etme diye. O da bir gerçek. Ve bu oyuncular buraya geldiler. Geldikten sonra tedavileri ve yavaş yavaş takıma intibakları sağlandı. Ama nereye kadar? Bir yere kadar.
1: Yani dediğim gibi abi, burada oyuncuların takım içinde ağırlıkları var. Tabii ki kendi aralarında bir hiyerarşi vardır ama artık biraz daha pragmatik bakmak gerekiyor bence. Hem form grafiği itibariyle hem de maç özelinde plan dahilinde. Yani dediğim gibi biz burada hala şeyi konuşuyoruz. Hocanın da açıklamalarında vardı ya, hani Can Uzun'un yaptığı açıklamada Arda Güler'in pozisyonunu 10 numaranın ikamesi olarak düşünüyor ama mesela Can'ın...
0: Daha değişik yerlerde oynama, yani hücum anlamında bunu değerlendiriyoruz. Daha değişik yerlerde oynayabiliyor Can Uzun.
1: Frankfurt'ta mesela forvetin hemen arkasında oynuyordu sahte 9 gibi. Biz burada 4-6-0'ın ucunda nedense bir düşünmüyoruz Can Uzun'u. Yani diyorum ya, takımının 60 milyon değer biçtiği bir oyuncuyu biz nasıl oynatacağız diye burada kafa patlatıyoruz. Bu normal bir şey değil. Hani önünde Harry Kane olsa derim ki tamam kenarda beklesin ama yokken de bir alternatif.
0: Yok. Harry Kane yok.
1: 4-6-0'da hiçbir alternatifimiz yokken, belki alternatif yok diye zaten 4-6-0 oynuyoruz. Hala Can Uzun tartışıyoruz. Yani denenmiyor ilginç bir şekilde.
0: O golü hisseden oyuncu tipini tarif etmiştik yayınımızın başında. Mesela Can'da o yetenek var.
1: Makedonya maçında, Galatasaray maçında gördük mesela Frankfurt'un attığı gollerde.
0: Can'da o yetenek var. Bunu kabul edelim.
1: Ya şimdi kendi adıma konuşayım. Ben bazı şeyleri konuşurken tabii milli takım daha yeni başladık. İşte negatif bir eleştiri yapmıyorum, negatif bir enerji yaymıyorum diye törpülemeye çalışıyorum. Ben anlamıyorum. Ben dediğim gibi dün açık söylüyorum. Vincenzo Montella'nın açıklamaları bana hiçbir kelimesi kelimesine geçmedi. Ben açıkçası çok kendisinin ifadelerine katılmıyorum. Üzgünüm. Yani ümit ediyorum ikinci maçta bu bazı takıntılarımızdan sıyrılıp biraz daha sonuca yönelik şeylerle sahaya çıkabiliriz.
0: Ya şu da var tabii. Biz yenildik. Pardon, biz yenildik. Ondan sonra ne olabilir? İkinci maçta bambaşka bir takım olabilir mi? Neden olmasın diyebilirim. Fakat bir Şenol Hoca ile gittiğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda işte bu maç düzeliriz diye bekliyorduk. Daha kötü oynuyorduk.
1: Kartopu etkisi oldu.
0: Kartopu etkisi oldu, dediğin doğru. Aynı duygular devam edebilir mi diye de bir endişem var, açıkça söyleyeyim. Ya neden olmasın? İşte Galler bile bize karşı çok rahat pozisyonlara gitti, hatırlıyorsun.
1: Ki Galler o da tıpkı Avustralya gibi daha fiziksel savunma odaklı oynayan bir takım, geçiş hücumuyla oynuyorlar.
0: Ya bayağı gol yollarında falan kalemizi bayağı zorladılar. Ve kaybettik onlara da.
1: Yani burada senin söylediğini desteklemek adına şunu söyleyeyim. Bazı maçları kaybedersin. Gerçekten çok iyi oynarsın, denersin ama şansın yaver gitmez. İkinci maçta bir reaksiyon verebilirsin ama görüntü iyi değildi. O ikinci maç konusundaki tahminin ya da turnuvanın kalanı için tahminle maalesef bu anlamda katılıyorum ben de.
0: Ya Hollanda-Japonya maçını örnek verelim. O maçta kağıt üzerinde kimdi? Hollanda tabii, değil mi?
1: Kadroya falan bakınca tabii ki.
0: Bir de kadroya bakınca kesin diyordun. Ama şu var. Japonya hücuma nasıl çıkılır? Nasıl çabuk oynanır? Ki iki oyuncusu da sakat, kadroda yok.
1: Minamino ile Mitoma.
0: İki kanat. Buna rağmen Japonya ne yaptı? Elinden geleni yaptı. Birinci dakikada 90. dakikaya kadar. Bir başka örnek daha vereceğim. İskoçya Haiti. Herkes İskoçya işte 4-0 5-0 alır diye düşünürken bayağı zorlanan bir İskoçya gördük.
1: Haiti'nin 15 tane şutu var abi maçta.
0: Bayağı zorlanan, kalesinde gol tehlikeleri yaşayabilen bir İskoçya görmedik mi? Gördük.
1: Kolay lokma olmadı Haiti.
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her takımın belirli bir oyun planı ve dünyada şunu unutmayalım. Milyonlarca, milyarlarca insan Dünya Kupası'nı izliyor. Haiti'li de izliyor.

0: Küba.
1: Ya diyoruz ki Küba ne yapacak? Küba güreşli bir ekol. Bir acayip bir güreş çıkartıyorlar.
0: O da Çin milli takımının başına geçti. Efsane 5 tane altın madalyası var.
1: Mesela. Daha da ya da Fransız güreşçi diyor. Ya diyoruz ki Fransız güreşçi. Sonra bir bakıyoruz. Bunu örnek olarak söylüyorum tabii. Sikletinde 4 dünya şampiyonluğu var. Ama biz dışarıda artık Fransız'ı da yenelim. Ne anlar Fransız güreşten falan diyoruz. Adam çıkıyor, yeniyor, altın madalya alıyor mesela.
0: Adammışlıkla alakalı.
1: Ya bu huylarımızı derhal bırakmamız lazım.
0: Bunu futbolda mesela normal sezonda Avrupa maçlarında da görüyoruz. Küçümsediğimiz takımlar hep başımıza bela oldu mesela.
1: Ya bu sene Saint Gilloise örneği var işte.
0: Mesela. İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yendiler. Daha önce işte Beşiktaş'ın bir Dinamo
1: Kiev maçı Boys var.
0: Young Boys var. Fenerbahçe North Shetland maçı var. Felaket mesela. 6-1.
1: Ya böyle şeyler var. Yok mu?
0: Beşiktaş Lozan'a elendi. Hadi her takımdan da bir örnek verelim. Yanlış yerlere gitmesin. Beşiktaş Lozan'a elendi.
1: Evet.
0: Yani rakibi hafife almak için çok iyi olduğunu zannetmen değil. Gerçekten çok iyi olman lazım. Biz biraz çok iyi olduğumuzu zanneden taraftayız sanıyorum.
1: Ama çok iyi değiliz.
0: Görünüyor zaten artık. Bahsettiğimiz her örnekte açığa çıktı bu.
1: Çok iyi değiliz. Yani bu gerçeği teknik direktörümüzün de bence konuşmuştur oyuncularla.
0: Nasıl bir yaklaşım olduğunu tahmin ediyorsun
1: ben,
0: abi konuşmada?
1: Biraz daha toparlayıcı bir dille yaklaştığı kanaatindeyim.
0: Mental olarak daha da yıpratmamak için.
1: Hayır, daha birinci maç oynanmış. Tekrar söyleyeyim. Biz bu maçtan bir puan bile alsak, kötü de oynasak, biz bu olayı halledebilirdik Burak.
0: 4 puanla ikinci bile olabilirsin. İhtimaller de aynı değil tabii.
1: Yani Amerika maçını bile çıkıp bir final gibi görebilirdik. 4 puanla Amerika maçına çıkıyorsun büyük ihtimalle. Diyelim ki zaten grubu geçiyorsun. Yani Dünya Kupası yolun devam ediyor. Ne olursa olsun 4 puana ulaştın mı? Avustralya'yı yendin. Paraguay'dan 1 puan aldın. Paraguay'ın zaten 0 puanı var. Sen 1-4 yapıyorsun.
0: Aşağıyla farkı açıyorsun.
1: İkili averaja bakılıyor zaten. Genel averaj değil. O zaman tamam.
0: Abi de burada şöyle bir şey var. Bizim en büyük talihsizliklerimizden biri Paraguay-Amerika maçı. Eğer Paraguay biraz daha dişli olsa belki berabere bitse vesaire biraz daha rahat olabilirdik ama işte burada Paraguay'ın da bizim maça tıpkı bizim gibi bıçak sırtı bir pozisyonla gelmesi bizim için hiç iyi olmadı.
1: Ya Paraguay nasıl bir takım ucumda olduğunu görmek için Amerika'ya attığı golü gözümüzün önüne getirelim. Ya onları deneyecekler.
0: Onların da yetenekli oyuncuları var bu arada. Miguel Almirón, Enciso.
1: Enciso zaten en yetenekli oyuncusu. Şöyle söyleyelim. O maçta bile takımın en iyisi olarak dikkat çekti Enciso. Paraguay'da.
0: Strasbourg forması giyiyor bu arada. Onu da dipnot ekleyelim. Avrupa'nın şu an dikkat çeken genç yeteneklerinden biri.
1: Ya Enciso az önce bahsettin. Kanat hücumda kanat oyuncuları gayet iyi gözüküyor.
0: Miguel Almirón.
1: Onlar iyiler. Savunma kanatlarında problem oluştu. Bu Amerika maçına özel mi? Yoksa evet kapasiteleri bu. Bu yüzden de biz kanatlardan iş yapabiliriz. Anlamına mı geliyor? Bunu maç başladığı zaman göreceğiz.
0: Ya burada bir zafiyet var mı? Eğer varsa mesela bizim ilk maçtaki planın çok uzanda bir şeyle çıkmamız lazım. Ya biliyorsun işte dediğimiz gibi orada Arda Güler'in varlığı ve merkezden oynamasıyla sağ kanatta aslında farklı şeyler yapabilecekken o koridoru Zeki'ye bıraktık. Bu yapılabilir ama sıkıntı ne biliyor musun abi? Yani bu sene Serie A izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Kasperini'nin sisteminde Zeki Çelik savunmanın en önemli halkalarından biriydi. Bu sene 40 maça yakın oynadı. Bazı zamanlar üçlünün en sağında oynadı. Savunma özellikleriyle kariyerini tanımlamış. Orada Serie A'da artık kabul gören bir oyuncu haline gelmiş bir isme biz hücum etmesi için hem maç boyu onu daha çok yıprattık hem de hücumda umut bağladığımız ayaklardan biri oldu.
1: Ya şimdi bence çok iyi bir savunma kanadından bahsedeceğim. Philipp Lahm.
0: Mesela.
1: Onu durmadan rakip yarı sahada hücumda görüyor musun? Bitersin. Ya da görüyor muyduk?
0: Orada 6 numaraya bile devşirdiler ama hiçbir zaman sağ önde mesela görmedik Philipp Lahm maç içinde çok fazla.
1: Çünkü kendi yerinde çok başarılıydı. Ama işte sen Zeki'ye verdin. Ferdi yalnız kaldı ya. Barış iyi oynayamayınca. Ferdi istese de çıkamaz. Çünkü Barış'ın ortaları rakibe gitti. Out'a gitti. Ya da rakip hemen topu aldı. Karşısındaki bek mükemmel oynuyormuş gibi gözüktü İtalyano. Neden? Çünkü Barış bir türlü toparlayamadı. Barış bu değil. Ama toparlayamadı.
0: Burada maç genelinde şey de beni

0: rahatsız eden detaylardan biri oldu abi. Genel olarak fiziksel olarak bu kadar handikaplı olduğumuz bir rakibe karşı bu kadar yan topla orta açma denemesine neden bu girişimde bulunduk onu pek anlayamadım açıkçası.
1: O hücumda çaresizlikten topu ceza sahası içine yüksek top olarak göndermek olarak ben bunu bahsedeyim. Hücum çaresizliği o. Ya bizim oyuncular da o topu ceza sahasına gönderirken kafaya birinin çıkıp vurup topu ağlara gönderemeyeceğini biliyorlar. Ama bir çaresizlik var. Ya ıskalarsa orada beklenenler, ya rakibin ayağı kayarsa, ya bireysel hata olarak topu kendi kalesine doğru ya da yere indirirse diye düşünce. O bir çağrı olarak düşünüldü.
0: Şans için.
1: Ya işte beklenti.
0: Yani şunu söyleyelim. Zaten burada defaatle bahsedilmiştir. Basında da görmüşsünüzdür. Avustralya stoper tandemindeki üçünün boyları sırasıyla 1.91, 1.96 ve 1.98.
1: Sanki bir basketbol takımı.
0: Hakikaten.
1: Üç
0: Yani.
1: basketbol takımında bir üçlüyle. Değil mi?
0: Ve biz bu denklemde yine aynı yere geliyorum. Sürekli artık kendini tekrar etmekten de hoşlanmıyorum. Cumartesi de bunu konuştum ama rahatsız olduğum için söyleyeceğim. Biz bu denklemde 1.73'lük bir oyuncuyla maçın 85 dakikasını en ucu atarak onu oynadık. Yani kenarda 1.83'lük bir Can Uzun, 1.94'lük bir Deniz Gül
1: Ya
0: varken.
1: şimdi diyelim ki 1.73. Hadi biraz daha boyunu uzatalım oyuncunun. Şeyi hatırlar mutlaka değerli dinleyicilerimiz, Romario'yu.
0: Romario'ya örneği var, Agüero örneği
1: Şimdi
0: var.
1: onları mutlaka. Ama şimdi bu Kerem ne Romario ne Agüero. Romario ben iddia ediyorum Avustralya'nın o uzun savunmalarının fişini çekerdi. Çünkü inanılmaz bir futbol tekniği.
0: Dar alan becerisi.
1: Dar alan becerisi. Zaten o stoperler bayağı çekinirlerdi.
0: Alan da açacak tabii orada oyuncu önlem arttığı için takım arkadaşlarına.
1: Açacak tabii. Bir de kanatlarını düşün Brezilya'nın. Ama böyle özel oyuncular yok artık. Ya yani orada yok.
0: Dünyada da çok az kaldı bu arada.
1: Şimdi o tam bir özel oyuncu. Boyun isterse 2,5 metre olsun. Üç oyuncunun.
0: Oradan bir çıkacak delik buluyor kendini.
1: Romario bunu bulurdu zaten.
0: Şimdi Julian Alvarez var mesela bu ekole yakın. Çok az çıkıyor ama artık eskisi kadar değil dediğin gibi.
1: Çok az çıkıyor tabii.
0: Yani burada dediğim gibi abi oyuncu özellik paketine baktığımızda da işte Deniz Gül 1.94 diyoruz ama Deniz Gül ince yapılı bir oyuncu orada. Sutar'a karşı, Avusturya savunmasına karşı ezilebilirdi. Kabul ediyorum ama hava toplarında en azından bir alternatifin olurdu. Sırtı dönük oynayabilen, topu saklayabilen bir
1: Ya
0: oyuncu.
1: hava topları derken öyle oyuncular bazen dengeyi de bozabilir. Evet, ince olursun ama savunma dengesinde bir rahatsız edici roller kapabilirsin oyunun sana getirdiği izinle. Bunlar olabilir. Bunları da yapamıyorsan zaten gol pozisyona girmekte bayağı zorluk çekiyorsun. Ortalaman kötü pozisyon, net pozisyon bulmada.
0: Ya burada dediğim gibi abi 30 şut ki Montella da buna iyi bir istatistik olarak bahsetti ama tamamen aldatıcı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ya şimdi Zeki ceza sahasına giriyor. Topu aldı. Pozisyonu hatırladın mı?
0: Çaprazdan vurdu, kalecin çıkarttı top galiba.
1: Neden vurdu?
0: İçeride topu buluşturamayacağını kendisi de biliyor takım arkadaşlarıyla.
1: Çünkü Zeki o topu içeride buluştuğu anda ne dedik biz? Gol pozisyonunu hisseden oyuncumuz yok. Daha topu Zeki'ye giderken kendini o pozisyonu bulduracak oyuncunun Zeki'nin o topu ona atacağını hissetmesi gerekiyor. Bir golcüler hisseder.
0: Doğru yere gider.
1: Doğru yere gitse Zeki o topu çıkaracak. Baktı kimse yok. Gerideler. Kime çıkaracak topu?
0: Mecbur vurdu. Kötü de bir vuruştu çaprazdan. Çok da şansı yoktu zaten.
1: Çaprazdan vuruş olması için bayağı iyi olman lazım.
0: Tavana vurman lazım. Çok zor aksi takdirde.
1: Zor.
0: Kısa bir aramız varmış abi. İstersen bir reklama gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte Dünya Kupası gündeminden bahsediyoruz. İlk saatimizi milli takımımızı konuşarak geçtik. Eklemek istediğim bir şey var mıdır abi?
1: Ya, milli takımımız şimdi Paraguay maçına hazırlanacak tabii. Antrenmanlar ve taktik çok önemli. Rakibi analiz çok önemli. Bizim Paraguay karşısında alacağımız 3 puan muazzam olur.
0: Hayat öpücü olur.
1: Muazzam olur. Tabii şu da var. Puan alamazsak zaten iş bitiyor. Ama üçüncü yol berabere biterse, yine hesaplara baktığımızda Amerika Avustralya'yı yenerse, kağıt üzerinde bence şanslı, 6 puan yapıyor. Avustralya 3 puan yapıyor. Biz kazanamazsak berabere kaldık, 1 puanımız var. Son maç Avustralya'ya iddiasını kaybetmiş Paraguay'la oynayacak.
0: Çok daha rahat olacaklar bizde.
1: O kesin. Ya stresli olabilirler de. Böyle hesaplara da baktığımızda şu gerçekle karşı karşıyayız. İpler bizim elimizde değil. Kesinlikle onu kabul edelim. Değil. Ya bizim tabii muhteşem olur iki maçı kazanmamız. Paraguay ve Amerika. Muhteşem olur. 6 puan. Harika olur.
0: Belki lider bile çıkarsın. Konuşmuştuk burada. Amerika ile Avustralya'nın de beraber kaldığı denklemde mesela.
1: Ya Dünya Kupası'nda biliyorsun her sonuç açık. Şu şunu yener, bu bunu yener garantisi yok.
0: Gördük mesela Katar maçında 2 gün evvel biliyorsun İsviçre ile bir beraber kaldı.
1: Evet, Katar puanını aldı.
0: Mesela. Bu örnekleri görüyoruz. Yani peki Amerika Avustralya maçı için bir tahminim var mı abi? Diğer maçlara geçmeden son olarak onu da sorayım.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Amerika Avustralya karşısında ben favori görüyorum. Sen?
0: Öyle gözüküyor ilk maçları itibariyle. Avustralya'nın bu fizikselliğini Amerika bir şekilde bence çözebilir.
1: Amerika'nın da fizikselliği.
0: Yani bizden daha fiziksel olarak iyi gözüktüklerini söyleyebiliriz, evet. Daha atletik bir takım.
1: Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fizik olarak iyi Amerika.
0: Hem daha süratliler hem daha atletikler. Kondisyon olarak daha iyi gözüküyorlar. Yani Amerika şu an evet Avustralya'yı daha çok sarsabilir bizden. Yense de iyi olur.
1: Avrupa'da maç oynayan, yani Avrupa futbolunu bilen oyuncu sayısı da Amerika'da iyi.
0: Ha, bir kısmı Serie A'da, bir kısmı Premier Lig'de oynuyor zaten.
1: O çok büyük avantaj değil mi?
0: Tabii. Burada peki abi bizim işimize beraberlik ihtimalini tenzih edersek Amerika'nın yenmesi daha çok yarar gibi herhalde. Son maçı biraz daha rahat oynayabilmemiz açısından Paraguay'ı yenmemiz durumunda.
1: Paraguay'ı yenersek, Amerika yenerse 6 puan. Onlar tabii ev sahibi olduğu için acaba dedim son maça bazı oyuncuları grup öncesinde, gerçi ara var,

0: Ya dinlendirir mi diye düşündüm. Sakat riski diye bir şey var ya futbolda. Öyle bir şey varsa o oyuncuları ancak oynatmaz. Şimdi ölçülüyor ya her maçtan sonra oyuncuların son
1: Sakatlık
0: durumları.
1: ihtimalleri.
0: İşte oyunculardan kan testi yapılıyor. Nedir durumları? Onlara bakılıyor. Öyle bir ihtimal var mı yok mu onu bilemem. Fakat dediğin gibi olursa biz artık her maçı iki maç bizim için final. Burak. Ya bence iki final oynayacağız. Paraguay ve Amerika.
1: Burada bu kadar dış faktörlere bağlı kalmak da üzücü tabii. Senin dediğin gibi ipler şu an hiç elimizde değil.
0: Değil. Bir de bunu değerlendirip kafa olarak bu finallere hazır olmalıyız. Ya kafa olarak hazır olmalıyız.
1: Burada oyuncuların mental olarak bir an önce silkelenip Paraguay maçına kadar toparlanacağını düşünüyor musun? Daha vakit de var.
0: Mecburlar.
1: Ya bu da doğru bir yorum oldu.
0: Ya mecburlar ya ben eyvah biz bittik diye bir şey yok. Burası Dünya Kupası. Aşırırız da tehlikeli.
1: Hata yaptırır.
0: Hem hata yaptırır hem kart gördürür.
1: Ya endişe halinde cumartesi sabah 6'da ekranlarımızın başına geçeceğiz. Onu herhalde bu şekilde özetleyebiliriz durumu.
0: Evet. Ya hep beraber göreceğiz bakalım ne yapacağız diye. Bu
1: Bakalım.
0: sefer saat daha erken.
1: Bir sonraki maç 5'te. O da bir saat daha erken. Böyle geriye doğru gidiyor.
0: Ya 7-6-5 yaptılar.
1: Evet. İlk maç zorlandık bu arada pazar günü. Ben hiç uyumadım. Hani genel itibariyle ama insanların sabah o saatte zorlandığını
0: Pazar olduğu
1: biliyoruz.
0: için insanların biraz uyuma şansı meydana geldi.
1: Sonrasında tabii.
0: Şimdi yine cumartesi. Birçok insan tabii mesaiye gitmeyecek. Değil mi?
1: E tabii. Yine rahat bir gün.
0: Birçok gidenler de var tabii. Cumartesi de çalışanlar oluyor çünkü.
1: Biz burada olacağız mesela maç sonu yayında.
0: Mesela. Bu yüzden zor.
1: Yani buradan temennimizi şu şekilde en azından tekrardan belirtelim. Ümit ediyorum Paraguay maçını kazanıp geri kalan hesapları sonrasında yaparız. Çünkü şu an kritik olan o.
0: Maç baş dedik ya maç baş bakacağız diye.
1: Yani yalan yok abi. Şu an dün alınmış bir galibiyetle liderlik hesaplarını burada tartışıyor olmak çok isterdim. Ama ne sonuç böyle oldu ne de görüntü. Açıkçası bu anlamda beni çok cesaretlendirdi. Yani.
0: İşin aslı o. Ben mesela Paraguay'ın kesinlikle çünkü gruptaki durumuna da baktım ben. 4 yediğini yiyeceğini düşünmüyordum.
1: Vallahi ben de pek tahmin etmiyordum abi. Bu arada bir yarış aramız varmış. Kısa istersen ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Miracle Ritim yarım boy gerisinde 11 numaralı The Last Griffin sırasıyla son 600 metreye ulaşmak üzere taylar. 2 numaralı Baba Battal liderliği yeniden aldı. İkinciliğe 9 numaralı Golden Seal girdi içeride. 12 numaralı Shadow Master var. Dördüncülükte viraja dönense 13 numaralı Zeki Reis. Son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 2 numaralı Baba Battal. Bir boy farklı lider çıktı. Orta kulvarda 9 numaralı Golden Seal. İçeride 10 numaralı Lord of Power var gerilerden. 13 numaralı Zeki Reis'in en dıştan 4 numaralı Ali Nece'nin atakları var. Safkanlar son 200'e girerken dışarıdan Ali Nece geldi. Hemen yanında 13 numaralı Zeki Reis de var. Aralardan Lord of Power da çıkmaya çalışıyor. En dıştan gelen 4 numaralı Ali Nece koşuyu kazanan safkan olurken 13 numaralı Zeki Reis ikinci oldu. 10 numaralı Lord of Power yarışı 3. tamamladı. 2 numaralı Baba Battal ve 9 numaralı Golden Sail'da 4.lük için son çizgiyi birlikte geçtiler. 4 numaralı Ali Nece Akın Sözen'le Bursa'da 5. koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikte biraz mesajlara bakıp nabzı düşürelim istersen. Sonrasında diğer maçlarla devam edelim. Güzel maçları izledik dün. Mutlu oldum açıkçası. O Dünya Kupası heyecanını bir hissettirdi bana dün akşam.
1: Katılıyorum sana.

0: Merhaba Murat, ben Bahçeşehir'den. Bazen gerçekleri söylemek lazım. Şöyle ki burada bir eleştiri gelmiş. Bu sert ifadeler olduğu için biraz pas geçelim. Spor kazanı da yakaladım. Bu kez ne mutlu bana. Ağzınıza sağlık. Mağlubiyete rağmen takıma inancımızı korumaya devam edelim. Onlar bizim çocuklar demiş Emre Fatih Atalay Bey. Selamlar, sevgiler kendisine.
1: Ben de teşekkür ederim kendisine yorumu için.
0: İlk yarı Barış topu aldığında mesafeyle savundular. Kenan girince yakından kademeli savundular. Tek tek oyuncu çalışmışlar demiş bir dinleyicimiz. Hemen bakalım.
1: Bizi ezberlemişler dediğimiz gibi.
0: Keşke biz de onları biraz
1: ezberleyebilseydik.
0: Şimdi çok fazla konuşulan bir konuda bir mesaj gelmiş Sertaç Bey'den. Dakika 82, 2-0 gerideyiz. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sabek Zeki Çelik çıkıyor. Orta sahaya Salih Özcan ki bir maç bile oynamamış. Toplam koskoca sezonda 73 dakika oynamış. Sabek'e de Mert Müldür gidiyor. Bu nasıl bir anlayış diye bir serzenişte bulunmuş.
1: Ya bu hocanın işte dediğim gibi kararı ama yanlış düşündü bizce. Tabii hoca ne düşündü bilmiyorum ama şunu söyledik ya yayının başında. Ya takım iyice düştü. Acaba ucum oyuncusu alırsak savunma ya iyice kaybedip pozisyon mu vereceğiz kalemizde daha fazla? Ya 3-4 olmasın diye mi düşündü acaba?
0: Yani bu risk alınabilirdi ama ya. Yani orada artık ikili averaja bakılıyor. Tamam, Avustralya ile kafa kafaya gelebilirsin. Artık 3 maç tamamlandığında ama burada bu riski almak gerekiyordu bence.
1: Bazen riskler alınmalı. Bunu kabul edelim.
0: Yani herhalde ilk maçın sonundan en çok eleştirilen, burada en çok hanesine eksi yazılan kişi oyunculardan ziyade biraz Montella oldu gibi.
1: Tabi olay teknik direktöre yazar değil mi? Takımın mağlubiyeti.
0: Burada hamleleri, maç içinde geç kaldığı hamleler, maç önü planı genel olarak bence tartışmalıydı.
1: Ya biz şöyle teknik direktöre yazmaz. 4 tane derler ya %100 pozisyonu kaçırırsın. 3 topun direkten döner ve kaybedersin. Ya biz ne derdik? Ya hoca ne yapsın? 4 tane %100 gidip içeri girip hoca mı atacak golü derdik?
0: O gün top sevmedi der.
1: Ya Montella mı atacak golleri derdik? Öyle değil mi?
0: Direkten dönen bir topumuz var. O da Abdülkerim'in yaptığı çok ekstra bir vuruş.
1: Ben diyorum ya 3 top direkten dönüyor. 4 tane %100 kaçırıyorsun. Ya gol yani. Bursan gol kaçırıyorsun. Out'a atıyorsun. Kalecinin üstüne vuruyorsun. Ya bu pozisyonlarda yapacak bir şey olmayınca şu yorum yapılıyor tabii. Ya Montella'nın atacak hali yok golleri.
0: Orada golü hazırlayacak olanın Montella olması lazım ama onu da söylemek lazım.
1: Tabii.
0: Ya burada dediğin gibi olan bir denklemde top bugün seni sevmedi der. Bir şekilde...
1: Ya olmadı geçer. Maalesef olmadı. Çok üzgünüz dersin, bitirirsin, kapatırsın olayı.
0: Ama bu öyle bir maç değil bana sorarsan abi.
1: Oyun olarak kötüydük.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Biz önce rakiplerimizi çözdük diyoruz ancak rakipler bizi çözmüş mü bunu hiç düşünmüyoruz. Özetini söyleyeyim, bize topu veriyorlar. Defansımızın ne kadar hantal olduğunu tespit etmişler ve hızlı adamlarla golü buluyorlar. Korkuyorum, Paraguay'da oldukça hızlı oyuncular var. Ve biz yine aynı taktikle oynarsak hüsran kapıda olabilir. Saygılar, selamlar demiş Sunay Coşkun Bey Bursa'dan.
1: 4 oyuncusu, hatta 5 oyuncusu hızlı. Bu avantaj değil.
0: Hücum hattının tamamı hızlı.
1: Hücum ayrı. Çabuk takım.
0: Bize ters gelebilir. Burada işte Avustralya maçında değil ama Paraguay ve Amerika maçları için söylemiştik abi. Bizim tempoyu düşürmemiz gerekiyordu. Orada biraz daha rakibin geçiş hücumlarına müsaade etmemek adına ama bunu çok ayarlayamadık. Top bizdeydi. Kendi oynadığımız oyunda tempoyu düşürdük ama geçiş hücumlarının önüne geçemedik bir şekilde. Onu söyleyebiliriz ne yazık ki.
1: Bunu rahatlıkla ben de söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Şöyle bakabilirim hatta. Bizim şöyle bir uyumuz var maalesef. Bu kura ne zaman çekildi? Bizim Dünya Kupası kurası.
0: Aylar oldu.
1: Mesela değil mi? Biz daha o gittik, garantiledik Kosova maçından sonra. Dedik ki biz bu Amerika'yı yeneriz. Neden? Hazırlık maçında yendik değil mi? Yendik.
0: Daha önce yendik.
1: Daha önce yendik. Avustralya'yı da yenilmeyiz Avustralya'ya. Ya Paraguay Güney Amerika temsilcisi ama ne Brezilya ne Arjantin değil. Tamam, tehlikeli olabilir diye düşündük. Hatta ben hala diyordum ya Paraguay maçı bizim kolay olmayabilir diye. İlk geçtiğimiz hafta konuşurken değerlendiriyordum. Amerika'nın 4 atması herkes gibi beni de şaşırttı.
0: Yani sürpriz oldu ama aldatıcı olabilir abi. Bence Amerika'nın o 4 golüne aldanmamak lazım Paraguay maçında. Yine orada Paraguay'ı yeneriz. Amerika 4 dedi diye yaklaşırsak o güç zehirlenmesi bize çok yaramaz bence.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Ki Allah'tan yani... doğru bir ifade olur mu bilmiyorum ama teşbihi de hata olmaz. Tokat'ı o kadar sert yedik ki bence o Paraguay'ın Amerika maçındaki 4-1'lik skor Paraguay'ı hafife almamıza neden olmayacaktır.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle de olmalı bana sorarsan. Bir silkelenmemiz lazım yani ilk maçta onu görüyoruz net bir şekilde.
1: Eğer o silkelenmeyi zaten yakalayamazsak eleniyoruz Burak.
0: Maalesef burada hata şansı yok. Telafisi çok olmayan bir maçı kaybettik. Paraguay maçının hiç telafisi yok.
1: Yok.
0: Haftaya cumartesi sabah artık turnuvada geleceğimiz iyice netleşmiş olacak diyebiliriz herhalde. Abi merhaba, İstanbul'dan Atakan ben. Bence orta saha tercihimiz yanlıştı. Forvet tercihimiz zaten yanlıştı. İsmail Yüksek'in bence maçı bu maç değildi. Bana kalırsa Kerem de en uçta oynamamalıydı demiş.
1: Evet, Kerem'i ısrarla denedi. Ve var olduğu sürece de hoca milli takımın başında bu sistemle oynayacağız.
0: Yani bir forvet oyuncusu gelirse sence futbol anlayışı değişir mi abi?
1: Çok iyi bir forvet gelirse ne yapacaksın?
0: Mecburi değişecek diyorsun.
1: Hayır, ne yapacaksın?
0: Burada şu an herhalde yapacağımız tek şey Deniz Gül'ün biraz serpilmesini bekleyebiliriz.
1: Ya düşünsene, çok iyi forvet bulundu milli takım için. Oyuncu 3 haftada bir hat-trick yapıyor. Şimdi oyuncuyu ne yapacağız biz peki?
0: Valla benim böyle bir şey olması durumunda en büyük korkum ne olur biliyor musun abi?
1: Ne?
0: Günün sonunda bu oyuncu milli takımda illaki oynar ama o oyuncunun milli takıma entegrasyonu, Aral Şimşir gibi, Can Uzun gibi bir maç oynama, 5 maç oynama, hazırlık maçlarında oynat, normal maçlarda süre verme vesaire bayağı bize saç baş yolduran bir süreç olabilir.
1: Ya şu his var bende. Aral savunma beklerini çok şaşırtan bir oyuncu.
0: Teknik kapasitesi çok yüksek, çok çabuk patlayacak.
1: Savunma beklerini üzebilir. Böyle giderse. Ya bunu gösterdi zaten. Danimarka'daki rakamlar da ortada.
0: Yılın oyuncusu seçildi. 11 gol 18 evet. Asist ki Mijnant şampiyon olmadı. Ona rağmen bu ödülü aldı. Onu da söyleyelim. Orada Aarhus şampiyon oldu. Kadroda olmaması yanlış değil mi sence de mesela abi?
1: Ya şimdi hocanın kararı olduğu için artık geçti. Geçmiş olsun.
0: Yani tabii artık bir şey değiştiremeyiz ama.
1: Yani yanlış karar, doğru karar dese geçmiş olsun.
0: Ya burada işte bu bahsettiğin, örnek verdiğin santrfor için de o sebepten ötürü bu cümleleri sarf ediyorum. Mesela Aral Şimşir form durumuyla şu an Avrupa'da başka bir milli takımda, bizim gibi belki B segment bir milli takımda rahat oynayabilirdi. Aynısını Can Uzun için söylüyoruz. Mesela bizim düzeyimizde bir milli takım bilmiyorum. Yani yukarısı aşağısıdır ama yakın olduğu için mesela. Danimarka'da olsaydı Can Uzun mesela ilk 11 oyuncusu olmaz mıydı?
1: %100 olurdu.
0: Birçok yerde de olabilir.
1: Aral Danimarka'da olsa sola çıktı.
0: Hatta şunu söyleyeyim, mesela Can Uzun'un dün izlediğimiz Alman milli takımına da bir yer edinebileceğini ben düşünüyorum. Ki iyi gözüküyordu Alman milli takımı. Yani kötü bir takım olmamasına rağmen bence Can Uzun süre bulurdu orayı tercih etti.
1: Bulurdu. Rahat bulurdu.
0: Biz entegre edemiyoruz ama. Ya bu oyuncular genç ama neden biz zaman kaybediyoruz mesela?
1: Mesela Almanya'da Meça var değil mi?
0: Felix Meça genç. Muziala genç. Kenarda Lennart Karl var genç.
1: Bayağı Sobot, genç bir takım.
0: Brown genç. Bizim kadar genç bir takım tabii.
1: Ve oturmuş kadro havası veriyor.
0: Orada da bir futbol anlayışı var. Oyuncular tıkır tıkır uyguluyor. Evet, dün gördük. Ben ama eminim Can Uzun oynardı orada mesela. Süre alırdı. Dün 60'ta oyuna girdiğini gördük ama bizde girmedi. Bizim Almanya'dan daha iyi bir kadromuz var mı? Bence tartışılır.
1: Şu anda tartışılır. Ya Havertz'in gol yollarındaki o dün bir vuruşu var. Son golü atarken.
0: İnanılmaz bir aşırın orada. Pas verse çok rahat gol olabilirdi ama orada öyle bir vuruş yaptı ki herkes oturup izledi.
1: Öyle golü hisseden bir oyuncumuz ya da gol yapabilecek bir oyuncumuz var mı?
0: Yok. Yakınından geçen bile yok.
1: Bu büyük avantaj Almanya için. Öyle değil mi?
0: Yani. Savunmaya bakıyorsun. Schlotterbeck, Jonathan Tah, arkalarında Rüdiger giriyor.
1: Evet, biri çıkıyor müthiş. Rüdiger giriyor.
0: Stoper tandemi müthiş. Orta saha yine bu box to box iki yönlü oyuncular anlamında. Meça olsun, Pavlovic olsun yine çok iyi bir orta saha var. Kimi olsun. İyi takım. Yani ama dediğim gibi Can Uzun mesela dün Nagelsmann tarafından 70'ten ya da 75'te oyun atılsa şaşırmazdım. Biz hiç vermedik süre.
1: Veremedik.
0: Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Biz burada Can'ı hani 4-6-0'ın önünde oynayacak oyuncu olarak nitelendirmiyor ya hoca. Arda Güler'in ikamesi olarak bakıyor. Bu Kai Havertz diye bahsettiğimiz oyuncu dün Almanya'nın en uç noktasında oynadı. Deniz Undav girdikten sonra bile en uçta Havertz vardı ki Deniz Undav bir golcü.
1: Evet. Havertz'le kesinlikle o yerinden almadı Havertz'i Nagelsmann.
0: Havertz dediğimiz oyuncu da Can Uzun gibi. Santrfor değil, sahte 9 bir oyuncu. Alman milli takım böyle bir tercih yaparken biz Can Uzun'u orada düşünmüyoruz mesela ilginç bir şekilde.
1: Almanya'dan da tabii santrafor yetişmemesi bunun handikapı, dezavantajı. Düşün ya, Bayern Münih'in santraforu Harry Kane. Demek ki Almanlar da bir santrafor bulamamışlar.
0: Dortmund'da da aynı sıkıntı var. Girassi oynuyor biliyorsun.
1: Girassi oynuyor.
0: Yani orada işte Voltemade

0: ligde çok bekleneni veremedi ama onun haricinde Havertz'i bir şekilde götürüyorlar ki
1: iddialı. Voltemade B planı olarak duruyor orada.
0: Yani dün süre vermedi mesela, görmüşsündür.
1: Evet.
0: Devam edelim. Ben hayal kırıklığı mı dediğim gibi aslında çok fazla turnuva devam ederken böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama hani dün maç sonu programımda da söyledim. Biraz üzgün, biraz da öfkenin getirdiği şeyle biraz bazen açıkça konuşuyoruz ama anlamadığım şeyler var. Yani tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi anlıyordur. Ona bir sözüm yok ama dediğim gibi benim kafama yatmayan bazı şeyler var. Kısa bir aramız varmış abi. İstersen sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim abi. İstersen birkaç mesaj da alıp dünkü maçlara geçelim. Dün hakikaten Dünya Kupası hissiyatını bana geçiren maçlar oldu. Hem erken olmasından mütevellit hem futbol olarak
1: evet,
0: da doyurdu.
1: Evet.
0: Selamlar abiler, sizden yorum bekliyorum. Bertu Yıldırım sizce milli takımda değerlendirilebilir miydi?
1: Değerlendirilirdi. Ama hoca dedi ki herhalde olmaz dedi. Bence değerlendirilirdi. Düşünmüşlerdir ya, bu soru çok güzel bir soru da bunu %100 düşünmüşlerdir.
0: Süzgeçten geçmeyen oyunculardan biri olmuştur.
1: Evet, olmaz demişlerdir, sonra vazgeçtik demişlerdir.
0: İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Ercan Taner abime sevgiler ve hürmetler. Biz Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1, deplasmanda da 4-2 yendiğimiz karşılaşmada fizik gücü yüksek stoperler Hermansson ve Gretarsson gibi oyuncular karşısında Kerem Aktürkoğlu ile üstünlük sağlamış undersize oyuncu gibi gözükmemiştik. Avustralya maçında mı undersize kaldı? Biz futbol bazında değil teknik adam bazında bana sorarsanız yetersiz kaldık demiş.
1: Ya şöyle bir gerçek var. İzlanda o iyi kadrodan uzaklaştı. Bu bir. İkincisi o maçta İzlanda dün Avustralya'nın bize karşı oynadığı o kompakt futbolu sergileyemedi. Takımlar arasında fark var.
0: Ya Avustralya Dünya Kupası kültürü de olan bir takım. 9. kez buradalar.
1: Evet, bir kere de gruptan çıkıp tur atlamış. 9 kez genetiklerinde var, bu önemlidir. Onu söyleyeyim. 9 kez Dünya Kupası ne demek ya?
0: Zaten 22.si bu, yarısına katılmış neredeyse.
1: %50'sine katılmış oluyorsun.
0: Selam, ben Gültekin. Milli takımın yaptığı hazırlık maçlarında rakip seçimleri sizce doğru muydu? Daha dişli rakipleriyle oynansa eksikler daha erken görülebilir miydi? Bir başka konuda bütün milli oyuncuların reklam yıldızı gibi sürekli reklamlarda olması ne kadar doğru? Mesela Fransız oyuncularda reklamlarda oynayanlar oluyor mu turnuva öncesi kafası?
1: Dünyada birçok yerde oluyor bu.
0: Olması da gerekiyor bunlar. Yani
1: bu bir pazarlama. Öyle değil mi? Birçok oyuncu da bu dünya geleneğine baktığında o reklamların içinde yer alıyor.
0: Messi, Thierry ile Beckham'la birlikte reklam filminde var mesela şu an.
1: Mesela.
0: Ki bir de bunlar şey abi, topluma hani yön veren, topluma örnek olan insanlar olduğu için ya reklamda olmayacak.
1: Daha çok ilgi çekiyor.
0: %100.
1: Ve Dünya Kupası olduğu için de ya şimdi Dünya Kupası olunca güreşçiyi ya da handbolcuyu Dünya Kupası reklamında oynatamazsın.
0: Gerek de yok abi, yani ben çok karşı
1: çıkıyorum. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ya da voleybolcuyu. Ya tabii ki futbolla çok yakından olan futbolcu olunca da mükemmel oluyor.
0: Ben valla doğru buluyorum. Bir futbolcuların Dünya Kupası döneminde ya da genel olarak reklamlarda kullanılmasını. Ya sempatik oluyor, bir de Dünya Kupası havasına herkes girmişken onu orada görmek güzel bir şey. Markalar açısından da mantıklı bu arada.
1: Tabii ya, şu an aklıma geldi. Şunu da söylemem lazım. Hala Aziz Bey hiç oynatıyor Avustralya.
0: Sonradan dahil oldu oyuna.
1: Bak hala.
0: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Aziz Beyçi ilk Bursa Spor'a transfer olduğunda ben 9 yaşında falan.
1: Düşün.
0: Şu an burada Aziz Beyçi konuşuyoruz mesela.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu da enteresan bir olay.
0: Ya bu arada Aziz Beyçi'nin kulüp takım düzeyinde de nasıl bir performans var onu da bir kontrol edelim. Hani bizde de mesela eleştirilen bazı oyuncular vardı ya kulüplerinde oynamayıp geldikleri için. Aziz Beyçi mesela son sezon nasıl geçirmiş, ben bir merak ettim, bakalım.
1: Yani son sezondaki performansı önemli diyorsun. Bazı oyuncular tabii çok büyük forma şansı bulamadılar.
0: Melbourne City'de abi bu sene 34 maçın 34'ünde de ilk 11 çıkmış. 3 gol 3 asistle geçirmiş.
1: 34 maç, 34-11.
0: Evet.
1: Müthiş bir istikrar yakalamış.
0: 35 yaşında bence iyi bir görüntü.
1: İyi mi? Yaş 35. 34 maçın 34'ünde oynuyorsun. Çok iyi değil mi?
0: Bence de çok iyi. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen sene de 27'de 27 oynadığı maçların hepsinde ilk 11 çıkmış. Ondan önceki sene çok kısa bir Al-Nassr deneyimi olmuş, 3-4 maçlık. Ama şöyle söyleyeyim abi, Al-Nassr dönemi haricinde 2020'den bu yana toplam 7 sezonda 25 maç barajını geçmiş.
1: Ve aradan yıllar geçmesine rağmen yaş 35 diyorsun değil mi şu an?
0: Evet.
1: Bence çok büyük başarı.
0: Valla ben de çok büyük başarı olduğuna katılırım.
1: 34 maçın 34'ünde forma giyiyorsun, 35 yaşındasın.
0: Orada sembol oyuncu olduğu kadar performansıyla da orada olmayı hak ettiğini söyleyebiliriz herhalde, evet. Görüntü o.
1: Performans önemli değil mi?
0: Performans bence en önemlisi. Yani burada tabii ki takım içinde o takım bir arada tutacak ruhani lider diyebileceğim.
1: Ya zamanda şu yapılıyor. Kendi takımında yedek, forma şansı bulamıyor. Böyle bazı oyunculardan vazgeçmeyen teknik direktörler var. Bunu kabul edelim. Benim milli takımım için önemli oyuncu diyor. Ya benim takım için, milli takımda. Fakat bu oyuncu sayısı yükselirse, çoğalırsa o takımın balans ayarını bozabilir.
0: Katılırım. Ya burada şey nispeten makul, dediğim gibi her takımda bir iki tane ruhani lider statüsüyle orada oyuncu bulundurabilirsin ama bir şart değil bu. İkinci olarak oyuncunun sayısının artmaması lazım bence.
1: Evet. En fazla bu sayının iki olması lazım diye düşünenlerdenim ben de.
0: İki ya da bir belki de.
1: Belki de bir.
0: Ya bir de burada şey var abi, hani alttan yeni jenerasyonlar getiren takımlarda orada örnek kişilik olarak bir tane tutarsın ama bizim mevcut milli takım jenerasyonumuz mesela büyük ölçüde birlikte büyümüş bir takım. Hani son 4-5 yıldır birlikte oynuyorlar. Hepsi birlikte serpildi. Hani böyle
1: herkes bir önce, birbirini çok iyi tanıyor.
0: Bence bizde ihtiyaç yoktu mesela böyle bir oyuncuya.
1: Ya gözüken o.
0: Yani Avustralya'da da kadroya baktığımızda hani çok özel oyuncular yok bizimki gibi ama orada mesela adamların o ruhani lider figürüyle aldığı zannettiğimiz Aziz Bey hiç bile mesela ne kadar başarılıymış gördük yani.
1: Sen az önce rakamlarla ortaya çıkarttın bunu. Yani söyledin bilgi olarak. Bizde tabii böyle oyuncu sayısı, forma şansı bulamayan oyuncu sayısı fazla olursa problem oluyor. Burak, bence.
0: Hatta şu an şunu da kontrol ediyorum hadi abi. Oynadığı maç sayısına baktık ama Melbourne City ne kadar başarılı olmuş bu sene. Aziz Bey hiç 34 maça çıkarken, onu da söyleyelim. Ligi 6. sırada bitirmişler. Çok başarılı bir sezon olmasa da.
1: Orta sıra takımı.
0: Orta sıra takımı olmuş. Asya Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gitmişler ona bir bakalım. Orada da son 16 turuna kadar ilerlemişler. Yani aslında çok da kendi adına fena bir sezon geçirmemiş. Hani başaltı bir takımda iyi forma giymiş. Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş. İyi bir sezon geçirmiş Aziz Bey için.
1: Fena değil değil mi?
0: Bence de fena değil. Bazı şeylerden ders almamız lazım abi. Yani burada şey vardır hani birinden bir şey öğreneceksen illa Alman ekolünü, İspanya ekolünü örnek almana da gerek yok ya da Fransız ekolünü. Avustralya'dan da küçük nüanslarda bir şeyler kapabilirsin.
1: Ya her ülkenin ekolü kendine ait. Bir de onları aman örnek alalım deyip aynısını meydana getirme ihtimali de yüksek değil. Bizim kendi oyuncularımızla, milli takımımızla içinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum.
1: Ya biz kendimiz neyiz? Ne yapabiliriz? Bunu bulmamız lazım.
0: Neye yatkınız?
1: Neye yatkınız?
0: Burada peki abi ilk soruya gelecek olursak milli takımın hazırlık maçlarında seçtikleri rakiplerin yanlış olduğuna katılır mısın?
1: Heh, şimdi ona gelelim. Ya Kuzey Makedonya dediler ki işte grubumuzda benzer takımlarla oynamaya çalışıyoruz. Burada bir tek Venezuela'ya katılabilirim. O da şöyle, zaten iki maç oynadık o konuda. Venezuela, Paraguay olabilir. Ama aralarında bence yine fark var.
0: Ya, nispeten yakın yani, diyebiliriz.
1: Şöyle diyebiliriz. O ekole yakın.
0: Evet.
1: Ama Kuzey Makedonya kime yakın sence oynadığımız takımların arasında? Amerika'ya yakın mı?
0: Alakası yok. Avustralya'ya da yok.
1: Ya öylesine bir maç oldu o. Bir hazırlık maçı oldu o, öyle diyelim.
0: Ya ki bu hazırlık maçlarının planlaması çok uzun zaman önceden yapılmıyor mu abi? Mesela opsiyonlar daha iyi değerlendirilemez miydi?
1: Ya işte bunun için çok önceden bir maçı içeride oynamak istedik belki. O misafir edeceksin. O takımı bulamamış olabiliriz. Çünkü birçok ülke bir yıl önceden ne yapıyor? O maçlarını ayarlıyor.
0: Opsiyonluyor.
1: Genelde de şeyde oynamak istiyorlar işte. Amerika, Kanada, Meksika. Nerede oynayacaklarsa Dünya Kupası maçlarını.
0: Yani Kuzey Makedonya maçı için katılıyorum sana. Çok amacına hizmet eden bir maç değil.
1: Düşündüm, tekrar düşünüyorum. Ya kime benziyor? Avustralya 5-4-1 kalabalık savunma. Öyle mi oynadı Kuzey Makedonya? Yok.
0: Hiç alakası yok. Erkenden dağıldılar zaten.
1: Amerika Birleşik Devletleri, ki onları hazırlık maçında yendik biliyorsun.
0: Evet.
1: İlgisi yok. Yeri geliyor, geçiş mükemmel. Pres var.
0: Tempo var.
1: Temaslı oyun var. Ve bir takım tempolu oynuyor. Oynamaya çalışıyor. Ki Paraguay'ı perişan ettiler erken attıkları golle. Bunu da kabul edelim. Bu yüzden dediğim gibi Burak biraz kolay değil.
0: Ya burada Venezuela maçı nispeten dediğim gibi belki Paraguay'la benzer kültürden geldiği için kabul edilebilir ama Kuzey Makedonya maçı tamamen dediğim gibi pratik olsun diye yapılmış bir maç. Bir amaca hizmet ettiğini zannetmiyorum ben de.
1: Evet, değişen futbolun şartlarında şu aklıma geldi. Sen de çok meraklı olduğun için bunu bir değerlendirelim diyorum. Bizim bir de çabuk stoper bulmamız lazım.
0: Ya mesela
1: oyun onu istiyor.
0: Yayın arasında da konuştuk ya, başarılı olan takımlara baktığında stoperler birbirinden farklı profillerde oluyor. Orada birbirini tamamlayacak oyuncular oluyor. Aynı iki tane yani. İşte Gabriel ile Saliba farklı profiller. İşte William Pacho ile Marquinhos'un farklı profiller olduğunu görüyorsun. Biri oyun kurucu, biri biraz daha hamle stoperi gibi. Bizde aynı stoperden iki tane var ve ikisi de hantal oyuncular. Yani bu arada şey demiyorum, kötü diye söylemiyorum ama...
1: Şöyle diyeyim, ağırlar.
0: Birbirlerinin defolarını kapatmıyorlar.
1: Ağırlar.
0: Evet.
1: Bunu kabul edelim. Ben olaya şu açıdan baktım. Futbol öyle bir yere geliyor ki artık ağır stoperi de kabul etmiyor. Günümüz futbolundan bahsediyorum. Onların da çabuk olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ya burada ne kadar hızlı dikini oynadın artık, işte Paris'in bu geliştirdiği futbolda takımların görüyorsun. O gibi takımlara karşı ağır stoperlerle çok büyük sıkıntı yaşarsın.
1: Altılık olursun.
0: Şey oldu işte.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Inter oldu geçen sene. Acerbi, Bastoni gibi ağır bir stoper tandemiyle yine devri vardı yanlarında. 5-7'ler.
1: Bir anda ne olduğunu anlamadan altılık olursun.
0: Ya burada alternatif stoperlerde de mesela çok farklı özelliklerde oyuncular yok. Dediğim gibi Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı kötü oyuncular değil ama birbirlerinin defolarını tamamlamıyorlar. Aynı defolara sahipler.
1: Kritik maçlarda bir anda işte tek hamlede gitti mesela Merih. Yapacak bir şey var mı? Yok. Daha önceden belki biraz daha çabuk olsa orada faul alabilirdi. Yoksa tek hamlede gitti.
0: Burada patlayıcılık ve belin hızlı döndürebilmesi önemli abi. Yani orada milli takım havuzunda olacak kadar formda mıydı tartışılır. O kadar iyi bir oyuncu mu tartışılır ama özellik olarak biraz daha orada hareketli, biraz daha geniş alanı daha çabuk marke edebilecek oyuncu olarak kimi önerebilirim biliyor musun abi? Emirhan Topçu mesela bu saydığımız isimlere nazaran biraz
1: çok daha çok bireysel hata yapıyor abi.
0: Sakar. Onun da defektleri. Oraya hak ediyor muydu tartışılır ama çabukluk olarak orada bir alternatif evet. Olabilirdi.
1: Ya çabukluk olduğu için kendisinde 11'de çok şans buldu Beşiktaş'ta ama çok hata yapıyor.
0: Çok sakarlık var evet.
1: Yoksa çabuk. Yani çabuk stoperi Bizim ligimizde o iki stoperi kim daha önce bulursa büyük bir avantajla kalacak. Şimdiden onu söyleyeyim.

0: Şu an yok mesela büyük takımlarda. Beşiktaş'ta hani Emirhan
1: Yok.
0: orayı tam doldurmuyor bence sakarlığından ötürü. Güvenip oraya sürekli düzenli koyacağım bir oyuncu değil. Fenerbahçe ile Galatasaray'da Skriniar yanına Osterwold olacak mıyım? Osterwold çabuk ama stoper değil. Galatasaray'da Davinson Abdülkerim çok çabuk oyuncular değil ve bir eksiklik var evet.
1: Bayağı bir eksiklik var.
0: Fark yaratır.
1: Ve dünyada bu artık değişime doğru gidiyor.
0: Burada mesela Fenerbahçe ile adanılan oyunculardan biri orada. Senin dediğin o ikili dengeyi sağlayabilecek oyunculardan biri mesela. Nathan Aké ismi konuşuluyor. Skriniar'ın yerine biraz daha çabukluğuyla Aké mesela fark yaratabilir.
1: Çabuk oyuncu. Daha çabuk.
0: Bek orijinli bir oyuncu biliyorsun Chelsea çıkışından
1: Evet.
0: itibaren.
1: Ya istesen bek de oynatabiliyorsun tabii.
0: Onda da benim soru işaretim şey olur bu arada çok kısa. Üçlü oyuncusu olduğu için hani dörtlü savunmada nasıl olur onu bir görmek lazım.
1: Onu çok iyi araştırmak gerekiyor. Oyuncuyla da konuşmak gerekiyor almadan önce. Belki oyuncu ben faydalı olamam diyebilir.
0: E
1: Çünkü
0: tabii canım.
1: bazı oyuncular açık açık söyler bunu. Ya ben o sistemde faydalı olamam diyebilir.
0: Genelde önünde birden fazla alternatif olan oyuncularda onu söyleme rahatlığı olabilir tabii ki vardır Aken'in de öyle tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: İyi günler İzmir'den. Sizce biz mi ilk maçımızı daha iyi oynadık yoksa dün Almanya'nın rakibi olan Kurasao mu? İlk maçın daha iyi oynadı. Adını bile yazamıyorum rakibin demiş.
1: Curaçao gole kadar iyiydi de ondan sonra olmadı.
0: Dağıldılar.
1: Çok çabuk. Ya bir birden sonra işte su molası, ondan sonraki bölüm ilk yarının sonuna doğru ve ikinci yarının başı orada olmadı. Baş edemediler.
0: Almanya da çok
1: Ya
0: moral bozucu bir takım abi. Bir yarış aramız varmış. İstersen ona gidelim abi. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Da 7 numarada Emir İlyas bu 3 safkandan liderlik az farklı içteki 8 numarada Saçan Şahtaydı ki 3 numarada hızlı çocukta ilk virajdan çıkılmadan zorlamaya başladı rakibini. 2 boy gerilerinde 7 numarada Emir İlyas 3.lükte 2.5 boy gerilerinde 4 numarada Karizmatik 3 boy kadar geride içeride 9 numarada Gezginsoy yarım boy kadar geride 6 numarada Prens Çora dışında 5 numarada Muzatcan ilerliyor 3 boy kadar gerilerinde 2 numarada Güneren 3 boy geride 10 numarada Gürser'in su yarım boy gerisinde dışta 1 numaralı Boğaz Boğaz çocuğu sırasıyla atlar bu şekilde 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Yarışın lideri 8 numaralı Saçan Şah. Dışta ikincilikte 7 numarada Emir İlyas var. 1 boy kadar geride 3 numaralı Hızlı Çocuk. Ondan yarım boy geride 4 numarada Karizmatik. 1,5 boy geride 5 numaralı Muzatcan. 2 boy geride 6 numarada Prens Jora. Ondan 2 boy geride dışta 2 numarada Güneren. Yarım boy geriye geldi doldurup 1 numarada Boğaz Çocuğu. Son 800 metreye girilmek üzere 8 numaralı Saçan Şah liderliğini 1,5 boy farkta sürdürüyor. 7 numarada Emir İlyas ikincilikte içeride 3 numaralı Hızlı Çocuk var. 1 boy kadar geride dışta 4 numarada Karizmatik. Yarım boy geride içeride 5 numaralı Muzatcan, 2 boy geride dışta 2 numaralı Güneren, bariyer dibine yakın 6 numaralı Prens Şoray, yanlarına gelen 1 numaralı Boğaz Çocuğu. Atlar son 600 metreye girdi. Lider 8 numaralı Saçan Şah, 1 boy gerisinde 7 numaralı Emir İlyas var, içeride 3 numaralı Hızlı Çocuk, en dışa dolandı 4 numaralı Karizmatik, ortada 5 numaralı Muzatcan sırasıyla atlar düz yolda. Son 400 metreye yaklaşılıyor. 8 numaralı Saçan Şah liderliğini 1,5 boy farkla sürdürüyor. İçeriden 3 numaralı Hızlı Çocuğun, geriden 6 numaralı Prens Şoray'ın, 1 numarada Boğaz Çocuğu'nun ve dışarıdan 5 numarada Musat Çaban'ın çabalarıyla son 200 metreye girildi. 8 numarada Saçan Şah lider, dışarıdan 5 numarada Musat Çaban, ortadan 1 numarada Boğaz Çocuğu geldiler. 3 safkan arasında birincilik mücadelesi var. Dışarıda Musat Çaban, ortada Saçan Şah, içeride Boğaz Çocuğu. Son atayla Musat Çaban kazanıyor. 8 numaralı Saçan Şah ikinci, 1 numaralı Boğaz Çocuğu üçüncü, 4 numaralı Karizmatik dördüncü, 6 numaralı Prens Şora da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Muzatcan Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Reklam.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le saatler 17.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Dünkü maçlardan biraz bahsedelim abi. Hep kasvetli konularla girdik. Biraz
1: evet evet. Dünya Kupası konuşuyoruz.
0: Almanya Kurosawa maçıyla başladı dün saat 8 kuşağında.
1: Almanya'nın Dünya Kupası içinde Suudi Arabistan'ı 8-0 yendiğini hatırlıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda 13 tane attığını San Marino'yu hatırlıyoruz. Onun dışında yarı finalde Brezilya'ya 7 tane attığını hatırlıyoruz. Hem de Brezilya'da.
0: 7-1 Rio'da.
1: Rio'da. Yani Dünya Kupalarında Almanya bunu hep gerçekleştiriyor. Bir de bizle ilgili bir notum var istatistiki olarak. Şu ana kadar Avrupa Kupaları ve Dünya Kupalarında oynadığımız ilk maçları Gürcistan maçı hariç hep kaybetmişiz. Ya 1954'te Almanya ile başlıyoruz serüvene. O maçın sonucu 4-1 ile açıyoruz mağlubiyet. Ya öyle bir not olarak da bilgi olarak da bunu vermek istedim.
0: Turnuva olarak peki başlamıyoruz. Evet, bu işte 2002 Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamışız dün
1: konuşuluyordu. Doğru. Brezilya'ya yenildik ama.
0: Orada biraz tabii şampiyona yenilerek başlamışız.
1: Almanya'nın yine bilgi olarak bunu sunmak isterim değerli dinleyicilere. Dün attığı 7 golle Brezilya'nın elinde bulunan Dünya Kupaları tarihinin en golcü takımı unvanını artık Almanya aldı.
0: Bu turnuvada geliştirecektir de öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Alman futboluyla ilgili şey
1: çok... Dünyanın en çok gol atan, Dünya Kupalarının en çok gol atan takımı Almanya oldu.
0: Ki şu an aktif olarak bu turnuvada geçilebilir ama Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu da Alman, Miroslav Klose.
1: Klose. Müller vardı ondan önce.
0: Gert Müller.
1: Gert Müller. 71 maç 68 gol. Az değil bunlar.
0: Yani şey çok enteresan abi, yıllar geçiyor, oyuncular değişiyor ama Almanların oyun anlayışında şu değişmiyor. Farkı aldıklarında daha bitime 40 dakika olsa bile can çekişen rakiplerini bırakmıyorlar ve oynamaya devam ediyorlar.
1: Kulüp takımlarında da var aynı şey ya. Bayern Münih'te de var. Borussia Dortmund'da da var. Aldıkları anda 2, 3, 4, 5 nereye kadar giderse oynuyorlar.
0: Hırpalıyorlar.
1: Bayağı hırpalıyorlar.
0: Hakikaten enteresan. Kurasao'nun... Biri bulana kadar belki biraz daha sonrasındaki futbol bence fena değildi. Bir variyet göstermeye çalıştılar.
1: Nerede ritim bozuldu biliyor musun Kurasao'nun? Su molasında.
0: Bu su molalarıyla ilgili de şunu söyleyeyim.
1: Ya hidrasyon diyorlar da şimdi Jürgen Klopp da çok kızmış o işe. Ya böyle olmaz diyor.
0: 22 dakikada bir su molası.
1: Ya futbolun diyor tamamıyla her şeyine ters. İyi oynarken kötü oynamaya başlayabilirsin, ritim bozulur diyor. Ki %100 katılıyorum. Ya da çok kötü oynayan takım diyor toparlama imkanı veriyorsun diyor.
0: Su molaları uzun bir daha abi.
1: 3 dakika.
0: Ya bu
1: pardon 2 dakika.
0: NBA'deki molalar gibi biliyorsun. Orada molada sahne arasında jonglörler giriyor sahaya, gösteriler vesaire vesaire. Reklam gelirlerini arttırmak için ben bunun sadece oyuncuların sağlığı düşünerek yapılmış bir uygulama olduğunu
1: bunun ana sebebi reklam gelirlerinin arttırılması. Yani yarın öbür gün Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da ya da Şampiyonlar Ligi'nde şunu diyebilirler. Size daha çok para vereceğiz kulüplere. Bunu yapalım. Siz de para kazanırsınız. Biz de kazanacağız. Bunun adını televizyon molası koyalım. Aynı basketbolda ya da voleybolda olduğu

0: gibi. Yani bu Avrupa kıtasına doğru da dönebilir.
1: Kabul görür mü sence?
0: Görmese ne olacak? İşte Amerika'da yapıyorlar. Kabul görür mü görmez mi umurunda bile değil, değil mi?
1: Ya burada abi UEFA'nın bir konuda tutumu bana umut ışığı oldu. Hani bu Somali hakemin biraz protesto niteliğinde Süper Kupa finaline atanması UEFA'nın sanki FIFA'nın her kararına uymayacağı görüntüsünü verdi bana.
0: Hatta şu açıklama var. Ceferinden. Çok takımlı kupaları olumlu bulmuyoruz demiş. Hatta bazı ülkelerin federasyonları da buna karşı çıkmışlar. Yani şunu demiş Ceferin ya ileride işte Cebeli Tarık'ı da Malta'yı da o örneği vermekte. Ülkelerin adını söylememiş de böyle bir dünya kupası takımların arasındaki inanılmaz güç farkını kapatmaz. Daha da arttırır. Bu süreyi uzatmanın bir çok anlamlı olduğuna inanmayanlardanım ben demiş. Ya kendi fikrini söylemiş.
1: Ya burada karşıt bir görüş sergilemesi gerekiyor. Bu artık FIFA'nın genel dünya kupalarında, ulusal global organizasyonlarda işte sadece 2022 Dünya Kupası değil, bu değil. Geçen seneki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da aldığı kararlar Avrupa'ya sirayet etmemeli bence. Avrupa futbolun zirvesi gibi gözüküyor şu an dünyada. Bu kararların tamamen hepsi Amerikan spor kültürünün bir ürünü bana sorarsan.
0: Sanki etmedi gibi değil mi? Geçen sene o Kulüpler Kupası'ndan sonra.
1: Yani ben dediğim gibi burada Ceferin'in duruşunu çok takdir ediyorum. Bir şekilde dik durmayı başarıyor. Burada kolay değil çünkü yani bu şey bile Somali hakemin Süper Kupa'ya atanması bile bana sorarsan bir protesto niteliğinde FIFA'nın o eylemini.
0: Hem protesto hem de bence uyarı. Ya bu da ağırlığını koy diyor FIFA'ya.
1: Burada bence artık abi Infantino'nun gitmesi lazım. Yani geçen hafta da konuştuk herhalde sık sık da daha dile getiririz ama biraz sanki emperyalist sistemi futbolu içine iyice dahil etti gibi gözüküyor.
0: Yani öyle gözüküyor evet. Evet katılıyorum sana.
1: Almanya'nın dünkü oyunu referans mıdır peki sence turnuvanın geleceği adına?
0: Nasıl oynayabileceğini gösterdi. Ama Curaçao tam referans mıdır? Yani bu konuda bilmiyorum. Ben pek referans olarak görmedim.
1: Kendi sikletinden çok uzak bir rakip ama şey çok hoşuma gitti abi. Sürekli olarak tek topla daha tempolu dikine Alman futbolu. Hakikaten Nagelsmann'ın bir dokunuşunu gördük takımda ama büyük takımlara karşı bir görmek lazım tabii.
0: Tabii.
1: Ama göze hoş geliyordu yalan
0: ya yok. Almanya için referans maçını ben sana söyleyeyim Burak. Fil dişi.
1: O da sert maç olacak. Ona da değinelim istersen. Dün Ekvador'u 1-0 yendiler. Maçın yıldızları Galatasaraylı Singo ile Beşiktaş'ta Agbado oldu.
0: Bayağı yüksek puan almışlar.
1: 1-7.9, 1-7.6 maç reytingiyle 2 ve 3. Oldu.
0: Ekvador takımı da yine kanatlarını kullanmaya çalışan bir taktik takımı, sistem takımı. Ama son anlarda yedikleri golle istediklerini yapamadılar. Fakat buna rağmen ben Ekvador takımının da çok kötü bir takım olduğuna inanmıyorum.
1: Orada bu arada maç içinde bir gerginlik de yaşandı. Galatasaraylı Singo ile eski Fenerbahçe ile Ener Valencia arasında. Bir ikili mücadelede Singo'nun Valencia'ya yaptığı müdahalenin ardından Valencia hayli öfkelendi. Orada takım arkadaşları ayırdı pozisyonu. Genel olarak sert de bir maç olduğunu söyleyebiliriz. 4 tane kart çıktı maçta. Çok kart sayısı artmasa da fil dişi turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilir diyorduk. İyi de başladılar.
0: Olabilirler de ölçü hem Almanya hem de fil dişi için Almanya maçı.
1: Evet. Burada bakalım ne olacak yani ilk maç itibariyle 3'er puanla geldi. Gruptan herhalde 2-2 konusunda da bir avantaj sağladılar yani orada beraberlik bile yarayabilir onlara.
0: Büyük avantaj.
1: Peki devam edelim abi. Bence şimdiye kadar turnuvanın en güzel maçı seyir zevki olarak. Hollanda, Japonya.
0: %100 katılıyorum. Ya Hollanda ama o bildiğimiz total futbolun mucidi, harika takım, portakallar. Öyle bir takım olmaktan uzak. Çok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Çok yani futbol tarihine baktığımız zaman işte Pep Guardiola'nın bile örnek aldığı isim o total futbolun mimarlarından Johan Cruyff'tür mesela. İşte
0: Mihaz daha öncesi. Katılıyorum sana ama Hollanda o futboldan uzak.
1: Ya burada total futbolu bir özetlemek gerekirse abi topu da sana atayım dinleyicilerimiz yine en azından tanım olarak açmak gerekirse işte biraz daha takımın birlikte hareket ettiği savunma ve hücumda birbirlerinin boşluklarını doldurduğu böyle iple birbirine bağlıymış gibi biraz daha kolektif bir futbol anlayışı bu toplu ve topsuz alanda. Hollanda'da onu görmedik ama.
0: Görmedik. Daha temkinli oynamaya çalışan, daha çok organize olmaya çalışan bir takım olarak değerlendirdik Hollanda'yı. Ki maçı kazanıyorlardı Burak.
1: Yani Japonya aslında çok kısa boylu bir takım olmasına rağmen bir duran toptan kafa golüyle
0: golü buldu. Kafa ikinci golü, beraberlik golünü attı.
1: Evet yani kazanıyorlardı, yanlış bir yorum olmaz. Orada goller de güzeldi bu arada. Somerville'in golü de güzeldi. İşte Nakamura'nın golü de güzeldi Japonya'da. Güzel maç oldu genel olarak.
0: Tam bir tipik Dünya Kupası maçı izledik.
1: Çok nefisti. Ben çok mutlu oldum izlerken.
0: Ya onu söyleyeyim. Evet. İşte Dünya Kupası bu. Dedirten maçlar vardır. Onlardan

0: 5 oyuncusu ileriye doğru baktığın zaman çok korkutucu bence.
1: Ya şunu söyleyeyim mi? Fransa'nın bu ilk başta açıklanan 25 kişilik kadrosundan 2 tane 11 yapsaydın ikisi birlikte final oynayabilirdi.
0: Öyle bir kadrosu var.
1: Ki mesela Hollanda'ya nazaran daha da çabuk atletik stoperleri var. İşte Upamecano olsun, Konate olsun, Saliba olsun, bekleri de keza. Yani Japonya biraz zor durumlar yaşatabilirdi.
0: Ya bu yüzden tamam, Japonya tur atlar, iyi takım. Fakat bazı rakiplere karşı zorlanabileceği kanaati var bende.
1: Buna ben de katılırım. Grupta da bu arada hani ilk iki sıra için favoriler biliyorsunuz Japonya ve Hollanda'yı. Daha önce de konuştuk.
0: Evet.
1: O arada Japonya...
0: Birbirlerini üzmediler. Birer puan.
1: Onlar birbirlerini üzmediler. Japonya ile Hollanda oynarken de aynı gecenin sabahına karşı Tunus'u 5'ledi İsveç. 5-1'lik bir galibiyet aldı.
0: Tunus'un teknik direktörünü almışlar görevden.
1: Erken bir karar olmuş.
0: Erken bir karar. Onu belirtelim. İlk giden teknik direktör o olmuş. 5-1'den sonra. Bu da tabii değişik bir olay da yapacak bir şey yok. İsveç'te İshak maçın yıldızlarından biri.
1: Gökereş
0: yine golünü attı. Klasik bir 5-1 başlangıç, büyük bir moral bence.
1: Yani ben İsveç'ten çok umutlu değildim abi. Hocaları da dediğim gibi Graham Potter benim çok beğendiğim, takdir ettiğim hocalardan biri değil ama ya burada Japonya ile Hollanda'nın berabere kaldığı maçta olası en iyi sonucu aldılar. Averajı orada biraz yükselttiler. Moral anlamında da iyi bir sonuç.
0: Böyle girişler, yani 5 farklı maç kazanarak turnuvaya girmek takımın her şeyini değiştirebilir yalnız. Onu söyleyeyim.
1: İvme anlamında mı?
0: İyi anlamında. İvme anlamında tabii.
1: Yani ben beklemiyordum. Burada biliyorsun sakatlıkların eşiğinde, pençesinde geçen bir sezon geçirdi Alexander Isak. Onun bu kadar iyi gözükmesini beklemiyordum. Yine genel İsveç futbolunda bu kadar iyi gözükmesini beklemiyordum. Yani burada teknik direktör çok beğendiğim bir isim değildi. Hani oynattığı, hiç pozitif futbol oynattığını görmedik Brighton sonrası.
0: Evet.
1: Potter'ın, ama İsveç iyi başladı.
0: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani İsveç bir de o da Dünya Kupalarının tecrübeli takımıdır. Bunu biliyoruz. Her zaman değişik sonuçlar almayı başarmıştır. Bu yüzden o 5-1 İsveç takım kampında şu anda moralleri tavan yapmıştır.
1: Burada gruptaki dengeler değişmiş midir abi peki ilk maçların ardından, yoksa aynı düşüncede miyiz halen?
0: İsveç-Hollanda maçını merak ediyorum, biliyor musun?
1: Yani ben de merak ediyorum. Japonya maçını da merak ediyorum. Mesela İsveç de fizikli bir takım, sert bir takım. Yani işte.
0: Bir de işte Gökereş ve İshak gibi maçın içinde fark yaratacak, o maçı size döndürecek çok kritik iki oyuncu var. Yani Japonya iyi takım, takım olarak.
1: Kolektif.
0: Kolektif anlamda, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat İsveç'te iki tane her an sizi üzebilecek oyuncu var. İshak iyi halinde ki fena değildi dün.
1: Dün kötü gözükmedi.
0: Japonya takımını bayağı zorlar. Savunmayı.
1: Hatta iyi bir gününde olursa Elanga'yı da oraya ekleyebiliriz mesela.
0: Mesela. E ne yapacaksın o zaman?
1: Valla burada herhalde Japonya'nın gözü İsveç'te Hollanda'nın oynadığı maçta olacaktır. Onlar da orada Tunus karşısında bir galibiyet alıp kendini yukarı atmaya çalışacaklar diye düşünüyorum.
0: Japonya dünkü maça baktığımızda Tunus en zayıf halka.
1: Bariz.
0: Bu saatten sonra teknik direktörü değiştirsen ne olur? Pek bir şey olacağını sanmıyorum.
1: Diğer 3 rakip de çok iyi gözüktü abi de grubun ilk maçları itibariyle. O yüzden Tunus'un pek bir umudu olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Yine ellerinden geldiğince oynayacaklardır. Yani ilk maçtaki o farklı mağlubiyet biraz tabii onları da kendine getirmiştir ama nereye kadar?
1: Yani. Bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada gruplarla alakalı da turnuva öncesi yaptığımız son programda tahminlerimiz vardı. Bakalım nasıl şekillenecek. Peki yine bir maçta ben de hayal kırıklığı yaratan ve beğendiğim iki takım. Şu an ekranda da kesit görüntüleri var. Brezilya-Fas 1-1 bitti eşleşme mücadele. Burada Fas bence daha iyi gözüken taraf.
0: Burak, Brezilya'nın 11'ine bakalım mı?
1: Tabii, hemen kontrol edelim.
0: Ya Brezilya'nın maça başladığı 11'e bir bakmamız lazım. Çünkü ya Brezilya Ancelotti'nin sistemine ayak uyduracak. Ya Ancelotti evet diyecek, Brezilya gibi oynamalı. Öyle bir kadroya doğru çalışacak. Üçüncü şık, bu iş fazla yürümez.
1: Kadroyu hemen paylaşayım abi. Kalede Alisson Becker, savunma ikilisi Marquinhos, Gabriel, sağ bekte Roger Ibanez, solda Santos, ki Roger biliyorsun Al Ahly'de oynuyor aslında, stoper orijinli bir oyuncu. Sağ bek oynadı. Solda Zenit'ten Douglas, orta sahada Bruno Guimaraes, Casemiro, sağda Lucas Paqueta, solda Vinicius, merkezde Rafinha, en uçta da maçta bir tank gibi gözüken, inanılmaz hantal, ağır bir görüntüsü olan Igor Thiago.

0: Alberisi var mı Brezilya'nın şu anda Vinicius dışında?
1: Abi şu takıma Brezilya değil Fas forması giydirse.
0: Ya da Rafinha dışında.
1: Heyecanlandırmaz öyle söyleyeyim. Forma heyecanlandırıyor
0: sadece. Acaba en iyi oyuncular bunlar mı? Ya şimdi bunları bir değerlendirmek lazım. Onun için sana dedim Brezilya'nın 11'ine bir baktığımız zaman. Casemiro'dan mesela hala ne bekleniyor? Manchester United sözleşmesini uzatmadı. Serbest bıraktı. Ve Casemiro da futbol hayatını büyük bir ihtimalle Miami'de devam edecek.
1: Öyle gözüküyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Brezilya'da ben Brezilya'yı seyrettiğim zaman meşhur cümle vardır ya samba dersin. Brezilya öyledir. Bilek hareketleri, çabuk hücumlar.
1: Birebir oyunlar.
0: Birebir oyunlar. Kaleci de çalımlayarak topu ağlara gönderen Brezilya'nın forvetleri. Mesela. Bunlar var mı Brezilya'da?
1: Ya burada mesela en iyi iki oyuncu dediğimiz Vinicius, Rafinha bunlar da bu bahsettiğin hani birebir haricinde diğer samba özelliklerine sahip oyuncular değil bence. Modern futbolda kalmadı çünkü.
0: Orta sahaya bakalım. Bir Casemiro.
1: İki Bruno Guimaraes.
0: Guimaraes ne yapıyor?
1: Guimaraes daha savunma odaklı. 6.5'tan 8'e kırabileceğimiz bir oyuncu pozisyon olarak.
0: Casemiro?
1: Aynı profil.
0: Casemiro bence tamamen savunma odaklı bir de.
1: Direkt 6 diyebilirsin ona. Evet 8'e eviremezsin.
0: O zaman... üretim konusunda zaten geride kalıyorsun. Fas haritada Kuzey Afrika'da değil mi?
1: Evet.
0: Ama oyuncuları çoğu Avrupa'da.
1: İyi de oyuncular bu arada.
0: Ve çok iyi oyuncuları var.
1: Yani şöyle Fas kadrosunda bir sayayım abi sana. Yasin Bono biliyorsun Sevilla'da senelerce oynadı. Avrupa Ligi şampiyonlukları var.
0: Turnuvanın en tecrübeli kalecisi.
1: Tabii son turnuvada da önemli işleri vardı. Savunmada Riyad'la Diop, biri Fulham, biri Crystal Palace'da oynuyor. Sağda Hakimi var. Şu an dünyanın en iyi sağ beki.
0: Paris Saint-Germain'de oynuyor.
1: Solda Mazraoui var Manchester United'dan.
0: Evet.
1: Orta sahada şu an 50 milyon istediği Lille'in 18 yaşındaki Boadi. Sağda Real Madrid'den Brahim Diaz. En uçta da PSV'den Saibari var.
0: Nasıl takım?
1: Makine gibi takım abi. İzlediğimizde de zaten bu şekilde yorumlamak yanlış değil.
0: Ya bu makine gibi takım. O zaman Brezilya evet berabere kalarak... Ancelotti mutlu olmuş mudur?
1: Olmamalı. Olmuş bilemiyorum.
0: Brezilyalılar mutlu değil çünkü.
1: Bariz maç boyu protestolar vardı tribünde fark etmişsindir diye tahmin ediyorum takıma karşı.
0: Ya şaşırdılar bir de değil mi? Roberto Carlos yukarıda tribünde mesela maçı izliyor.
1: Kaka oradaydı yanında.
0: Kaka yanında. Yani ben biraz bilmiyorum da şaşırdım Brezilyalı'nın gösterdiği futbola.
1: Brezilya üzerine biraz daha konuşuruz abi. Galiba bir aramız varmış. Ona gidelim. Sonrasında Ancelotti Brezilya'sını değerlendirelim uzun uzun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade.

0: son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Abi, Brezilya'dan bahsediyordum, bir reklamımız geldi. Ancelotti ile birlikte keyif vermekten oldukça uzak bir Brezilya vardı deyip topu tekrardan sana atayım.
6: Ancelotti'nin takımları genelde Ancelotti kupa kazandırır. Başarısı olduğu takımlar da var. Everton mesela.
5: Napoli.
6: Napoli. Her teknik direktör her takımda başarılı olacak diye bir değerlendirme yapmam. Ama Brezilya şunu diyorsa, ben Ancelotti'deki sözleşmeyi uzattılar zaten. Uzun süre çalışacağım. Onun bize getirdiği sistem bizim yeni sistemimiz olacak. Ve biz Brezilya olarak bu sistemde artık başka futbol oynayacağız. Bunu diyorlarsa, bunu düşünüyorlarsa, o hepimizin hayallerinde izlediğimiz Brezilya artık daha sistematik, daha düz, daha estetikten uzak bir takım olacak ama sonuç alacak diye değerlendiriyorlarsa yapacak bir şey kalmıyor o zaman.
5: Brezilya'nın DNA'sına aykırı değil mi abi, estetikten bu kadar?
6: Bence aykırı. Bence aykırı. Ama bunu düşünüyorlarsa ve böyle yapmak istiyoruz diyorlarsa yapacak bir şey kalmıyor.
5: Abi şimdi şuna bakıyorum. Sen gidip bir İtalyan takımla, onlar da mesela genetik olarak, DNA olarak savunma odaklı bir takım. Bir İtalyan takımını rakip yarı sahaya yerleştirip oynatabilir misin milli takım mesela? Oynatmamalısın. Onun DNA'sına tezat düşüyor. Bu da öyle.
6: Ya İtalya bir türlü futbolunu, işte o futbolunu unuttu İtalya. Onun için 3 Dünya Kupası'nda yok. Ne oynadığı, yani ne bir hücum oynamaya çalıştı. Mancini ile Avrupa şampiyonu oldu. Çok iyi bir İtalya vardı. O zaman ona devam edeceklerdi.
5: Sonra onun yolları ayrıldı.
6: Mancini ile yollar neden ayrıldı? Makedonya'ya elendiler.
5: 2-1.
6: İşte 3 tane kupa kaçırıyorsun.
5: Ve şey de değil abi, bu 3 tane kupayı kaçırırken yeniden yapılanma sürecine tekrardan bir dönüşüm süreci içinde de değilsin. Hala 0-0 devam ediyor. Bir gelişim yok İtalya'da. Hoca bile yok şu an.
6: Bir hoca geldi ama...
5: Geçici.
6: Evet. Yani şimdi ne yaparlar bu saatten sonra? Ancelotti ve Brezilya bu ya gruptan çıkar herhalde değil mi?
5: Ya grupta işte Haiti'nin, İskoçya'nın varlığı orada arada siklet farkı bariz ama bu da şeyden değil abi, bana sorarsan. Brezilya futbol olarak bunları ezer diye değil. Kalite farkına binaen Brezilya bir şekilde gruptan çıkar diye.
6: O takımlardan daha kaliteli 11'i olduğu için çıkacak.
5: Evet.
6: Ama sonra kupa elemeye doğru gidiyor ya. İş Ancelotti'nin istediği oyuna dönüyor.
5: Ya burada biraz daha temkinli oyunun faydasını görebileceğimi.
6: Ya savunmanın ne olursa olsun ön plana çıkabileceği bir oyuna dönüyor iş.
5: Ki Real Madrid'de kazandığı son Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gördük mesela. Geçiş hücumlarını çok daha aktif kullanan, daha fazla geçiş hücumu tercih eden bir Real Madrid vardı orada. Vinicius'un, Benzema'nın varlığıyla.
6: Ve ortaya böyle bir şey çıktığı zaman da şöyle bir gerçek hiç belli olmaz. Bir bakmışsın Brezilya yarı finalde olur.
5: Bunun olabilitesi de var abi aslında bakarsan. Evet, doğru bir noktaya temas ettin.
6: Ya Ancelotti'nin evet böyle oynayacağız bundan sonra. Neymar'ı da herhalde büyük bir ihtimalle orada işte moral, arkadaşlara moral versin, takımın abisi olsun diye kadroya davet ettiler. Çünkü tekrar arka arkaya bu kadar çok sakatlıkla 11'de başlama ihtimali ben düşük görüyorum şu anda. Yine sakat çünkü.
5: Son maçın 18 kişilik kadrosunda da yoktu bu arada.
6: Yoktu.
5: Bilmiyorum turnuvada değerlendirecek mi? Hani burada belki Haiti ya da İskoçya maçında. İkinci maçı alırsa belki rahatlıkla son maçı sağlık durumu el verirse sahaya atabilir ama 90 dakika çıkarabilir.

0: Geleceğini ben pek zannetmiyorum.
1: Bence çok zor.
0: Çok kötü yönetilmiş bir kariyer abi. Yani Brezilya'nın bayrak oyuncusu olabilecekken.
1: Milli takımda sakatlandı. Onu kabul edelim. Ve tabii ki geri dönüş o sakatlıktan sonra olmadı. Bu... Her sakatlıktan sonra geri dönüş olmuyor.
0: Burada Paris'ten sonra Suudi Arabistan tercihi yapması sence onun kariyerini ne kadar negatif etkiledi abi?
1: Ya o Suudi Arabistan tercihiyle tabii antrenman sayıları az. Bir de Neymar profesyonel anlamda da pek kendine iyi baktığını söyleyemeyiz.
0: Tartışmaya açık bir karakter.
1: Bakmıyor kendine. Ya yani kendi özel kanalı var değil mi? Öyle platformların
0: bilgisayar
1: içinde.
0: Bilgisayar oyunları, şans oyunları.
1: Bilgisayar oyunları. Onları gece seviyor. Hayatı, evet, seviyor. Gece hayatı. Bu da tabii iyileşmesini hem geç hale, zor hale getirdi. Hem de Neymar'ın bundan sonra futbolda öyle üst seviyeye çıkmasını bence bayağı zor duruma soktu.
0: Pek mümkün değil artık abi. Kısa bir aramız varmış. İstersen yarışa gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: JTP onun yarım boy gerisinde. İç kulvara yakın 3 numarada Kaşe Mumkara. 2,5 boy geride 11 numarada Madeira. Madeira'nın yanında 8 numarada Editör. 2 boy geride 9 numarada Biba. Ondan 2 boy geride 7 numarada Şahsekin. 2,5 boy geride 5 numarada Kayalar'ın şahı sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 6 numarada İlcin Hatun yarım boy farkla lider. 4 numarada Tuncer virajı ikinci dönüyor. 2 boy kadar geride. 3.lükte Kaşe Mumkara var. Bir boy kadar geride dışta 2 numarada Obri Çelik. Yarım boy geride 1 numarada Demir Kardeşler. Onun hemen solunda içte 11 numarada Madeira sırasıyla son düzlüğe çıkılırken 4 numarada Tuncer ve 3 numarada Kaşe Mumkara ataklarını artırdı içeriden. 11 numarada Madeira'nın en dıştan 2 numarada Obri Çelik'in ataklarıyla son 300 metreye girilirken 11 numarada Madeira içten geldi. Ortadan da 3 numarada Kaşe Mumkara. 11 numarada Madeira liderliği el koydu. 3 numarada Kaşe Mumkara da onun yarım boy gerisinde atakları devam ediyor. Son 100 metre Kaşe Mumkara geliyor. Rakibini yakalıyor. Öne geçiyor 3 numarada. Kaşe Mumkara koşuyu kazanıyor. 11 numarada Madeira ikinci. 4 numarada Tuncer üçüncü. 1 numarada Demir Kardeşler dördüncü. 10 numarada Kocatepe'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numarada Kaşe Mumkara İzzettin Güreke ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın G, H ve I grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika ile Mısır karşı karşıya gelecek. Yarınki maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan, Uruguay, saat 4'te İran, Yeni Zelanda ve saat 22'de Fransa, Senegal karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Gayan 19'da start alacak. İlk ayakta 3 numaralı Kamansi 10 numaralı, Serreş 9 numaralı. Yine Sırrım Bey'i seri bir isim, bir beyaz bayrak aynı yaşı izletebilir. Dikkat diyorum. 14 numaralı Rüzgar Aga ve 12 numaralı Piton Kız. Günün sürprizidir. Kulaklık ilavesi geldi bu safkana. Sürpriz yapmaya hazır. Benim takip listemde olan bir safkandı. Sıralama ise 3, 10, 9, 14 ve 12 şeklinde oluşturuyorum. İkinci ayakta 7 numaralı Şirin At. Geçen yarışında çok startta kalmıştı. Rakibi de ekstra koşunca bence o gün için kaybettim.

0: etmişti. Bugün kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ben banka olarak öneriyorum ama tabii ki ekip arkadaşlarım 8 numaralı Kalbin diyor. O zaman gelin 3 numaralı Enes Paşa'yı da yazın. Çünkü kısrak babası Gobak Bey. Daha sonra yine 15 numaralı Şen ablam Necmi Altın tercihi ısrar ediyor. Yine 5 numaralı Mirza Can ilk kez koşuyor. Bu safların da hazırlıklarını beğendiğimi söyleyebiliriz. Ama bu detaylar içerisinde 7 numaralı Şirin Atı. Ben Mahmut Ünlü'nün de çalıştırdığı bir isim olması sebebiyle banka olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 2 numaralı Deniz Kasırgası sonlarda etkili geliyor. Bugün bir tek alternatif olabilir. Yine 16 numaralı Asım Efe. Takip ettiğim bir safkan. Etkili koşmasını bekliyorum. 1 numaralı Yetim İbrahim'de 21 gün aranın ardından gelmesi benim için ideal bir ara olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra 6 numaralı Ağız Açan, 7 numaralı Kral Doğan ve 4 numaralı Hamdi Ağa. 2, 16, 1, 6, 7 ve 4 şeklinde altılı ganyanın 3. ayağını Şanlıurfa için dikkate alabilirsiniz ki 2. ayakta 7 numaralı Şirin Atı sizlere banka olarak önermiştim. 4. ayağa gelip baktığımızda ise seri yine süratli bir isimlerin buluştuğu mücadele. Dumrul süratli, Utkan süratli, bunlara ayak uyduracak bir sürü isim var. Bunların en büyük avantajlarından bir tanesi önlerde bekleme yapmayı seven ve çok formda jokeyli Azak Demir'le 6 numaralı Küçük Boztepe diyorum. Daha sonra 3 numaralı Dumrul, 14 numaralı Targutay. Bu tür süratli yarışlara bayılır. Sonlarında adeta kanatlanır ki aynısı İlkayoğlu, 12 numaralı İlkayoğlu için de söylüyorum. Ferit'le müthiş uyumda. 7 numaralı Mir Şeşen de günün sürpriz adayıdır. 6, 3, 14, 12 ve 7. 5. ayakta 7 numaralı Vahit Bey ya kazanacak ya da bu çarşı karışacak. Biz de banko yazmaktan yanayız. Son ayakta ise sevgili Hüseyin Hikmet Çelik kardeşlerin 3 numaralı Chainbreaker benim favorim. 10 numaralı Selanik Prensesi ise ciddi rakip olarak görüyorum. 3 ve 10 olarak son ayağı da sizlere analiz ve yorumlarımla tamamlamış olayım değerli Radyospor dinleyicileri. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın Ankara ve yine elimizdeki Kocaeli bültenleri mevcut. Hazırlanmaya başladık. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle. Neymar'dan bahsediyorduk abi, aradan sonra yine değinmeye devam edelim yani. Herhalde yeteneğini en çok ihanet eden oyunculardan biri diyebilir miyiz futbol tarihinde?
4: İlk sıralarda olabilir.
3: Ronaldinho'yu ekleyebiliriz. Onun da bazı alışkanlıkları kötü etkilemişti mesela.
4: Ama Ronaldinho'nun yine de her zaman muhteşem bir milli maç ve son bölümleri gayet iyiydi bence. Ya Barcelona mesela.
3: Milan'a gidene kadar iyiydi, evet.
4: Barcelona bölümü değil mi?
3: İnanılmaz, inanılmaz. Yani hala herkesin açıp izlediği bir futbolcu Ronaldinho.
4: Onu söyleyebiliriz. Neymar da öyleydi. Ama Neymar'ın son işte Brezilya milli takımıyla yaşadığı o diz sakatlığı bence Neymar'ı bitirdi ya Burak.
3: Sonra zaten dikiş tutturamadı abi. Al Hilal'de uzun süre oynayamadı. Şimdi Santos'ta oynuyor ama Santos'un o bulunduğu konumun ne kadar rekabetçi olduğu da çok tartışılır. Yani bundan sonra bir daha eski Neymar'ı göreceğimizi pek sanmıyorum.
4: Böyle giderse belki de futboldan biraz daha önce kopabilir.
3: Öyle gözüküyor. Bu örneklere şeyi ekleyebilir miyiz abi? Tabii disiplinsizlik diyebilir miyiz bilmiyoruz ama aile dramaları belki. Brezilyalı Adriano'yu.
4: Adriano psikolojik olarak tamamen çöktüğü için tamamıyla futbolu unuttu, bıraktı. Ya yani futbol hayatını, normal kendi hayatı düzenini de kendine ait olan yerde sürdürüyor şu anda.
3: Favela'da.
4: Favela'da. Favela diyoruz Brezilya'da. Bütün arkadaşları orada. Yapacak bir şey yok. Adriano yoksa müthişti ama olmadı.
3: O da yani biraz daha babasının vefatından sonra o da mental bir çöküntü içerisinde
4: gidiyor. Ve o çöküntüyü düzeltememiş.
3: Çete liderliğine kadar gitti biliyorsun. Tabii, Favela'daki, tabii. Getto'daki macerası. Yani o da inanılmaz bir futbolcuydu.
4: Çok büyük bir isimdi. Maç kazandıran.
3: Şampiyonlar Ligi'nde attığı çok ikonik bir gol vardı. Şu an kime attığını hatırlayamıyorum ama ondan sonra zaten kariyeri çıkışa geçmişti. Çok uzun sürmedi maalesef.
4: Maalesef.
3: Hep de Brezilyalılardan çıkmasa bu genel itibariyle kariyeri ani düşüş yaşayan oyuncuların o da enteresan bir detay.

0: Yani, Brezilyalıların işte iyi Brezilyalı oyuncu, kendine bakan oyuncu ayrı. Kaka mesela, değil mi?
1: Kariyerinin son bölümüne kadar çok iyi gidiyordu.
0: Çok iyiydi. Brezilyalıların lakabı, ki dünya futbolunda da büyük bir isimdir, Zico. Pele'den sonra Brezilya'nın en iyi oyuncularından arasında gösterilir. Fakat dediğim gibi bir de kendine bakmayan Brezilyalılar var. Kaka geçen gün Alex'le konuşmuş mesela. Ya Alex'le ilgili konuşmuş. Muazzam bir 10 numaraydı ama offside kuralının biraz daha değişimi, oyunun biraz daha hızlanması onun gibi 10 numaralar için iyi olmadı diyor.
1: Tempo arttı çünkü.
0: Tempo arttı. Temponun artması diyor onun gibi 10 numaralar için gerçekten iyi olmadı diyor.
1: Bu da doğru bir eleştiri aslında bakarsan abi. Artık şeyi çok görmüyoruz. Böyle topa basıp oynayan, biraz daha teknik kabiliyeti yüksek 10 numaralar görmüyoruz. Artık sahadaki 11 oyuncunun da belli bir tempo düzeyine ulaşması lazım.
0: Ama dünya yine de öyle büyük üstatları arıyor. Alex'in dışında oyuncular da var biliyorsun. 10 numaralar.
1: Yani burada o oyuncuları izlemek her zaman başka bir keyiftir. Ronaldinho da mesela çok tempolu bir oyuncu değildi ama onun da kabiliyeti mesela topa bastığında yaptıkları çok başkaydı.
0: Ronaldinho ya 2-3 hareket sonrasını bile belirleyebilen, attığı paslar, oyuncuyu geçmeleri, kaleye vuruşları, ya muazzam bir oyuncudur Ronaldinho.
1: Artık peki abi, geçenlerde de konuşmuştuk ama yine konusu gelmişken, izlerken böyle haz duyduğumuz çok az oyuncu kaldı. Mesela Olise'yi bunlardan biri olarak yorumlayabilirim. Yamal'ı belki
0: Olise,
1: koyabiliriz.
0: Yamal, Mbappe'yi de koyarım mı?
1: Mbappe de koyulabilir. O da dikini oynuyor mesela, bu topa
0: Ama
1: bastığında.
0: olsun, Mbappe'de de yine ayakları iyi.
1: Çok iyi. Hani'ye benziyor. Ben Mbappe'yi Thierry Hani'ye benzetiyorum.
0: Bravo. En son kim geldi dediğin gibi, evet dedik, Olise. Ben mesela Fransa maçını Olise için bekliyorum.
1: Ryan Cherki'yi de ekleyebiliriz mesela.
0: %100.
1: O da enteresan futbolcu.
0: Çerkin'in bahsetmiştim programda, röportajında diyor ki ben 70'lerin futbolunu çok seviyorum ve bazı hareketlerini ezberliyorum. O futboldan zevk aldığım için de tahmin ediyorum o hareketleri yapınca tribündeki taraftarlar da zevk alıyor diyor.
1: İzlerken alıyoruz herhalde, yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru düşünüyorsun.
1: Böyle oyunculara daha çok ihtiyacımız var ama modern futbol biraz daha tempo, işte biraz daha analitik bakıyorlar olaya. Bilimsel oyuncu fizikleri, patlayıcı güç, işte ne bileyim ikili mücadeleler gibi, daha oyunu tempolu oynama, topu çabuk geri kazanma, üçüncü bölgeye belli bir sürede gitme gibi, artık çok fazla istatistik detayı var.
0: Çok var ama futbolda her şey istatistik değil, basketbol ve voleybol gibi, tekrar söylüyorum.
1: Olmaması gerekiyor en azından.
0: Ya yani şu bir tane oyuncu gelir 35'ten bir topa çaktığında, 90'a gittiğinde top, laptopu yere bırakırsın, değil
1: Bütün
0: mi?
1: hesap kitap çöpe gider, evet.
0: Değil mi?
1: Artık bir de şey de çok ilginç bir görüntü ya. Sağ kenarında hocaların tabletlerle, laptoplarla, yardımcılarının onlara bir şey göstermesi falan hakikaten ilginç duruyor.
0: Bayağı analitik oldu oyun, kabul edelim. Analiz çok.
1: Sevmiyorum ben bu durumu bu arada.
0: Ya futbolun o güzel oyunun ruhuna biraz aykırı gibi geliyor bana.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yani burada otomobil motoru imal etmiyoruz, değil mi?
1: Bu Formula 1 değil, evet.
0: Motoru imal etsek tamam deriz.
1: Ya mesela şey var ha, bu yetenekli oyunculardan oluşan takımların, biraz daha serbest takımların maçı kazanma ihtimali %51 ise, bu analitik futbola %55'e çıkartıyorsun belki ama seyir zevkinden de %5'ten daha fazla gidiyor.
0: Gidiyor ve şunu da değerlendirebiliriz. Yani sen Arsenal'in oynadığı oyunu beğendin mi bu sene?
1: Sonuçtan mutlu oldum, futbolu beğenmedim. Dürüstçe söyleyeyim.
0: Ya final maçındaki oyun neydi öyle? Ben anlamadım.
1: Yani orada bütün dünyayı heyecanlandıran bir maçı eziyete çevirdiler 120 dakika boyunca. Açık söyleyeyim.
0: Yani Paris Saint-Germain yine hücum yapmaya çalıştı. Oyunu güzelleştirmek istedi. Çünkü onların yapısında var. Oyun yapısında Luis Enrique'nin. Ama Arsenal takımında ya ben böyle başarılı oldum dedi bu sene. Fakat seneye yine Premier Lig'de bu oyun tarzı sence tribünlerde bir evet biz böyle oynuyoruz yaşasın diye, ne yapalım Arsenal böyle bundan sonra diye bir sevinç dalgası yaratır mı? Bence olmaz.
1: Abi bu sene artık şampiyonluğun getirdiği tatminle birlikte taraftar belki bu sene artık bu hasretin bitmesi açısından biraz göz ardı ediyordu bunu ama seneye ilk ayağa takılmaya başladığında üst üste 2-3 kere göze batmaya başlayacak bence bu oyun.
0: Ya biz niye böyle oynuyoruz'u bayağı dile getirecekler bence.
1: Ki bu arada abi aksi yönde hani bir iki eklemeyle de daha pozitif bir futbol oynayabilecek bir kadrosu var Arsenal'ın.
0: Ki o yetenekli oyuncuları da var. Yok değil.
1: Ödegaard'lar, Saka'lar,
0: Var.
1: Gyökeres'ler, Havertz.
0: Ya öyle bir oyun sistemi ki Odegaard'ın bile oyunun içinde kaybolduğu anlar var. Burak.
1: Çok enteresan abi. Üçüncü bölgede topu tutup kreatif olamayan bir takım yani. Daha çok çabuk hücumlarla.
0: deniyor. Bir şeyler yapmak istiyor.
1: Ki şeyi de görüyoruz. Arsenal'ın kalite farkı çok bariz takımlara karşı. 4'e 5'e gittiği çok fazla maç yok. Bu sene mesela West Ham maçı şampiyonluk döneminde 1-0 bitti. Ertesi hafta Burnley'i 1-0 yendi. Burnley haftalar önce küme düşmüştü mesela.
0: Ya çıkacaksın. Almanya gibi kurasal maçı gibi oynayacaksın değil mi bazı maçları?
1: Ezip geçmen lazım.
0: Küme düşmüş Burnley'le oynuyorsun.
1: Ya orada Manchester City o pozisyonda biraz da formda yakalasaydı Arsenal gibi 5 tane atardı Burnley'e.
0: Atardı.
1: Atardı.
0: Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki niye atmasın?
1: Abi peki bir futbol, analitik futbolda kırılım nerede oldu da işler biraz buna döndü? Hani tarihsel olarak sen benden çok daha vakıfsın.
0: Ya yavaş yavaş. Önce oyunun sistemini değiştiren büyük üstad Guardiola. Gegenpress'i çok iyi oynatan Jürgen Klopp. Bunlarla beraber çalışıp oynadıkları oyunları değerlendirip acaba biz de böyle başarılı olur muyuz diye onlardan etkilenenler var. Arteta bunların içinde yer alıyor. Ve analizle birçok şeye başarı getirebileceğini düşünen çok daha genç deha diyorlardı kendisine. Nagelsmann var. Bu dönem ki Nagelsmann bile o futbolun güzelliğini Almanya milli takımında şu anda yansıtmaya çalışıyor bence.
1: Dün öyle bir görüntü vardı.
0: Onu kabul edelim. Yani Nagelsmann'da bile evet biz daha Almanya böyle rakibi biraz sarsmalı oynarken diye onu gördük.
1: Almanya rakibi can çekişirken de dediğim gibi artık rakibini orada ölüme terk etmeyip hala vurmaya devam ediyorsun 90 dakikanın sonuna kadar.
0: Tabii düdük çalana kadar atabileceğim kadar ben sana gol atarım diyor. Ya Almanya ile oynadığın zaman ondan çok çekiniyorsun.
1: Burada peki abi sana şunu sorayım. Mesela eski tip teknik direktörlerden aktif olarak kalanlar hangileri sence? Mesela Bielsa'yı sayabiliriz, turnuvada göreceğiz.
0: Ben oyununu gördükten sonra sayabiliriz derim. Değil mi? Uruguay nasıl oynayacak? Merak ediyorum.
1: Tabii. İsim olarak söylüyorum. Yani geçmişin eserine evet. Bakarak. Şu an güncelini tabii görmek lazım. İşte Şenol Güneş vardı yakın döneme kadar ama eski o futbol anlayışına yakın çok teknik direktör kalmadı üst düzeyde maalesef.
0: Ya şimdi Ancelotti'yi konuştuk. Az önceki bölümde. Devamını merak ediyorum ben Ancelotti'nin mesela.
1: İyi gözükmüyor şu an.
0: Eski düzeye baktığımızda. Peki Zidane değişim olduğu zaman Burak, Deschamps gittiğinde o modernizasyon devam edecek mi Fransa'da?
1: Abi yani, bizim bıraktığımız Zidane o kadar modern futbol değil. Bizim bildiğimiz biraz daha yıldız oyuncularla oynanan futbola yakın bir şey oynatıyor.
0: Şimdi Fransa'da yıldızlar topluluğu ya. Acaba o değişimde bir Zidane faktörü görecek mi? Hem güzel futbol, biraz daha savunmaya önem verme. Zidane'da onu görebilir miyiz?
1: Yani şöyle abi, Zidane'ın üst üste...
0: Yoksa Deschamps'ın etkisiyle devam mı edecek?
1: Ben Deschamps'tan çok daha iyi olacağını düşünüyorum abi. Burada şu an şey var, hani Fransa milli takımında Deschamps'ın altında bence 300 beygirlik bir araç var ama Deschamps temkinli kullanıyor aracı.
0: Evet, bence de.
1: Zidane burada 6. vitese geçebilir diye düşünüyorum. 5 de değil. Yani Real Madrid'de 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu döneme bakınca abi, oradaki yıldız futbolcular Bale, Benzema, Ronaldo hepsi kariyerinin en iyi dönemlerini yaşadılar neredeyse. Yani yıldız oyunculara sen söylemiştin ya belli bir serbestlik tanınması lazım diye.
0: Ben de Luis Enrique de söylüyor.
1: Zidane evet. Bunu yapıyor. Fransa milli takımı çok başka bir yere çıkarabilir. Hani bundan sonraki atıyorum 2 turnuvada gençle bir takım Dünya Kupası'nı alsalar şaşırmam mesela.
0: Ben de şaşırmam.
1: Ki bu genel dünya futbolundaki analitik futbol akımının da tekerine bir çomak sokabilir mi bu yaklaşım başarılı olursa?
0: Analiz kaybolmayacak. O senin bahsettiğin konu. Hatta benim endişem biraz daha da gelişebilir. Mesela bir oyuncuyu bir maçta 11 oynatıp, hani takımın vazgeçilmez oyuncuları vardır ya, bir bakmışsın oyuncu bir maçta yok. Kadroda var ama kulübede oturuyor. Neden? Benim analizime göre diye başlayan bir teknik direktör durumu yaşayabiliriz birçok takımda.
1: Bu tatsız olur.
0: Tatsız olur ama ya olayı basketbolla benzeştirmenin bir anlamı var mı sence? Basketbolda gir çık, oyun hani bol bol değişim.
1: Abi bunlar bambaşka sporlar. Yani bence futbolun basketbolu...
0: Ben örnek olsun diye söyledim.
1: Yo, doğru, salon sporlarıyla hani voleybolla da yine evet. Örneklendirebiliriz ama futbol ve basketbol bambaşka şeyler. Hani bu salon sporu kültürünü, hani bu sumoları için dedim ya, Amerikan sporları kültürünü futbola getirmemek lazım.
0: Aynı kanaatteyim. Ben mesela 5 oyuncu değişimine de karşı olanlardanım.
1: 3 bence de idealdi. Ya burada çünkü şey var abi, teknik direktörler arasında stratejik bir satranç oynanıyor ya orada. Hani netice itibariyle orada birinin de bir diğerini alt etmesi lazım. Sen bu kadar hamle avantajı verirsen iki teknik direktöre de iş biraz daha saha içindeki futbolculara kalıyor. Ama 3 hamle içinde doğru 3 hamleyi bulmak teknik direktör için de bir challenge.
0: Maharet değil mi?
1: Maharet.
0: Yani bu takımların yarısı değişiyor 11 başlayan.
1: Evet.
0: Yeri geliyor.
1: Burada teknik direktör maharetini ayırt edecek bir şey kalmıyor ki.
0: Kalmıyor tabii. Onu demek istiyorum.
1: Zaten abi kenarda bulunan 7 oyuncunun 7'si de oyuna girip sana katkı verecek oyuncular değil. Orada 3-4 isim var maçın kaderini etkileyecek. Hepsini atabiliyorsun oyuna. Bu lükse sahipsin.
0: Her takım da aynı lükse sahip değil.
1: Ya bu da ayırt edici bir faktör tabii.
0: Yani sen istediğin kadar, ben Türkiye için lükse sahip olabilirsin. Mesela Galatasaray'ı söyleyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde o lükse sahip miydi? Değildi.
1: Karşına Liverpool gelince değilsin, evet.
0: Onlar geliyor çünkü.
1: Bu 5 değişiklik kuralına da katılıyorum abi. Ona da sıcak diyeyim. Ya dediğim gibi mesela bu bahsettiğimiz işte basketboldan çıkınca futbolun en yoğun yaşandığı yerler Avrupa ve Latin Amerika ya. Yani kültürü çok başka. Amerikan sporlarının sadece basketbol değil, beyzbolun vesaire işte bu 20 dakikada bir su molası 3 dakika. Ya maç geneline baktığın zaman ne yapıyor? 4 tane 12 dakika. Neredeyse bir devre daha boşa gidiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunun neden yapılıyor? Ben oyuncuların sağlığını düşündüğünü pek zannetmiyorum. Bu bana sorarsan tamamen reklam gelirlerini arttırmak için. 7 milyar dolarlık bir hacmi varmış bu organizasyonun bu arada.
0: Bu yani oyuncu sağlığı belki içinde vardır. Oyuncu sağlığı kurtarıyor bu su molalarını.
1: Argümanlardan biri. Hafifletici.
0: Hafifletici değil. İşte güya sporcu sağlıyorlar da en önemli şey bence reklam geliri.
1: Ya burada şey vardır ya, bir klasik
0: büyük reklam geliri.
1: Doğru tanımı bilmiyorum ama yersen derler ya. Ben yemedim açıkçası.
0: Ben de. Onu da şimdiden söyleyeyim.
1: Ağzına sağlık abi, süremiz sonuna.
0: Herkese iyi akşamlar, iyi bir hafta diliyorum.
1: Evet, herkese buradan iyi akşamlar dileyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Kuzey Kore, dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya, 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor ve İtalya uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor!
2: Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
6: Baktı ve dördüncü ayakta Kaşe Mumkara Aprantiler ait koşuyu İzzettin Güreke ile kazandı. Madeira koşudan ikinci olarak ayrıldı. Evet, dört numarada Aizat yerini aldıktan sonra yedi numaralı İlter'e geldi sıra. Ve İlter de son safkan olarak yerini alacak. En dış box'ı kullanıyor İlter. Ve şimdi İlter de starting box'taki yerini aldı. 14 at koşacak. Taylor box içinde.

0: start verildi ve 8. koşu başladı. 13 numaralı Uçan Kübra rakiplerinin 1,5 boy gerisinde yarışa başlayabildi. Koşunun liderliği için dış kulvardan temposunu artırdı. 1 numaralı Ada Perisi liderlik için öne geldi. 3 numaralı Aurora Bay ikincilikteydi. O tempoyu artırdı. Şimdi yarım boy farklı içten öne geçti 3 numaralı Aurora Bay. Onun dışında 1 numaralı Ada Perisi var. 2,5 boy geride 5 numaralı Bilgin Gücü 3.lükte 1,5 boy geride 13 numaralı Uçan Kübra. Onun yarım boy kadar gerisine dışta 7 numaralı İlter içeride. 10 numaralı Prenses Narin 1,5 boy geride 9 numaralı Özersoy. 2 boy geride 2 numaralı Asi Kadın sırasıyla safkandan sonra 600 metreye girdi. 3 numaralı Aurora Bay yarışın lideri. Dışta 1 numaralı Ada Perisi ikincilikte 1 boy gerilerinde 5 numaralı Bilgin Gücü var. Yer dibinde 10 numaralı Prenses Narin sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 3 numaralı Aurora Bay'ın dışından 1 numaralı Ada Perisi lider çıktı. Son 400 metrede lider girmeyi başardı. İkincilikte iç kulvarda 3 numaralı Aurora Bay var. Geriden 9 numaralı Özersoy'un da atakları var ki son 200'den sonra 9 numaralı Özersoy 1 numaralı Ada Perisi'ni yakaladı. Daha geriden 13 numaralı Uçan Kübra'nın en dıştan 2 numaralı Asi Kadın'ın çabaları var ama 9 numaralı Özersoy da hızla fotoya akıyor. 3 boy farkta yarışı kazanıyor. En dıştan gelen 11 numaralı Roza Hanım, 2 numaralı Asi Kadın ve 1 numaralı Ada Peresi ile ikincilik için fotoyu beraber geçerken 13 numaralı Uçan Kübra da yarıştan 5. ayrıldı. 9 numaralı Özersoy Görkem Özçelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz. Günün maçlarını konuşacağız. Tabii ki Dünya Kupası ana gündemimiz ve hattımızda sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan hoş geldin.
5: Merhabalar abi, hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: Teşekkür ederim, iyi, sen nasılsın?
4: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tabii ki bugünkü maçları konuşacağız ama öncesinde bir hafta sonuna gidelim. Milli takımımızdan bahsedelim. Onun dışında yine dün çok bence keyifli de bir maç vardı. Hollanda-Japonya özellikle ikinci yarısı çok keyifliydi. Ondan bahsederiz. Milli takımımızla başlayalım. Ben açıkçası maç günü bayağı bir sinir küpüydüm. Eminim sen de yani bana benzer bir pozisyonda olmuşsundur. Neler söylersin maçla ilgili?
5: Ya biz Dünya Kupaları her zaman aslında ya çok iyi momentumla gidiyoruz yüksek bir havayla ya da kriz haline gidiyoruz.
4: Çok da gidebildiğimizden zaten fazla.
5: Ya evet, her gittiğimizde evet. İlk açılış maçları bizim için kayıp oluyor. Hani 54'tekinde kaybolmuştuk. 50'ye katılmayı hak kazandık, gitmedik. 58'de İsrail olan hususlardan dolayı playoff maçı yapmayıp gitmeyi tercih etmemiştik. Yani her zaman aslında bir olay oluyor. Burada da epey beklentilerin biraz altında kaldık ve belki de turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizi yaşandı. Özellikle de sadece bizim kamuoyumuz değil, dünya futbol kamuoyu da bizi en azından sürpriz olarak idarelerden birisi olarak gösteriyorlardı. Ben yani bu maçta açıkçası kayıp zaten beklemiyordum. Benim için Paraguay maçının daha çok önemliydi açıkçası. Çünkü burayı 6 puanla geçersek Amerika maçının liderlik için bir maç olacağını düşünüyordum. Evet. Ancak burada hiç hesaplı olmayan bir mağlubiyet. Çok kötü bir oyun. Rakibin çok akıllı oyunu ve aslında bir gün önce abi sen de görmüşsündür illaki. Basın toplantısındaki akıl oyunlarında çok iyi bir üstünü kurduklarını
4: söylemek lazım. Bizi manipüle ettiler resmen.
5: Yani net bir şekilde ve plan organize hiçbir şey yapamadık. Yani o kadar kötüyüz her şey. Sabah hani bu grubun, saatte kalkıp...
4: Grubun en zayıf takımına yenildik der miyiz?
5: Kesinlikle yani. Avustralya'nın çünkü evet bir düzenliliği var. 2006'dan beri kaçırmadı hiçbir Dünya Kupası'nı ama hani geldiği okyanus kıtasının etkisi ortada. Dünya Kupası'nda uzun süredir zaten bir başarısı yok. Hatta yani bırak abi galibiyeti. 3 ya da 4 defa ikişer gol atabilmişler yani oynadıkları maçlarda. Rotasyonu biliyorsun hala Aziz Beyçilerin, Matiye Vrayanların evet. falan olduğu bir doğru. rotasyon var. Ya bize gol atan oyunculardan bir tanesi mesela. Tanzanya kökenli bir oyuncu. Evet. Bunları değişim yaparak bir yere gelmeye çalışan bir ekip. Etek rektörü sen daha iyi biliyorsun zaten. Popovic kısa bir süre Karabük Spor'un hocalığını yapmıştı.
4: Benim istemediğim bir hocaydı Karabük'e ama iyi çok iyi karakter bu arada onu da söyleyeyim. Orada da çok başarılı bir hoca ama Avrupa'yı tanımadığı için istemiyordum ben onu.
5: Ya burada gerçekten grubu karıştırdı, bu çok net. Ve Amerika'nın beklenti üstü performansıyla ilk maçta. Çünkü ben Paraguay'ın hani eleme kıtası serüvenini de çok yakından takip ettiğimiz için hem az pozisyon veriyordu hem de savunması çok sağlamdı. Alderete ile beraber Gustavo Gomez'in ikilisi. Fakat orada da gördük ki erken bir şekilde bu ritim oyununda Amerika'nın coşkulu başlangıcı. 94'ten sonra ilk ev sahipliği maçı bir kenara, kendi tarihlerinin Dünya Kupası'nın en farklı galibiyeti oldu. Bu moralle başladılar. Haliyle bizim için tabii Paraguay maçı önem katsayız çok yüksek bir hale geldi. Çünkü biliyorsun Paraguay da kaybetti. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. Ben açıkçası ikinci maçta hiçbir şekilde, hani şu an belki erken ama, kartların çok makul olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Paraguay bu sertliğe başvuracak. Bizim oyuncularımız da zaten halk olarak duygusal bir toplumuz. İster istemez bu baskıdan etkileneceğimizi düşünüyorum. Hem ilk maçın getirisi hem sosyal medyada yapılan yorumlar vesaire derken, sanki ikinci maç böyle bolca sarı kartı beraberinde getirebilir ki bir sağ kavgası da çıkabileceğini ben şahsen düşünüyorum.
4: O kadar diyorsun. Güzel,
5: çünkü Paraguay çok sert, hani bizi yıldırmaya çalışacak. Evet. Ve izleyiciye maalesef hani sertlik olarak değil de bu sert müdahaleden sonra kalkıp da müdahale yapma konusunda biraz oyuncularımız tecrübesiz malum. Ya yani bunu Arda bile yapabiliyor, bazen Kenan yapabiliyor. Kesinlikle öyle. İlk maçın getirisinden dolayı. Orada abi hakem tabii kim olur bilmiyorum ama hakem katkısı da gelirse eğer ya böyle 5 üstü falan sarı kart görebiliriz. Hatta eğer oyunda bir kırılma olursa,

0: Avustralya maçı ya da Paraguay'ın Amerika maçı gibi bir kırmızı kartta gelebilir.
1: Bakalım, izleyip göreceğiz. Bu arada Paraguay'ı benim ilk maçta izlediğim kadarıyla biraz daha böyle hat aralarında boşluk bırakabilen bir takım. Avustralya karşısında hiç bulamadık onu. Çünkü Popovic neredeyse 15-20 metre takım boyu içerisinde
0: beşli savunmayı direkt aslında.
1: Beşli savunmayı yaptı. Öyle bir kapattı ki o blokları. Biz hat kıramadık yani o son dönemde böyle çok konuşulan tabirle. Gerçekten bir iki kere böyle Zeki Çelik'in pozisyonunu hatırlıyorum. Yok, neredeyse hiç yok. En doğru yapmamız gereken hareketi bir türlü yapamadık. Paraguay orada biraz daha boşlukları verebilecek bir takım görüntüsünde geldi bana Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Bilmiyorum, sen daha yakından takip ediyorsun ama katılıyor musun?
0: Yok abi, sağ ol. Ben orada biraz Amerika odaklı düşünüyorum onu, çünkü beklenti üstü bir performans sergiledi Amerika. Yani öyle hızlanmalar yaptılar ki sanki Tottenham'ın o Pochettino'yla efsane sezonu gibi geldi bana aklıma. Yani işte Eriksen, Delali ve Kane üçlüsünün o baskın üçlü gibi, Pulisic biliyorsun yani 6 aydır evet, kayıptı. İnanılmaz bir performans sergiledi. Diğer oyuncular aynı şekilde. Ya öylesi de farklı oyuncular var ki, mesela Dest yani. Bir bek diyoruz aslında değil. Üçüncü forvet gibi koşuları yapan çok değişik bir adam. Orta saha öyle iyi çalışıyor. Zaten McKinney biliyoruz, Juventus'ta sezonun evet, jokeriydi. Her yerde kullanıldı. Ondan net bir fayda alıyorlar. Üçlü savunmaya daha çok alıştığını gördük takımın. Ya ben orada biraz Paraguay'ı Amerika'nın çok bozduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda ya biraz topu abi efektif kullanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve ya sen de gördün Avustralya maçındaki XG'miz çok düştü. 30 şut var ama bunların birçoğu zorlama, ceza sahasından çekilen etkisiz şutlardı. Haliyle Paraguay karşısında ne kadar verimli olabileceğiz çok emin değilim. Sonuçta Amerika kadar hızlı oynayamıyoruz ama oyunu hızlı okuma konusunda iyi oyuncularımız var. Buraya artık güveneceğiz ve Paraguay'ın da risk almasını bekleyeceğimiz için ister istemez. Bu bizim için tabii ki bir daha avantaj olabilir Avustralya maçına nazaran.
1: Peki şimdi Paraguay neticede biraz daha böyle yine defansif oynayacaktır. Topu bize teslim edecektir Avustralya'da olduğu gibi diye düşünüyorum ben genel olarak. Ama oyuncu seçiminde Montella'nın sence nasıl davranması lazım? Acaba benzer bir şekilde forvetsiz düzenle devam etmek mi doğru? Yoksa artık Deniz Gül veya Can Uzun gibi biraz daha böyle santrfora yakın isimlerin, yani Deniz Gül tam bir santrfor da Can Uzun yine hani 10 numara karakteri de olan bir oyuncu, yeri geldiğinde forvet oynayabilen bu tarz bir oyuncuyu mu sahaya atmak lazım sence? Çünkü şimdi Montella benim basın toplantısında beni çileden çıkarttı açıkçası. Diyor ki ben rakibin nasıl oynayacağını çok iyi biliyordum. Tam da tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Savunma oyuncuları da ama aşırı uzundu falan. Yani 3 tane 1.95 ortalama boy ortalaması bulunan bir 3 tane stoperli bir savunma, hatta 5'li savunmanın arasına Kerem Aktürkoğlu'nu attık. Madem çok iyi biliyorduk, bu muydu doğru olan yani? Değil mi? Şimdi bunu düşünüyor ister istemez. Şimdi senin tespit ettiğinde, koyduğun teşhisle uyguladığın yöntem birbiriyle uyumlu mu? Tutarlı mı? Değil. Sence Paraguay karşısında nasıl bir seçim yapmalı hoca?
0: Bu kez abi yine Deniz Gül önemli. Çünkü Alderete ile Gustavo Gomez de hem uzun oyuncular hem de birebire karşı çok sert oyuncular. Haliyle yine Kerem'in kaybolma ihtimali çok yüksek. Yani hiç destek göremedik. Hatta kenarlar bile çalışmadı. Sen de bahsettin. Evet. Yani Ferdi'li tarafı zaten kullanamadık. Zeki Çelik'in de birkaç tane böyle indirmeleri olsa da orada hani
1: boşluğu bulandık.
0: Evet yani pası görme konusunda çok iyi değil Zeki Çelik. Zaten Roma'da da en aksayan taraflarından bir tanesi bu. Çıkışları yapıyor ama Roma kadar yerleşimde iyi bir takım olmadığımız için Gasperi'nin takımında haliyle bu boşlukları yakalamadık. Ben bu kez yani Kerem'in yerine Deniz Gül'ün başlamasını daha mantıklı görüyorum. En azından sırtı dönük oyunda biraz daha takımı önde tutup topu orada kontrol altına sağlamamızı sağlayabilir. Ki Can Uzun'u da aslında ben bu kez bekliyorum da hani kimi kesebilir yani, orta sahadan mı bu feragat yapacak yoksa daha farklı deneme mi yapar, ondan çok emin değilim. Deniz Gül'ü ama kesin bekliyorum bu kez. Sadece Can Uzun konusunda abi yine bir hamle oyuncusu olarak düşünüyorum.
1: Evet evet, hamle oyuncusu olarak da olabilir. Yani ama bilmiyorum, ben mesela şimdi tamamen Avustralya maçını hocaya yazıyorum bu noktada.
0: Evet.
1: Yine basın toplantısına gideceğim hocanın. Yani Salih Özcan'la Mert Müldür soruluyor. Üçüncü gol yemeyelim diye bunları aldım demeye getirdi. Yani kontratak yememek için aldım demeye getirdi. Yani burada bu sefer ben şu şüpheye düşüyorum. Acaba hoca üçüncülük için mi hesap yapmaya başladı? Eğer üçüncülüğü kendine hedef koyarsan üçüncü de olamayabilirsin çünkü. Öyle bir derdimiz var.
0: Ya zaten abi 12 takım arasında elenenlerden birisi olursak bu çok ciddi fiyasko.
1: Skandal yani, skandal vallahi.
0: Yani 48 yani takımın 36'nın çıktığı yerde biz bu kadar beklentiyle gidip hani bu kadar yeni katılan takımların olduğu bir senaryo içerisinde yani üçüncülük gerçekten nasıl bir hedef olur tartışma konusu ki yani burada hep konuşuyorduk. Bütün şanslar bizden yana, Amerika ile liderlik için çekişiriz derken

0: Bunu yakıştıramıyorum yani. Onu söyleyeyim. Bu takıma yakıştıramıyorum yani. Peki. Şimdi bir yerde de ben Merih Demiral eleştirisi yapmak istiyorum. Yediğimiz o İran Kunda'nın golünde beli o kadar dönmedi ki Merih'in. Gitti 5 metre çapında bir yarım daire çizmek zorunda kaldı dönebilmek için. İran Kunda da bomboş alanı buldu. Şimdi Merih biliyorsun böyle takımın artık abilerinden, sözü geçen oyunculardan biri.
1: Evet.
0: Ama sahadaki bu haliyle ben Paraguay karşısında da Merih'in başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Onun da altını çizeyim. Yani bir de Suudi Arabistan Ligi'nde oynayan bir oyuncu mu, Bundesliga'da oynayan, o zaman bak o kabak mı? Bunu düşünmeye başladım açıkçası.
1: Şimdi abi ben orada şöyle düşünüyorum. Merih Demiral El Ahli'de aslında kağıt üzerinde iyi sezonlar geçirdi. Bunu neye bağlayabiliriz? İşte El Ahli'nin 2 yıldır Asya Şampiyonlar Ligi'nde bildiğin gibi şampiyon oluyor, evet. Matias Yaiste ile. Ama şu var. Orada yönlendirici spora Ibanez. Yani Brezilyalı stoper. Orada hani Merih Demiral biraz daha rol oyuncusu. Burada ise daha böyle sabit yönlendiren profile geçtiği için, evet, bunu çok yapabilen bir oyuncu değil.
0: Değil.
1: Yani orada Abdülkerim'den bunu daha çok bekleyebiliriz ama Galatasaray'da Abdülkerim o pozisyonda oynamıyor. Davinson yönlendirici profilde. Haliyle bence Merih'te bence abi burada net bir rol sıkıntısı var. Yani o pozisyonun oyuncusu değil. Daha böyle hamle oyuncusu. Yani burada da pozisyonunu kaybedip alanını verince dediğin gibi çok saçma sapan bir yani şey yedi, çalım yedi. Hiç yakıştıracak bir çalım değil açıkçası. Bu kadar uzun süredir üst seviyede oynayan bir oyuncu. Yani ne kadar Arabistan futbolunda oynasa da biliyoruz ki oradaki futbol gelişti ve karşısında oynadığı santraforlar da belli. Ben de açıkçası çok yakıştıramadım. Sonuçta karşısındaki oyuncu yani dümdüz bir adam, açık konuşmak gerekirse.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: En fazla toplu dürtüp önüne alabilecek şekilde. Yani ben de katılıyorum ki Ozan Kabak'ın hatta muhtemelen Christian İzler'le beraber pozisyon bilgisi daha da gelişmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Muhtemelen.
1: Yani Hoffenheim rotedir saatinde.
0: Yani
1: ben de düşünüyorum.
0: Hoffenheim'de çok artık böyle sakatlık sonrası düzenli de oynamaya başladığı için ben şu an Ozan Kabak'ı Merih Demiral'a göre çok daha ön planda görüyorum. Daha şu anda seviye olarak Merih'in üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki bir de sahada görmek lazım ama Montella'nın da tabii ki hani bunu bir kulüp takımı olarak gördüğü için milli takımı genelde tercihlerinde fazla değişikliğe gitmediğini de kabullenmiş vaziyetteyiz. Bakalım nasıl bir önlem alacak, onu göreceğiz. Şimdi istersen bu bugünkü maçlara da bir geçiş yapalım. Saat 19'da bugün perde açılıyor İspanya Yeşilburnu Adaları maçıyla.
1: Evet abi, yani favorilerden bir tane sahaya çıkıyor bir kez daha. Almanya'nın farklı galibiyeti. Şimdi İspanya'dan da aslında benzer bir maç olur mu düşüncesi insanlarda oluştu ister istemez. Zaten bizim grubumuzda biliyoruz ki force ederek gelmişlerdi. Tek puan kaybınız bize karşı yaşasalar da rotasyon ve liderliği garantilemenin etkisini unutmamak lazım. Yani burada herhalde İspanya için en büyük belirsiz konu şu. Lamine Yamal bugün kuvvetle muhtemelen oynamayacak ki riske de atmazlar diye düşünüyorum.
0: İhtiyaç da yok.
1: Yani öyle gözüküyor. Diğer tarafta da Williams'ın yine bir hafif bir sakatlığı var. O da oynamazsa yani takımı en azından De La Fuente döneminde sürükleyen iki oyuncunun yokluğu bariz. Ama yani öyle bir orta saha rotasyonu var ki hem Hansi Flick'in vazgeçilmezleri var sonra da hem diğer taraftan gelen oyuncular Fabian Ruiz'le beraber Rodri'den bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bunlara bir de Pedri eklendiği zaman yani öyle bir orta saha var ki bugün herhalde toplu oynamada %80'leri geçecekler yine.
0: Yani top göstermez muhtemelen.
1: Kesinlikle abi, yani Yeşilburnu Adaları'na baktım. Yani kontrol ediyordum zaten, merak ettiğim ülkelerden birisiydi. Acaba bir 2006 Angola etkisi görebilir miyiz? Yani onlar da biliyorsun Portekiz sömürgesi olarak gelmişlerdi. Oradan beslenen bir coğrafyaydı. Şimdi Yeşilburnu Adaları geliyor. Çok sayıda ya bizim ligimizden de oyuncular var. Var. Kabul ediyorum ülkemizden ama 5'likte bir tek Villarreal'in stoperi var. Ama o da çok uzun süredir sakat. 16 aydır milli takımda maç bile oynamamış. Yani bu kadar deneyimsiz oyuncu kağıt üzerinde, çünkü yaş ortalamanı kontrol ettim 29,5. Yani turnuvanın en yaşlı takımı ortalama, evet, olarak. Ama tecrübe ve kalite bariz bir noktada belirli. Şimdi abi ben burada şuna gittim. Ben aslında turnuva başladığından beri 1-0-2'den hep kaçıp taraf tercihlerine gidiyorum. Burada da şöyle bir tercih bana çok mantıklı geldi. İspanya en az 16 tane top çalar. Oranı 2.67. Ya bunu şundan düşündüm. İspanya'nın baskı merkezi belli. Yeşilburnu Adaları'nın topu kullanabilecek oyuncular belli. Başta Jovane Cabral olmak üzere. Ve yani çıkışlarda çok etkili olabileceğini düşünmüyorum kendi adıma. Duran toplarda etkili olabilirler. Çünkü İspanya kısa bir takım. Ve elemelerde %40 golü duran toplardan bulmuş Yeşilburnu Adaları. Ama ben çok fazla hani topu tutabileceklerini düşünmediğim için İspanya'nın daha kolay kazanacağını düşünüyorum. O enerjiyi de daha net kullanacağı için sahada. Yani 16 tane top kazanması bana 2.67'den çok cazip geldi. Bunu önermek istiyorum. Senin varsa alternatiflerin açıkçası açıklamanı sevinirim. Çünkü çok deniyorum ben bunlara başladığından beri.
0: Ya ben de bayağı bir kullanıyorum. Dün

0: hatta Almanya'nın ilk yarı 3.5 handikaptan korner bahsini tercih etmiştim. O da 2.24 gibi bir orandı. Mesela orada benim için güzel bir tercih oldu. Burada da ilk yarı 2.5 handikaptan İspanya kornerlerini 1.73'ten değerlendirdim.
1: Güzel.
0: Ayrıca yine başka bir tercihte daha bulundum. İlk yarı 4.5 korner üstü yine bekliyorum bu mücadelede. Yine tabii ki dünkü Almanya maçı gibi olma ihtimalini de yüksek görerekten ilk yarı İspanya'nın en az 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Hoş bu tarz favori takımlar genel bazen bu turnuvalara düşük tempoyla başlayıp ilk maçlarında pek göz dolduramıyorlar ama bugün sanki İspanya iyi bir başlangıç yapacakmış gibi hissediyorum.
1: Yani. Yok abi, genelde İspanya zaten iyi başlıyor.
0: Evet.
1: 2024'ten bıraktıkları konuma bakarsak çok bir değişiklik yok. Sadece belli başlı oyunculardan çıktılar işte Morata olmak üzere. Ya tek sorun aslında İspanya'nın, belki hak verirsin, forvet sorunu var.
0: Evet, evet.
1: Orada da ama hoca sanki Oyarzabal'ı sahte 9 oynatarak bir nebze çözebildiğini göstermişti. Bence takımın hani çok forvete ihtiyacı yok. O kadar her yerden besleniyorlar ki. O kadar hızlı çıkıyorlar ki, bizim işte Konya'da altılık olduğumuz maç buna çok net bir örnekti. O yüzden o momentum yakaladığı zaman
0: bir
1: Almanya maçının...
0: Mikel Merino çıkıyor, bir gün işte Fabian çıkıyor. Yani o bir şekilde...
1: Çok çok zengin yani.
0: Aynen kadro. Öyle, çok güzel bir kadroları var. Peki şimdi bir reklam arasına
1: tabii
0: gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
13: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesne Saatlerinde tekrar birlikteyiz. Sevgili Mertcan Bulca ile bugünün Dünya Kupası maçlarını değerlendiriyoruz. Saat 22'ye gidelim. Belçika ile Mısır karşılaşacak. Mertcan, açıkçası ben çok fazla alternatif tercihinde bulunmadım. Belçika galibiyeti bekliyorum. Belçika'nın tek farkla kazanmasını bekliyorum bir de. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
7: Handikap sıfır tarafında abi bende. 6. jenerasyon artık bitme noktasına geldi Belçika'da malum. Yani hem işte iki antrenör heba etti. En son işte Martinez. Bir öncesinde efsane forvetin heba ettiği jenerasyon. Şimdi bakarsak şöyle bir durum var. Kilit oyuncular aslında genel olarak formsuz. De Bruyne çok kaotik bir sezondan geçti. Sık sakatlık yaşadı. Lukaku bir gol atarak geldi. Bu kez beklenti herhalde Doku'nun üzerinde olacak. Evet. Onun ne yapacağına bağlı olarak. Forvet'te bir karmaşa var. Stoper'de de Debast yok. Sporting'in stoperi. Onun yokluğunda Teat'in yanında kim oynayacak belli değil. Muhtemelen Mekele oynayacaktır kulüp projünün stoperi. Kaleci konusunda çok bir sorun yok zaten. Mignolet'e sonrasında orayı Kurtuğa kapatmıştı uzun yıllardır. Ben abi burada şöyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi Belçika'nın oyunda bütün sistemi Tielemans'ın üzerine kurulacak. Zaten iyi bir sezondan geçerek geldi. Formda. Ve duran topları da malum hemen hemen o kullanıyor. Çok da şut deneyen bir oyuncu. Mısır'ın genel kalitesini zaten ben açıkçası beğenmiyorum. Çok da bir beklentim yok bu turnuva üzerinde.
6: Yani hatta bir detay vereyim. Oyuncu hariç bir özelliği yok takımda.
7: Ya Dünya Kupası tarihinde bir kere galibiyet yok. 7 maçta 2 evet. beraber 5 mağlubiyet. Salah biliyorsun yine kaotik bir dönemden geçiyor. 2018'de evet. daha iyi gelmişti. Hiçbir şey yapamadı sakatlığın gölgesinde.
6: Marmuş'ta çok iyi bir sezon geçirdi.
7: Aynen öyle. Marmuş dönem 9 numara oynadı ama yani çok fazla tercih etmedi Pep Guardiola ikili forveti dönmediği sistemde. Ve genel olarak orta sahada hani çok üretken bir takım değil. Bir tek şeyi sayabiliriz. Emma Maşuru, El Ahli'li oyuncu. Evet. Ya onun dışında gerçekten üretkenlik çok sıkıntı olacak. Savunması çok sağlam değil bence ve ya teknik direktör Hossem Aslan dün bu Nesine TV yayında da ben bu örneği vermiştim. 2010 Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in Maradona ile geliş serüvenine çok benziyor. İyi bir antrenör değil, bir başarısı yok ama tecrübesiyle oyunculara direktiflerini verme şekliyle duygusal olarak yaklaşabileceğini
6: yıldızları
7: düşünerek.
6: Yıldızları yöneterek diyorsun yani.
7: Yani çok evet yani çok ben getireceğini zannetmiyorum çünkü Mısır futbol tarihinin en golcüsü ama antrenörlük becerisi noktasında bir etkisi olmadığı için bir hayal kırıklığı yaratma ihtimali yüksek.
6: Ben hatırlıyorum onun futbolculuğunu. Ben beğenirdim, severdim yani.
7: Yani iyi forvet tane evet, ama evet. antrenörlük tarafında hiçbir başarısı yok. Ben de Belçika'nın hani tek farklı kazanacağını düşünüyorum ama yine alternatif tercihlerden şu seçimi yapacağım. Tielemans bugün gol ya da asist yapar. Oran 2.52. Ben abi bu tercihi çok makul buluyorum. Alternatif bahislerde.
6: Güzel. Jeremy Doku golüne ne dersin?
7: O da mantıklı. Yani onun sürükleyici toplarda tıpkı dün Galpon'un hani bitirdiği ataklar gibi benzer bir şey görebiliriz. Evet. Ya vuruş kalitesi çok beğendiğim bir oyuncu değil ama topu öyle bir sürüklüyor ki evet. Mısır'ın bu aksak savunması karşısında evet fark yaratabilir. O da denenebilir.
6: Peki çok fazla vaktimiz kalmadı. Saat gece 1'de Suudi Arabistan'la Uruguay karşılaşıyor. Yine benim tek farklı bir Uruguay galibiyeti beklediğim böyle 2-3 gol aralığında kalabilecek bir maç diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
7: Aslında abi alt ve KG yok beklediğim bir maç ama burada da Valverde 2 sabit şut atar aldım. 3-40 oranı. Neden bunu aldım? Suudi Arabistan yeni antrenörü Donis'le ilk resmi maçına çıkacak. O kadar zayıf bir jenerasyon var ki. Hani bir önceki turnuvadaki performansı ben açıkçası beklemiyorum kendi adıma. Öte yandan konuk takıma gelirsek yani kağıt üzerindeki Uruguay'a. Jenerasyon gerçekten çok sıkıntılı. Artık çok yaşlandı. Forvet hattında yani Darwin Núñez aylardır yok. Oynamıyor. Liste yazılmamıştı adı. Alternatif forvetlere geçiyoruz. Vinyas küme düştü Oviedo'yla beraber. Aguirre iyi bir sezon geçirmeden geldi. Yani üretkenlik noktasında bence orta sahada Valverde'nin şutlarına çok bağımlı kalabilirler. Ben o yüzden burada Valverde 2 isabetli şut atar aldım. 3-40 oranı. Senin tercihine katılıyorum. KG yokla alt. Hani 1-0'lık bir Uruguay galibiyeti noktasında güzel tercih olabilir.
6: Aslında aklımdan geçen skordu bu yani bu arada.
7: Öyle mi? Evet. Tamam güzel. Yani ilk tercihim aslında alt ve KG yok ama alternatiflerde

0: Valverde'nin iki isabet üçlü için 3.40 bana çok cazip geldi.
1: Yani şimdi bir düşünüyorum. 2010 Dünya Kupası'ndaki Uruguay milli takımının kadrosunu şöyle bir gözümle
0: görüyorum. Ya inanılmaz ya. Üçüncü forvet mesela Abreu yani değil mi?
1: Evet
0: hani
1: evet.
0: Suarezler, Cavani'ler, Forlan'lar derken.
1: İnanılmaz bir takım. Nereye? Yani şimdiki takımı düşünüyorum. Böyle ite kaka gelmiş gibi. Yani bilmiyorum nasıl olacak da yine grupta şanslı bence o ayrı konu.
0: Ya evet şanslı kesinlikle çok zayıf. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Zalazar dışında hakikaten formlu oyuncusu yok yani şu an ön tarafta.
1: Yani o da gerçekten iyi bir sezon geçirdi bu arada.
0: Ya fantastik bir sezon hak etti hani o transferi de. Gerçekten yani düşünüyorum diğer hocanın hepsi ciddi şekilde soru işareti. Yani son Copa Amerika'ya hatırla bir sene önceki. Berbattı yani. Bir ayısıyla bırakacak zaten turnuvadan sonra.
1: Evet.
0: Uruguay alttan oyuncu yetiştiremiyor. Yani en iyi oldukları noktaydı artık hiç çalışmıyor.
1: Evet. Peki İran Yeni Zelanda'ya böyle kısaca bir şey ne deriz? İran galibiyeti alır mısın?
0: Ya İran abi gidemiyorum ama Yeni Zelanda'nın gol atacağını düşünmüyorum. Deplasman 0.5 alt aldım. Çünkü biliyorsun Chris Wood dışında bir seçeneği yok hücum tarafında. Ve eleme grubu performansı çok iyi değil açıkçası. Evet. Yani güvenilir değil. İran'da biliyorsun kaotik geldi. Çok sayıda yerli oyuncu var. Taremi çok formsuz başladı. Yani böyle 0-0 gidebilecek kitlenen bir maç olabileceğini düşündüğüm için ben deplasman gol atamaz aldım 1.85'ten ama İran galibiyetine de kesinlikle katılırım.
1: Ben biraz tabii şimdi burada İran'ın kadro kalitesiyle şimdi Yeni Zelanda'yı kıyaslamayacağım tabii ki.
0: Tabii ki.
1: İran'ın ağır bastığı ortada ama biraz futbol dışı sebeplere bu olayın baktığını da düşünüyorum. İran milli takımının ülkedeki özel durumlar.
0: Peki abi sen olumlu etkiler mi olumsuz?
1: Motivasyon unsurudur bence diye
0: öyle
1: düşünüyorum. Şu anda çünkü bir de zor şartlar altında bir kamp süreci geçiriyorlar biliyorsun.
0: Evet.
1: Hani vize konusunda sıkıntılar yaşadılar vesaire. Bir yandan hani o coğrafyayla alakalı güzel haberler de gelmeye başladı yavaş yavaş. Yani bir motivasyon, bir halkın da moralinin düzelmesi için genelde böyle şeyler olur yani. Bunlar yaşanır. Dolayısıyla ben hani 1.59 oranın İran galibiyeti için fena bulmadım. Bir denedim. Yine tek farklı galibiyet de olabilir bu arada. Yani bu akşamki maçlar gibi. Benim çok gol beklediğim maçlar değil. Yani hani düşük skorlar bekliyorum. Yine dediğin gibi 1-0 gibi bir skor. Evet. Olabilir. Yani hani kadroya baktığın zaman tabii ki Taremi burada en dikkat çeken en üst düzey isimleri.
0: Biliyorsun ağzını almadılar siyasi konulardan dolayı.
1: Evet evet öyle de bir durum
0: yani
1: oldu.
0: Yani en golcü oyuncusu ne olursa.
1: Yani o bir süredir milli takım kadrosuna alınmıyor zaten.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kadroda kim öne çıkıyor? Mehdi Taremi bir dönem.
0: Ya şöyle Türkiye'de. Abi 16 oyuncu 30 yaş üstü ve gelen 17 oyuncu da İran Ligi'nden geliyor ve bildiğin kadarıyla İran Ligi 3-4 aydır da oynanmıyordu. Yani bu oyuncular sadece 2 aylık kamp döneminden geliyorlar.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: Maç temposu konusunda ne kadar iyiler o da tartışılır. Doğru. Senin dediğin çok mantıklı. Yani İran'ın böyle tek farklı bir galibiyeti öne çıkabilir.
1: Yani evet biraz böyle sanki motivasyonun olumlu yansıyacağını düşünüyorum İran için. Peki sevgili Mertcan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim abi her zaman ne demek.
1: Görüşmek
0: tekrardan
1: üzere.
0: Tekrardan bol şanslar diliyorum görüşmek üzere.
1: Şimdi tabii ki bugün yine konuğumuz olacak sevgili Emirhan Avcı birazdan bağlanacak. Ama öncesinde bir yarış var mı diye şöyle bir bakıyorum Batıkan'a. Biraz bekleyeceğiz sanırım yarış için. O zaman biraz şöyle yarına gidelim. Yarına gidelim. Yarın Avustralya'da tabii Avustralya'da bölgesellik oynanıyor. Queensland Ligi'nde 3 karşılaşma var. Saat 12.15, 12.30 olmak üzere saatleri 3 karşılaşma olacak. Burada Rochdale Rovers Morrison City mücadelesiyle başlayalım. Rochdale alt sıralarda yer alan bir takım. Zirve iddiasını sürdüren bir takımla karşılaşıyor Morrison City ile. Ev sahibinin performansının istikrarsız olduğunu söyleyelim. Ama tabii deplasman performansı problemli Morrison'un. Burada deplasmanlarda çok gol yiyebilen bir takım. Rochdale ise alt sıralarda olmasına rağmen içeride gol atabilen, erken de goller bulabilen bir takım. O yüzden ben birazcık tabii sürpriz bir tercih oluyor ama ev sahibi ilk kere 0.5 üstünü değerlendirdim. Rochdale, Morrison City için. Bir diğer mücadele Golden Coast Knights, Queensland Lions maçı. Bu karşılaşma da yine gol çıkarabilecek bir mücadele. Orta sıralarda yer alan bir takım Golden Coast Knight ve bu haftaya kadar 8 maçını deplasmanda 3 maçını içeride oynamış. İçeride oynadığı 3 maçından 7 puan çıkartmış bir takım. Ve iç saha performansı başarılı 3.5 üste gider diye düşünüyorum. Şimdi bir at yarışı yarıştan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Burası ile safkanlar 1200 metre startına doğru ilerliyor. 7 numaralı biçergillerin

0: Yarım boy farkları liderliği var. 11 numaralı Lilinam takipte 1,5 boy kadar geride. 12 numaralı Mor Beyaz 3.lükte yarım boy geride. 14 numaralı Free Blood 1 boy geride. 3 numaralı Bay Olof onun hemen dışına doğru. 2 numaralı Çilek Yumağı geldi. 1 boy kadar geride orta kulvarda. 19 numaralı Emsalli Er ilerliyor. Onun hemen dışına doğru 1 numaralı Soğuk Dağ. Yanına 2 numaralı Çilek Yumağı geldi. 1 boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Kayaşah. Bariyer dibinde de 15 numaralı Oğlum Gürkan yer alıyor safkanlar. Bu şekilde son virajı koşuyor. 800'den çıktılar. Liderliği alan 12 numaralı Mor Beyaz oldu. 1 boy kadar fark yaptı. 7 numaralı Çerikgiller ikincilikte. 1,5 boy kadar geride. 14 numaralı Free Blood 3.lükte. İçeride 3 numaralı Bayolof var. 1 boy kadar geride. Orta kulvarda 19 numaralı Emsaller. İçinde 10 numaralı Gülümse biraz. Dışlarında 2 numaralı Çilek Yuma. 1 boy geride 5 numaralı Kayaşah sırasıyla viraj dönüldü. 7 numaralı Çerikgiller düzlüğe çıkıldıktan sonra Biçergiller düzlüğe çıkıldıktan sonra liderliği aldı. Onun dışından 10 numaralı Gülümse biraz hata kalktı ve koşunun liderliğini ortadaki 7 numaralı Biçergillerle paylaşan 10 numaralı Gülümse biraz liderliği alırken ortadan 4 numaralı Demir Yetücüm'e kalktı. En iç kulvardan 15 numaralı Oğlum Gürkan'ın bariyer dibinden 6 numaralı Oğul Fatih'in atakları var. 4 numaralı Demir Yiğit geldi. En iç kulvarda da 6 numaralı Oğul Fatih var. 4 numaralı Demir Yiğit son ataklarıyla kazandı. 15 numaralı Oğlum Gürkan ikinci. 6 numaralı Oğul Fatih 3. 17 numaralı Cevat Han 4. 19 numaralı Emsalli Erde yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Demir Yiğit 9. koşuyu Murat Keçeci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen Bitalih'e gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
17: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
18: Ne istersen Neon1.
19: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
20: smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
21: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
22: Sen ne istersen o.
23: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
24: Radyo Spor.
25: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
26: Reklam.
27: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor ve şimdi hattımızda sevgili Emirhan Avcı var. Nesne TV programcılarından. Emirhan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Tansu abi, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, seni sormalı.
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii programın ilk bölümünde biz sevgili Mertcan Bulca'yla milli takımın Avustralya yenilgisi hakkında konuştuk. Ama senin de tabii düşüncelerini merak ediyorum maçla alakalı.
3: Yani aslında 24 yıl sonra katıldığımız turnuvada başka bir heyecan, başka bir futbol bekliyorduk abi. Bütün Türkiye sabah uyandığında aslında herhalde aklımızdan geçen tek şey nasıl kazanacağımızdı. Ama maalesef ne skor ne de oyun istediğimiz gibi olmadı. Ben sadece şu öngörüdeyim. Biz turnuvalara ağırlıklı olarak bu tarz mağlubiyetlerle başlayabiliyoruz. Bu da nazar boncuğu olsun. Bize ders olsun, sonraki turlar için herhalde biraz daha odaklanmamızı sağlayacak bir mağlubiyet olacak diye düşünüyorum.
2: Gruptan çıkma adına senin umutlu olduğunu biliyorum. Hatta yani ilk iki için de iddialıyız diye düşünüyoruz, değil mi?
3: Evet abi, ya ben hala da şunu da düşünmeye devam ediyorum. Grup liderliği çok düşük bir ihtimal değil. Yani bizim hem Paraguay'ı hem Amerika'yı yenmemiz bize hala daha grup liderliğini getirebilir bence.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ilk maçı çok gözleri korkuttu. Fakat ben o kadar da milli takımımız için hani yenilmeyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum Amerika'nın. Herhalde o konuda da hemfikiriz.
3: Evet abi, hatta yanlış hatırlamıyorsam geçen yılda biz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hazırlık maçı yapmıştık Amerika'yla.
2: Evet, evet.
3: O maçı da kazanmıştık mesela geriden gelip. Bizim için ya hem yetenek hem tecrübe olarak Amerika'dan daha iyi bir durumdayız, bu kesin. Sadece tek çekincem turnuva öncesi de Amerika'nın ev sahibi olmasıydı. Ve hani Avrupa olarak, Avrupa'da oynayan oyuncularına baktığımızda da onlar da çok tecrübesiz bir takım değiller açıkçası, ama ben Amerika maçı, özellikle Paraguay maçını kazandığımız takdirde, ki ona da çok inanıyorum, Amerika'yı da mağlup edip Avustralya'nın da yaşayacağı puan kayıplarıyla grubu lider bitirebileceğimizi düşünüyorum.
2: Peki, şimdi tabii dün yine çok ilginç karşılaşmalar vardı. Özellikle Almanya Kuraçao maçı, senle de Nesne TV'de yayındaydık maçtan önce. Evet. Almanya'nın penaltıcısı hakkında bir tahmin yürütmeye çalışmıştık. Havertz çıktı.
3: Havertz çıktı. Ben çok Musiala beklentisindeydim açıkçası, evet. Ama Havertz kullandı penaltıyı. Güzel de bir penaltı attı. Ya sen de katılır mısın bilmiyorum ama benim açıkçası Dünya Kupası başladığından beri en keyif aldığım bülten dün akşamdan başlayan bu sabaha kadar süren bültende. Hem maçların heyecan doruğu hem gol sayısı. Çok keyifli bir bülten yaşadık dün akşam.
2: Ya, turnuvanın en böyle hani futbol açısından doyurucu günü hangi gün dersen, evet aynen katılıyorum, ama onun dışında maç maç gider.

0: dersek mesela Güney Kore maçı benim için yine güzel bir maçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay'ı yendiği maç bence keyifli maç. Evet. Tunus, Fas pardon. Brezilya Fas'ta özellikle Fas'ı izlemeye çok doyamadım. Maç gidersek ayırabileceğim maçlar var. Ama evet dün genel itibariyle bence en keyifli gündü. Mesela yani İsveç'in galibiyeti, bir Tunus asıllı futbolcu Ayari'nin attığı iki muhteşem gol. Gerçekten hani akıllarda kalacak bir performans vardı. Isak'ın kötü bir sezon geçirdi bence ama dünkü performansı, bir gol iki asist, gayet güzel İsveç'te. Tunus'ta da çok ilginç bir şekilde Sabri Lamouchi ile yollar ayrılmış diye ben bir haber okudum. Doğru mu bilmiyorum, herhalde doğrudur.
1: Evet, evet.
0: Yani hani ilk yenilginin ardından böyle bir karar almalarını biraz enteresan buldum. Onu da söyleyeyim. Hollanda-Japonya maçı zaten dün ikinci yarısı inanılmazdı, izledim. İzlemişsindir herhalde.
1: Evet.
0: O maçtan da biraz konuşabiliriz.
1: Ya şöyle abi, Tunus'la ilgili olarak sadece bir yenilgi olarak değil de aslında kendisinden çok çok daha güçlü olmayan bir rakibine karşı bu tarz bir farkla mağlup olması bence biraz Dünya Kupası'nda ayrılık sürecine getiren durum oldu ki orada da takımın efsanesi, biz seninle dinlesine yayında konuşmuştuk. Vehbi Kazri, evet. Turnuva sonuna kadar takımın başına geçecek. Ya ben muhtemel...
0: İçine doğmuş senin.
1: Evet evet, dün bir anda hani aklıma gelmişti Vehbi Kazri ismi. O da Dünya Kupası'nda çok uzun süre 3-4 tane turnuva oynadı yanlış bilmiyorsam. Bu ayrılıktan sonrasında yani herhalde ülkenin Dünya Kupası konusunda en tecrübeli ismi olarak takımın, ülkenin başına gelecek.
0: Ligi bilen hoca diyorsun yani.
1: Yani ligi, Dünya Kupası'nı bilen hoca, %100 katılıyorum.
0: Yani.
1: Hocalığı daha çok bilmiyor ama zaten aslında çok fazla ilerleme imkanları da yok bakıldığında bana göre.
0: Ya işte özellikle kalan iki maçta 5 yemeyelim hocası bence.
1: Gruba da bakınca hem Japonya hem Hollanda Tunus karşısında çok ağır basan.
0: Evet, evet evet.
1: Tabii, seninle dün Japonya-Hollanda maçını da konuşmuştuk aslında. Grup aşamasının en keyifli karşılaşmalarından bir tanesi olarak.
0: Evet. Ama bir Tunus'la alakalı bir araya gireyim mi? Tabii çok böyle ağır bir sonuçla kaybettikleri için böyle bir hoca tercihi yaptılar diye bir çıkarımda bulundun ama Tunus'un yaşadığı fiyasko sence bizim yaşadığımız fiyaskodan büyük mü?
1: Bence büyük abi. Ya ben Türkiye'nin turnuvalarda bu tarz hep hatalar yaptığını hatırlıyorum zaten. Ve hani aslında evet, göz göre göre mağlup olduk. Aslında hiçbir şey beklediğimizin dışında gelişmedi.
0: Grubun en zayıf takımı falan karşımızdaki. O yüzden diyorum yani.
1: Evet evet, ama yani çok farklı bir mağlubiyet olması biraz daha Tunus'taki problemi oluşturdu bence.
0: Peki Hollanda-Japonya maçıyla alakalı peki ne düşünürsün? Mesela dün Güney Kore ve Japonya arasında evet, böyle bir seninle konuştuk, kalite anlamında nasıl bir fark olabilir falan diye, beğendin mi Japonya'yı?
1: Ben biraz daha dün özellikle konuştuğumuzda Güney Kore'nin Japonya'dan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum demiştim abi, ama dün özellikle Hollanda gibi bir rakibe karşı ki mesela Hollanda'nın da bence son zamanlardaki en iyi şampiyona kadrolarından bir tanesi bence ama de son zamanlardakinden, Japonya'nın verdiği karşılık 90. dakikaya kadar hala mücadelenin içinde olması ve puan çıkarmayı bilmesi bence çok iyi sonuç. Çok iyi takımlar daha iyi noktalara gidebilirler gibi geliyor. Kalede Suzuki gibi bence bir yetenekleri var. Savunmada hani Güney Kore'de Kim Min-jae var ama Japonya'da da baktığında Ito gibi bir tecrübe evet, var ki o da Bayern Münih forması giyiyor. Orta sahada abi benim Kamada çok beğendiğim bir isim ki golünü de attık ama da. Evet. Ve özellikle hücum üçlüsü çok çok yetenekli oyuncular değil ama çok hareketli oyuncular.
0: Birbirini de tamamlıyorlar.
1: Evet, çok yani rakip takıma problem oluşturabilecek oyuncular. Hem Maeda, hem Ito, hem Ueda, hem gol noktasında varlar. Hem de rakibi hareket anlamında bayağı bir zorluyorlar. Kubo da çok iyi. Ona da parantez açabiliriz.
0: Birbirini tamamlayan hareketli ve bitirici bir hücum hattı var Japonya'nın. Peki bugünkü maçlara geçelim. Saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları karşılaşıyor. Ben biraz yine kornerlere gittim. İspanya'nın ilk yarıda 3 korner daha fazla kullanmasını

0: bekliyorum Yeşilburun Adaları'ndan. Bir de tabii dünkü Almanya maçından biraz cesaret alarak ilk kere ev sahibi 1.5 üst denedim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi ben de özellikle hani dün Almanya'nın Kroçay'a 7 golü atması, turnuvada biraz daha yüksek skorları görmeye başlamamız, İspanya maçı özelinde de beni farklı denemelere itebilir. Mesela işte İspanya'nın 3.5 üstü gibi yüksek skorlu galibiyeti beni açıkçası şaşırtmaz. Sen dün bana çok güzel bir tüyo vermiştin aslında. Kornerler konusunda ilk yarı kornerleri, handikapları. İspanya'nın bugün söylediğin tavsiyene de katılıyorum. Kornerlerde de handikaplar yapacağını, fark atacağını düşünüyorum açıkçası. Rahat bir İspanya galibiyeti olur. Lamine Yamal da kadroya döndü yedekler arasında. 11 de belli. Hücum üçlüsü iyi bir üçlü İspanya'nın bakıyorum. Orta saha zaten Fabian Ruiz, Rodri ve Pedri'den oluşuyor. Herhalde maçın başından sonuna kadar İspanya ambargosunu izleyeceğimiz bir 4 gol, 5 gol çıkabilecek bir karşılaşma gibi geliyor bana İspanya tarafından.
0: İspanya'nın gollü galibiyetini bekliyorsun. Peki saat 22'de Belçika ile Mısır karşılaşıyor. Eski yıldızlarının olduğu takım değil tabii ki Belçika. Eski havası yok. Mısır da biraz yıldızlara bağlı ama iki büyük yıldızı da pek iyi sezon geçirmedi. Ben tek farklı bir Belçika galibiyeti çıkabileceği düşüncesindeyim. Senin de düşünceni merak ediyorum.
1: Ben sana şöyle, hatta skor beklentimle söyleyeyim abi. Böyle bir 2-1'lik Belçika galibiyeti bana muhtemel geliyor. Özellikle Mısır'ın hücum hattına baktığımızda bu maçları bence favori değil, daha güçsüz ekip üzerinden okumak daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü hani onların ne yapacağı biraz tercihlerimizi belirleyebiliyor. Hem Omar Marmus hem Muhammed Salah Premier Lig'in en iyi hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Ve büyük tehlikede arz ediyorlar aslında her zaman rakipler için. Ki bunlara ek olarak Süper Lig'de de çok uzun süre izlediğimiz Trezeguet var hücum üçlüsünde. Ben bu yüzden Mısır'ın muhakkak gol pozisyonları bulacağını ve bunlardan bir tanesinde gol de çıkaracağını düşünüyorum. Belçika en iyi dönemini geride bıraktı. Artık bunu kabul etmemiz evet. Gerekli. Ya bundan bir iki turnuva öncesine kadar ya şampiyon olurlar mı diye hep düşünüyorduk. Ancak artık bu heyecanı, hevesi yok birçok futbol severin. Hala daha çok yetenekli bir kadrosu var. Kevin De Bruyne büyük tecrübe. Jeremy Doku Manchester City'de kötü bir sezon geçirmedi bence. Trossard gibi Arsenal'de hem Şampiyonlar Ligi finali oynamış hem de Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir tecrübesi daha var kanatta. Belçika'nın oyunu benim hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Ama hem yetenekli oyuncuları hem tecrübeleriyle fark oluşturabiliyorlar. Bu kupalarda da çok tecrübeliler açıkçası. Senin bir farklı Belçika galibiyetine ek ben de hani 2-1'lik bir skor bekliyorum.
0: 1 ve KG varı da düşünebiliriz o zaman bu arada. Onu da...
1: %100 KG var tercihinde olacağım ben açıkçası.
0: Peki saat gece 1'de. Suudi Arabistan'la Uruguay karşılaşacak. Yine benim tek farklı bir galibiyet, Uruguay galibiyeti. Hatta 1-0 skor bekledim bir maç.
1: Gecenin geriye kalan iki karşılaşmasından bir tanesi. Diğeri de öyle, ona da muhakkak
0: değil. Aynı düşüncedeyim.
1: Benim kısır olmasını beklediğim bir karşılaşma açıkçası. Hatta yani böyle maç sonu örneğin desen ki 9.5 üstü korner olur mu? Yine şüpheyle bakacağım. Yani çok skorla ilgili konularda yüksek beklentimin olmadığı bir karşılaşma. Son Dünya Kupası'ndan beri Arabistan'ı çok yakından takip etmedim açıkçası ama Uruguay'ın birçok oyuncusuna tabii ki hakimiz. Kadroda da muhtemel 11'ler belli. Suudi Arabistan oyunu çok bir şey vaat etmiyor. Uruguay'da Bielsa'nın varlığı belki biraz pres oyunu, belki savunma kontrolünü elinde bulundurması nedeniyle biraz daha Suudi Arabistan'ın gol yollarını kilitler gibi geliyor abi bana. Belki senden şöyle ayrışabilirim. Uruguay hani iki gol bulabilir, hani 1.5 üstü yapabilir deplasman takımı gibi geliyor bana. Ama daha fazla bir beklentim var mı skor olarak diye sorarsan açıkçası yok.
0: Peki sevgili Emirhan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldın, değer kattın. Tekrar görüşmek üzere. Bizim de bize ayrılan vakitte sona erdi sevgili dinleyenler. Yarın yine Nesne Saatleri aynı saatte Radyo Spor'da görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine. başka bir seviye.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımı sürüyor. Başkent'te %90'lı seviyeleri aşmış durumda yoğunluk ortalaması. Konya yolu Gölbaşı yönünde, Aşti yönünde arızalı bir araç ve yine aynı bölgede Gölbaşı yönünde Aşti'ye gelmeden önce bir kaza var. İzmir'e baktık. Burada da %70'li seviyeler yoğunluk ortalaması. Özellikle Karşıyaka yönünde Gökdere'den Bornova'ya çevre yolu yoğun gözüküyor. Bir de çevre yolunda Bornova yönüne doğru Onur Mahallesi ayrımı öncesi sol şeritte bir kaza var. İstanbul'da da %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirme seçenekleri Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu geçişi Samatya'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan Anadolu Avrupa geçişi ise Uzunçayır'dan itibaren başlıyor. Avrupa yakasına geçince de Perpa'ya kadar bir yoğunluk etkili. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi 5. Levent'ten Kavacık'a yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat ama köprü çıkışı kişi sahasından 5. Levent'e yoğunluk etkili. 3. köprü her iki yönde akıcı. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Kurnaköy gişeler öncesi 2-3 kilometrelik bir kuyruk var Edirne önünde. Bunlar özet gelişmeler. Üstüne daha fazlasına Radyo Trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam.
4: Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar değerli dinleyenler. Bugün 15 Haziran Pazartesi, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Tabii pazar sabahı hepimiz Amelie futbol takımının Avustralya ile oynayacağı maça gözümüzü çevirdik. Nihayetinde büyük bir heyecanla tüm Türkiye pazar sabahı uyandı ama sonuç ve oyun istediğimiz gibi olmadı. Bunun yansımalarını konuşacağız. Tabii önümüzde son derece kritik bir Paraguay maçı var. Cumartesi günü, 5 gün sonra. O maça nasıl hazırlanmalıyız ki? Aslında büyük umutlarla, hayallerle, hedeflerle gittiğimiz 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçlar sonunda elenme durumumuz da ortaya çıktı maalesef. Avustralya yenilgisi sonrası. Vincenzo Montella'yı bir kesim çok net bir şekilde eleştiriyor. Keza oyunculara yine böyle ağır eleştiriler, ağır ithamlar, saç modelleri üzerinden, oynadıkları reklam filmleri üzerinden tepkiler söz konusu. Tabii işin diğer tarafında bizim de şöyle bir turnuva geleneğimiz zaten çok fazla olan bir takım değiliz. Dünya Kupası'nda 3. kez katıldık. Avrupa Şampiyonalarında son dönemde biraz daha yer aldık. Genelde de ilk maçlarda böyle yenilgiler yaşadığımız işte karşımıza çıkıyor. 96'ya mağlubiyetle başlamıştık. Euro 2000 keza İtalya'ya kaybetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 2002 Dünya Kupası Brezilya'ya kaybetmiştik. 2008'de Portekiz'e yenilmiştik. Şöyle baktığımızda turnuva geçmişimiz işte 2024'te o kötü istatistiği kırdık ve Euro 2024'te Gürcistan'a yenerek turnuvaya başlamıştık. Tabii dün mağlubiyet kadar oynanan oyun çok eleştirildi. Bunu da birazdan değerli bir konukla, sevgili Emre Özcan'la konuşacağız. Ben de sizlerle fikrimi paylaşacağım. Tabii Dünya Kupası'nda maçlar devam ediyor. Bu akşam 19'da İspanya Yeşilburun Adaları mücadelesi var. 22'de Belçika ile Mısır karşılaşacak. Gece 04'te de İran, Yeni Zelanda ve 01'de Uruguay, Suudi Arabistan maçları oynanacak. Şu ana kadar oynanan maçlara dair fikirlerimi, görüşlerimi aktaracağım. Tabii Dünya Kupası'nda 48 ülke olduğu için çok böyle ilginç haberler de çıkıyor ortaya. Dün Curaçao'nun Almanya'ya attığı gol 7-1'lik mağlubiyete rağmen çok konuşuldu. Dikkat Vokat'ın gözyaşları, maç sonu Nagelsmann'a verdiği cevap,

0: çekiciydi. Türk oyuncular diyorum, özür dilerim. Türkiye Ligi'ndeki oyuncuların performansı şu ana kadar nasıl? Onları değerlendireceğiz program içerisinde. Şöyle baktığımda yine dikkat çekici Dünya Kupası haberleri var. Çok fazla not aldım bugün Dünya Kupası'na dair. Kulüplerde ülkede ne oluyor? Hemen onu da paylaşayım. Fenerbahçe'de bugün beklenen yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Görev dağılımı da yapıldı Sarı Lacivertli takımda. Aslında basına daha önce yansıyan isimler yeni görevlerine başladılar. Kim nasıl olacak hemen onu aktarayım. Aziz Yıldırım başkanlığında Sayın Barış Göktürk başkan vekili diyor Fenerbahçe'den yapılan açıklamada. Mahmut Uslu genel sekreter, futbol şube sorumluları ise iki isim Feridun Geçgel ile Cihan Kamer yer alacak. Diğerlerine dair bir açıklama yapılmamış. Ömer Önal muhtemelen basketboldan sorumlu olacak. 17 Haziran 2026 tarihinde kombine yenileme satışları da başlamış olacak Fenerbahçe'de ve artık bu akşam yarın yeni hocanın açıklanması bekleniyor. Saat 19.15'te de Beril Böke ile Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çünkü Fenerbahçe'nin artık sezon açmasında çok uzun bir süre kalmadı. 8 günlük bir süre kaldı. Hoca kim olacak? Yeni transferler ne aşamada? Kampa hangileri yetişecek? Hepsini konuşacağız. Hafta sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında geçen bir telefon sohbeti var. Bunun ne anlama geldiğini program içerisinde değerlendireceğim. Yine o sohbeti ve sohbetin sonrasında yaşananlarla ilgili önemli özel bilgiler paylaşacağım sizlerle. Yabancı kuralı değişecek mi? Fenerbahçe ile Galatasaray bastırıyor. Yeni bir öneride sundular. Tüm bunları program içerisinde aktaracağım. Beşiktaş'ta transfer hareketliliği var. İki oyuncunun transferi bitmek üzere. Yine bunlara da yer vereceğiz. Şöyle baktığımda bugüne dair dikkat çekici bir başka gelişme de Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Aslında çok da sürpriz sayılacak bir gelişme değil. Beklenen bir gelişmeydi. Ruben Amorim İtalyan devi Milan'la anlaştı. Sporting'den Manchester United'a gitmişti. Manchester United kariyeri çok iyi geçmedi. Portekizli teknik adamın yeni durağı Milan oldu. Lazio'dan ayrılan Maurizio Sarri ise Atalanta'nın başına geçti. Milan'da bir hoca değişikliği yaşanmıştı ve Ruben Amorim de Milan'da kariyerine devam edecek. Allegri sonrası Giovanni Van Bronckhorst ülkemize yabancı değil. Beşiktaş'ta kısa bir süre görev yapmıştı hatırlayacaksınız. Sonrasında Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapmıştı. O da eski takımı Feyenoord'a döndü. Feyenoord'la Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşamıştı Giovanni Van Bronckhorst teknik direktör olarak. Hatta o takımın oyuncularından biri de Orkun Kökçü'ydü hatırlayacaksınız. Eski takımının başına geçmeye hazırlanıyor Giovanni Van Bronckhorst değerli dinleyenler. Notlarıma bakıyorum. Evet, gündem bu şekilde. Zaman kaybetmeden başlayalım. Ay Yıldızların maçıyla başlamak isterim. Aslında tabii büyük umutlarla sabahın erken saatlerinde uyandık ama şunu söylemek istiyorum. Yani maçı izlerken 15. 20. dakikada böyle gol atmamızın çok zor olabileceği hissiyatını bana net bir şekilde verdi. Avustralya karşısındaki mücadelemiz. Bu konuda tabii en çok eleştirdiğimiz noktalardan biri yani çok uzun boylu fizikli oyunculara karşı mecburi olarak kanat ortalarına yöneldiğimiz belli bir süreç oldu. Yine rakibi böyle hızlı paslarla oyunun yönünü değiştirerek rakibin takım savunmasının dengesini bozarak biraz daha böyle kreatif oyuncularla orayı delmeye çalışma girişimi bekledim açıkça ama maalesef maç boyu bunu pek başaramadık. O bölgede topu çok iyi dolaştıramadığımızı düşünüyorum. İşin diğer kısmında tabii Vincenzo Montella da A planına çok sadık ve hani A planı işe yaramadığında yeni bir şey sunamıyor. Yani başarılı olduğu dönemlerde dahi bunu söyleyebilirim. Hep her şeyi A planı üzerinden çözmeye çalışan bir teknik direktör. Nihayetinde 90 dakika boyunca da hem hocanın hem de 11'deki oyuncuların hem de sonradan giren oyuncuların kendi performanslarının çok altında kaldığını net bir şekilde gördük karşılaşma boyunca. Emre Özcan telefon hattındaymış. Emre merhaba.
1: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Tabii çok büyük bir hayal kurduk. Yani 24 yıl sonra oradayız. Bu çok değerli ama ister istemez takımın vaat ettiği daha fazlaydı bize Dünya Kupası başlamadan önce. Bunun verdiği bir hayal kırıklığı oldu ve klasik Türk insanı, Türk medyası tepkiler de biraz çok sert oldu gibi. Hem mücadele özelinde hem de sonrasındaki tepkiler için neler söylersin?
1: Ya tepkileri tabii bir yere kadar anlayabiliyorum. Biz de yani yaptığımız programlarda sağ içinde gördüğümüz yanlışlara dair odaklandık, konuştuk. Hakikaten bir hatalar silsilesi oldu ama yani... Bir gün boyunca yaklaşık bir günü aşkın süre 30 saattir devam ediyor ve bence eleştirinin dozu, olumsuzluğun dozu, negatif düşüncelerin dozu biraz kaçmış durumda. Yani bunu ben biraz tehlikeli olarak görüyorum çünkü ne olursa olsun Vincenzo Montella döneminde, onun teknik direktörlüğü döneminde düzenli bir şekilde başarılı olan bir milli takım var elimizde. Dolayısıyla böyle bir takımın bir turnuvada bir 90 dakikada kötü olma, çok kötü performans sergileme, hatalar yapma lüksü de biraz olmalı bana kalırsa. O yüzden yani bu dozajı arttırmaya devam ettiğimiz sürece zaten biz birçok yaşadık, takım da bence birçok yaşadı. Çünkü zannediyorum oyuncular da, teknik kadro da Avustralya'ya karşı bu kadar etkisiz, bu kadar kötü bir performans beklememiştir. Bunun yarattığı etkiyi büyüterek devam ettirip sonraki Paraguay maçını etkileme ihtimali de var. O yüzden yani buna maalesef saha içindeki tüm hataları, sıkıntılara rağmen bir yanlış ya da bir şanssızlık olarak bakmamız gerekiyor bir noktada ve o ikinci şansı Paraguay maçında vermemiz gerekiyor bence.
0: Özellikle topu çok hızlı dolaştıramadığımız için eleştiriler var. Yine oyunun yönünü değiştiremediğimiz için. Burada oyuncu grubuyla alakalı mı problemdi yoksa eminim Vincenzo Montella da Avustralya'nın bu kadar kapanacağını maçtan önce planlamıştır ve burada oyuncular da aslında maç içerisinde tam görevlerini yapamadıklarını düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Tabii mutlaka. Yani elbette böyle bir performans göstereceğini, rakibin bu stilde oynayacağını elbette Montella ve ekibi analiz etmiştir, düşünmüştür. Çünkü yani herkesin bildiği şeyi oynadı Avustralya. Ama işte ana plan, sahaya çıkan 11 deki düşünceleri anlamakla beraber bu tutmadı. Bunun tutmadığı ilk 15 dakikada ortaya çıktı. Bunun tutmadığı 20. dakikada Avustralya'nın attığı golle ortaya çıktı. İlk yarın sonunda net bir şekilde ortadaydı görüntü. Buralarda yeterli hamleyi yapmadığı yönünde zaten bence sıkıntılar var hocanın. Yani ilk 11 özelinde, dediğim gibi ana plan özelinde belki çok aşırı eleştiremeyiz. Ama bunun ilk 20 dakikada rakibin attığı golle beraber tamamen bir dezavantaj, bir negatif durumu ortaya çıkarmasıyla birlikte artık orada hamleleri yapması gerekiyordu. Bunu 30. dakikada yapamayabilir. Dünya Kupası'ndaki ilk maçta daha devre olmadan oyuncu değiştiremeyebilirsiniz ama ikinci yarıya başlarken sadece bir kenar değişikti. Yani Barış Alper çıktı, Kenan Yıldız girdi. Dolayısıyla yani bir kenar oyuncusu çıktı, bir kenar oyuncusu girdi. Yapıyı hiç değiştirmeden, oyuncu profillerinin rollerini hiç değiştirmeden sadece bir değişiklikle onu çözeceğini düşünmesi bence sıkıntıydı hocanın. O yüzden ben yaptığı hamlelerin, yani maçın içinde yaptığı hamlelerin çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bence sıkıntıyı burada yaşadık. Yoksa yani Kerem Aktürkoğlu'yla milli takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numara oynadığı birçok maçta rakibin topu bıraktığı, rakibin derin bloklu savunma yaptığı birçok 90 dakikayı istediği sonuçlarla 3 puan alarak rakibini mağlup ederek geçirmeyi başardı. Bir kez daha aynısını beklemiş olabilir ama bunu olmadığı ortaya çıktıktan sonra hamleyi yapmaması, Deniz Gül'ü oyuna 85'te alması, Can Uzun'u oyuna dahi sokmaması bence maçı net bir şekilde kaybettiğimiz yer oldu.
0: Şimdi önümüzde Paraguay maçı var. Paraguay'ın da Amerika'ya karşı kaybetmesi bir avantaj oldu. Çünkü Paraguay o maçı kazanmış olsa eminim onlar da çok kapalı bir savunmayla bize karşı çıkacaklardı ve bizim işimiz daha zor olabilirdi diye düşünüyorum. Paraguay maçında 11'de yani düzen değişmeyecek belki ama sistem değişmeyecek ama 11'de değişiklik bekliyor musun ve Paraguay'a karşı nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmamız lazım?
1: Yani 11'de tabii değişiklik bekliyorum. Muhtemelen Arda Güler kendi yerine, yani 10 numaraya geçecektir. Kenan Yıldız sol kenara yerleşecektir. Kenan'ın sol kenara geçmesiyle beraber Barış Alper çok kötü maç oynamasına rağmen sağ kenarda, yani milli takımdaki birinci pozisyonuna geri dönecektir. İşte burada kritik nokta, yani bunların olacağı bence kesin. Orta saha ikilisinde de muhtemelen Orkun'un yerine yine...

0: tecrübesiz buluyor. Ya başka bir açıklama bulamıyorum.
1: Savunma hattı da çok eleştirildi. Özellikle Merih'in ilk golde yediği çalım hani pek ona yakışmadı, hakikaten yakışmadı. Abdülkerim Bardakçı evet. da zaman zaman böyle adam kaçırdı, hatalar yaptığını gördük. Savunmada bir değişiklik olabilir mi?
0: Olabilir. Yani Merih'in çok kötü gözükmesi, Abdülkerim'in değişeceğini ben zannetmiyorum. Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik de keza benzer şekilde. Onlar oynayacaktır ama Merih'in yerine son Kosova maçında ilk 11 çıkan Ozan Kabak olma ihtimali var. Tabii Ozan Kabak'ın orada ilk 11 çıkmasının nedeni Merih'in sakatlığıydı. Dolayısıyla evet, yani milli takımın şu anda birinci stoperi Abdülkerim'in yanında Merih gibi gözüküyor ama fiziksel kalitesi çok geriye gitmiş gözüktü oyuncunun. Ve yediğimiz geçişlerde hem golde hem de bir tane geçişte ciddi bir şekilde ağırlığı, geçiş savunması son derece sorunlu göründü Merih Demiral'ın. Böyle bir ortamda Ozan Kabak'ı görürsek çok şaşırmam diyebilirim. Başka bir ihtimalle bence yok.
1: Son olarak da genel itibariyle Dünya Kupası'nı nasıl değerlendiriyorsun? Şu ana kadar oynanan maçları pek de sürpriz olmadı bizim ve Katar'ın beraberliği dışında.
0: Vallahi fena bulmadım. Evet, beklendiği gibi, çünkü yani 48 takımla beraber kalitenin biraz düşmesi bekleniyordu. Kalite yönünden çok iştahlı bir başlangıç olmadı ama yavaş yavaş açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar bence en iyi performansı gösteren takım, bireysel performans anlamında, yani takım performansı olarak. Dün bireysel performanslardan Yann Diomande inanılmaz bir maç oynadı. Fil dişi sahibi. Bence oyuncu bazında da en iyi bireysel performansı Diomande ile gördük. İsveç'in 5 gol atması Tunus'ta, Tunus'taki hoca değişikliği, Hollanda-Japonya maçı çok keyifliydi. Yani son birkaç gün itibarıyla muhtemelen Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup etmesi de yurt dışında insanların keyif almasını sağlamıştır. Biz çok üzüldük ama ciddi bir sürpriz olarak değerlendirildi büyük ihtimalle. Son birkaç günde futbolun geneli itibariyle Dünya Kupası'nda da seviyenin ve heyecan seviyesinin, oyun keyfinin artmaya başladığını gözlemliyorum ben.
1: Emre, son olarak da şu aklıma geldi. Şimdi fil dişi sahili deyince Singo'nun bir performansı var. Orada da stoper olarak başladı maça, dünkü maça.
0: Evet.
1: Galatasaray'da hocanın pek tercih etmediği bir bölge Okan Hoca'nın. Singo bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın stoperi olacak konuma gelebilir mi?
0: Zannetmiyorum. Yani Davinson'u geçme ihtimali bence yok. Ha, Davinson satılırsa o zaman başka bir hamle yapılabilir mi? O zaman Singo'yu stoper olarak düşünüp başka bir transfer peşine düşebilirler ama Davinson kaldığı sürece ben Davinson'u Singo'nun kesemeyeceğini düşünüyorum. Bana kalırsa oyuncu da yani stoperden ziyade sağ bek. Dün de zaten attırdığı golü, yani sağ çizgiden çıkış yaparak bek gibi performansı göstererek o golü attırdı. Son dakikada çok kritik bir katkı yaptı gerçekten. Bunu da kabul etmek lazım. Ama Singo'nun pozisyon alma konusunda yani Avrupa'nın elit seviyesi için Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray bu seviye için pek yeterli olmadığını düşünüyorum ben savunmanın merkezinde.
1: Konuğumuz Emre Özcan'dı. Emre, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye,

0: TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Dünya Kupası'nda İspanya Yeşilburnu Adaları maçı da başlamak üzere şu an. Takımlar sahaya çıktı. 11'leri hemen paylaşayım. İspanya'da kalede Unai Simon, savunmada Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella var. Bu arada Cucurella Real Madrid'le anlaştı. Artık kariyerine Real Madrid'de devam edecek. Fabian Ruiz, Rodri, Pedro orta sahası, Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi ileri üçlüde görev yapacak. Yeşilburnu Adaları'nda ise kalede Bozinha, savunmada Moreira, Lopez, Borges ve Sidney Cabral. Sidney Cabral de Trabzonspor'un yeni transferi bugün. Savunmanın solunda görev verdi Yeşilburnu Adaları'nda hoca Pedro Leito Brito. Orta alanda Pina, Jameiro, Duarte var. Hücum hattında Mendes, Giovanni Carbal ve Livramento görev yapacak Yeşilburnu Adaları'nda. İspanya milli takımı oyuncuları da bugün karşıma çıktı bu haber. Çeyrek finalden önce elenirlerse hiçbir şekilde İspanya Futbol Federasyonu'ndan prim almama kararı almışlar kendi aralarında. Yani çeyrek finalden önce elenirlerse prim almayacaklar. Şimdi Türk futbolunun iki önemli teknik direktörünün açıklamalarıyla devam edeceğim. Önce Şenol Güneş'le başlayalım. Bugün öğle saatlerinde TRT Spor'daydı Şenol Hoca ve açıklamaları var. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 Dünya Kupası'ndan örnek verdi. 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu. Şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor diyor. Değişen hiçbir şey yok demiş futbolumuzda. Düşünce değişimi olması lazım diyor Şenol Hoca. Demek ki düşünce değişimi yapmamız lazım. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz diye kamuoyunu, toplumsal bakışı eleştiriyor burada. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair ise bir soru sorulmuş. Kerem Aktürkoğlu ben santrafor oynamalıyım demedi. Sol sağ açık oynuyor normalde. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçmişti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibariyle o yüzden geçmişti. Yani hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi diyor. Takım hocası en iyi bilir demiş. Bizde Avrupa'daki gibi değil. Çağırdığın zaman gelmeye mecbur. Gelen oyuncular askerlik gibi göreve çağrılıyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Beğenmez.

0: Sen değiştirirsin ama neden suçluyoruz demiş oyuncuları. Son olarak da biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. 5-6'dan düşseydik şansımız yoktu. Bir yerlerimiz kırılırdı. Hem de yukarı çıkamazdık ama şu an bu kadar da karamsar olmaya gerek yok diyor Şenol Hoca. Ve Fatih Terim'le devam etmek isterim ki Fatih Hoca da kendi YouTube kanalında artık programlar yapmaya başladı. Ve milli futbol takımının Avustralya maçına dair bir program çekti. Orada hocanın bir ifadesi var. Onunla başlamak istiyorum. Topla oynamakla topu oyalamak arasında büyük bir fark var diyor. Aslında güzel bir tespit. Dün biz topa sahip olduk. Topa sahip olma oranımız çok yüksekti. 74'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama topu olumlu kullanamadık. Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız diyor Fatih Hoca. Neyiz, kimiz, ne istiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Doğru. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. Bir golle biz grubu geçemedik. Çekiye 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi düşünceye kapılmamalı demiş Fatih Hoca. Bu maç bitti biten her şey başlayan başka bir şeydir diyor. İki maçımız var. Euro 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Keza 2002 Dünya Kupası'nda da öyle başlamıştık. Türk milli takımının önünde iki maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek, bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız diyor Fatih Hoca. Dolayısıyla bu karamsarlık kısmını çok da hani çabuk atalım üzerimizden diye bir uyarıda bulunmuş. Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı Avustralya. Herhangi bir değişiklik yapmadılar oyunda. Kazancını da buna borçlu. Çabuk oyunla bizim hatalarımızla galip geldiler diyor Fatih Terim. Az önce Emre Özcan'la konuşurken Kanada maçında Kerem Aktürkoğlu yerine Can Uzun tercihi olabilir demişti. Evet yani şöyle bir durum da var. İşte dün Kerem Aktürkoğlu'nun boyu, o fotoğraf bu arada fake'miş. Onun altını çizelim. Sosyal medyadaki işte iki Avustralyalı oyuncunun arasında böyle çok kısa görünen bir fotoğraf vardı. Eminim karşınıza çıkmıştır Kerem Aktürkoğlu'nu böyle zor durumda bırakan bir fotoğraftı. Onun fake olduğunu paylaşayım. Kerem Aktürkoğlu 1.73 boyunda, Can Uzun 1.86 boyunda. Hani az önce Emre Özcan da bahsetti. Yani işte yan toplara hava hakimiyeti Kerem'den daha iyi durumda dedi Can Uzun'un. O tercih edilebilir Kanada diyorum, Paraguay karşısında. Bunu da paylaşmış olayım. 19'a bir haber arası vereceğiz. Öncesinde birkaç mesajla devam etmek isterim. Fenerbahçe kısmına birazdan gideceğiz değerli dinleyenler. Avustralya gibi kapalı takıma karşı Kerem Aktürkoğlu olması saçma ise Paraguay gibi açık oynayacak takıma karşı da Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numara olması o kadar mantıklı demiş dinleyicimiz. Dünya Kupası'nda 30 dakika değişiklik yapamadı dedi Emre Bey ama saha içinde Kerem ile Barış'ın yerini değiştirmek de mi zordu demiş. Yani evet ya, düne dair evet çok eleştiri var hocaya. Ya A plana çok sadık kalmayı tercih ediyor Vincenzo Montella ve o plan işlemediğinde de sabırla bekliyor. Yani illaki biz bir yerde bu plan devreye girecek, bunu aşacağız. İşte o istediğimiz golü, skoru bulacağız. İnancı çok yüksek Vincenzo Montella'da. Bunu şöyle bir geçmişten bugüne milli takım maçlarına bir hatırlarsanız bana hak vereceksiniz. Nihayetinde de tabii biraz bu kadar sistem konusunda muhafazakar olması, ketum olması sıkıntıya sokuyor. Hani ümitsizliğe kapılanların da çoğu bence bu yüzden ümitsizliğe kapıldığı kanaatindeyim. Şimdi dünkü Avustralya'yı eleştiriyoruz ama biz Vincenzo Montella geldikten sonra Hırvatistan'ı Avustralya'nın bize yaptığı taktikle yenmiştik. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupadan Haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün ve yarın

G, H ve I grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşam saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika ile Mısır karşı karşıya gelecek. Yarınki maçlarda ise saat 1'de Suudi Arabistan Uruguay, saat 4'te İran Yeni Zelanda ve saat 22'de Fransa Senegal karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Her üç safkanda jokeysiz şimdi. Safkanlar box'ın gerisinde, kendi eksenleri etrafında start görevlilerinin yardımıyla dönüyor. Box'a yakın olan isim yok şimdilik. 5 numaralı Titania. Çok hareketli geri planda değerli yarı severler. Onu sizlere belirteyim. Daha önce 20 kez koşmuş Titania. Bursa ve Şanlıurfa'da koşan bir isim.

Henüz giriş hazırlığında olan bir isim yok. Şimdi 5 numaralı Titania'nın jokeyi İsa Katar Safkan'a bindi. Adım adım baksa doğru götürülüyor. Titania

Titania yerine oldukça yakın şimdi. Kapaklar 5 numaralı Titania içinde kapandı. 3 numaralı Kamensi ve 13 numaralı Ultimate Power. Dışarıda kalan atlar bu iki isim. 13 Day Box içinde hazır. Kamensi. Box'a yaklaştırıldı şimdi. Start görevlerinin, safkanın girişi için yoğun bir çabası var. Çok yakın. Kamensi yerini almak üzere. Kapaklar Kamensi içinde kapandı ve 13 numaralı Ultimate Power. Dışarıdaki son isim Ultimate Power. Onun yerini almasını bekliyoruz. Üçüncü koşunun heyecanı için değerli yarışseverler. En dış box'ı hakim yöndenle kullanacak.

0: 13 numaralı Ultimate Power için giriş hazırlığı sürüyor. Kapaklar kapandı. Ultimate Power için. Evet, Taylor 3. koşuya katılacak. Taylor Box için de hazır. Start verildi. Şanlıurfa'da 3. koşu heyecanı başladı. Değerli yarış severler, 5 numaralı Titania rakiplerin 7-8 boy kadar gerisinde. Yine 1 numaralı Asil Sima'da 3-4 boy kadar geciken bir diğer isim oluyor. Çıkışa bir kere liderliği 9 numaralı Sırrın Bey aldı. Farkı bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Sırrın Bey 4-5 boy kadar geride. 14 numaralı Rüzgar Agah ikincilikte. 1 boy kadar hemen dışında 13 numaralı Ultimate Power var. Onundan da 1 boy kadar geride. 15 numaralı Gancho'yu izliyorum. Gancho'nun hemen içinde 7 numaralı King Yakup var. Ondan da 1,5 boy kadar geride dışta 8 numaralı Taladro. Bu şekilde Taylor son 600'e girmek üzere. 9 numaralı Sırrın Bey 2 boy farkla lider. 14 numaradır Rüzgar Aga ikincilikte. 4-5 boy kadar geride Ultimate Power, King Yakup, Taladron atakları var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. Değerli yarışseverler, dıştan yüklendi 14 numaradır Rüzgar Aga. Sırrın Bey yakaladı ve o yarışın liderliğini aldı. Farkı bir anda 1,5-2 boya kadar çıkardı. 14 numaradır Rüzgar Aga lider. Son 300'e de giriyoruz. 9 numaralı Sırrın Bey ikincilikte. Gerilerden değerli yarışseverler, Gancho'nda atakları var. Bu şekilde safkanlar ilerliyor. 10 numaralı Serreş'le yüklendi. Ancak koşunun liderliği 14 numaralı Rüzgar Agah. Fark 3-4 boy kadar koşuyor. 14 numaralı Rüzgar Agah kazanıyor. 3 numaralı Kamensi ikinci oldu değerli yarışseverler. 10 numaralı Serreş üçüncü oldu. 3 numaralı koşuyu kazanan isim 14 numaralı Rüzgar Agah Emre Akkılıç'la start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo.

0: kazanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 19.11 yaptık. Birkaç mesaj ardından milli takıma dair notun aldığım bir iki haber daha var. Sonrasında kulüplerdeki gelişmelere geçeceğim değerli dinleyenler. Bizim çocukların yani milli takımımızın oynadığı taktik 2010 ve 2014 arası İspanya milli takımının taktiği. O taktik kalmadı artık. Dünya yeni bir ekol, yeni bir futbol tarzına geçti demiş. Montella'nın en büyük hatası bu diye. Yalnız o dönem David Villa vardı ya. Merkez santrofor vardı İspanya milli takımında. Öyle hatırlıyorum ve keşke İspanya milli takımının o dönemki gibi oynayabilsek. Yani o takım bambaşka bir takımdı. 3 turnuvayı üst üste kazandılar 2008, 2010, 2012. Bakıyorum başka mesajlar var mı? Çok da mesaj var. Okuyamadıklarım lütfen bugün için affınıza sığınıyorum. Kusura bakmasınlar. Şimdi Tarkan'ın bugün bir açıklaması dikkatimi çekti ve hoşuma da gitti. Onu hemen sizlerle paylaşmak isterim. O meşhur Bir Oluruz Yolunda şarkısını, bestesini, marşını diyeyim daha doğrusu Amilli Futbol Takımı'na yapan isim. Diyor ki, daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine Bir Oluruz Yolunda dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma demiş Tarkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada. Tabii bizim için felaket senaryosu diyebileceğimiz bir senaryo da söz konusu. Onu da aktarayım. Tabii ki hiç temenni, hiç istemeyiz ama Dünya Kupası'nda puan eşitliği halinde ikili averaja bakılıyor. Doğal olarak şu an Avustralya'ya o şansımızı kaybettik. Amerika Birleşik Devletleri bizden bir gün önce Avustralya'yı yenerse, biz Paraguay'a kaybedersek ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda ediyoruz. Yani Avustralya'nın o maçı kazanmasını beklememiz daha mantıklı gibi. Çünkü beraberlik halinde de biz Paraguay'a kaybedersek veda ediyoruz. O maçı Amerika kazanırsa da, berabere biterse de Paraguay'a kaybettiğimiz halde turnuvaya çok erken veda etmiş olacağız. Dilerim bu senaryo gerçekleşmez değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyorum. Şöyle, yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda neler konuşuldu onu birazdan konuğumla değerlendireceğim. Ama şu görev dağılımını bir kez daha paylaşayım. Barış Göktürk, Başkan Vekili Mahmut Uslu, Genel Sekreter Feridun Geçker'le Cihan Kamer, Futbol Şubesi Sorumlusu. Cihan Kamer geçmişte yöneticilik yapmıştı Fenerbahçe'de. Feridun Geçkel de son dönemde servetiyle meşhur olan biri. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin en zenginler listesinde kendisi. Bakalım Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sunacak. Hatta Fenerbahçe'de şimdi tabii transferler için bir bütçe ayrılması da söz konusu. Bu kişilerin mali açıdan ortaya bir para koyması da bekleniyor. Bakalım Fenerbahçe yönetimi yeni görev dağılımının ardından önümüzdeki günlerde nasıl faaliyetler sergileyecek. Aykut Kocaman isminin bu akşam açıklanması bekleniyordu. Yönetim kurulu bugün toplantıda böyle bir karar aldı mı? Birazdan Beril Böke ile konuşacağız, değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Tabii çok sayıda isim de yine Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Bugün Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı yanlış görmediysem. Vedat Muriç ismi

0: bu hafta içinde açıklanacak diye. Dušan Vlahović'in menajeri bir süredir Türk kulüplerine oyuncusunu öneriyor. Fenerbahçe'den önce Beşiktaş ve Galatasaray'a önermişti. Onlarla görüşmüştü. Son olarak Fenerbahçe'ye de önermiş oyuncusunu. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Sırp forvet Dušan Vlahović Juventus'tan ayrıldı. Bu konuda Fenerbahçe'nin bir girişimi olacak mı? Birazdan hepsini konuşacağız. Oğuz Çetin'in göreve başladığını söyleyebilirim ki Oğuz Hoca diyorum ama artık idareci kısmında ve özellikle yerli oyuncular, yurt içindeki faaliyetlerde Oğuz Çetin'in etkili olması bekleniyor. Dış transfer görüşmelerini Hasan Çetinkaya'nın yapması bekleniyor Fenerbahçe'de. Hasan Çetinkaya da idari menajer olarak Aziz Yıldırım'ın eski dönemlerinde çok uzun süre görev yapmış bir isimdi. Yani genel hatlarıyla bugünden şu saatten itibaren artık Fenerbahçe'de biz oldukça hareketli anlar yaşayacağız. Aykut Hoca'nın neden bu kadar bekletildiği konusu vardı. Orada yardımcılarıyla, ekibiyle alakalı bir anlaşmazlık sıkıntıları olduğuna dair iddialar, duyumlar vardı. Sanırım o sorunlar da çözülmüş Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler bir hafta sonra sezonun açılışını yapacak, startı verecek ve tabii bu kamp çalışmaları da Şampiyonlar Ligi'ndeki o önleme maçları öncesi belirleyici olacak. Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda çok sayıda oyuncu var. O oyuncuların takıma büyük ihtimal katılması geç olacak. Yani Temmuz'un 20'sini falan bulabilir. Hatta birçok oyuncu Fenerbahçe'nin o Şampiyonlar Ligi önleme turundaki Temmuz'un 20'sinde oynayacağı maça yetişmesi mümkün olmayabilir. Hafta sonu çok konuşulan konulardan biri de Fenerbahçe'ye dair 3 kalecisi Dünya Kupası'nda olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kaleci arayışında olması eleştirilmişti. Livakovic'in takımda kalmayacağını söyleyebilirim. Yeni sezon planlamasında yer almıyor Hırvat kaleci Livakovic. Mert Günok milli takımda yedek kaleci konumunda. Ederson da çok büyük ihtimal devam edecek gibi Fenerbahçe'de kariyerine. Şu anki görüntü itibariyle yönetimin düşüncesi bu şekilde. Beril Böke telefon hattındaymış. Beril merhaba.
1: Ayhan merhabalar, iyi akşamlar. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Herkes Aykut Hoca'yı merak ediyor, Aykut Kocaman'ı. Açıklama bugün, yarın gelir mi?
1: Evet, Aykut Kocaman açıklaması eli kulağında diyebiliriz. Bugün öğlen saatlerinde saat 11 ile 16 arasında bir yönetim kurulu toplantısı oldu, yaklaşık 5 saat süren. Bu yönetim kurulu toplantısında hem kulüpte hangi yöneticinin hangi görevde bulunacağı, hangi görevi alacağı konuşuldu. Hem de tabii ki teknik direktör konusu öncelikli konulardan birisiydi. Aykut Kocaman konusunda karar kılındı, ortak karar olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu oy çokluğuyla Aykut Kocaman'a karar verildiğini söyleyebiliriz. Bugün yarın açıklanmasını bekliyorum. Az önce de söylediğim gibi eli kulağında diyebiliriz Aykut Kocaman için. Zaten seçim döneminde de Aziz Yıldırım'ın birinci öncelik verdiği teknik direktör ve kadroyu bu teknik direktör üzerine de kurduğunu yine dinleyicilerimizle paylaşalım. Aykut Kocaman açıklanmak üzere Fenerbahçe'de.
0: Niye bu kadar gecikti Beril? Ki Fenerbahçe'nin de çok fazla zaman kaybına tahammülü yok gibi. Sonuçta önümüzdeki hafta sezon açılışı yapılacak.
1: Ayhan, aslında zaten evet, sezon açılışı yapılacak. Öncelikle 22-23 Haziran tarihlerinde Samandıra Can Bartu tesislerinde ölçümler yapılacak. Futbolcular sağlık kontrollerinden geçecekler. Dünya Kupası'na katılmayan tabii ki futbolcular, milli takımlara çağrılmayanlar. Sonrasında bir topuk yaylası kampı planlanıyordu ama onun olup olmayacağı hala belli değil. 5-15 Temmuz tarihleri arasında da Fenerbahçe takımı Avusturya'ya gidecek kamp yapmak üzere ve orada da 3 hazırlık maçı oynayacak. Bunların öncesinde tabii ki sezonun biraz erken başladığını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak 21-22 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe. Ama hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Zaten Fenerbahçe'nin aslında ciddi bir kadrosu var, iyi de bir kadrosu var. Sözleşmesi olan futbolcuları da düşünecek olursak, tabii ki takımdan ayrılacaklar ve takıma gelmesi gereken isimler var. Ama Fenerbahçe geç kalmış değil. Seçim tarihinin de biraz erken tarihlerde olması, bunun Saadettin Saray yönetimi tarafından erken bir tarihte planlanması, 6-7 Haziran tarihlerinde olması hem Fenerbahçe futbol takımı için hem de Fenerbahçe Spor Kulübü açısından ciddi bir avantaj sağladı diyebiliriz. Aziz Yıldırım yönetiminin de 20 Haziran tarihine kadar transferlerde, kadro planlamasında aksiyon alması bekleniyordu. Hala daha şu anda bunun için süresi, zamanı var Aziz Yıldırım'ın. Zaten anlaştığı oyuncular da var. Daha önceki programlarda dile getirmiştik. Vedat Muriç ismi zaten gündemdeydi. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Aykut Kocaman'la da bir görüşmesi olduğunu söyleyelim. Bu anlamda aslında çok geç kalınmış sayılmaz ama şu an aşama aşama gidiliyor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi oldu. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında futbol şubeden sorumlu yöneticiler belli oldu ve bundan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde teknik direktör açıklanacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde kadro planlaması yapılacak.
0: Tabii transferler çok merak ediliyor Fenerbahçe'de. Az önce Vedat Muriç'in transferinde bir sorun olmadığını tekrar paylaştım bizimle. Sergi Cirasi ya da Vlahovic şu an için Fenerbahçe'nin yeni forvet adayları. Yani o ikinci forvet kısmında iki forvet transferi yapacağını söylemişti Sayın Aziz Yıldırım. Hangisi daha yakın? Cirasi mi daha yakın? Vlahovic mi daha yakın Fenerbahçe'ye?
1: Şu an aslında Vlahovic biraz daha sonradan ön plana çıkan bir isim. Cirasi ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor Aziz Yıldırım yönetimi tarafından. Cirasi ile birçok konuda anlaşıldı. Vedat Muriç ile zaten az önce söylediğimiz gibi anlaşılmıştı. Vedat Muriç'in ikinci santrafor olması planlanıyor. Cirasi'nin geldiği denklemde Cirasi birinci santrafor, Vedat Muriç ikinci ve üçüncü santrafor olarak düşünülecek isimle alakalı da şunu söyleyelim. Sayın Aziz Yıldırım en son Yüksek Divan Kurulu toplantısında Sıddıkı Şerif'le alakalı Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaması gerekiyor şeklinde bir bu minvalde bir açıklaması vardı. Ama 10+4 kuralını da burada göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki. 10+4 kuralının değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunulursa eğer Sıddıkı Şerif'le alakalı karar orada yeniden gözden geçirilecektir. Bunun dışında Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Manchester City'den Ake'nin gündemde olduğunu söyleyelim. Ve bir de sağ bekle görüşmesi olacak Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin. Burada Futbol Komitesi'nde Oğuz Çetin'in komitenin başında olduğunu ve yardımcılarının da yine yerli isimlerden oluşacağını, henüz netlik kazanmamış olduğunu da söyleyelim bunun. Bu arada az önceki soruna geri dönecek olursak Aykut Kocaman'ın açıklanmasının neden bu kadar uzun sürdüğüne dönelim. Orada aslında Aykut Kocaman isminde değil de yanında çalışacak isimlerde Samandıra'da teknik ve idari kadroda hala belirsizlikler olduğu için bu sürecin biraz daha uzun tutulduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında az önce de söylediğim gibi bir santrafor, daha doğrusu Vedat Muriç ile birlikte toplamda iki santrafor, bir stoper, bir de sağ bek arayışı olacak Fenerbahçe'nin.
0: Sol bek konusunda özellikle hem sol stoper Osterwold'e hem de sol bek Archie Brown'a İngiltere'den, İtalya'dan teklifler olduğuna dair çok sayıda haber okuduk. Bu iki oyuncu satılacak mı? Buna dair bir şu an karar verildi mi Fenerbahçe'de yeni yönetim?
1: Evet, bu iki oyuncunun satılması gündemde çünkü Fenerbahçe'de limitin de açılması gerekiyor. Şu an limit konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Archie Brown ve Jadon Osterwolde'nin satışıyla birlikte bu limitin de biraz rahatlayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu iki isimle yolların ayrılması gündemde, evet.
0: Bu arada bir sana bir katkı olarak şeyi de paylaşayım. Perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bu limit kısmını açıklayacak. Kulüplerin ne kadar limit kullanabileceğini. Gerçi o rakamlar da işte sözden ibaret. Pek o rakamlara uyulmuyor Türkiye'de ama en azından maalesef onu da paylaşmış olayım. Erol Bey'in bir sorusu var. Diyor ki Erol Bey, 2 sene önce başkan adayı olan Aziz Yıldırım teknik direktör adayı Mourinho iken nasıl oldu da şimdi Aykut Kocaman'la çalışmaya ikna oldu diye sormuş.
1: Evet, tabii ki Jose Mourinho çok çok değerli bir isimdi. Aziz Yıldırım'ın da ortaya attığı ve sonrasında Ali Koç'la çalıştığı için aslında bence, benim fikrimce, şanssız bir döneme, şanssız bir başkana ve yönetime denk geldiği için başarılı olmadığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Aykut Kocaman'a dönüşün sebebi, bu zamana kadar Fenerbahçe'de her şey denendi. Son 12 yıllık süreçte, Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan sonraki süreçte Fenerbahçe'de yerli, yabancı, genç, tecrübeli birçok isim denendi ve sonuçta hiçbirisinde başarılı olunamadı. Aziz Yıldırım'ın düşüncesi Fenerbahçe'yi DNA'sını geri kazandırabilmek için, Fenerbahçe'yi eski coşkulu şaşalı günlerini geri döndürebilmek için o zaman Samandıra'da kim varsa, o zaman Samandıra'da ne yapılıyorsa aynı sistemi biz geri getirelim. Buna Hasan Çetinkaya da dahil, buna Batu Alp Soydaş da dahil, buna Volkan Demirel de dahil ve tabii ki başlarındaki isim olarak Aykut Kocaman'ı düşünmesi Fenerbahçe'nin genetiğini, DNA'sını ve Fenerbahçe'nin tüm benliğini bilen isim olarak

0: emanet etmesi bana Aziz Yıldırım tarafından normal geliyor.
1: Medya sorumlusu kim olacak yeni dönemde Fenerbahçe'de? Ona dair bilgin var mı?
0: Henüz medya sorumlusu kısmında bir karar verilmiş değil Ayhan. Burada iletişim tarafında geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'de çok sayıda isim
1: çünkü
0: ayrıldı.
1: Çünkü orada çok sorun yaşandığına dair haberler okuduk hep beraber. O yüzden merak ettim. Aziz Yıldırım acaba orayı kime emanet edecek?
0: Henüz belli olmadığını söyleyebiliriz. Bize de bu konuyla alakalı gelen bir bilgi yok.
1: Bir de 3 tane yerli oyuncu İrfan Can'la Cengiz Ünder geçen sene kiralık gitmişti. Çağlar Söyüncü de oyuncuyu eleştireceğim ama Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı. Bu oyuncular hakkında karar verildi mi? Yani Aykut Hoca 3 oyuncu hakkında ne düşünüyor? Yeni sezonda takımda kalacaklar mı, gönderilecekler mi, kiralık mı gidecek?
0: Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder konusunda gelen teklifler değerlendirilecek. İrfan Can Kahveci ile alakalı Aykut Kocaman'ın çalışmayı düşünebileceği bir isim olduğunu söyleyelim. İrfan Can Kahveci kiralık olarak gönderilmektense bu sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünülecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş'ın zaten sözleşmesi sona ermişti. Mert Hakan Yandaş'la alakalı bir aksiyon alınmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Kaleci konusuna dair de bir soru var. Ben Ederson'un kalacağını söyledim ama hani sende farklı bir bilgi var mı Ederson konusunda?
0: Aziz Yıldırım Ederson'u geri kazanmaya çalışacaktır. Çünkü Ederson'un satışından kazanılacak maliyet Fenerbahçe için biraz son dönemlerde yaşananlardan dolayı hem Ederson tarafından hem Fenerbahçe taraftarının Ederson'a olan tepkisi tarafından oradan Fenerbahçe'nin kazancı ciddi anlamda düştü diye düşünüyorum. Ederson'un satışından elde edilecek para 2x'e 1x'e kadar düşmüş durumda şu an son dönemde yaşananlardan dolayı. O yüzden Aziz Yıldırım ve yönetimi Ederson'u kazanmak için uğraşacaktır. Kadroda düşünülen bir isim.
1: Son olarak da Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek arasında geçen bir telefon görüşmesi var. Hafta sonu da medyaya yansıdı. Ona dair ne düşünüyorsun? Fikrini merak ediyorum. Son dönemde Fenerbahçe Galatasaray arasında hep bir gerilim de vardı. Yeni dönemde biz yine o gerilimin sürdüğü bir ortam mı göreceğiz? Yoksa biraz daha böyle ılımlı bir rekabet mi olacak?
0: Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde her zaman gücün olduğunu söyleyebiliriz Ayhan. Bu anlamda Dursun Özbek tarafının ya da Galatasaray'ı temsilen Dursun Özbek'in geçtiğimiz dönemlere nazaran biraz daha farklı bir strateji izleyeceğini düşünüyorum. O yüzden geçtiğimiz yıllardaki Fenerbahçe'den de eser olmayacağını düşünüyorum bu anlamda. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
1: Beril Böke konuğumuzdu. Beril çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Evet, Fenerbahçe'de gelişmeler bu şekilde. Bu akşam, yarın artık Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyoruz. Aykut Hoca'nın da ekibini belirlediği ve Samandıra'yı o eski günlerine döndürme isteği var Aziz Yıldırım'ın. Eski isimlerle çalışmasını biraz buna bağlıyorum ama kimse de eski kalmıyor değerli dinleyenler. Yani işte Aykut Kocaman'ın her ne kadar takım çalıştırmasa bile eminim son 7-8 yılda kendine kattığı çok fazla şey vardır. Dünya futbolunu çok yakından takip eden biri, zaman zaman yurt dışına gidip maçları izleyen biri. Yine geçmiş dönemde Hasan Çetinkaya işte Fenerbahçe'de çok önemli transferlere imza atmıştı. Dirk Kuyt'undan tutun da Musa Sow'una kadar. Hasan Bey de sonuçta Belçika'da bir kulüpte CEO'luk yaptı ve dünya futbolunun içerisinde kulüp başkanlarıyla, yöneticilerle, menajerlerle iyi ilişkilerde olan biri. O piyasayı çok uzun yıllardır tanıyor. Keza Aziz Yıldırım'ın şu anki yönetiminde hükümete çok yakın kişiler var. Bürokrasi kısmında bürokratik işleri çözme konusunda eminim onlardan da destek alacaktır Aziz Yıldırım. Kendisi de keza öyle işte Mehmet Baykan gibi, Mehmet Uçum gibi çok yani hükümet içerisinde, hükümete yakın insanlara yakınlığı var. Yani yeni dönemde Fenerbahçe'nin çok fazla sorun yaşayacağını zannetmiyorum her alanda. Hem saha içinde hem saha dışında. Burada sadece Aykut Kocaman'a ve ekibine düşen şu kısa sürede Fenerbahçe'de yapılan transferlerle taraftarın keyif alabildiği, taraftarın umudunu arttırabilecek, yarışın içinde olabilecek, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa muazzam olur. Çünkü Fenerbahçe'nin hep Süper Lig şampiyonluğuna 12 yıllık özlemi konuşuluyor ama Fenerbahçe gibi bir kulüp Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldır katılamıyor. Bence bu da çok vahim bir tablo.

0: Yani bu sene Aykut Kocaman takım başına geldikten sonra ne yapıp ne edip ilk fırsatta ilk hedef olarak kısa vadeli hedef olarak takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı koyması lazım. Ve takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa zaten taraftarı çok erken kazanmış olur. Ve Fenerbahçe de yapacağı transferlerle iki kulvarda çok rahat yarışabilecek bir takım oluşturma düşüncesinde. Şu an mevcut yönetimde bunu planlıyor. İşte yurt içinde Oğuz Çetin, yurt dışında Hasan Çetinkaya bu görüşmeleri yürütecek gibi şu anki planlama bu şekilde. Ve Fenerbahçe'de bu sahadaki sonuçlar ve oyun geldikçe, oyun iyi bir noktaya doğru evrildikçe eminim Aykut Kocaman tartışması da bitecektir. Yani Aykut Hoca'ya şu an küçük de olsa bir tepki var ama bunlar çabuk unutulur Türkiye'de.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Kuzey Kore, dünyanın pek bilinmeyen bir ülkesi. Yaşadığı durum malum. Rakip İtalya, 1966 yılı. İtalya'nın mutlaka Kuzey Kore'yi yenmesi lazım. Olur mu olmaz mı? Ha Wung diye bir oyuncu golünü atıyor ve Kuzey Kore 1966 Dünya Kupası'nda İtalya karşısında 1-0 öne geçiyor. Kimler yok ki İtalya'da? Mazzola, Facchetti, Rivera. Muhteşem bir kadro ve İtalya atak üstüne atak yapıyor. Kuzey Kore mükemmel kapanıyor. İtalya'nın bütün ataklarını durduruyor ve İtalya uzun sürede 10 kişi oynadığı maçta üstün olmasına rağmen İtalya Kuzey Kore'ye 1-0 yeniliyor. Büyük bir sürpriz değil mi? Maçtan sonra İtalyanların ülkeye gidişi, teknik direktörlerinin hemen kovuluşu, oyuncuların uzun süre sokağa çıkamaması ve büyük bir skandal İtalya için. Hep böyle anılmıştır 1966 Dünya Kupası'nda İtalya'nın Kuzey Kore'ye elenmesi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bu kadar gerisinde 15 numaralı Şen ablamı da izliyorum. Gerilerden 2 numaralı Beşirhan Bey de ön gruba doğru hamlesini yaptı. Bu şekilde Taylar son 800'e girdi. 8 numaralı Kalbin liderliğini devam ettiriyor. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Beşirhan Bey ikinciliğe saktı. 12 numaralı İlkbahar Kızı üçüncülükte kaldı. 4 boy kadar geride 6 numaralı Serhan Ateşi var. Daha sonra 9 numaralı Asil Beyza hemen içinde 15 numaralı Şen ablamı izliyorum. Bu şekilde Taylar virajı dönmek üzere. 8 numaralı Kalbin virajı da 2 boy kadar önde dönüyor. 2 numaralı Beşirhan Bey ikincilikte. Daha gerilerden ortadan 12 numaralı İlkbahar Kızı dışından 6 numaralı Serhan Ateş'in atakları var. Bu şekilde Safkanlar son 300'e giriyor. 8 numaralı Kalbin son 300'e de 4-5 boy kadar önde geldi. 2 numaralı Beşirhan Bey ikincilikte dışında 6 numaralı Serhan Ateş'in atakları var. Bu şekilde Taylar son 200'e girdi. 8 numaralı Kalbin liderliğini devam ettiriyor. 6 numaralı Serhan Ateş'in atakları var. En dıştan da 4 numaralı Koş Artun geliyor. Ancak 8 numaralı Kalbin koşunun son 100 metresinde de lider. 8 numaralı Kalbin koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Serhan Ateşi ikinci, 4 numaralı Koş Artun üçüncü, 3 numaralı Enes Paşa dördüncü olurken 7 numaralı Şirin hatta koşuyu beşinci olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki dördüncü koşuyu 8 numaralı Kalbin Ferit Yardımcı'yla kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
8: Reklam.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi. Radyo Spor.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
5: Radyo Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Dünya Kupası'nda şu sıralarda İspanya Yeşil Burun Adaları mücadelesi var. İspanya turnuvanın favorilerindendi. Rakibi karşısında 38 dakikada gol bulamadı. İspanya baskısını devam ettiriyor ama çok da böyle hani net diyebileceğimiz iki fırsatı var. Özellikle soldan Cucurella'yı çok iyi kaçırdılar. Cucurella soldan offside'e düşmeden ceza sahasına koşu yapıp ortaya çevirdi.

Girdiği iki top var. İkisinde de yeşil burnadaları kalecisi gole izin vermedi. Şu anda da dakika 40 oldu. 0-0'lık eşitlik var mücadelede. Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim değerli dinleyenler. Hafta sonunda Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Başkan olduktan sonra onu kutluyor. Telefonda kendisini aradım ve tebrik ettim diyor Dursun Özbek. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız. Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde Kulüpler Birliği Başkanı iken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı. Şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısıyla ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Radyo Spor'da bu programı dinleyenler hatırlayacaktır ki ben daha önce Aziz Yıldırım seçilmeden aday olduğunda Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkan seçilmesi halinde kulüplerin yayının ihalesi ve birçok konuda gelir artması konusunda yardımcı olacağını ve bu konuda iyi pazarlıklar yapan biri olduğunu söyledim. Tabii 8 yılda çok şey değişti. Biraz beIN Sports'un tek eline bırakıldı yayın ihalesi. Hani onlar ne derse oluyor gibi oldu ama yeni dönemde Ocak ayında yapılacak yayın ihalesinde ben Aziz Yıldırım'ın çok etkili olacağını ve işte şu an yıllık 170 milyon dolar olan rakamın bir 300 milyon dolar seviyesine çıkartılacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde bu konuyu daha sıkça konuşuruz. Tabii Dursun Özbek burada paylaşmamış ama özellikle yabancı kuralı konusunda da iki kulübün ortak noktada birleşmesi söz konusu. Ne o kural? Hemen onu da aktaracağım size. Geçen sene 12 artı 2 idi kural, hatırlayacaksınız. Galatasaray ve Fenerbahçe bu kuralı şöyle revize edilmesini istiyor. Yani bu 4 tane yabancı oyuncu 23 yaş altı olmak zorunda ya. İkisi 23 yaş altı olsun, ikisi de 2000 üzeri olsun. Yani oradaki yaş sınırı biraz daha esnetilsin talebinde bulunacak Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bu durum biraz Trabzonspor'u rahatsız etmiş durumda. Çünkü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı aynı zamanda ve Trabzonspor'da tüm planlamayı bu 10 artı 4'e göre yaptı. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe'de diyor ki 10 artı 2, yani ikisi 23 yaş altı olmak zorunda olsun ama diğer iki oyuncu da biraz daha bize opsiyon tanıyın. 1 Ocak 2003 yerine 1 Ocak 2000 ve üzeri doğum tarihli olabilsin diyor. Bakalım bu konuda ne kadar başarılı olabilecek iki kulüp bu kararı federasyon yönetimi değiştirecek mi? Şu an tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun da tüm dikkati Dünya Kupası'nda yöneticiler orada, başkan orada ama kısa sürede bir açıklamada yapılmasını bekliyorum federasyondan. Çünkü bir talep var. İki kulübün talebini kabul etmedik diyebilirler. Değerlendiriyoruz diyebilirler. İlerleyen günlerde biz de takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Öte yandan Galatasaray'da yarın önemli bir toplantı var. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futboldan yani transferlerden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'nun bir araya geleceğini ve bu toplantıda da gündem transfer olacak. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Gazetesi'nde okuduğum bir haber vardı Mauro Icardi konusunda. Dursun Özbek'ten Icardi'nin menajeri önümüzdeki sezon en azından 20 maça ilk 11 başlama garantisi istemiş Mauro Icardi menajeri aracılığıyla. Dursun Bey de bu teklifi kabul etmemiş. Bunu kabul etmemin mümkün değil diye menajerine iletmiş. Hocanın içine karışma gibi bir lüksümüz yok. Burası Galatasaray büyük bir kulüp diye de eklemiş. Icardi konusu tabii biraz sürüncemede kaldı ama yeni bir anlaşma yapılması şu an pek mümkün görünmüyor. Galatasaray yönetimi de bir yandan da bu 10 artı 4 kuralına uygun oyuncu arayışları içerisinde. Bu bağlamda bugün Portekiz basınından bir haber dikkat çekiciydi. Ojogo'nun haberinde. Galatasaray, Saint-Étienne'in forveti Lucas Stassi'ni gündemine aldığına dair bir haberdi. Ojogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcüyü Napoli, Sporting, Porto ve Braga'da istiyor.
Geçen sezon Saint-Étienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği aktarıldı.

0: Forvet adaylarından biriydi Lucas Stasin. Galatasaray forvet konusunda nasıl bir tercih yapacak? Mauro Icardi'nin olmayacağı senaryoda ve şu an Osimhen'in kaldığını düşünür. Yani şu an için bir teklif olmadığından, resmi bir teklif olmadığından Osimhen'in de kaldığını düşünürsek yedek bir golcü arayışında Galatasaray. Galatasaray kısmını da yavaş yavaş noktalayıp Beşiktaş'a geçecektim ama hem Galatasaray'ı hem de Trabzonspor'u ilgilendiren bir haber bu. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Trabzonspor'un Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'ı istediğine dair bir haber. Fanatik gazetesinde yer aldı bu haber. Trabzonspor sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan Jankat Yılmaz'ı listesine aldı. 20 yaşındaki kaleci ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı, paylaşılmış. Son dönemde Trabzonspor ve Galatasaray arasında bu olay transferinden kaynaklı, daha doğrusu olayı Galatasaray'ın istemesinden kaynaklı ve sonrasında da Renato Niega'yı alması, Renato Niega Trabzonspor scout ekibinin keşfettiği bir oyuncuydu. Bir gerginlik vardı. Pek iki takım arasında alışveriş de beklemiyorum açıkçası. Ama bu haberi de dikkate değer bulup sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Galatasaray'ın sezonu ne zaman açacağını sormuş bir dinleyicimiz. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Temmuz'da Galatasaray startı verecek. 1 Temmuz ya da 7 Temmuz'da çok emin değilim ama Temmuz'un ilk haftasına kadar Galatasaray'da bir çalışma olmayacak. Wilfried Tsingo'ya da değinmek isterim. Dünkü maçın en yüksek not alan iki oyuncusundan biriydi. Ekvador karşısında aslında ilk yarıda Ekvador çok daha etkiliydi maçı. Biraz izledim. Yani 60'a kadar izledim daha doğrusu. Sonra uyku geldi, devam edemedim. Direkten dönen topları vardı. Hatta Enner Valencia'nın çok net kaçırdığı bir fırsat vardı. Maçın son bölümünde de sanırım ben uyuyakaldıktan sonra biraz Ekvador'un temposu düşmüş. Wilfried Tsingo da maça sürpriz bir şekilde sağ stoper olarak 11'de başladı. Ve maçın son dakikalarında 89. dakikada topu alıp sağ koridordan, hani o Galatasaray'da da çok iyi yaptığı anlar oluyordu onu. Yani topu alıp hızlı bir şekilde atağa çıkması. Hatta Alanya deplasmanında geride bıraktığımız sezonda Mauro Icardi'ye yaptığı bir asist vardı. O sağdan çok iyi bindirmişti. Öyle bir şekilde çıktı. Rakibi de artık bir noktadan sonra peşini bıraktı. Yani öyle bir hızlandı ki topla birden ivmelendi. Ortaya çıkardığında da Diallo çok şık bir vuruşta fil dişi sahillerine galibiyeti getiren golü attı. Genel itibariyle de iyi bir mücadele koydu Wilfried Tsingo. Bu Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'a teklifler de gelebilir. O teklifler yani rakam olarak Galatasaray'ı tatmin edecek rakamlar da olabilir. Zaten Galatasaray 30 milyon euro gibi bir bonservis ödemişti Wilfried Tsingo için. Takımda da kalıp kalmayacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Yaz aylarında da Wilfried Tsingo'nun ayrılma ihtimali biraz daha güçleniyor gibi. Yani Dünya Kupası'nda performansında bu şekilde devam ettirirse eminim bu atletizmiyle, atletik performansıyla ve topla ilişkisi de hiç fena değil. Tabii savunma konusunda zaafları var. Adam kaçırma, alan paylaşımı kısmında ama yine de işte Napoli o takımlardan biriydi. İsteyen takımlardan, takip eden takımlardan biriydi. O takımların sayısı artabilir. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ücretsiz yaz.

0: Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: Kale Kilit.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumuyla ilgili özet geçmeye devam ediyoruz. Bir İstanbul'a bakalım. Yoğunluk ortalaması %60'lı seviyeleri gösteriyor. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Seyrantepe'den. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'dan. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi Yenikapı'dan yoğun. Anadolu Avrupa önleri rahat. Üçüncü köprüde Kuzey Çevre yolunda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Bunlar özet gelişmeler, hepsi ve daha fazlasına radyo trafik navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğiz. Siyah beyaz takımda da şu an gündem transfer. Bu bağlamda İtalya'da temaslarını sürdürüyor Beşiktaş'ta. Başta

Önder Özen olmak üzere transfer komitesi diyeyim. Di Gregorio kaleci konusunda öne çıkan isimlerden biri, Juventus'un yeni sezon planlamasında birinci kaleci olarak düşünülmüyor. Geçen sezonda çok eleştirilmişti, hatta Galatasaray maçında İstanbul'da yediği gollerde İtalyan basın tarafından eleştirilere sebebiyet vermişti. Ve siyah beyazların kaleci adaylarından biri de Di Gregorio Juventus'tan. Yine burada bildiği oyunculara yöneldiğini görüyoruz Vincenzo Italiano'nun. Arthur Melo merkez orta saha konusunda temasların hızlandığı bir orta. Douglas Luiz de keza öyle. Ve Mandragora merkez orta saha, Fiorentina forması giyen İtalyan oyuncu. Eğer Wilfred Ndidi satılırsa, ki hem İngiltere'den hem Suudi Arabistan'dan Wilfred Ndidi'ye ilgi var. Beşiktaş kulübü de bu teklifleri değerlendirecek ve hatta sanki şu anki tabloda baktığımda satılsa, teklif gelse de satsak düşüncesi var gibi Beşiktaş'ta. Ocak ayında da bu konuşulmuştu siyah beyazlı takımda. Vincenzo Italiano da bildiği ve ne alabileceğini önceden kestirdiği oyuncularla çalışmak istiyor gibi. Ricardo Orsolini de gündeme gelmişti ama biraz transferin zor olduğuna dair görüş var. Lucchimi geçen sezon Galatasaray'ın gündemindeydi. Kolombiyalı stoper. Italiano'nun stoper bölgesinde istediği oyuncuların başında geliyor. Maliyeti biraz yüksek tabii. Kolombiya milli takımında yer alıyor. Dünya Kupası'nda şu an. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam Bologna Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etmişti. Şu anki rakamı nedir tam bu konuda bilgi sahibi değilim. Genel hatlarıyla durum bu. Sol bek için Beşiktaş Monaco'ya teklifini yaptı. Kim oyuncu? Quattara. Onu da hemen aktarayım size. Siyah beyazlılar Monaco'nun 21 yaşındaki sol bekini transfer etmek istiyor. Tabii burada Beşiktaş'ın talebi bir yıl kiralayıp satın alma opsiyonuyla kiralamak. Yani önce kiralık almak, bonservisi seneye ödeyecek şekilde transfer etme isteği var siyah beyazların. Bakalım Monaco bu teklifi kabul edecek. Monaco'nun beklentisi de 15 milyon euroymuş. Çıkan haberler o şekilde değerli dinleyenler. Teknik direktörü Italiano da Quattara'ya yani onay vermiş, transferi gerçekleştirebilirsiniz diye. TRT Spor'un haberi de bu şekilde. Hem geleceğe yatırım olarak görülüyor hem de performans alıp takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak düşünülüyor. Beşiktaş önümüzdeki günlerde 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş Fransız kulübüne bu genç oyuncu için. Bugün Beşiktaş'ta dikkat çeken bir haber de Ertan Süzgün'den geldi. Ertan diyor ki Beşiktaş şu an Mario, Musrati ve Onana gibi yurt dışı kampına dahil etmediği isimlere 10 Temmuz'a kadar izin kağıdı verdi. Oyuncu taraflarına takım bulmaları için de bilgilendirme yapılmış. Yani João Mario, Musrati ve Onana'ya 10 Temmuz'a kadar izin veriliyor ve takım bulmaları menajerlerinden istenmiş. Slovakya kampında yabancı futbolcular dışında geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan bazı yerli oyuncular da yer almayacak denilmiş bu haberde. Bu 3 oyuncu da zaten son 3 teknik direktörün gözüne girmeyi başaramadı siyah beyazlı takımda. Bakalım kariyerleri ne yönde ilerleyecek. Onana, Musrati ve João Mario Beşiktaş içinde öne çıkan haberler bu şekilde. Gülbüz Bey'in bir sorusu var. Fenerbahçe Montella'yı mı bekliyor sizce diye. Yani Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşlarıma sordum. Ben de en son bir cuma günü böyle bir yoklama yapmıştım Fenerbahçe kulübü yönetimi içerisinde. Yani Aykut Kocaman hoca olacak gibi şu an. Montella kısmına çok ihtimal vermiyorum. Montella da zaten geçen hafta basın toplantısında bu kulüplere dair tüm kapıyı kapattı. Menajerime şu bilgiyi verdim. Teklif gelirse dahi bana bildirme Dünya Kupası boyunca diye. Buna yakın, bu minvalde bir cümlesi var Vincenzo Montella'nın. Yani şu an için pek ihtimal olmadığı kanaatindeyim. Tabii sezon

0: İçerisinde durum değişebilir mi? Değişebilir. Burası Türkiye. Çok çabuk kararlar alınıp o kararları değiştirebiliyoruz nihayetinde, ama şu an bu yaz böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyleyebilirim. Büyük ihtimal yarın en geç Aykut Kocaman ismi açıklanır Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Yarışa gidelim.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hanım 11 numaralı Abay Hanım 7-8 boy kadar geciken isim oluyor. 18 numaralı Ömer İnoğlu ortadan yüklendi, liderliği aldı. Pervari de tempolu başladı koşuya. İçeriden de 12 numaralı Pervari yüklendi. O da liderliği isteyen bir diğer isim. 2,5 boy kadar geride dışta 9 numaralı Çelik Parçası üçüncülükte ilerliyor. Hemen içinde 16 numaralı Asım Efe var. Bunlardan 1,5 boy kadar geride dışta 3 numaralı Büyükdağ. Hemen içinde 4 numaralı Hamdi Ağa'yı izliyorum. 2 boy kadar geride 8 numaralı Seher Yeli. Onunla 1,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Çeşmebaşı. Çeşmebaşı'nın yarım boy kadar hemen dışında 14 numaralı Kral Ahmet. Kral Ahmet'in 2 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Kral Doğan, dışında 10 numaralı Kar Yağdıran, 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Yetim İbrahim, dışından 2 numaralı Deniz Kasırgası var. Hemen işlerinde yarım boy kadar geride 6 numaralı Ağa Saçan, en dıştan 17 numaralı Berra Nur'u da izliyorum. 4-5 boy kadar geride 11 numaralı Abay Hanım grubunun sonunda kaldığı 5 numaralı Pınar Rüzgarı. Bu şekilde safkanlar son 800'e girmek üzere. 18 numaralı Ömer İnoğlu liderliğini devam ettiriyor. 9 numaralı Çelik Parçası ikinciliğe geldi. Dışından 17 numaralı Berran Nur da yüklendi, ön gruba doğru hamlesini yaptı. Pervari'de tempo kaybını izliyorum. Daha gerilerden ortada Çeşmebaşı, içinden 3 numaralı Büyükdağ'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. 18 numaralı Ömer İnoğlu viraja az farklı önde geldi. 17 numaralı Berra Nur ikincilikte. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 18 numaralı Ömer İnoğlu virajı dönde dönüp son 300'e de lider geliyor. 17 numaralı Berra Nur ikincilikte. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. 18 numaralı Ömer İnoğlu liderliğini koruyor. Fark 4-5 boy kadar. Gerilerden 2 numaralı Deniz Kasırgası, dışından 6 numaralı Ağa Saçan. İçeride de Berra Nur atakları var. Bu şekilde safkanlar son 100'e giriyor. 18 numaralı Ömer İnoğlu kaçıyor. En dıştan yüklendi. 6 numaralı Ağa Saçan rakibini yakalamaya çalışıyor. 6 numaralı Ağa Saçan. 18 numaralı Ömer İnoğlu rakibine direnip 5. koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Ağa Saçan 2. 2 numaralı Deniz Kasırgası 3. oldu. 13 numaralı Berra Nur da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 5. koşuyu 18...
2: Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK

0: E-Bayi dışında nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tjk.org.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğiz. Halil Yılmazer Konya'nın Sesi gazetesinde görev yapıyor ve Konyaspor'u da yakından takip ediyor. Bir saat önce bir haber paylaştı Trabzonspor'la ilgili. Bordo Mavili takımın gündemindeki oyunculardan biri de Adil Demirbağ. Trabzonspor ve Gökten Gürbüz ile artı 2 milyon euro. Konyaspor bu teklife sıcak. Tamendi ve artı 4 milyon dini söylüyor Halil Yılmazer. Trabzonspor'da 23 Haziran'da bir imza töreni yapılacak yeni transferler için, özellikle kampa katılabilecek oyuncular için. Dolayısıyla Bordo Maviller de sezon açılışına yavaş yavaş yaklaşıyor. Transferde aslında diğer takımlara göre her zaman da paylaşıyorum. Şu ana kadar çok büyük bir mesafe kat ettiler. Serdar Saatçi, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz kiralıktan döndü ve bu 3 oyuncu da takımda düşünülmüyor. Zaten oyunculara da iletilmiş. Genelde yurt içinden yapılacak transferlerde bu oyuncuları takas olarak öneriyor Trabzonspor yönetimi. Kaleci konusunda Andre Onana'dan haber bekliyor ama orada bir pürüz çıkarsa bir başka Manchester United'la Altay Bayındır'da Trabzonspor'un gündeminde, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fatih Hoca da onay vermiş oyuncuya. Altay Bayındır da Trabzonspor'un yeni sezondaki kaleci adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Zaten şu ana kadar Noah Saviolo gibi, az önce Cabral'den bahsettim. Metehan Baltacı, yine Melih Kabasakal transferleri gerçekleşmişti Trabzonspor'da. Terry Karadeniz transferlerdi.

0: oyuncu. Yine Melih Kabasakal transferleri gerçekleşmişti Trabzonspor'da. Terry Karadenizlerdi. Trabzonspor çok büyük bir zor maçının 77. dakikasında oyuna girmiş. Son bölümde görev yapmış. Bu oyunculara gelecek teklifleri bekliyor Trabzonspor. Dünya Kupası'na dair birkaç habere paylaşacağım ama Panathinaikos'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Onu da detaylarını aktarayım. Yunan temsilcisi Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil Beyazlı Kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ataman'a veda etmiş. Veda paylaşımında 4 kupa, bir Avrupa Ligi, bir Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Kupası da yer alırken 60 yaşındaki baş antrenör Başkan Dimitris Giannakopoulos ile yan yana durumda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmış. Ya güzel bir veda olmuş. Yani son dönemde biraz sorunlar yaşamıştı Ergin Ataman. Hem Yunan basınıyla hem Panathinaikos kulübü içerisinde taraftarın da biraz güvenini kaybetmişti ama güzel bir veda yapmışlar Ergin hocaya. Atina'da bu güzel ülkede çok güzel vakit geçirdim. Panathinaikos ile çalıştığım için gururluyum. Bu 4 kupayı da kulübe kazandırdığım için mutlu ayrılıyorum. Özellikle Avrupa Ligi şampiyonluğu yani EuroLeague şampiyonluğu. Hayatım boyunca bu günleri taraftarları Panathinaikos ailesinin desteğini hatırlayacağım. Yunanistan ve Türkiye'ye vermeye çalıştığım katkıdan dolayı çok gururluyum. Yunanistan'da tanıştığım tüm arkadaş canlısı insanlara çok teşekkür ederim diye böyle uzun uzadıya bir açıklama olmuş. Ergin Ataman da dönemi tamamlamış oldu. Konya'dan Fatih ve Şemsettin Bey'in mesajları var. Programa övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. Şöyle Dünya Kupası'nda not aldığım şu ana kadarki dikkat çeken haberlerle devam edeceğim ama önce şu hoca konusundaki gelişmeleri de aktarayım. İtalya Ligi takımlarından Atalanta son olarak Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'yi takımın başına getirdi. 3 yıllık bir kontrat yapıldı. Maurizio Sarri ile 67 yaşındaki teknik adam 3,5 milyon euro yıllık kazanacakmış. Lazio dışında Juventus, Chelsea, Napoli, Empoli gibi yapmıştı Maurizio Sarri ve artık Atalanta'nın yeni hocası oldu. İtalya'da bugün anlaşılan bir başka hoca da Milan'da Ruben Amorim Manchester'daki görevine son verilmesinin ardından bugün itibariyle Massimiliano Allegri sonrası Milan'ın yeni teknik direktörü oldu. 2 yıllık bir kontrat yapılmış ve 2 artı 1 yılı kapsıyor. Yani opsiyon da var sözleşmesinde. 41 yaşındaki teknik adam eski takımı Manchester United'dan 5 Ocak 2026 tarihinde ayrılmıştı. Bakalım Milan'da o beklentileri karşılayabilecek mi Ruben Amorim? Ve Giovanni Van Bronckhorst da Feyenoord'a geri döndü. Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapmıştı 51 yaşındaki teknik adam. Son sezonu ise Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olarak geçirmişti. Giovanni Van Bronckhorst daha önce şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'la 2 yıllığına anlaşmış. Onun da yeni sezondaki adresi belli oldu. Şimdi çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
1: Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.

0: platformda tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya o fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Neden tedavi edilir? Yaralıları

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek

0: akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya o fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Neden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta

0: olma ihtimali yüz...
1: Büyük sürprize imza atacak mı bakalım Yeşil Burun Adaları. Çok da iyi direndiler. Böyle bir iki tane cılız da olsa pozisyon da buldular ama İspanya'da sürekli rakip yarı sahada. Sabah saatlerinde sabaha yakın Türkiye saatinde İsveç 5-1 sahadan galip ayrıldı. Bu yolları ayırdı sürpriz bir şekilde. Dünya Kupası'nda görevine son verilen ilk teknik direktör oldu 2026'da Sabri Lamouchi. Ve Tunus futbolunun son dönemdeki yıldızlarından Vahbi Kazri hatırlayacaksınız, Fransa Ligi'nde uzun yıllar forma giydi. Geçici olarak takımın başına Vahbi Kazri getirilmiş Tunus'ta. Bugün yani bugün diyorum sabah saatlerinde olduğu için maçta yari dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan da kendisi de babası Tunuslu, annesi Faslı. Kendisi İsveç vatandaşı. Tabii İsveç'te, Norveç'te refah durumu daha yüksek ülkeler olduğu için böyle Afrika'dan çok sayıda göçmen gidiyor oralara. İki gol attı maçta. İlk golde sevinmedi. Böyle bir hani sakin olun işareti yaptı. Maçın da ilk golüydü. Ceza sahası dışından çok da kale boştu ama güzel bir vuruş yaptı. Son golü de maçın kapanış golüydü. 90 artı 3 ya da 4'teydi yanlış hatırlamıyorsam. O gol daha zor bir goldü. İkisi de ceza sahası dışından. Ve maçın ardından açıklamalarda bulunmuş. Şöyle diyor. 6 Ekim 2003 tarihinde İsveç'in Solna kentinde dünyaya gelmiş. Babası Tunuslu, annesi Faslı. Kendisi gibi futbolcu olan kar takımında oynuyor ve genç takımlardan itibaren İsveç milli takımını tercih etmiş. Açıklaması şu şekilde. İnanılmaz bir şey, kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. İnsan hayatta çok şey hayal eder ama böylesini asla hayal edemezdim diyor. İçimde çok büyük bir bağ hissettiğim Tunus'a karşı oynamak benim için inanılmaz derecede duygusal bir deneyimdi. Genelde böyle güzel goller atarım demiş. Ve tabii niye bu kadar sevindin diye bir soru. Özür diler gibi ellerini kaldırması, maçın son dakikasındaki ikinci golde ise böyle dizlerinin üzerine kayarak sevinci biraz abartmıştı. Diyor ilk golümde babamın memleketi Tunus'a karşı saygıdan dolayı çok abartı sevinç yapmadım. Ama ikinci golde artık galibiyeti perçinleştir. Genelde böyle güzel goller atarım demiş. Ve tabii niye bu kadar sevindin diye bir soru. Özür diler gibi ellerini kaldırması, maçın son dakikasındaki ikinci golde ise böyle dizlerinin üzerine kayarak sevinci biraz abartmıştı. Diyor ilk golümde babamın memleketi Tunus'a karşı saygıdan dolayı çok abartı sevinç yapmadım. Ama ikinci golde artık galibiyeti perçinleştirdik. 5-1'lik skoru elde ettik ve genelde böyle güzel goller atarım demiş. Ve tabii niye bu kadar sevindin diye bir soru. Özür diler gibi ellerini kaldırması, maçın son dakikasındaki ikinci golde ise böyle dizlerinin üzerine kayarak sevinci biraz abartmıştı. Diyor ilk golümde babamın memleketi Tunus'a karşı saygıdan dolayı çok abartı sevinç yapmadım. Ama ikinci golde artık galibiyeti perçinleştirdik. 5-1'lik skoru elde ettik ve

Ve tabii niye bu kadar sevindin diye bir soru. Özür diler gibi ellerini kaldırması, maçın son dakikasındaki ikinci golde ise böyle dizlerinin üzerine kayarak sevinci biraz abartmıştı. Diyor ilk golümde babamın memleketi Tunus'a karşı saygıdan dolayı çok abartı sevinç yapmadım. Ama ikinci golde artık galibiyeti perçinleştirdik. 5-1'lik skoru elde ettik ve İsveç vatandaşı ne kadar işte Türk, Tunus gün çok konuşuldu, çok tartışıldı. Onlardan birkaçını paylaşacağım. Su molasını görünce ne olduğunu anlayamamış ve spikere sormuş. Sanki ilk kez görüyor gibi. VAR'ın kısaltılmasını VTR olarak algılamış. Japon futbolcunun hakeme çarpıp düştüğü pozisyonda argo bir ifade kullanmış. Golden önceki kornerde bir şeyler hissediyorum geliyor diye bir yorum yapmış. Dumfries'i beğenince spikere sormuş hangi takımda oynuyor bu oyuncu diye. Kameralar tribünde yer alan Liv Morgan'ı çekerken kendini tutamadı ve spikere kadının kim olduğunu sordu. 11 numara çok sinir bozucu. Bunun adı ne diye sormuş Jody Gakpo için. Gakpo'yu da tanımıyor. Dumfries'i de tanımıyor. Müthiş bir yorumculuk valla. Gakpo'nun boyunun 1.93 olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayıp 1.93'lü kanat oyuncusu olur demiş. Yani maçı böyle hakikaten Dünya Kupası maçın 40. dakikasındaki bir yorumu çok çarpıcı. Dünya Kupası'nı izlemek çok yoruyor. Daha 40 dakika mı oldu diye bir ifade kullanıyor. Sosyal medyada da çok gündem oldu bu Keisuke Honda'nın yaptığı yorum. Japonya'nın elde ettiği dünkü 2-2'lik beraberlik tabii ülke genelinde kutlandı. Hatta maç sonu taraftarlar da kutladı. Burada Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu'nun takıma kattıkları üzerine bir analiz var. Onu da paylaşmak isterim. 2017'de Japonya'nın başına geçmiş ve 2017'den bugüne Japonya milli takım ile çıktığı 103 maçta 72 galibiyet almış. Yani müthiş bir oran. Neredeyse 4'te 3'ünü kazanmış maçların. Bu galibiyetler arasında 2 kez Almanya var. 4-1'lik İspanya, Brezilya gibi galibiyetler söz konusu. Ve 36 yıl önce Manchester United ile antrenman stajındayken alaycı bir soruyla karşılaşmış. Japonlar futbol oynamayı biliyor mu diye. O andan itibaren tüm futbol dünyasının saygısını kazanacak bir milli takıma dönüştürdüğü paylaşılmış bu yorumda. Hakikaten o da çok saygıdeğer bir futbol adamı. Moriyasu'nun Japonya'sı dün yine bir Japon gazetecinin haberiydi bu. 45 pardon 55 ayrı taktik hazırlamış. Dünkü Hollanda maçına karşı ve o pozisyonlar olurken yardımcısı sağ kenarından rakamları kaldırıyordu. 55 farklı taktikten bahsediliyor. Artık taktik mi diyeyim ya da plan mı diyeyim ona? Plan demek daha doğru olabilir. Dünkü maçın ardından yani 2-2 biten Hollanda maçının ardından da basın toplantısında Hollanda'ya teşekkür ediyor ve şöyle diyor. Moriyasu, Japonya milli takımının teknik direktörü. Burada diyor çok sayıda Hollandalı gazetecinin bulunduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Hollanda halkına bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü ben Japonya milli takımının bir profesyonel parçası olduğum dönemde henüz profesyonel futbol çağı başlamamıştı Japonya'da. Hans Oft adlı Hollandalı bir teknik direktör tarafından yetiştirildim. Sadece ben değil. Japon teknik direktörlerin büyük bir bölümü de onun etkisi altında yetişti ve bugün Japon futbolunun gelişimine çok büyük katkı sağladı. Ayrıca bana doğrudan hocalık yapan Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Pim Jensen de Hiroşima'da teknik direktörlük, Urawa Reds'te de antrenörlük yaptı ve Japon futboluna büyük katkılarda bulundu. Bu yalnızca iki isimle sınırlı değil, daha birçok teknik adam ve futbolcu Japon futbolunun seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. Bu nedenle hepsine teşekkür etmek isterim demiş. Yani hakikaten işte şu an gösterilen saygıyı görünce bu saygının tesadüf olmadığını da görüyorsunuz. Nereden nasıl geldiğini unutmayan çok değerli bir teknik adam Moriyasu Japonya'da dün bir puanla iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ikinci yarısı çok keyifliydi. Bilmem izleyeniniz oldu mu? Vallahi hani golün her türlüsü atıldı maçta. Duran top, akan oyun, hücum organizasyonları, iki takım da oynadı.

kazanmaya çalıştı ve keyifli bir mücadele ortaya çıktı. Japonya ile Hollanda arasındaki mücadelede. Dün Almanya 7 golle kazandı Curaçao karşısında. 7-1'lik galibiyet aldı ve Almanya Dünya Kupası tarihinde Brezilya'yı geçmiş. Hangi alanda? En çok gol atan takım alanında. Almanya 239 gol, Brezilya 238 gol. Şu an Dünya Kupaları tarihinde en çok gol atan iki ülke. Almanya'da bu alanda Brezilya'yı geride bırakmayı başardı değerli dinleyenler. Bu akşam İran milli takımı sahne alacak. Tabii maçı izleyemeyeceğim gece oynanacağı için ama sonucunu merakla bekliyorum. İran milli takımı teknik direktörü Emir Kalenoyu da diyor ki buraya futbol oynamak için geldik. Saygı duyulması gereken İranlılar için oynayacağız. Biz politikacı değiliz. Umarım Dünya Kupası'ndaki seyahat sorunlarımız oyun kalitemizi etkilemez. Kampımızın yeri ABD'den Meksika'ya alındı ve bunun bize olumsuz etkileri oldu diyor bu İran teknik direktörü. Ve takımdaki oyuncuların da büyük bir baskı altında olduğunun altını çizmiş. İran milli takımına da başarılar dileyelim bu akşamki mücadelede. Şöyle Leroy Sané kısmıyla bitireyim. Leroy Sané dün Curaçao maçında Almanya'da ilk 11 başladı ve 90 dakikayı sahada geçirdi. Nagelsmann Sané'nin performansından memnunmuş. Sané maça çok fazla şey kattı. Çalışkandı, ofansif defansif çok koştu. Bitiricilikte biraz şanssızdı. Her oyuncu ödüllendirmek istiyoruz ve her oyuncu değişikliği haklarımız sınırlı demiş. Bu yüzden diğer oyuncuları ödüllendirmeyi seçtik. Sané ile bir ilgisi yok diye de açıklama yapmış. Dünya Kupası'nda şu sıralarda oynanan maçta İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşılaşıyor ve sürpriz bir sonuç var. 66 dakika golsüz eşitlikle geçildi değerli dinleyenler. Bakalım ilerleyen dakikalarda Yeşil Burun Adaları bu skoru koruyup belki de bir sürpriz golle maçı kazanabilecek mi? Herhalde Dünya Kupaları tarihine geçecek bir sonuç olur. Yani beraberlik dahi çok konuşulabilecek bir skor olarak karşımıza çıkar. Radyo Spor'da bu akşam derin pası noktalıyoruz değerli dinleyenler. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Reklam.

0: var. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: İlkay Oğlu şimdi yedeklendi. Öznilay geri alındı. 12 numaralı İlkay Oğlu. O da içeride yerini aldı. Dışarıda yalnızca 2 numaralı Öznilay kaldı. Öznilay da box'a yaklaştırılıyor. Ve o da içeride yerini aldı ve safkanlar box içinde 6. koşu için hazır. Start verildi Şanlıurfa'da. 6. koşu heyecanı başladı değerli yarış severler. 13 numaralı Sarraf Tay rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisinde koşuya başlayabilir liderliği. İçeriden 3 numaralı Dumrul yüklendi, aldı, hemen dışına sokuldu. Şekli, 10 numaralı Şekli de liderliği istiyor. 1 boy kadar gerilerinde dışta 8 numaralı Utkan var, o da 3.lükte ilerliyor. 2.5 boy kadar geride 15 numaralı Şal Kızı var. Onun da 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Öznilay. Daha sonra ön gruba doğru gelen 6 numaralı Küçük Boztepe'yi izliyorum. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 3 numaralı Dumrul kaçıyor. Dışında 10 numaralı Şekli var. Şekli'nin 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Utkan. 2 boy kadar geride de ön gruba doğru gelen 2 numaralı Öznilay. Aradan da 7 numaralı Mirşeşen atakları var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 3 numaralı Dumrul virajı az farklı önde dönüyor. İçeriden 7 numaralı Mirşeşen, hem dıştan 8 numaralı Utkan atakları var. Şimdi Utkan ve 7 numaralı Mirşeşen ön plana çıktı. Bu iki safkan arasında birincilik mücadelesi var. Ortadaki 8 numaralı Utkan lider. En dıştan 2 numaralı Öznilay'ın atakları da var. İçeriden 7 numaralı Mirşeşen de mücadeleyi bırakmayan bir diğer isim. Ortadaki 800 numaralı Utkan. Şimdi farkı 2.5 puana kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Öznilay, içeriden Mirşeşen atakları var. Ancak 8 numaralı Utkan koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 7 numaralı Mirşeşen ve 1 numaralı Muş Fırtınası ikincilik için aynı yakın geçti. 2 numaralı Öznilay 4. oldu. 13 numaralı Sarraf Tay da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 6. koşuyu 8 numaralı Utkan Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Bahse gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 20 saatlik bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün tabii saat 21'e kadar yine sizlerle birlikte olacağım. 21 ile 22 arası kupada bugün programı var. Bu program için Esport'a bağlanacağız ve yine 22'de 22.30'a kadar yine sizlerle birlikte olacağız. Böyle Dünya Kupası'nda biraz böyle olacak. Zaman zaman yayınlarımızı Esport'a ortak yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Ve Dünya Kupası'nda günün ilk mücadelesinde İspanya gerçekten çok üstün oynadığı bir mücadelede, neredeyse tek kale oynadığı bir mücadelede henüz gol atmayı başaramadı ve 0-0'lık beraberlik var. Yeşilburun adalarına karşı az önce de çok net bir fırsattan yine yararlanamadığı İspanya takımı Yamal'da yine biraz da mecburiyetten oyuna dahil oldu. 73. dakika oynanırken, yani son molasında Yamal artık sen de gel dediler. Bir yerde mecbur kaldılar. Bakalım İspanya duvarı aşabilecek mi? Malum biz aşamamıştık ve Avustralya'ya 2-0 kaybetmiştik. Benzer bir oyun yapısıyla oynuyor Yeşilburun Adaları. Neredeyse ceza sahası ve önünde dörtlü, sonrası da beşli bir hat. Bu arada yine İspanya hata. Yamal bomboştu ama Yamal atmadılar. Acaba Yeşilburun Adaları bir anda gelip gol atabilir mi ki? Onlardan birisiydi. Çok etkili bir kontratak gerçekleştirebilirlerdi. Ama son anda İspanyol savunması, İspanya savunması araya girdi ve pozisyonu engellemeyi başardı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde finalde ikinci mücadele, biliyorsunuz ilk maçı Beşiktaş deplasmanında kazanmıştı Fenerbahçe Beko karşısında. İkinci maç ben yayına girerken 23-22 idi ama daha doğrusu 23-20 idi. Sonrasında Fenerbahçe Beko 7-0'lık bir seri yakaladı ve 30-20'ye getirdi mücadeleyi. Kendi sahasında önde götürüyor. İkinci maç tabi kazanmak zorunda. Kazanıp seride birbirlik beraberliği sağlamak zorunda. Aksi halde Beşiktaş'ın sahasında oynanacak iki maça çok dezavantajlı bir şekilde gidebilir. O yüzden bugün ne yapıp ne edip Fenerbahçe Beko bu maçı kazanması gerekiyor. Bu konsantrasyonla yine oynamaya çalışıyor Fenerbahçe Beko şu ana kadar. Gördüğüm kadarıyla oldukça motivasyonları yüksek ve seyircinin de maçın içinde olduğunu yine söyleyelim. Onlar da bugün X faktör olabilir Fenerbahçe adına. Bir önceki maçta sağ içindeki tutuk görüntüyü aslında seyirci de tam o anlamıyla maçın içine girememişti. Bakalım bugün maçın bundan sonraki bölümleri neler getirecek bize, neler izletecek, hep beraber göreceğiz. Ama özellikle dış şutlarda bugün istediği atışları yapamadı siyah beyazlar ve Fenerbahçe'nin üstünlük sayılarına ya da skorer oyununa şu ana kadar engel olamadı. Bu arada hemen şöyle bakıyorum, Fenerbahçe evet 6'da 3, 3 sayılık atış yüzdesiyle oynuyor. %50 oynarken Beşiktaş 10'da 3, üçlük yüzdesiyle oynuyor. Yani bayağı bir kötü Fenerbahçe'ye göre. Yine iki atışlarda Beşiktaş'ın %40 başarısı bulunurken Fenerbahçe yani 10'da 4, iki sayılık atışlarda başarı sağlarken Fenerbahçe 9'da 6, %66 isabetli oynuyor. Benzer bir durum serbest atışlarda da var. Fenerbahçe 13'te 9, bu arada fazla serbest vuruş kullanmış şu ana kadar. 13 serbest atış kullanmış ikinci periyodun hemen başı. Ve Beşiktaş'ta da bu durum 5'te 3, yani %66 Beşiktaş, %69 da Fenerbahçe Beko gözüküyor an itibariyle sevgili dinleyiciler. İkinci periyodun bitmesine 8-14 var. 30-21'e geldiği mücadele. Fenerbahçe eğer böyle devam ederse maçı kazanabilir. Beşiktaş'ın bir şekilde maçın içine girmesi gerekiyor. Aksi halde işi zor. Yani farkın açılmasına izin vermemeli siyah beyazlı takım. Gördüğüm kadarıyla hücum reboundlarında da şu ana kadar problem yaşadı yine Beşiktaş Giyin. Evet, İspanya Yeşilburun Adaları mücadelesi 1-1 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu maçı yine sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dakika 77'yi gösteriyor. İspanya'nın çok ağır bir baskısı var ama bu baskıdan şu ana kadar sonuç alamadı İspanyollar. Bakalım kalan 13 dakikada gol veya goller bulabilecekler mi? Önemli. Evet, bu arada Beşiktaş üçlüklerle bir şekilde maça girmeye çalışıyor. Az önce Yiğit Aslan kaçırdı bomboş pozisyonda, atsaydı tabii çok daha önemli olabilirdi. Bir anda farkı 6'ya indireceklerdi ama indiremediler. Şimdi Fenerbahçe bek hücumu olacak. Yine Baldwin, Melli genelde perde çıkışlarında o faulleri iyi gösteren bir oyuncu ve faul almayı da başardı. Aygün abi demiş ki İspanya'yı kara listeye aldık. Yani İspanya'yı da kara listeye almamak lazım ama yani bugün neler oluyor bilmiyorum. Ama bir türlü atamıyorlar. Sağdan geliyorlar olmuyor, soldan geliyorlar olmuyor. Bir yerde olur mu diye düşünüyorum. Olabilir. Çünkü zorluyorlar fazlasıyla. Dün Kuruçal'ın 7 gol yemesinden sonra İspanyollar tabii, hatırlıyor musunuz? Cuma günü Vedat Parlak'a öyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki ya bu İspanya hani dünya ve işte Avrupa şampiyonu takımlar, bir önceki turnuvada şampiyon olan takımlar sonrasında genelde başarısız oluyor. Acaba İspanya'da benzer bir durum olur mu diye biraz konuştuk. Çok ihtimal vermediğini söyledi. Hani kötü bir başlangıç yapabilir mi diye biraz konuştuk. Yani şu anda eğer maç böyle biterse herhalde turnuvanın en büyük sürprizi olmuş olacak. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya Yeşil Burun Adaları. Tabi iddia açısından da şu ana kadar büyük bir ızdırap oldu bize hepimize. Abi 1-1 dedin, heyecan yaptım. Hayır 0-0, özür dilerim, düzeltiyorum. 0-0 devam ediyor mücadele. 1-1 olsa güzel olur ama 0-0'lık beraberlik var. Evet, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain mücadelesinde de Fenerbahçe Beko 32-21 öne geçmeyi başardı. Yani neredeyse 3 dakikadır iki takım da sayı atamıyor. Beşiktaş ısrarla üçlük atmaya çalışıyor. Neden bilmiyorum. Halbuki hani direkt potaya gidebilirler ama ısrarla üçlük atmaya çalışıyor ki her denemesi de şu ana kadar başarısız oldu. Yani bir türlü skorda yaklaşamadı Fenerbahçe Beko'ya. Şöyle bakıyorum. Az önce de Melli Tarık çarpıştı. Melli Beşiktaş'ta oyuncu olduğunu düşündü ama hani sanki bir faul olabilir mi diye baktı ama sonrasında evet kendi arkadaşıyla çarpıştığını hakem söyledi. Bu arada 32-24'e geldi. Az önce Devin Dotson üçlüğü göndermeyi başardı. Fenerbahçe Beko daha çok içeri penetre ederek sayı bulmaya çalışıyor ki onlardan en önemli oyuncusu tabii ki Tucker. Sürekli içeri penetre ediyor. Bir önceki maçta birazcık eleştirildi. Birazcık eleştirildi demeyeyim ama yani beklentileri tam karşılayamadı şu ana kadar ama 8 sayıyla maçın en skorer oyuncusu Horton Tucker. Yine Fenerbahçe Beko'da Melli 9 sayıyla da Fenerbahçe Beko adına en skorer oyuncu gözüküyor. Hatta maçın da en skorer oyuncusu yine Nikola Melli gözüküyor. İspanya'da kaçırmaya devam ediyor. Kukureya az önce kaçırdı. Real Madrid'in çiçeği burnunda transferi biliyorsunuz. Jose Mourinho ile anlaştılar Real Madrid ve 3-4 transfer yapıldı ya da yapılmak üzere. Onlardan birisi Kukureya. Önemli bir transfer sol bek için. Muhtemelen üçlü oynayabilir. Dörtte oynasa da sol taraf için önemli bir transfer. Chelsea'den 55 artı 5 milyon euro karşılığında transfer ettiler Kukureya'ya. 6 yıllık da bir sözleşme imzaladılar. Biliyorsunuz Barcelona altyapısından yetişen bir oyuncu Kukureya ama Barcelona'da oynamak nasip olmadı. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam, hani yanlış hatırlıyor olabilirim, Katalan olabilir. Ama olmasa da onun için özür dilerim. Onun için tabii önemli. Neden? Çünkü şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden birisine transfer yaptı. Hem de çok iyi bir bedelle transfer yaptı. Onu da söyleyeyim. Alacağı ücret, sözleşme süresi oldukça uzun. Evet, Beşiktaş, Fenerbahçe Beko 36, Beşiktaş Gain 26, Fenerbahçe Beko Tucker'la serbest atış kullanıyor. Dediğim gibi yani Beşiktaş'ın bu sene, daha doğrusu bu seride bugün belki de durdurması gereken oyuncu Tucker. Şu ana kadar durduramadı siyah beyazlar. 10 sayıyla maçın en skorer oyuncusu konumuna geldi. Sürekli potaya kadar gidip ya faul almayı başarıyor ya da işte bir şekilde turnikeyle falan sayı bulmayı başarıyor Horton Tucker. Fenerbahçe adına bugün şu ana kadar Melli ile beraber fark yaratan oyuncu Horton Tucker, tekrar etmekte fayda görüyorum. Evet, hemen şöyle bir İspanya Yeşilburun Adaları maçına da bakalım. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada bugün Belçika-Mısır maçı var saat 22'de ve saat 04'te de İran-Yeni Zelanda mücadelesini yine takip edeceğiz. Dünya Kupası'nda gruplarda maçlar oynanmaya devam ediyor. İspanya'da da Yamal'a pas atmak yasaklanmış anladığım kadarıyla. Çünkü Yamal her pozisyonda sağ taraftan sürekli kaçıyor ama çok net fırsatlarda bir şekilde o pası Yamal'la buluşturmadı İspanyol oyuncular. Az önce de hatta itiraz etti, isyan etti biraz da. Hani neden pas atmıyorsunuz şeklinde bir şeyler söyledi ki hani iş işten geçiyor artık. 85. dakika çünkü oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bu arada saat 01'de de Suudi Arabistan Uruguay mücadelesi var. Yine o maçı da takip etmekte fayda var. Uruguay'ın kazanması

bir şekilde durdurmaya çalışacaklar gibi bir durum var. Olabilir ama zor gözüküyor sevgili Onur. Onu söyleyeyim. Bence zor gözüküyor. Evet, Tucker'ı durduramıyor. Siyah beyazlar ve 39-29'a geldi 10 sayılık. Bu diferans, bu fark devam ediyor. Fenerbahçe Beko lehine 4 dakika yakın bir süre var. Bu arada bir top kaybı şimdi. Evet, ilginç. 3 kişiyle hücum edip kaptırdı. Şimdi bomboş pozisyonda bir üçlük. O da kaçtı Beşiktaş'tan. Çok boştu. Jhonah Matthews ama kaçırdı. Kaçırmasa bir anda fark 7 sayı inecekti. Belki derin bir nefes alacaktı. Bu arada ne oldu? Maçta bir şeyler oldu ama anlamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Evet, hakemler oyunu durdurdu. Rodri oyundan alındı İspanya'da ve Nico Williams oyuna dahil oldu. Dakikalar 87'yi gösterirken 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya, daha doğrusu Yeşilburun Adaları büyük bir sürprize imza atmak üzere. Artık son 4 dakikada gol yemezlerse dediğim gibi büyük bir sürprize imza atacak Yeşilburun Adaları. Hani herhalde bu maçta kimse 0-0 falan oynamamıştır. Çok sanmıyorum. Yapan da herhalde büyük bir sürpriz arıyordur. Çünkü Yeşilburun Adaları'na iddiada 26 oran vardı. Bu arada İspanya şimdi çok etkili geldi. Ceza sahasında bir vuruş savunmaya çarptı korner. Oyarzabal nasıl bu golü kaçırdı bilemedim ama çok net bir fırsat. Önce Olmo, sonrasında Olmo Oyarzabal'a bıraktı. Oyarzabal'ın vuruşunda da savunmaya çarpan top. Evet, kornere gitti ki kaleye gitseymiş golmüş. Onu da söyleyeyim. Yamal şimdi köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar 88'i gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Aman 1-1 demeyelim de sonra yanlış olmasın. Yamal'dan ceza sahasına bir orta. Şimdi sekti. Savunmadan İspanya, yine savunmada içeriye doldurulan top. Uzaklaştırılamadı bir türlü. Sonrasında da Yeşilburun Adaları çıkamıyor bir türlü. Yani neredeyse tüm boşlukları dolduruyor. Evet, bu arada Beşiktaş 42-34'e getirdi mücadeleyi. Az önce Devin Dotson'un üçlüğü ile en azından bu çeyrek bitmeden biraz da farkı indirmek istiyorlar. Ki şimdi bu arada çok etkili geldi İspanya ama yine sonuç alamadı İspanya takımı. Yani herhalde görüntü o ki İspanya puan kaybedecek, büyük bir sürpriz olacak gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu dakikadan sonra çevirmeleri de zor. Evet, geliyorlar. Hep Yamal'ın kanadından geliyorlar. Aslında biraz da belki Nico Williams'ı kullansalar. Bu arada şimdi büyük bir sürpriz işte olabilir. Neden? Çünkü Yeşilburun Adaları çok etkili bir kontratak yakaladı. Ceza sahasına girdiler ama oyuncu geriye döndü. Yani inanılır gibi değil. Neden? Üzüldüm mü diye sorarsanız hayır, üzülmedim ama yani oraya kadar gitmişken bari orta falan yap. Ama korner mi oldu? Bir daha bakalım. Evet, kornere gitmiş top. Ha, gitmese de bir şey fark etmezmiş bu arada. Yani kornere gitmese de hiçbir şey fark etmezmiş. Neden? Çünkü hani cılız bir vuruş olmuş. Evet, şimdi Yeşilburun Adaları köşe vuruşu kullanacak 90. dakika. Şimdi gol oluyormuş. Ceza sahasına bir orta. Bir kafa kaleci Simon. Yalnız köşeye gitse gol. Ve Yeşilburun Adaları 1-0 önde olacak. Şimdi Nico ile gelmeye çalışıyor. Nico ama evet, ayağından açtı. Sonrasında da kaleci zaman geçirmek için. Evet, artı 5 oynanacak. İspanya büyük bir, daha doğrusu Yeşilburun Adaları büyük bir sürprize imza atmak üzere sevgili dinleyiciler. Az önce de kaçırdıkları pozisyondan sonra yani bir köşe vuruşu oldu kafayla. Kafa vuruşu yaptılar ve top, bu arada İspanya geldi yine savunmanın bir müdahalesi.

korner. Yani İspanya geliyor. Yeşil burun adaları direniyor artık maçın son 5 dakikası. Bizim de yayının son 5 dakikası. Çünkü biz de Esport'la ortak yayına geçeceğiz. Kupada bugün programıyla sizi baş başa bırakacağız. 9 itibariyle saat 22'ye kadar. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet, sevgili Selim. Çok selamlarını iletmiş Antalya'dan. Seviyoruz abi seni demiş. Çok teşekkürler sevgili Selim. Bazen oluyor hayatta böyle şeyler. Ama ben çok teşekkür ederim sana. Yani her zaman için bize böyle sevgi mesajlarını göndermen beni mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, yine bu arada Yeşil Burun Adaları 4'e 3 yakaladı ama yine değerlendiremediler. Acele ettiler. Hatta arkadaşları kızıyor. Neden daha fazla gitmedim? Falan gibilerinden böyle bir şeyler söylediler. 90 artı 2. dakika İspanya 0. Yeşil Burun Adaları 0. İspanya 2 puan bırakmak üzere bu grupta. Bu arada hani İspanya'nın 3'te 3 yapmasını ben bekliyordum şahsen. Çünkü ne olursa olsun İspanya İspanya'dır. Zaten çok üstün oynadılar ama bir şekilde bitiremediler. Onlarda da tabii bir santrafor problemi var. Yani Oyarzabal, işte Ferran Torres gibi oyuncularla oynuyorlar. Yani çok iyi bir santraforları yok. İşte ama yine de Oyarzabal birçok zaman. Evet, bu arada İspanya'da bir sarı kart geldi. Az önce kim söylemişti? Sarı kart görür mü? Pedri sarı kart gördü. Neden gördü? Söylüyorum size. Çünkü atak sonlandıramadı. Atak sonlandıramadığı için İspanya kontratağa çıktı. Yeşil Burun Adaları ve haliyle formasından tutup çekmek zorunda kaldı. Kalınca da sarı kartı gördü. Tam da az önce okumaya çalıştım, anlatmaya çalıştım bir durumda ancak böyle bir şey olabilir demiştim. Nitekim böyle bir şey de oldu ve Pedri sarı kart gördü. Kimdi sarı kart bekleyen? Onur Bey mi? Sevgili Onur, İspanya sarı kart gördü. 90 artı 3. dakika. Evet, bu arada Yamal da tabii çok hazır değil. Çünkü daha yeni sakatlıktan çıktı. Tabii onun sakatlık problemi ya da oynamaması problem. Neden? Çünkü İspanya'dan en önemli oyunculardan birisi. Hatta dünya futbolu için çok önemli oyunculardan birisi. Bu arada Yeşil Burun Adaları geliyor. Şimdi tehlikeli bir atak. Yine uzaklardan sert bir vuruş. Yani bunlara herhalde soyunma odasında şöyle bir şey denmiş. Ya kaleyi gördüğünüz anda, hani orta sahayı geçtiğiniz noktada kaleye şut atın denmiş herhalde. Mendes, kendisi Iğdır Futbol Kulübü'nde oynuyor. Biliyorsunuz Mendes az önce şutu atan oyuncu. Bu arada İspanya şimdi geliyor. Ceza sahasına girdi ve herhalde maçın da son pozisyonu olabilir. Eğer bir sakatlık falan yoksa Yeşil Burun Adaları 1 puan alacak. Artık son saniyeler çünkü hakem saatine bakıyor. Şimdi ceza sahasına bir orta, yine kafayla uzaklaştırılan bir top ama Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'dan bir şut, korner mi? Evet, köşe vuruşu. Yamal'ın yürüyecek hali yok. Bakalım nasıl olacak. Evet, maçın son pozisyonu olabilir. Gerçi son demeyeyim, daha yarım dakika var. Hani sonrasında tekrar belki biraz daha uzayabilir maç. Evet, bakıyorum ben de. Şimdi ceza sahasına orta, dokunamadılar. Ceza sahasına orta, arka direğe aşırılan top ama kimse dokunamadı ve top Davut'a gitti. Bir avut daha. Sanırım Kubarsi bu pozisyonda. Ve Yeşil Burun Adaları İspanya'dan 1 puan almayı başardı sevgili dinleyiciler. Mücadele 0-0 sona erdi diyelim. Evet, Fenerbahçe Beko 50, Beşiktaş Gein 37. İkinci periyodun, yani ilk yarının skoru diyelim. Biz de herhalde ortak yayına geçiyoruz Esport'ta. Kupada bugün programıyla sizi baş başa bırakıyorum. Saat 22'de tekrar huzurlarınızda olacağım.

0: Reklam.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
9: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
10: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
11: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman...
7: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
12: Çok enteresan bir Dünya Kupası günü geçiriyoruz. Saha içiyle saha dışıyla. Az önce tamamlanan maçta İspanya Yeşil Burun'u geçemedi ve golsüz sona erdi karşılaşma. Gerçekten fantastik bir skor tabii ki Yeşil Burun adına. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
14: Selam abi.
12: Sürprizlerle dolu bir gün. Gazetemize bakalım sevgili izleyiciler. Kupada bugün gazetemizde bugün neler var?
13: Kupada bugün tutkunları.
12: Kupada bugün tutkunları.
13: Bu sonucu bir sürpriz olarak algılamayacaktır. Burada 2-3 gün önce dedik ki İspanya öyle bir futbol oynayamayabilir. O kadar güçlü gelmiyorlar. Yarı final göremez tahminim şey olarak.
12: Onu sen mi demiştin, evet, yarı final göremez? Evet. Wow.
13: Ben İspanya'nın içindeyim.
12: Vay be, çok enteresan. Maçın ilk yarısı bitti Doruk. Hemen bütün sosyal medyada Uyar Zabal'ın 30 dakika topa dokunmadığı paylaşıldı. Bir İspanya forveti. Turnuvanın en zayıf gözüken takımlarından biri karşısında topa dokunamadan nasıl bir 30 dakika geçer diye konuştu.
14: Evet, yani kazanabilecekleri kadar pozisyon buldular.
12: Tabii
14: ama
12: buldular.
14: Pozisyon olarak ezemediklerini söylemek lazım. Yoksa yani direkt tecrübeli kaleci
12: Vozinha
14: vatan maçın oyuncusu da seçilecektir muhtemelen. Yani De La Fuente'nin tercihleri biraz enteresandı. Sol önde Gavi ile başladı. Daha yani şimdi hem Yamal hem Nico yokken böyle bir tane yatır kaldır oyuncusu bekledim ben. Victor Munoz olabilir.
13: Bayna evet. Olur.
14: Tutmam ama Pinho olur. Jeremy Pinho da olabilir.
13: Olmo olur.
14: Olmo'yu zaten bekledim 11 ama hoca pek Olmo'yu tutmuyor. Değişiklikleri de çok geç yaptı yani 70'e kadar.
12: Evet.
14: Değişiklik yapmadı. Tabii Lamine Yamal girince fark ediyor. Yani çünkü Yeşilburun adaları da Lamine Yamal'ı tutmak için en az 3 oyuncusunu görevlendirdi. O ana kadar ne Ferran'a ne zaten solda Kukureya kanat gibi oynuyordu.

0: Böyle ekstra bir önlem almamışlardı. Yani tebrik etmek lazım. Zaten yeşil bulmadalar için şey diyorlar. Kamerun'u eleyip geldiler ve öyle hani şansa bala gelmediği yazılmıştı. Turnuva öncesi değerlendirmelerde. Bunu gösterdiler ki Can'a da yayına girmeden önce söyledik. Yani Rogan Costa benim tanıdığım Türkiye'de oynayan oyuncular içinde iki oyuncudan biri bu takımda.
1: Villarreal'de bu sene işte 30 dakikalık bir süresi var sadece.
0: Oynamamış mı? Sakat o zaman.
1: Evet, sakatlıktan dolayı oynayamamış.
0: Onu bilmiyordum ben.
1: Ama işin çarpıcı
0: tarafı
1: şu.
0: Çünkü iyi oyuncudur yani.
1: Mubista için, direktör için bakmıştım birkaç nota. 1990'larda stoper oynayan, özetle de bu takıma savunma organizasyonu ve oyuncu iletişimiyle ilgili müthiş bir hava katan, savunma organizasyonu çok iyi yerleştiren bir teknik direktör yorumları vardı. Kendisi zaten stoper olduğu için Angola ve İspanya'nın alt liglerinde falan oynamış. Çok öyle üst düzey bir kariyeri yok belki ama neticede yani. Çok övüyorlar teknik direktörü. Yani bu takımı, bu kadroyu bu noktaya getirdi. Demin söylediğin en önemli nokta aslında o. Kamerun'u geçip gelmeleri zaten teknik direktörün ne kadar başarılı bir performans gösterdiğinin kanıtı gibi yaklaşıyorlar.
0: Ki kaybediyorlar ilk maçta Kamerun'u. 4 yiyorlar. Oradan çıkıp evet. Geliyorlar yani.
2: Unai Simon'u koydu kaleye.
0: Çok değişik. Beklenen.
2: Yani
0: çok
2: beklenen de abi. Raya ve Juan Garcia. Yani Avrupa'da en iyi sezon geçiren 5 kaleciden ikisi sende. 3 kalecinin ikisi hatta belki sende.
0: İşte İspanya'yı anlatan bir tercih değil mi?
2: Evet.
1: Ama siz yine demiştiniz ikiniz galiba.
2: Hani Doruk demiştim.
1: Doruk ben Raya savunmadaki ve kaleci uyumunu vazgeçmeyecek büyük ihtimal diye.
0: Yapmıyor abi ya.
2: Şunu da unutmamak lazım. Bundan 16 yıl önce bir Dünya Kupası'nda, 2010 Dünya Kupası'nda İspanya ilk maçında İsviçre'ye 2-1 kaybetmişti. Sonra ne oldu?
1: Şampiyon.
2: Kupa Del Bosque'nin ellerinde havaya kalktı. Yine yani İspanya bu. Yamal ilk 11'e dönünce zaten başka bir şey konuşacağız. Belki Gavi'yi oradan çıkarıp yine başka bir çözüm arayacak. Yani geçen turnuvadaki, Euro'daki kadar güçlü olmayacaklarını düşünüyordum. Ama bu beraberlik de İspanya için hani dünyanın sonu bittik habercisi de değil yani. 2-29 gol beklentisini sonuçta buldular.
1: Bayağı bir pozisyon var neticede kalecinin performansı.
0: İlk yarı çok var yani.
1: İlk yarı evet, ilk yarı çok var. İkinci yarı çok olmadı ama bir taraftan da hani şu konuşuluyordu. Hani Yamal ve hafif sakatlıklar olanlar nasıl olsa Yeşilburun Adaları karşılaşması kısmen rahat geçer. Bir maç daha dinlenmiş olurlar. Daha iyi gelirler gibi ama hiç öyle olmuyor işte bazen futbolda. Gerçekten iyi savunma yaptılar burada bir taraftan da.
0: Tabii yani kontra atamadılar.
1: Evet.
0: Ama ki yani 4.5'te hoca öyle tamam savunurken tabii ki 5'ledi. Ya ön libero öyle ya sol önlü ama hani kağıt üzerinde de mesela Mısır-Belçika maçının 3'ü çıkıyor. Öyle ekstra bir savunmacıyla da çıkmadı. Tehdit etmek istediğini düşündüm buradan. Yani Nico pek iyi durumda gözükmedi aldığı sürede. Yamal tabii ki form tutunca, daha doğrusu 11'e dönünce işin rengi değişir. Ama yani bu iki oyuncu da yokken çok merkezli oynamak, yani zaten size 5 oyuncuyla karşılıyorlar. Önde dörtlü bir orta saha, kenarlarda hep double team var. Bir tane çalımcı kullanmaması bence biraz İspanya'nın verimliliğini düşürdü. Onları biraz dara soktu.
2: Cabral nasıldı Trabzonspor'un yeni transferi? Sol
0: abi iyiydi. İyi, bence zaten bekler yani iki... Peki de Trabzon oldu artık.
1: Evet.
0: Kapeverde'nin. Bekleri iyiydi. Sol stoper bayağı iyi top oynadı. Ya ön taraf çok üretemedi ki çok normal yani. İspanya'nın topu geri kazanma süresi bilmiyorum kaç da 10 saniye falandır.
2: Pina yedekmiş bu arada. Onu.
0: Sağ bek doğru. Başlamadı.
1: Evet, Moreira.
0: Ama Pina'yı da ben beğeniyorum ya.
1: Evet,
0: ya bence iyi sezon geçirdi Trabzon'da.
2: Ya dün aslında Almanya Kurasao'da işte ben böyle çok farklı maçlar olmaz dedim ve 7-1 bitti o maç. Aslında biraz böyle bu maçı...
1: Bu maçı demek istedin aslında.
2: Ben İspanya Yeşilburun'dan bahsediyordum ya.
0: Ya ben de sabah başka bir yayında fark olabilir dedim yani. Abi çok normal. Yani geleceği nasıl göreyim?
2: İyi yerleşen, kapanan takımlar özellikle böyle yaz turnuvalarında rakip ne kadar güçlü, elit olursa olsun tutabiliyorlar oyunu. Kurasao yapamadı ama onlar da birbiri buldu bir noktada.
1: 40 yaşındaki kaleci, şimdi bir taraftan da Opta'nın paylaştığı istatistiklere bakıyorum da
0: 40 mı oldu?
1: 40 yaşında mu diye geçmiş. Daha ilginç şu, İspanya'nın Japonya karşısında 2022'de bulduğu golden bu yana 49 şut atıp 2500 pas yapıp gol atamadığı bir istatistik paylaşılıyor.
0: Ama zaten İspanya gol atamazsa İspanya... 2500 pas yapıp 2000 tane şut atması gerekiyor. Yoksa İspanya hani nasıl gol atamayacak ki başka?
3: 2500-734.
0: Bu arada hoca, rakip takımın hoca şey 2025 Afrika'da Yılın Hocası.
1: Evet yani evet.
0: Sonuçta Afrika kıtası da hani evet. Bir Kuzey Amerika'dan iyi mesela.
1: 2025 yılın teknik direktörü aynen. Acayip bir başarı.
2: Güzel ya, tam Dünya Kupası maçı oldu yani böyle.
1: Evet.
2: Büyük sürpriz. Gücünden çok fazla bir takıma kafa tutan bir küçük ülke. Hoşuma gitti.
1: Bir de şey değil hani atıyorum mesela Katar İsviçre 1-1 bitti ama Katar ile İsviçre arasında evet çok ciddi fark var ama hani İspanya Yeşilburnuzları daha bir fantastik fark var gerçekten.
2: Ya bir şey, de şey yazmışlar, Katar İsviçre maçında tarihte ilk kez sahadaki 22 oyuncu tribündeki herkesten daha fakir diye. yani Katar'a hani öyle bir underdog sempatisi duymak biraz zor belli şu anda. Evet. Ama Cape Verde için böyle değil.
1: Tabii yani Haiti de puan alabilir İskoçya'dan.
0: Haiti hep top oynadı ya.
1: Gerçekten çok iyi top oynadı ama bu umulmadık takımların iyi oyunları en azından böyle bir iyi savunma olarak ya, karşılık buldu. Gazetemiz gelsin, gazetemize bakalım. Sağ içine sürprize hemen giriş yaptık. Gazetemizde bugün neler var? Evet, nöbetçi golcü Diallo başlığımız var. Onu da detaylıca yine konuşacağız. İspanya'dan tatsız başlangıcı verdik. Daha enteresanı bir Dünya Kupası'nda teknik direktör değişikliği. İsveç'in dün 5-1'lik galibiyetinden sonra Tunus'ta Lomoshi'nin görevine son verildi. Geçici olarak teknik direktör... Lük görevini Montger Kebayer yürütecek, onu söyleyelim.
2: Turnuva içinde teknik direktör değişikliği dedin. Sol üstteki fil dişi bunu 2 sene önce Afrika Uluslar Kupası'nda yaptı, şampiyon oldu. Şu anda takımın evet. Başında olan Faye'yi turnuvada getirdiler. Yani ilk maç sonrası yine kovup hocayı. Yani Tunus'ta bir şampiyon olamayacak ama bir sallanabilir, böyle hani reaksiyon verebilirler belki.
1: Birkaç yerde okudum şey diyor, işte oğluyla taraftar arasında çıkan tartışmadan sonra bir maçtan sonra oğluyla bir taraftar arası tartışma çıkıyor. Sonra Lamuşi'yi çağırıyorlar diye bir açıklama yazmışlar. Görüşüp federasyon yetkilileri görevine son verildi diye. Bu arada yine enteresan bir bilgi. 98 Dünya Kupası da yine Tunus, Kolombiya ve İngiltere'ydi galiba. Yenilgilerinden sonra Henrik Kaspersek'i gönderiyor turnuva devam ederken. Üçüncü maça yine farklı bir teknik direktörle çıkıyor. Yine Tunus'un böyle bir şeye... yapmış olması da enteresan yani iki Dünya Kupası'nda teknik direktör değişimi. Hani maraton olur anlarız da 3 maçta birdenbire acaba Amerika vizesi bile var mı merak ediyorum hani evet. Yeni gelen teknik direktörün.
2: Kazri geldi de evet. Yönetir bilir diyorlar. Dün de Ayari babası Tunuslu İsveç'te oynuyor. İlk golü attıktan sonra böyle bir sakin seviniyor.
1: Evet, evet,
2: İkinci golü öyle bir atıyor ki deli gibi seviniyor sonra ya.
1: Ben önce anlamadım onu biliyor musun? Allah Allah niye böyle bir şey yaptı? Sonradan okuyunca gördüm.
0: Hayır, ben ya, milli takım düzeyinde böyle bir şey çok sık olan bir evet. Durum değil yani. Eski takımına atıp sevinmesi.
1: Evet onun için ben de şaşırdım hani.
0: Bir de babası yapmış çocuğu Tunuslu. Şey İsveçli. İsveç. Tunuslu olmuyor. 2020'de evet. Davet alıyor. Tunuslu olmak istiyor. Babası diyor ki hani biz buraya geldik bak seni geliştirdi etti bu ülke futbolu diye kafasına bu fikri enjekte ediyor ve
2: devrede babası oluyor. Belki yazdı oğlum sevin lan.
0: Olabilir bir daha atar tamam baba bir daha atarsan sevineceğim.
1: Bir de şu oluyor yani, genelde bazen kardeşler hani biri diğer kendi ülkesini seçiyor. Bahate. Diğer kardeş başka ülkeyi seçiyor ya. Acaba dedim ayarın İsveç'te kardeş falan var.
0: Var bir tersi kardeşi yani, var bu arada. Bir kardeşi var oynayan. Futbolcu da şey değil.
1: Öyle bir şey aklıma geldi. Acaba dedim tersi mi var?
0: İyi bir futbolcu değil ama bir kardeşi var. Futbolcu evet. Yani o da. Yani yüksek kariyerli değil.
1: Yüksek kariyerli değil. Gazetemizdeki bir başka başlık da Almanya'dan manalı skor diye. Tabii ki Brezilya ile oynadıkları 7-1'lik skoru hatırlatan fantastik bir karşılaşma oldu ama 1-1'e geldiği anda Curaçao'da da herhalde milli bayram ilan edilecek bir gol sevinci vardı doğal olarak.
2: Ağladı hoca, advokat golden sonra. Evet. Gözyaşlarını tutamadı. Yani tabii çok güzeldi o an 1-1'e gelen an. Sonrasında normal zaten. Chong da diyor yani biz öğrenmeye bakacağız bu turnuvada. Tekrar burada olabilmek için, Dünya Kupası'nda olabilmek için diyor. Öğrenme turnuvası bu Curaçao için. Almanya'ya gol atmaları da nefisti. Sonra çok koptular oyundan. Çok basit hatalar da yaptılar. Bir de Almanya olunca rakip mesela başka herhangi bir güçlü takım olsa bir noktada durabilir de Almanlar biliyoruz ki durmuyorlar. Güçleri yettiğince gol atmayı bir saygı olarak görüyorlar ki bu da bence güzel bir bakış.

0: Açısı. Skordan çok herhalde herkes Kurasa'nın golünü hatırlayacak önümüzdeki yıllarda.
1: Doruk, 7-1'lik galibiyet ve Almanya'dan beklediğin performansı görebildin mi? Her ne kadar rakip çok zayıf bir takım olsa da.
2: Ya bu maç üzerinde hiçbir bence çıkarım yapamayız abi yani. Kurasa hani dün Can söyledi. Pokal birinci tur maçı gibi dedik. Ya öyle evet. Oldu. Zaten bu Kurasa'nın da ayıbı değil. Onlar için buraya katılmak yeteri kadar büyük bir başarıydı. Yani üzerine en az konuşulacak maç oldu şu ana kadar turnuvada. Ya tabii Kurasa mesela bugün Cape Verde kadar reaktif de oynamadı. Oynamayı da çalıştılar. Yani ellerinden geldiğince ki keyif almaya bakmaları daha önemli. Yani daha da radikal savunsalar yine bu fark olabilirdi. Sané eleştirildi dün. Skor katkısı yapmayan iki oyuncudan biri olduğu için. Nagelsmann sabah okudum. Sané'nin arkasında durduğuna dair açıklamalar yapmış. Ben önümüzdeki maçı yine 11 oyuncağını düşünüyorum. Yani Sané'nin bu takımda bir kötü maç daha oynarsa evet. Belki kızağa çekilebilir, o makası yiyebilir ama şu an mevcut rotasyonda zaten çağrılması turnuvanın öncesine de söylemiştim. Yani direkt 11 başlaması çok olası diye. Öyle bir profil net olarak yok şu an ellerinde. Yani Lüvelingi Hoca oynatabilir. Leonard Carr'la sakatlandıktan sonra bakacağız ikinci maç ne olacak. Zor yani. Almanya'nın kalan iki maçı da zor. Taş gibi takımlar var o grupta.
1: Dünya Kupası'nda şu ana kadar tabii 7-1'lik skor gelince Dünya Kupası'ndaki tarihi farklı skorlar gündeme geldi. Bizde de o skorlara dair tabii herkesin en çok aklında o 7-1'lik Brezilya maçı var ama o da hem böyle güçlü takıma karşı fantastik bir skordu. Bayağı rencide edici bir skordu.
0: Evet yani o başkaydı ya. O tarihi bir maçtı. Yani o anki hislerim hala. Yani evde koşuyordum falan. Nasıl oluyor bu, birilerini arıyorum falan.
1: Nasıl olur değil mi?
0: Aynen yani ne oluyor falan diye. Almanya 8-0 Suudi Arabistan'ı hatırlıyorum 2002'den.
2: Close. Evet.
0: Close Show 5 gol.
2: Lesoke.
1: 5 gol.
0: Ve bunun dışında daha vardır herhalde. Daha eskiden bu tip farklı skorlar daha sık çıkabiliyordu güç farklarından dolayı ama benim aklıma bunlar geliyor. Almanya geliyor yani farklı galibiyet görünce çünkü acımıyorlar, durmuyorlar.
1: Durup devam ediyormuş gibi oldu evet, camirden.
0: Bir an fake attım.
2: Yani öyle bir ülke zaten Almanya yani. Dediğim gibi bu maç bir şey çıkarmaz abi yani Ekvator gibi çok iyi bir savunma takımına karşı oynayacaklar. Fildişi gibi çok iyi bir kontra takımına karşı yani iki rakibin farklı iyi yapabildiği şeyler var. Fildişi iyi savunamayan ama çok iyi geçiş yapabilen, çok hızlı driblingçi oyunculara sahip. Ekvator çok iyi savunan, bitiricilik konusunda sorunlu takımlara bir takım. Yani Almanya Ekvator'u açabilecek mi? Ya da Fildişi'nin kontrollerini ne kadar savunacak? Onun üzerinden bir Nagelsmann değerlendirmesi yaparız diye düşünüyorum. Yoksa yani Almanya maçı 7-60, 8-60 çok da bir şey ifade etmiyor gerçekten. Yani en zayıf rakiple oynadılar. Gelmeleri bile büyük iş olan bir takımla oynadılar.
0: Şunu ekleyeyim bir önceki maça dair. Yeşilburun Adaları bir faul yapmış ve 66'dan bu yana yani bu verinin tutulduğu Dünya Kupası'ndan bu yana en düşük sayıymış bir Dünya Kupası maçı.
1: Çok bir faul yapmış.
2: Ki yani %80 falan top rakipteydi. Yani topla evet. İlişi kurmadan.
1: Olmayıp da değil mi?
2: Helal olsun yani çok iyi top oynadı.
1: Hani bizim 4 faulümüz olasıydı çünkü hani sürekli topu sağdan sola soldan sağa çevirip durduk ve top zaten bizdeydi ama bu rakibi karşılama anlamında da çok absürt bir istatistik gerçekten. İnanılmaz bir istatistikmiş. Genelde topla oynamayıp şutlara odaklanmıştım. Hani hepsine böyle bakarım ama önemli bir değer gerçekten. Bir faul. Peki Almanya'dan devam edelim. Yine İspanya'ya da yine döneriz program içerisinde. Fildişi Ekvador maçını bu maçla beraber birleştirip hani Kurasa maçını evet 7-1'lik fantastik skor golleri konuştuk ama asıl konuşacağımız Fildişi Ekvador maçıyla Almanların nasıl birleşeceği. Doruk.
2: Ya iyi bir maçtı. İlk yarısı iyi bir maçtı. Az kalsın benim indamı tutuyordu. Keyifli bir 0-0 demiştim.
1: Evet evet. Ama keyifli olduğu kesin.
2: Yani. İkinci yarı oyun biraz düştü. Ekvator iyi takım abi. Yani çok iyi bir hocaları var. Farklı bir hocaları var. Biraz Filipe Luis'e benzetiyorum ben hocayı. Avrupa'ya geleceğini düşünüyorum kısa vadede. Hele ki bu grupta iyi işler yaparlarsa. İlk yarı iki topları direkten döndü. Oyun kurulumunda çok farklı şeyler gösterdiler. Hincapie'yi bir sol bek olarak kullandı. Normalde üçlü oynayan bir takım. Dörtlü oynadılar bu maç. Hincapie yer yer merkeze geldi.

0: yer Ener Valencia'nın yerine geçti. Ener Valencia sol kanat oldu. Sol kanat oyuncusu sol beke geçti ve daha rahat oyun kurdular Fildişi'ne göre. Çünkü 4-4-2 oynuyor iki takım. İki takıma 4-4-2 oynayınca iki santrafor iki stopere basıyor. Mesela Fildişi oyun kurarken bayağı zorlandı Agbadu ve Singo ile. Agbadu zaten çok sakar bir maç oynadı. İyi günde değildi Singo. Daha değerli toplu gözüktü Fildişi'nde. Ama Ekvator hoca da konuşuyor. Daha rahat üçüncü bölgeye geçti. İkinci yarı düştüler. Yani ikinci yarı fizik olarak düştü Ekvador. Hatta 60. dakikada iki tarafı da değiştirdi hoca. Hem beki hem kanadı. Sağ tarafı tamamen değiştirdi. İşte orada Fildişi maça ağırlığını koydu. 50'lerden, 55'lerden sonra önce Seko Fofana devreye girdi. Zaten Yandı Yomander'in bu turnuvada öne çıkmasını bekliyoruz. Yani grubu da, grubun da en öne çıkan oyuncusu olabilir. Hinkapi'yi ilk yarıda perişan etti. Bir 55-60 dakika sağda oynadı. Sonra sola geldi. Solda bu sefer iş yapmaya başladı. İlginç tercihlerinden biri hocanın, Faye hocanın Elyevayi ile başlamasıydı. Ne zaman Boni girdi oyuna, o zaman Fildişi'nin toplu oynama istatistikleri de arttı, toplu yapabilirliği de arttı. Bunun üzerine hoca Amad Diallo'yu 4-4-2'nin ucunda kullandı. Kenara atmadı. Ona rağmen Amad Diallo maçı 7'de 6 driplingle bitirmiş. Yani ilginç bir kullanımdı. Ki Manchester United'da kanat beki bile olmuş bir oyuncu. Uçta denedi, daha serbest bir role denedi. Tabii onlar için kırılma anı şu oldu. Duay Sabek belki de sarı kart gördüğü için sarı kartı vardı. Hoca 90'a gelirken böyle 85'lerde falan galiba.
1: 89.
0: 89 mu bak? 89'da Duay'ı çıkardı. Kostunu'yu aldı stopere ve Singo'yu sağ bek yaptı. Tabii Duay ile Singo'nun arasında çok bariz bir fark var. Duay daha teknik olabilir ama Singo dikine çok daha iyi bir oyuncu. Bir driplingçi zaten. Singo'nun olayı bu. Singo ilk bekte, sağ bekte ilk topu aldığı pozisyonda karşısında da Sunderland'in Angulo oynuyordu. Yeni girmiş yani. 20-25 dakikadır oyunda bir oyuncuydu. Bam bastı geçti. Ve o dripling Fildişi'ne galibiyeti getirdi. 6 yapacaklar bu grupta. Ve yani Almanya'nın sürpriz yapıp yapmamasına bağlı olarak ikinciliği ciddi anlamda güvence altına aldılar gibi gözüküyor.
2: Evet Can, bayağı güzel, keyifli maçtı. Bir taraftan Doruk dedi ya hani ikinci yarıda biraz düştüler diye. Bugün yani bizim grupta da görünce paylaşmıştım. Bu ne kadar etkiliyor sizce? Molalar, 3 dakika çok. Maçın o ritmini ne kadar etkiliyor sizce?
1: Ya Van Dijk bile dün maçtan sonra buna değindi. Hem izleyiciler için hem oyuncular için etkilediğinden. Zaten detaylı artık daha detaylı veri örnekten çoğaldığı için işte gazeteciler falan da böyle şeyler üst üste koyup işte canlı skor uygulamalarında momentumlar oluyor. Evet, FIFA'nın da oluyor. Tam o su molalarını çizdiğinizde orada terse döndüğünü görüyoruz. Yani kura sahada oldu. Bizim maçı bence çok etkiledi. Yani bahane olarak söylemiyorum ama iki su molasından önce, özellikle ikincisinden önce biz bayağı yoğun bir baskı kurmuştuk. Hissettiriyorduk yani gol atabileceğimizi. Bir anda 3 dakikada çok ciddi bir ara yani. Hem oyuncular dinleniyor hem hocalar bir şey söyleyebiliyor. Hani eski su molalarında gidiyordun, suyunu içiyordun, geliyordun. Evet, bir dakika bir kadar sürüyordu, sürmüyordu. Şimdi 3 dakikada bir toparlanma imkanı sunuyor bu oyunculara ama yani şu anda bu turnuvanın kararı bu. Ve buna kim daha iyi adapte olacak? Yani biraz daha belki maçları artık 23-23 planlamak mı gerekir hocalar açısından? O geldi.
2: Doğru, o da doğru. Evet, güzel.
1: Basketbol gibi. Buna ayak uydurmak önemli yani. Bu turnuvada kural değişmeyecek zaten.
2: Periyotlara dönüş gibi olacak Doruk.
0: Abi ama öyle oynayamazsın ki yani. Bu momentum işi. Golü evet. Yersin atıyorum maçın başında. Yani sonra bir sen momentum yakalarsın. 15'te 10 dakika kapatırsın. Tık su molası olur. Her şey biter yani.
2: Var
0: sonuçta basketbolda oyun çok duruyor. Oyun sürekli duruyor. Sen molayla durdurabiliyorsun. Faul oluyor. Daha fazla düdük var. Daha kesilen bir oyun. Futbol daha akışkan bir oyun. Yani su molası olmalı bu arada. Sonuçta yani sahada daha önce de gördük. Yaz turnuvalarında, işte konfederasyon kupalarında vesaire hayatını kaybeden futbolcular da oldu. Evet, bunu düşünerek evet. Bir herhalde doktorlar... 3'e
2: çıktı belki de diyorsun değil mi?
0: Hayır ben su molası olsun diyor. Hiçbir şekilde 3'e
2: çıkmasın. Yok su molası tabii ki olsun. Sadece 3 dakika...
0: Hayır abi o yani tamamen çok... Amerika'nın kendi turnuvasında çekmek istediği reklam slotunu yaratması. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yoksa ben diyorum ki olmalı.
2: Tabii su molası olmalı.
0: kaç derecede oynuyorlar o şeyi, turnuvayı yani. Bazı eyaletlerde, bazı yerlerde 35'leri aşan, 35'leri dayanan hava sıcaklıkları var. Ama tabii bunu 3 dakikaya yaymak, zaten bir tane olumlu yorum okudun mu mesela bu konu hakkında? O zaman zaten her şey çok belli yani. Kimse de şey demedi. O ya 3 dakika boş.
2: Momentum'u ne kadar etkilediği merak ediyordum. Onunla ilgili veriler canın dediği gibi çıkmaya tabii başlayınca daha net tablo karşımıza çıkıyor.
0: Zaten ele tutulur bir şey yok 3 dakika. Öyle olsa biri çıkıp, ya bir oyuncu mesela çıkıp şey derdi. İyi geldi bu bize. 3-3-6 evet. dakika bir oh. Kafa dinliyoruz.
2: Var için de aynısı oluyor ya bazen. Hani yeter artık. Yani karar verilmiş şekilde de maç başlasın. Bütün ritmi gitti. 5 dakika offside incelemesi. 4 dakika pozisyon beklentisi. O da aslında bir nevi oyundan çalan noktalardan biri. Hatta şu oldu. Tersini, İFAP da tersini söylemişti bu arada. Kardeşim taç atılırken bu kadar zaman gidiyor. Out atılırken bu kadar. Doğru karar bulmak için de 3 ya da 5 dakika bekleyiverin açıklaması da gelmişti.
0: Şeyi gördünüz mü? Dönüyor. Söyle.
3: Yok yok söyle.
0: Andrew Roberts'ın tacını gördünüz mü?
2: Evet.
3: Topu almıyor.
0: Aynen işte böyle. Aynen öyle. Harika.
3: Bir de dün çipli toptan güzel bir karar çıktı. Isak dokundu. Gyökeres ya da Isak dokunduğu Isak için Svanberg offside'da değilmiş. Onu da şeyden anladım.
2: Evet.
3: Topun evet çipinin verdiği veriden anlaşıldı. O da mesela bu bence müthiş bir olay.
2: %100.
3: Hiçbir dezavantajı, kötü yanı yok. Sadece çok pahalıymış galiba çipli toplar. O yüzden yayılamayabilir. Ama işte bu su molası için tabii aynı şeyi söyleyemeyiz.
0: Şey de okey. Mesela bugün İspanya maçında iki tane yanlış korner kararı çok hızlı bir şekilde el değiştirdi.
2: Yani evet.
0: Korner out'a döndü.
2: Out'a döndü.
0: Bu da okey. Yani sonuçta hakkaniyet var. Orada hiçbir sorun yok.
2: Evet. Orası öyle ama işte tersini yapmıyorsun. O kısası garip yani.
0: Nasıl tersini?
3: Ya out. Out'u
2: korner
3: yapmıyorsun.
2: Çıkıyor net. Hakem out veriyor.
3: Yapamıyorsun.
2: Onu da yapamıyorsun. Out'la başlıyorsun.
0: Gerçekten.
2: Tabii tabii.
3: Ya sadece şeyi düşünmüşler. İşte hatalı bir kornerden hemen gol olabiliyor ve çok büyük adaletsizlik oluyor. Ama yani kornere out vermenin değer, kısa vadeli bir şeyi yok.
0: Çok şaşırdım. Ödülü ya ben açıkçası bunun böyle olduğunu görüşçe söylediğimi bilmiyordum.
2: Garip yani.
0: Çünkü hani şöyle düşündüm. Bunu uyguluyorsan bunun tersini de uyguluyorsun. Yani. Detayını şu an öğrendim.
2: Neticede çok barizlerde olacak ya bu bir de.
0: Çok şaşırdım.
2: Hayır, gol atma ihtimali diyorsun. Öbür takımın da yükleniyor. O da bir momentum. Kornerden evet atacak belki gol yani. Böyle bir
0: tabii canım
2: yaklaşım olabilir mi ya?
0: Taça da çok şey yapıyorlar. Taç el değiştirmesini de çok kullanıyorlar.
2: Evet, bayağı sayıyorlar 5-4 diye.
0: O da hakeme ekstra yük değil mi? Yani sürekli
2: 5 saniye, 8 saniye, 10 saniye. Ha bir de süre tutacaksın.
0: Evet, sürekli hani zihni de meşgul eder.
2: Ha bir de bazen alışma da var. Yani neticede ha sayacaktım falan diye elini kaldırıp başlıyorsun diye. Evet, Fildişi Ekvador da aynen belirttiğiniz gibi güzel geçen maçlardan biri oldu. Almanya ile Fildişi oynayacak şimdi. Ekvador'la da Kurasağı oynayacak.
0: Bu grubun aynı maçlar. Yani Kurasağı izlemek zaten keyifli. O yüzden ben her eşleşmenin bu grupta izlenesi olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Devam ediyorum. Hollanda'ya gidelim. Hollanda-Japonya. İlk yarıda gol çıkmadı ama ikinci yarıda 2-2'lik skor. İlk yarıda bayağı bir Hollanda'nın topa sahip oldu. Daha üstün oldu. Bir maç gibi gözüktü. Ama Japonya'nın da maçı son anına kadar değişikleriyle, isteğiyle, 2-2'ye getirme arzusuyla güzel bir 90 dakika izledik. Can senle başlayalım.
3: Güzeldi, keyifliydi gerçekten. İlk yarıda gol çıkmadıktan sonra dediğin gibi yani bu maçın hak ettiği goller ikinci yarıda geldi. Yani Doruk da Japonya'yı övmekte haklıymış. Ben de Hollanda'yı övmekte haklıymışım. Böyle bir sonuca evet geldi iş son noktada. Çünkü yani iki kere geri düşmesine rağmen hiç işte pes etmeyen, gerçekten o baskıyı son ana kadar göğüsleyebilen ve presi de son ana kadar yapabilen bir Japonya gördük. Belki biraz yetenek eksikliği işte o Mitoma'nın yokluğundan ötürü göze çarpmış olabilir Japonya'da. Yani Hollanda'nın da sağlamlığı, nispeten zor pozisyon vermesi ki o kornerden yemeleri çok şaşırtıcı yani bu kadar kısa boylu bir rakibe karşı. Ama iki takımın da karakteristiğini sahaya yansıttığı güzel bir maç izledik. Dünya Kupası'nın en iyi maçlarından biriydi herhalde şu ana kadar.
0: Evet, yani beklediğimiz gibi bir maçtı. Yani yer yer böyle tempo düştü ama Hollanda'nın ilginç yaklaşımları oldu bence. Yani hoca Yani Japonlar çok mobil ve çok baskılı bir takım olduğu için zaten en iyi yaptıkları şey ön alan baskısı. En iyi yaptıkları şey topunun etrafında çoğal.

0: atma, kazanınca hızlı gitme. Yani direkt topu direkt önde basmadı. Hiç önde basmadılar Japonya'ya. O alanı vermemek için. Tamamen geride beklediler. Önce orta blokta beklediler. Sonra birinci bölgelerine kadar çekildiler. Orada beklediler. Japonya'nın demin Can'ın bahsettiği topla yapabilme eksikliklerinden faydalanmaya çalıştılar. Ki bunda da başarılı oldular. Bir şeyi kötü yaptı Hollanda. Yani bir türlü beki ile stoperi arasını savunamadı. Özellikle sol bekle yani Van de Ven ile Van Dijk'ın arasını çok işledi Japonlar. Hatta ya ilginçtir. Koeman, Hollanda futbolunun mottosu nedir işte? Güzel kaybeden olacaksın. Yani evet. Her zaman güzel oyun oynayacaksın. Bu sonucun önündedir. O yüzden zaten 3 tane final kaybediyorsunuz. Belki de. Koeman son 10 dakika Gravenberg'i çıkardı galiba. Ake'yi aldı. 3. stoperi aldı. Yani Japonya'ya karşı Hollanda orada skoru korumaya yönelik bir hamle yaptı ve o hamleyi yapmasına rağmen golü Ake'nin savunmaya çalıştığı yarım alandan yediler bir yerde. Çünkü korner oradan oluştu.
1: 81. dakikada işte.
0: Yani korner sonra Ake oldu ama bu bence çok eleştirilmiştir yerel basında. Çünkü bu Hollanda'nın çok şey yaptığı, kendiyle özdeşleştirdiği bir futbol değil. Ya tamam finale böyle oynadılar belki Van Bommel, De Jong'la ama çok onlar da bundan övünmüyorlardır bence. Yani Ito'yu çok beğendim yine. 33 yaşına gelmiş baktım. Geçen turnuvaya da çok iyi oynamıştı. Ritsi Doğan verimsizdi. Kubo çok verimsizdi. Çok merkezde oynadı.
2: Kubo çok kötü sezon geçirdi.
0: Öyle mi?
2: Aynen. Onun yani etkisi oynayamadı. Vardır. Çok Sociedad'da.
0: Bir de kanat gibi de oynamadı Can. Böyle çok evet. iç koridorda oynadı. Çok derine geldi. Kamada derin oyun kurucu gibi oynadı. Sano kötü günündeydi yani. Aslında Japonya merkezi beklentileri karşılayamadı. İki kenar, hatta bir kenar sol taraftan daha çok geldiler. Ve Ito girince sağ tarafı işlettiler. Ama gerçekten iyi takım. Japonya, Hollanda da harbiden Can'ın dediği gibi yani taş gibi takım ya. Baksana 2000 kaç dedin? Kaç Dünya Kupası'dır? 90 dakikada yenilmiyorlar. 20 yıldır 90 dakikada yenilmiyor. Yenilmeyen bir takımı 90 dakikada yenemezsin yani.
1: Basit bir maç. İlla uzayacak, penaltılara kalacak.
0: Bir şey olacak yani.
1: Ama o gün yine bir şekilde Van Dijk'a da dikkat çekmiştin Can.
2: Ya işte.
1: Geldi, golünü attı. Malum güzel kapı. Bir de şey çok güzel, enstantane olarak vurup bakıyor ya topu şöyle.
0: Aynen.
1: Çok tatlı bir görüntüydü ya. Van Dijk'ta şeye tabii, Somerville'e de parantez açmak lazım. Neler
2: İyi
1: söylersin
2: goller
1: yani. İçin?
0: Ben de çok tutmuyorum Somerville'i ya. Ya kötü sanmış. Oyuncu demiyorum da yani çok ekstra bir oyuncu değil gibi geliyor ya. Ya tamam çıktı bir tane çekti attı yani. Belki de atar yani. 2-3 tane daha da ben genel kümülatifte söylüyorum.
2: Kalır mı acaba Championship'te?
0: Ya alır ya biri.
2: Evet.
0: Yani tam mesela Leeds'in falan indireceği oyuncu Somerville.
2: Ama evet yani Somerville, Gakpo, Malin ileri üçlüsü Hollanda tarihinin belki de en böyle gösterişsiz ileri üçlüsü olabilir.
0: Reinders'e mesela dün hiç yokları oynadı yani.
2: Reinders çok iyi girmişti sezona da işte Guardiola takımında zor ya. Yani sürekli formda kalmak zor. Bir noktada kesiyor çünkü hoca size çok çok iyi değilse.
0: 7 çok iyi oyuncusu var. Ya ön üçlü ve kaleciyi çok iyi klasmanına ben şahsen almıyorum. Evet. Ama merkez üçlü ve Dayon. Geri dörtlü yani %50'den fazlası takımın A sınıfa yakın oyuncularla kurulu diye düşünüyorum. Ki Dumfries'i bu maç kullanamadılar yani.
2: Evet.
0: Aslında Dumfries tam Japonya'nın savunmasına, sol beklerine, sol stoperlerine üstünlük kurabilecek fiziksel oyuncuydu. Ama hiç onu işte diagonallerle arka direkte buluşturamadılar. Yani Hollanda'nın yakın dönem Hollanda'nın en büyük silahlarının, hücum silahlarından biri bu settir aslında.
1: Üretkenlik olarak sıkıntı çekeceğini düşünüyor musunuz? Yani ne kadar hani tamam stoper golü oldu.
0: Çekiyor bence zaten.
1: Ama...
2: Evet evet.
0: Bu maç mesela kaç XG'leri bakmadım
2: 70
0: ama.
2: 70 falan da şu.
1: XG'leri söyleyeyim hemen. 70, not almıştım 70. onu. 0.38'e 0.41 ikinci yarı.
0: 0.78 baksana.
1: İlk yarıda yani, 0.41 evet.
0: Bir almayalım XG'yi hadi. Yani 0.79 penaltı. Baktım. Yani 0.79 penaltı. Hani 0.79 alalım bir gol. Yani bir gol.
2: Evet.
0: Çok yani üretken.
2: Yok üretkenlik sıkıntısı yani. Olacak da yani gol yemesi zor bu takımın ya. Japonya'dan yediler iki tane ama bu korner golünü bir daha yerler mi turnuvada mesela?
0: Çok şans bir de Kamada'ya yazmaları da o golü bir enteresan. Kamada'nın saçını.
1: Evet ya.
0: Zeytinli poğaça tweet'i gibi gol oluyor yani.
2: Onu da işte
1: şeyden bakmışlar. Gerçekten Kamada'ya yazdı ben de şaşırdım.
0: Çipten. O Kamada'ya hemen zaten şey yapıyor.

0: Ben diyor, ben attım. Abi Dünya Kupası'na gol attın, sonuna kadar sahip tabii çıkacaksın
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, hiç acımam. Hiç acımam yani.
0: Ne yapacaksın? Şeyim yok ya işte, Kubo senin olsun demezsin yani.
2: Jest yapılacak bir maç yok, değil kesinlikle. O şu anda pek yani. Bu arada Summerville'in merak ettim West Ham karnesini de, 7 gol 3 asist bu sezon. Geçen sezon 1 gol 2 asist ama Leeds'de 21 gol 10 asist.
0: Ama Championship yani değil
2: Championship mi? Tabii.
0: Yani ama yine de... bilmiyorum hani Summerville gibi oyuncular var diye hani A sınıf bir oyuncu şeyi vermiyor bana. Belki de yanılırım yani, inan bilmiyorum ama.
2: Japonya'nın genel olarak Mitoma yokluğunda nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorduk. O açılardan nasıl buldunuz maçı Can?
3: Ya onlar da bence üretkenlik sorunu çekti ve çekecek.
2: İlk yarı 0-18 gol evet. beklentisi. İkinci yarı 0-41'e çıkan bir gol beklentisi.
3: Yani çok baskıdan...
0: Tunus'un liderlik oranı gerçekten hayattaki... bütün şeyimi bozdu yani. Konsantrasyonumu bozdu.
3: Bence onlar da yani baskıdan kazanarak atacakları goller olacaktır. Ama akan oyunda, sette çok üretken olabilecek bir yapıda ve oyuncu profilinde değiller bence, özellikle Mitoma sonrasında. Yani Maeda da benzer. İşte Doğan o istediği gibi oynayamadıkça, Litsu Doğan falan. Zor yani, onların da üretim problemi çekmesini bekliyorum.
2: Peki, Hollanda-Japonya'yı da bu şekilde tamamlayalım. Bugün güzel maçlar var.
3: Da nispeten
2: neden,
3: daha
2: neden diyorum bunu?
0: İşte pek katılmıyorum.
2: Salah izleyeceğiz, Kevin De Bruyne izleyeceğiz, Doku izleyeceğiz.
0: Belçika-Mısır maçı tamam canım.
2: Belçika-Mısır için diyorum. Yani LAR dediğim için diyorsun değil mi?
0: Yani şimdi hani doğru ya da doğru. Hani
2: tabii canım, Suudi Arabistan-Uruguay maçı için güzel yani maçlar.
0: İran-Yeni Zelanda maçı hani kupanın...
3: En düşük reytingi olur Türkiye'de bence.
2: Ama İran maçını da bir taraftan merak ediyor pek çok futbolsalar.
0: Hayır bu ama tabii. Şey olarak değil yani. Ben saha içi
2: tabii
0: olarak
2: tabii
0: söylüyorum.
2: Saha içi. Belçika-Mısır, hani o gün konuştuk 6. jenerasyon. Sonu geliyor. İşte Lukaku, Kevin De Bruyne'nin son turnuvası olabilir yorumları var. Ama bir taraftan da Decatelare ile Doku bu takımı alıp yine bir yerlere götürebilir mi? Sorusu da var.
0: Abi 6. jenerasyon bitti bence zaten. Yeni bir jenerasyon arıyorlar ve yeni jenerasyonun merkezine de Doku'yu koydular. Yani zaten 6. jenerasyonun çalışmadığı, beklentileri karşılayamadığı işte Euro 2000'ler, 2022 yani Dünya Kupası, yani aslında 2018'de 6. jenerasyon pik yaptı Eden Hazar'la ve sonra düşüşte birçok maçta Doku'ya sığınmışlardı. Yani çok net hatırlıyorum ben Euro 2020'deki birçok maçın son 15 dakikasındaki o takımda işte hala Hazar'lar, De Bruyne'ler, Lukaku'lar iyi durumdayken Doku'nun ayağına bakıp maç çözmeye çalıştıkları çok son 15-20 dakikalar vardı. Şimdi Doku merkeze geldi çünkü De Bruyne de fizik olarak iyi durumda değil, teknik apayrı bir şey o. Hani klas kalıcı mevzusu ama yani Belçika'nın nereye varacağını bilmiyorum ama Doku'dan iyi bir turnuva bekliyorum ben. Ya 11'i bilmiyorum, ben bek tercihlerini biraz farklı buldum. Kastanya oynuyor sol bek, De Kuyper oynatmamış hoca. Belki de De Kuyper çok hücumcu bir bek olup Doku ile üst üste binebileceği için. Çünkü hazırlık maçlarına da ben Belçika'yı takip ettim. Üçlü oynadı hatta bir maçta. Öyle olunca Doku'yu kalabalığın içine atmak zorunda kalıyorsunuz. Doku çizgi oyuncusu yani. Sırtını çizgiye vermeden rahat etmiyor. Performans da vermiyor. Hatta muhtemelen bugün Trozar sağda oynayacak. Çünkü hazırlık maçlarında hep Doku'yu solda, Trozar'ı sağ evet. ayaklı olmasına rağmen ters ayaklı değil, düz ayaklı sağda oynattı. İyi bir orta sahaları var ve yani şöyle söyleyeyim. Arka dörtlü soru işareti ama Courtois turnuvanın en iyi kalecisi bana göre. Önlerindeki Tielemans, Onana'da yani Onana gibi tutucun varsa zaten daha ne istersin? Değil mi?
3: Ben bir de bizim önümüzde ısındı. Tam önümüzde ısındı İstanbul'daki finalde. Tam
0: dehşet fizik değil mi?
3: Abi inanamadım ya. Yani
0: olan 1.95 var mıdır bakacağım ya.
3: Olabilir. Ya iki tane falan benden. Ki ben de uzun bir adamım da yani. Suya atsak, su dolu bir kaba atsak ikimizi de benim iki katım su
0: taşırır.
3: Tam
0: 1.95 abi ona.
2: 1.95.
3: Yani, abi müthiş. Fizik yani boydan öte genişlik menişlik yani çok enteresan bir fizik. Mısır için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Salah Marmuş dikkat çekiyor tabii ama onlar dışında hepsi yerellik 11'de. Şimdi baktım. Bir
0: Mısır,
3: tane de Arabistan'da bir oyuncu var Körfez'de. Yani
0: sağ iç oyuncularını övüyorlar o.
3: Şey mi? Lashin mi?
0: Yok diye.
3: Aşur mu? Atilla.
0: Atilla. Onu övüyor.
3: El Ahli'den çok oyuncu var Mısır'dan. Yani onları tanımıyorum. Belki de çok iyi oyunculardır ama yani Salah Marmuş'u ne kadar devreye sokabilirler, onlara ne kadar istedikleri noktada top gider. Ben yani Mısır'ı biraz hayal kırıklığı yaşatabileceğini düşünüyorum.
2: Marmus için de zaten çok fazla bu sezon forma şansı bulamadı ya. Evet. City'de çok da oynayamadı doğal olarak.
0: Ama tam Marmus'un şeyi abi bu ya. Hani Marmus adını böyle bir takımda duyurdu yani. Frankfurt. Evet. Full kontra takımıydı. Mısır'da son hazırlık maçlarına dörtlüye döndüler ama aslında üçlü savunma oynamışlar şeyde. Elemelerde. İspanya ile 0-0 kaldılar. İspanya'nın tek 0-0'ı kapelerde evet, değil yani. Mısır'la da 0-0 kalmışlardı. Bu açıdan onların da biraz düşünmesi gereken bir periyot oldu bu bir ay. Mısır valla sağlam savunma yapacak bence.
2: Yenilmeme konusunda çok iyi bir şey geçirdiler, dönem geçirdiler. 10 maçlık yenilmezlik var neticede.
0: Tabi ama o kendi konfederasyonlarında oynadıkları takımlarla şimdi Belçika 1 değil ama ben Belçika'ya hani sorun yaratabilirler yani belki de. Öyle düşünüyorum yani. Ya doku işte burada yani. Çünkü şimdi Mısır gelecek 5 oyuncuyla bekleyecek ve kontra kovalayacak. 5-3-2 yerleşecek muhtemelen topun arkasına. Çünkü hani Salah'a da çok fazla savunma görevi vermek karşılığını alan bir plan olmuyor genelde. Arnistot bunu deneyimledi. Burada doku bir adam eksittiğinde bütün savunmanın şeyi bozuluyor. İşte İspanya mesela maça çıkarken bir kenar oyuncusuyla çıkmamasının negatifliğini bence böyle gördü. Mesela Yamal giriyor, beki öyle ya da böyle eksiltiyor ve ister istemez savunma bir sallanmaya başlıyor. Bu maçta da Doku'nun bunu yapması muhtemel. Trozar'ın 0-0'ı bozması muhtemel. Çünkü Trozar yani ekmeğini 0-0 bozarak kazanıyor. Aynen. Vallahi. Kirayı böyle ödüyor yani Belçika'da. Bakalım göreceğiz.
2: Evet, bir cümlede Chris Wood ve Yeni Zelanda'yı alayım.
0: Bol şans Chris
2: Wood ve Yeni Zelanda. 92 Premier League golü.
0: Kiviler.
2: Yeni Zelanda çok tabii ki şey gösteriliyor. Çok.
0: Yeni Zelanda biliyorsun namağlup gruplarda yenilen evet. Evet. Tek mi bilmiyorum
2: yenilmeden,
0: ama.
2: Yenilmeden elenen takım. Hayır,
0: tek mi bilmiyorum ama ya, az takımdan biridir. İtalya orada da eğlenmeyi başarmıştı. 2000.
2: Doğru.
0: İtalya o grupta.
3: Ya Haiti'den 4 yediler mesela 3 Haziran'da.
0: Maşallah.
3: Aynen yani çok da takip edemedim Yeni Zelanda milli takımını ama bakalım. Bilmiyorum.
0: İran içinde şöyle bir şey deniyor. Yani İran'ı yazan gazeteciler bunu söylüyor. Beklenti çok düşükmüş.
2: Evet.
0: Sahada. Böyle ama bu maç bir hedef maç yani. Bu maçı
2: Mehdi kazanan... Taremi ile yatıp Mehdi Taremi ile kalkıyorlar şu an.
0: Abi ama Mehdi Taremi'nin de yani işte Inter'de gördük en üst seviyede çok tat vermedi. Serdar evet. Azmoun da yok Azmoun artık. Da yok. Bakacağız. İzleyeceğiz.
2: Evet. İzleyeceğiz, göreceğiz. Suudi Arabistan Uruguay karşılaşması da bir başka mücadele sevgili izleyiciler.
0: Gollü geçer diyorum o maça.
2: Olabilir.
0: Gider ya evet. Bir tahminde.
2: Suudi Arabistan da bu arada İran gibi. Yine yerel liglerden gelen öyle dışarıda
0: Pogba oynayan. Pogba var. Pogba oynuyor. Kanlı mıydı?
2: Oyunculardan biri.
3: Doğru.
0: Arabistan'da oynayan.
2: Evet, programın sonuna geldik bugün. Ağzına teşekkür sağlık. Ederiz. Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, özellikle İspanya Yeşilburnu adına karşılaşmasının sürpriz sonrası başladı kupada bugüne. Güzel maçlar bu akşamlık çok fazla gözükmüyor ama Belçika-Mısır maçı keyifli geçebilir. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle kupada bugün de. Hoşçakalın, iyi seyirler.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor.

0: kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
8: Bahse gireriz başlıyor.
9: Bahse gireriz'den tekrar merhabalar, ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir 45 dakikalık aradan sonra tekrar bir aradayız. Fenerbahçe Beko 87, Beşiktaş Giyin 59. İkinci mücadelede farklı bir Fenerbahçe galibiyetine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 3 dakikaya yakın bir süre var mücadelenin sona ermesini. Söylemiştim, reaksiyon bekliyorum Fenerbahçe Beko'dan. Tam da beklediğim şekilde bir reaksiyon gösterdi sarı lacivert takım. Çok da sürpriz değil tabii ki. Güçlü bir kadrosu var. Haliyle bu kadroyu da en iyi şekilde bugün kullandı Saras, Yasikevicius ya da teknik ekibi. Şu ana kadar dediğim gibi farklı bir galibiyet almak üzere oyun anlamında da gayet iyi oynadı sarı lacivert takım. Ben de mücadeleyi büyük bir kısmını izledim, onu söyleyeyim. Ve Fenerbahçe'nin üstün oyunu vardı. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Hollanda Yeşilburun Adaları 0-0 sona erdi. Biraz da saat 22'de Belçika Mısır mücadelesi var. Burada hani bilmiyorum tabii, Mısır'da benzer bir taktikte oynayacaktır ama bol bol avut atışı izleriz. Yani kale vuruşu daha doğrusu izleriz. Yine gollerden ziyade aslında biraz özel bahislere yönelmekte fayda var iddia oynayacaklar için. Bunu özellikle bir söyleyeyim. İddia tahminimi soranlara en az 13-14 kale vuruşu olur diye düşünüyorum. Yine Mısır'ın bolca kale vuruşu kullanmasını bekliyorum. Belçika'nın iyi bir kadrosu var. Tabi o altın jenerasyon gitti ama yine de fena bir kadroları yok. Doku yine onlardan birisi. Trossard, Kevin De Bruyne ve De Ketelaere en uçta. O da çok iyi bir oyuncu. Onana, Tielemans orta sahada, yani ortalamanın üzerinde bir kadrosu var Belçika'nın. Belki A plus oyuncuları hani olmayabilir. Ona yakın oyuncuları var ama onlardan birisi Doku işte. Diğeri De Ketelaere. Atalanta'da oynuyor. İyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Kalede Courtois bence dünyanın hala bir numarası bana sorarsanız. Yani fena oyuncuları yok.

Yine günün belki de en farklı skorlarından birisi, sürpriz skorlarından birisi de İsveç'in Tunus'u 5-1 mağlup etmesiydi. Burada da tabii Tunus mağlup olduktan sonra biliyorsunuz Tunus teknik direktörü Sabri Lamucci'nin görevine son verildi sevgili dinleyiciler. Ağır bir mağlubiyet aldı. Abbas Ayari biliyorsunuz kendisi İsveç'i tercih etti. Hani baktığımız zaman aslında Yasin Abbas Ayari Brighton'un oyuncusu, bu mücadelede yıldızlaşan oyunculardan birisiydi. İki gol attı diyelim. İshak yine yaptığı asistlerle ön plana çıktı. İki asisti var. İshak'ın bir de golü vardı. Maçın oyuncusu da yine kendisi veya Ayari oldu. Yani önemli bir performanstı İsveç adına. Tabii İsveç'te de hem Gökereş hem de İshak oynuyor. Hocanın da teknik direktöründe. O zaman düzelteyim. İspanya Yeşilburun adalarıyla oynadı. Evet, dinleyicimiz yanlış söylediyse düzeltelim. İspanya Yeşilburun adaları mücadelesi 0-0 sona erdi. Hollanda Japonya ile dün 2-2 beraberliği vardı ki ben de 1-1 beraberlik bekliyordum. 2-2 bitti. Japonya galibiyeti bekleyenler vardı ama olmadı bu, onu söyleyelim. Servet Bey'e teşekkür ederim. Servet Kambur sağ olsun hemen düzeltmiş bizi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet, dün İsveç'in galibiyeti tabii önemliydi. Dediğim gibi gruba farklı bir galibiyetle başladı İsveç. Biliyorsunuz Japonya, Hollanda ve Tunus aynı gruptalar. Bu arada ben İsveç, Japonya ve Hollanda'nın çıkmasını bekliyorum. Yani Tunus'un herhangi bu turnuvada iddiasının olacağını düşünmüyorum. Tunus'un da şöyle bir özel durumu var. Yani onu da söylemekte itina etmiyorum. Biliyorsunuz H grubundaydı. Afrika elemelerinde H grubundaydı ve sadece bir beraberlik aldı. Namibya karşısında deplasmanda beraberliği vardı. Onun haricinde daha da önemli özelliği şuydu. Gol yemeden geldiler. Yani gol yemeden buraya kadar geldiler. Yanlış hatırlamıyorsam 10 maç vardı değil mi? Evet, doğru, 10 mücadele sonunda sadece bir beraberlik, 28 puanla 0 mağlubiyet ve 0 gol yiyerek. Gerçi hani fena da gol atmadılar. İşte São Tomé'ye 6 tane attılar. Namibya'ya 3 tane sahalarında attılar. Yine Liberya'ya, yani çok da tabii güçlü bir grup değildi ama yine de sadece bir beraberlikte geldiler. Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk maçta da 5 gol yemeleri tabii onların bir şekilde reaksiyon göstermesine neden oldu. Ve Sabri Lamouchi, Fransız oyuncu, eski hatırlarsınız, fena bir oyuncu değildi. Kendisinin görevine son verildi. İlginç, anında bir reaksiyon gösterdiler. Yani turnuva devam ederken görevine son verdiler. İşin ilginç tarafı da buydu. Bakalım yine benzer şeyler olacak mı turnuvada? Ben de merakla bekliyorum. Hiçbir varlık gösteremediler İsveç karşısında ve farklı bir mağlubiyet aldılar. Hollanda-Japonya maçı turnuvanın şu ana kadarki en zevkli, keyifli maçlarından birisiydi. Bu arada sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Dün tabii kendi milli takımımızı konuştuk. Aralarda başka şeyler de oldu. Başka yayınlar da olunca haliyle tam böyle detaylı konuşamadık. Ama hani ben de bugün yine izledim. Eve gittim dün, görsel medyada, televizyonlarda, yani oradaki spor yazarlarını ya da işte spor adamlarını dinledim, izlemeye çalıştım. Gerçekten ağır eleştiriler vardı Montella hocaya karşı. Tercihleri konusunda ağır eleştiriler vardı. Kimse tabii karakterini, kişiliğini asla bir şey söylemiyor. Çok beyefendi bir teknik direktörümüz. Ama dünkü maçta hem taktik anlamında hem oyuncu tercihleri anlamında çok büyük hatalar yaptığından yine bahsettiler. Dediğim gibi biz uzun uzun konuşamadık. Dün en son bir mesaj gelmişti. İşte o mesajı aslında okuyacaktık ama sonrasında yayından ayrılmak durumunda kaldık. Voleybol maçı nedeniyle. Hani sanki böyle haksız yere bir eleştiri yapıyormuşum gibi bir söylem vardı. Halbuki hani hepimiz olduğu gibi sonuçta biz de hani duygularımızı, özellikle milli takım konusunda tabii ki duygularımızı dile getirmek istiyoruz. Üzülüyoruz. Gecenin köründe kalkıp maç izliyoruz. Sonucunda

0: işte kazanmamız gereken bir mücadeleyi kaybettiğimiz zaman tabii ki haliyle üzülmemiz ve bu üzüntümüze neden olan konuları da dile getirmemiz kadar doğal bir şey yok. Dün de söyledim, bugün de söyledim. Herkes hata yapabilir, olabilir. Önemli olan bu hatayı devam ettirmemek. Bu arada Fenerbahçe Beko 93-68 Beşiktaş Gain karşısında kazandı ve seriyi de 1-1'e getirdi. Aslında özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonraki maçlarda tabii ki enseyi karartmıyoruz ama çok önemli iki mücadelemiz var. Bu maçları en kötü ihtimalle bir 4 puan almalıyız ki en iyi üçüncülerden birisi olabilmemiz için. Ve hocanın da yani teknik direktörümüz Montella'nın da futbol adına ya da kadro anlamında doğruları, doğru oyuncuları, formda oyuncuları, işte maç ritmi olan oyuncuları oynatması gerekiyor. Hani maçtan sonra Ahmet'i soruyorlar ama başka bir cevap veriyor. İşte Deniz'i neden oynatmadınız diyorlar. Geç oyunu aldınız diyorlar. Kerem ruhunu teslim etti. Ya tamam anladık yani Kerem elinden geleni yaptı ama konu Kerem'in ruhunu teslim etmesi 85 dakika 2 metrelik oyuncular arasında boğuşması değil. Deniz'i neden oyuna almadınız sorusu. Yani aslında sorumuz bu. Üçlü savunmaya dönerdiniz. Saha içinde bir değişikliğe giderdiniz gibi. Umarım hocamız da gereken dersleri çıkarmıştır. Hani futbol sadece futbol değildir. Böyle bakmak lazım. Özellikle milli takım düzeyinde. Dün işte belki ülkenin birçok yerinde, ülkemizin birçok yerinde büyük ekranlar kuruldu. İnsanlar gece kalkıp sokaklara düştüler, gittiler bu maçı. Hani güzel bir ambiyansla izlemek için. Haliyle hayal kırıklığı yaşamamız dediğim gibi çok normal. Ve bu çerçevede yaptığımız eleştirileri de sizlerin de normal olarak karşılaması gerekiyor. Yoksa kimsenin ne Montella ile kişisel bir problemi var, ne kişisel bir derdi var. Ama eğer milli takımda yaptığı tercihler eleştiri konusu götürecekse ya da eleştiriye neden olacaksa ki dün oldu, o zaman bu eleştiri de yapıyor olmamız gerekiyor. Yapmamızda da herhangi bir beis göremiyorum. Bir sıkıntı göremiyorum diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programına. Bu arada bulamadım o mesajı. Çok mesaj gelmiş gün içinde ama hani şeydi böyle. Nedir o? Montella hocayı eleştirmenin sanki böyle yasak olduğu bir mesaj atmış yani. Hoca ne yapsın da işte kırılmadık, rekor bırakmadı. Efendim siz hangi hakla Montella hocayı eleştiriyorsunuz? İşte işiniz gücünüz zaten Montella hocayı eleştirmek. Falan böyle bu minvalde bir mesaj yazmış. Evet doğru işimiz gücümüz zaten birilerini eleştirmek. İyi gördüğümüz şeyi iyi demek. Olumsuz gördüğümüz ya da kötü gördüğümüz şeye de kötü demek diyebilmek. Bu da önemli. Çünkü sürekli her şeyi iyi diyenler de var. Bunları dinleyebilirsiniz bu arada. Ama ben demiyorum. Demeyeceğim de hiçbir zaman. Eğer olumsuz bir şey görüyorsam

0: Olumsuz derim. Eğer bir konuda aynı fikirde olmadığım bir konu varsa bu konuda fikrimi rahatlıkla ifade ederim. Zaten burası da böyle bir kurum. Biz de böyle bir iş yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Benim için hayal kırıklığı olan iki oyuncu vardı. Biri Miri. Adamla beraber aynı anda rakip 5 metre önüne geçti bir anda. Bir de Barış Alper, bu halde Avrupa'dan kimse ona 50 milyon euro vermez demiş sevgili Serdar Kantık. Ya oyuncular özelinde tabii ki eleştirebilirsiniz. Hani eleştirebiliriz diyebiliriz. Daha iyi oynamalarını beklerdik. Daha etkili bir performans beklerdik. Ya da işte daha agresif bir performans bekleyebilirdik. Bu da çok normal. Dün söyledim, bugün de söyleyeyim. Mücadelede ortalama 100 dakika oynanan mücadelede sadece 4 kez faul yapmışız. Yani çok faul yapalım diye söylemiyorum. Yani agresiflik düzeyimiz anlamınız açısından söylüyorum. Gayet fair play kurallarına uygun bir mücadeleydi. İşte Hakan'ın sözleri vardı. İşte oyunu domine ettik ama olmayınca olmuyor. Hocanın yine benzer sözleri vardı. Ama ben hani bu söylemlerin tamamen dışında bir değerlendirme yapmaya çalıştım. O da hocanın maç içindeki tercihleri, maç içindeki tercihlerini maçın gidişatına göre değiştirmemesi, yani oyuncu değişikliği yapmadan ya da yaparak değiştirmemesi benim için hayal kırıklığıydı. Bunu da dile getirdim. Bu da gayet normal bir şey. Bunu da dinleyicilerimizin, herkesin de anlıyor olması lazım. Yani eğer profesyonel bir iş yapıyorsanız, eleştiriye açık bir iş yapıyorsanız, ki bizler de öyle eleştiriye açık bir iş yapıyoruz. Sizler de bizi eleştiriyorsunuz birçok zaman. Aynı fikirde olmayabiliyorsunuz. Olmamanız da çok normal. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Hiçbir zaman da dönüp de çok tırnak içinde söylüyorum. Ya siz çok saçma düşünüyorsunuz hiç demedim 7 yıldır. Saygı duyuyorum fikrinize ama ben sizinle aynı fikirde değilim diyorum. Yani fikirlere de açık. Her zaman bir yayın. Burası demokratik bir kurum ve sizin de fikirlerinizi her zaman istiyoruz. Ve bu fikirlerinizi de burada dile getirmeye çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar. Ömer Bey merhaba demiş. Merhabalar sevgili Ömer Bey. Selamlar, sevgiler. Sevgili Dursun Bey ne demiş? Hayal değil, hedef Dünya Kupası diye bir görsel paylaşmış. İyi akşamlar diliyoruz demiş. Benden de size hem iyi akşamlar hem de selamlar, sevgiler. Radyo Spor ailesine selamlarını iletmiş. Merhaba abi, ben İstanbul'dan Onur demiş. Bu eleştirenlere, kızan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Benim 10 yaşında bir oğlum var. Onunla beraber izledik. Bana dedi ki, baba Kerem'le Barış'ın yerine neden değiştirmiyor dedi. Evet, değil mi? 10 yaşınızdaki oğlunuz. Benim oğlum da ağlamakta oldu vallahi. Son, yani en son Mert Müldür Salih değişikliğini gördükten sonra kalktı gitti. Televizyonun olduğu odadan. Ben izlemek istemiyorum dedi. Sebebim de hani ben birisi sağ bek, biri orta saha, defansif orta saha deyince kalktı gitti. Baba bize gol lazım değil mi dedi. Hani 11 yaşında benim oğlum da. Hani biz neden sağ bek ve işte Salih'i alıyoruz? Şimdi mesela hani bana kızıyorsunuz ya, neden bu kadar hocayı eleştiriyorsunuz? Şunun için kızmayın. Ya da kızıyorsanız kızgınlığınızı şöyle törpüleyin. İşte Porto'da 34 maç oynayan, bunun son 16 maçın 11'inde direkt 11 çıkan Denizgül ya da işte Can mesela benzer şekilde oyun alınmıyor ama şu ana kadar bunu oyuncu kötü ya da benzer bir şey demek için söylemiyorum. Hani hoca diyor ya, oynayan oyuncular sayısı azdı, işte biraz daha maç ritmi olan, sakatlıktan dönen oyuncular vardı. Sadece forma şansı veriyor mesela, kurtarıcı gözüyle geçişleri engellemek için. Ya yani 70 dakika falan süre alan Salih'e bu sene süre veriyor mesela. Ondan sonra diyorsunuz ki, ya efendim neden hocanın üzerine ya da hocayı bu kadar eleştiriyorsunuz? Bunun için eleştiriyorum işte. İsme göre değil. Oynayan oynama durumlarına göre ya da işte form durumlarına göre ya da işte kendi takımlarında sürekli oynayan oyuncuları oynatırsanız çok daha iyi olur. Ve hani 2-0'lık bir skor varken de ya da 1-0'lık bir skor varken de dünyanın her yerinde, yani buna Haiti'de, Curaçao'da, neyse artık hangi takım, 1-0 gerideyseniz dakika 83, 84, 85 ya da neyse artık 70 santrafor alırsınız oyuna. gidip de sağ bekinizi çıkarıp sağ bek almazsanız ya da orta sahanızı çıkarıp defansif orta sahanızı çıkarıp defansif orta saha almazsınız normal şartlarda. Yani ilk hamleniz gol atmak üzerine olur. Benim eleştirilerim genelde bu çerçevede yine aynı eleştirileri yapıyorum. Hocanın büyük yanlışları olduğunu düşünüyorum. Oyunu geç okuduğunu düşünüyorum. Okuyamadığını düşünüyorum. Oyuna müdahale belki o da heyecanlıydı bilemem. Buna bir şey söylemiyorum. Ama bu yaptıkları ya da yapmadıkları bizim yenilmemizin temel sebeplerinden birisiydi. Burada tabii oyuncular da var. Hani şöyle deniliyor. İşte oyuncuların hiç mi kabahati yok? Yani tamam siz Montella mı çıkıp oynayacak? Yani ne kadar güzel değil mi? Çok. O zaman bundan sonraki kendi takımlarınızda da takımlarınız yenildiği zaman Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu hangi takımdaysanız ki hani önemli değil. Kendi takımlarınızda yenildiği zaman o zaman teknik direktörünüzü eleştirmeyeceksiniz. Sadece efendim işte Okan Hoca mı girip oynamalı işte Italiano mu girip oynamalı? Zaten adam her şeyi yapıyor. Demenizi bekliyorum bundan sonraki süreçte. Peki hemen şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Caner abi. Montella'nın geldiğinden beri forvetsiz oynama takıntısı 2 metrelik adamları hani arasına attığı Kerem'i vazgeçtim. Sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor, orta saha çıkartıyor, orta saha oyunu alıyor. Montella hocayla bir türlü yıldızım barışmıyor diyor sevgili Serkan Bey. Ya hocanın şu ana kadar hani takımı getirdiği nokta ya da takıma kattıklarına o işte oyuncular tarafından çok sevilmesi falan hepsi çok güzel bir şey. İletişimi demek ki kuvvetli. Bu güzel bir şey. Ama benim hani böyle hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesi gerçekten bu konuda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Türk olarak tabii ki bu cevapları almak istiyorum. Basın toplantısında sorulan soruları sürekli bir farklı yanıtlar veriyor mesela. Bazılarına işine gelmediği, hoşnut olmadığı soruları hep böyle etrafından dolaşıyor. Birincisi bu. İkincisi, neden biz ısrarla Kerem'den bir santrofor ortaya çıkarmaya çalışıyoruz? Yani niye mesela? Yani neden böyle bir misyon yüklüyor Sayın Montella? Ya da Barış'tan neden biz 2 yıldır santrofor, Barış'ı santrofor yapmaya çalışıyoruz? Niye niye yani? Barış Galatasaray'da sağ tarafta tırnak içinde söylüyorum. Canavar kesiliyor. Adam durdurulamıyor. Milli takıma geliyor. Sen bir sağ santrofor oyna. Niye mesela? Değil mi? Hani bunu sor. İşte santrofor mu var efendim? Oynatmıyor. Ya bulacaksın işte. Bak Deniz'in var. Serdar var. Oynuyordu Kocaelispor'da. Umut Nayır var. Yani herkesin santrofor Gökereş değil ki dünyada. Ama mutlaka oralara bir santrafor, o bölgeyi oynamayı bilen, nerede durması gerektiğini bilen, nereye koşması gerektiğini bilen, ne zaman ne yapmasını bilen, yani orijini o olan, santrafor olan, o bölge için çocukluğundan beri gol atmaya çalışan, öyle eğitim alan birisini orada barındırmak her zaman için her takımın istediği bir şey. Zaten bunu yapıyorlar. İspanya'da 4-6-0 oynayan bir İspanya'da diyorum dünyada bir İspanya var gibi gözüküyor ama orada da Oyar Zabal ve işte bugün Ferran Torres vardı. Yine bir oyuncu daha vardı. Celta Vigo'lu ismini şimdi unuttum. Bugün onunla başlamışlardı. Onlar bile bu geçiş hücumun geçiş diyorum. Bu 4-6-0'ın ucunda hani böyle tam bir santrafor olmasa da bağlantı oyuncusu yine bağlantı santraforu mutlaka kullanıyorlar. Diyelim kısa bir reklam arası siz fikirlerinizi yazın birazdan devam edeceğim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Caner Ankara'dan sevgiler saygılar. Montella hakkındaki düşüncelerinizi illaki 48 takım arasındaki en kötü 12 takım arasına sokarak Dünya Kupası'ndan elenirsek 3. maçta evimize dönersek kaybeden Türk milli takımın milli takımı olacak. Montella mı bu takımın başında? Hiç antrenör olmasın, biz Avustralya'yı 5-0 yenerdik. Montella Türk milli takımının teknik direktörü olmamalı demiş sevgili Ali abi. Ya ben tam olarak da bunu söylemek istemiyorum. Yani bu kadar haksızlık olabilir. Şu ana kadar yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları, denedikleri vesaire demiyorum ama yani bu kadar göz göre göre Lades olmak, hani öyle diyorlar ya, göz göre göre. Şimdi maçtan sonra hatırlarsanız bir Karadağ maçımız vardı ve biz sanırım 2-1 ya da 3-1 yenilmiştik Karadağ'a. Maçtan sonra şöyle söylemişti Sayın Hocam. Demişti ki ağır zemin, rakip de fizikli oyuncularla oynadı. Yani yağmurlu bir zemin. Biz, hata bende demişti, kısa boylu ve hani biraz daha fiziksel direnci düşük oyuncularla, teknik oyuncularla oynadık. Sahaya göre çıkardığımız 11 ya da saha içindeki oyuncu topluluğu hani rakibin mücadelesine karşılık vermeyecek derecedeydi ve yenildik demişti mesela. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi ben de bunu söylüyorum. Yani Avustralya'nın fizikli bir takım olduğunu maç öncesinde biliyor muyuz? Biliyoruz. Savunmalarının boy ortalamasının 1.94 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki göz göre göre Lades olmuyor mu bu yani? Yani Kerem'i bu kadar fizikli oyuncuların içine bilerek mi koyuyoruz yani? Ve ne amaçla koyuyoruz? İşte hani Kerem, hadi koyduk, denedik 20 dakika, baktık yok ya. Bu arada golümüze kadar Kerem topla 0 kez buluştu. Yani golü, bizi golü yene kadar. Hadi denedik. Su molası var. Hani baktık olmuyor. Ya Barış sen bir geç oraya. Hani sen biraz daha boğuşursun falan. Hani belki işte Avustralya'nın savunma oyuncularıyla aranda işte ne bileyim 30 santim boy farkı yok dersin. Sen biraz oraya git. Kerem solda da oynayabiliyor yani. Bu oyuncu yıllarca sol önde oynadığı için Avrupa'ya transfer falan yaptı. Yani Kerem seni bir sola alalım. Bir 20 dakikada böyle deneyelim. Hani maça başladın. Tutmadı plan. Olabilir. Yani bazen denersin, olmaz. Ama maç içinde değiştirirsin. Arda'yı koyduk oraya. Değil mi? Sağ öne. Bakıyoruz. Ya Arda'nın ısı haritasına bir bakın Allah aşkına. Bir bakın. Sağ öne koyulan bir oyuncunun ısı haritasının yani sağ taraf olması gerekiyor değil mi? Bir bakın. Arda sağ taraf hariç her yerde oynamış. Barış'ın soluna gelmiş. İşte 10 numara olarak oynamış. Savunmaya gelmiş. Top almış. Bir tarafı Zeki'ye bırakıyorsun. Yani bir kere hatalardan birisi bu. Golü yediğimiz kanat bir bakın. Zeki'nin kanadı. Neyse. Yani günün sonunda hocanın Paraguay maçında ki elenme riskimiz var. Bakın hiç böyle bu işin şakası yok. Elenme riskimiz var. Amerika ile Amerika ile Avustralya berabere kalsın, biz Paraguay'a yenilelim, eleniyoruz. Farkında mısınız? Hani canımız sağ olsun falan demek istemiyorum ben. Niye canım sana sağ olsun diyeyim ya? Demek istemiyorum yani. Ben doğruları yapayım. Sonrasında elenebilirim. Problem yok. 10 tane denerim, olmaz. Can uzuna yer bulamadık. Yani bunları niye konuşmamızı istemiyor bazı dinleyicilerimiz? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani canın işte neymiş efendim? Ya taktınız cana. Yani ne yapmış ki Frankfurt'ta? Ne yapacak ki Frankfurt'ta? Hani canla yapmadıysa o zaman ben de sorarım. Şu andaki milli takımda çağrılan, milli takıma çağrılıp zaman zaman forma giyen bazı oyuncular ne yaptı kendi takımlarında? Hiç neredeyse süre bulmayan kendi takımlarında oyuncular var. Hani isim vermeyeyim, hedef göstermeyeyim ama kimler olduğunu biliyorsunuz. Benim hocanın yaptığı, geç yaptığı veya hatalı yaptığı değişiklikler dışında canımı sıkan nokta bu tarz teknik becerileri kısıtlı takımlara karşı oynadığım oyun. Zira

Zira tempo ile bunaltmamız gerekirken temposuz, baskısız ve ağır oynadık. Evet, tam da bu sevgili Zafer New Jersey'den yazmış. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Yani oyunu, evet, bugün mesela İspanya'da yenemedi ama İspanya biraz daha fizik kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadı ve yenemedi. Yani işte biliyorsunuz Yeşilburun Adaları hani oyuncuların neredeyse %99'u fizikli, koşan, mücadele eden ve sizi saniyede de kendi yarı sahanıza koşturabilecek nitelikte bir takım. İspanya'da bugün 27 şut attı ama kaçırdıkları birçok gol pozisyonu var mesela. Yani gerçekten net pozisyonlar var. Buldular ama atamadılar. Kaleci bugün olağanüstü oynadı. İyi kurtarışlar yaptı. Olmadı. Mozinha. Ama bu İspanya medyası da mesela eleştirecektir. Eminim ki teknik direktörü La Fuente'yi mutlaka eleştireceklerdir. Orada bu eleştirilere bir şekilde yanıt verecektir. Adam bizi 6-0'lık yendiği maçtan sonra takımdan memnun değilim demişti ya. Hatırlayın Konya'da. Şimdi eminim ki demeyeceklerdir ya. Siz de bizi çok acımasızca eleştiriyorsunuz. Yani biz son Avrupa şampiyonuyuz kardeşim demeyeceklerdir. Evet, biz eleştirilerden gereken payı alacağız. Neden Yamal oynamadı diyecekler. Neden Oyarzabal'la başlamadın falan mutlaka diyecekler. Oyarzabal bu arada oynuyor muydu ya? Maç başında var mıydı? Vardı. Ya da işte diğer oyuncular işte oynamayan. Mesela Nico Williams 87'de oyuna girdi. Belki bu konuda eleştirilecektir. Öyle tahmin ediyorum. Ve o eleştirilere de mutlaka bir sonraki maçta reaksiyonla karşılık vereceklerdir. Ankara'dan Ertuğ ben. Bugün İspanya maçını izledim. Montella gibi La Fuente'de akıl tutulması yaşıyorlar. Yamal, Olmo, Williams. Evet, mesela Olmo oyuncular maçın sonuna doğru alıyor. Ve bu takımlara gol lazım. Ben bu antrenörleri bir türlü anlamıyorum. Oyuncu değiştirmek ve oyunu okumak bu kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ertuğ Bey. Oluyor demek ki bazen. Mesela orada da evet Olmo. Yani belki de İspanya'nın en iyi futbol akıllarından birisi. Bir diğeri de Pedri bana göre. Olmo da çok büyük bir oyuncu. Bugün yedek kulübesindeydi. Yani ona yer bulamadılar. Tabi burada en büyük hatalardan birisi İspanya adına. Bugün Torres kanatta oynadı. Halbuki Torres yerine Williams'ı kullanabilirdi mesela bana sorarsanız. İşte Gavi ve Torres'i kanatlarda kullandı. Evet, büyük bir akıl tutulmasıydı. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hani Merino'dur. Diğer tarafta Nico Williams'tır, Yamal gibi oyuncular yedek kulübesindeydi. Hakikaten orada da çok ağır eleştiriler alacaktır diye tahmin ediyorum. Olur da elenirsek olan Türk milletine olacak. Montella gider İtalya milli takımına hoca olur demiş sevgili Hüseyin Bey. Evet, işte aslında biz de elenmeyelim diye bu eleştirileri yapıyoruz. Hoca da hani mutlaka takip ediyordur bu eleştirileri. Sadece bizim yaptığımız değil, her yerde yapıldı. Yapılmalı da hani burada neden rahatsız olanlar var kısmını gerçekten anlamış değilim. Yapılmalı da. Çünkü eleştiriye açık bir iş yapıyorsunuz. Değil mi? Hani sizin yaptığınız tercihler sadece sizi bağlamıyor. Hani 86 milyon, 90 milyon sadece Türkiye üzerinde baktığın zaman izleyenler var. Ya da Türkiye'nin nüfusu o kadar. Bakın Azerbaycan'da Azerbaycan izledi. Almanya'da, Belçika'da, İtalya'da, İspanya'da, ne bileyim işte Hollanda'da, Fransa'da, her yerde bir şekilde taraftarlarımız var. Türk toplumu dünyanın her yerinde ya da Türkiye Cumhuriyetler yine aynı şekilde bizim maçları izlediler. Ya da işte bizim maçı izlediler. Ve ama birçoğu da benzer bir nitelikte hayal kırıklığı yaşadı. Bunu da dile getirmek bizim işimiz. Kimse de kusura bakmasın, rahatsız olan da olabilir. Kendi tercihidir. Ama bundan rahatsız olmamak lazım. Bu arada Belçika-Mısır maçı da başladı sevgili dinleyiciler. Mücadelede 1-0 Mısır'ın üstünlüğü var Belçika karşısında. 1-0 öne geçti Mısır. Dakikalar 19'u gösterirken Aşır'ın golüyle. O da bu arada iyi bir oyuncu Aşır. Bir şutu var Mısır'ın. Onda da gol atmayı başardı.

Ben de buna hastayım böyle. Tek şut atıyorlar, o da gol oluyor. Yani böyle takımlar da var. İki şut atıp gol atıp sonrasında maçı bitiriyorlar. Bakalım Mısır. Ben de bir taraftan mücadeleyi takip ediyorum. Güzel bir gol attı. Aşır. Bugün de evet yani Mısır adına önemli katkılar yapmasını beklediğim bir oyuncu. Ayhan Bey espri yapmış. Mısır yemek serbest demiş. Peki. Devam edelim. Caner Bey, Can'ı madem oynatmayacaktın Makedonya hazırlık maçı. Bakın mesela şimdi sevgili Ali abi yazmış da okuyacağım mesajını ama mesela şunu anlamıyorum. Anlayan varsa lütfen yazsın bana. Can'ı Makedonya maçında denedik. Doğru mu? Doğru. Sonra yetmedi. Venezuela maçında denedik. Yani baktık. Santroforlu bir oyun. Gayet de skor aldık. İki maçı da kazandık. Pozisyonlar ürettik, değil mi? Hani Can'la oynarken etrafındaki oyuncular da ben mesela şöyle düşündüm. Dedim ki ya Montella Hoca Avustralya ve Paraguay maçlarında mutlaka kullanır Can'ı. Ya da Deniz'i kullanır. Hadi bir maçta kullanır.

pozisyonlar ürettik değil mi? Hani canla oynarken etrafındaki oyuncular da. Ben mesela şöyle düşündüm. Dedim ki ya Montella Hoca Avustralya ve Paraguay maçlarında mutlaka kullanır canı. Ya da Deniz'i kullanır. Hadi bir maçta kullanmadı canı. Yani neredeyse 15-20 gündür bu hazır Kenan hiç oynamadı. Olabilir bu arada. En azından bir süre yap. Hani bir görelim. Kazandık. Pozisyonlar ürettik değil mi? Hani canla oynarken etrafındaki oyuncular da. Ben mesela şöyle düşündüm. Dedim ki ya Montella Hoca Avustralya ve Paraguay maçlarında mutlaka kullanır canı. Ya da Deniz'i kullanır. Hadi bir maçta kullanmadı canı. Yani neredeyse 15-20 gündür bu hazır Kenan hiç oynamadı. Olabilir bu arada. En azından bir süre yap. Hani bir görelim. Hani biz hazırlık maçı niye oynuyorsunuz siz? Adı üstünde hazırlık maçı. Bir şeye hazırlık yapıyorsunuz. İşte reaksiyonunu görmek istiyorsunuz. Yani biz şu ana kadar alıştık. Ama büyük takımlara karşı oyna hocam. Ya sen Paraguay'a, sen Avustralya'ya karşı gidip 4-6-0 oynamamalısın. Oynadığın zaman da üretemezsin. Üretemiyorsun da. Daha önce de bunu denedin. Kosova'ya karşı Romanya maçını da hatırlayın. Üretemeyiz. Mümkün değil. Ama ısrarla devam ediyor hoca. Yapacak bir şey yok. Demiş ki Ali abi, Makedonya hazırlık maçında neden oynattın diye sormazlar mı adama? Amerika bizi perişan eder. Biz Paraguay'ı da yenemeyeceğiz. Yıl 2026 Dünya Kupası'nda forvetsiz bir takım var mı Allah aşkına demiş. Bir araştır. Yok. Bizim haricimizde yok. Lütfen, 80 milyon insan uykusuz kaldı. Bakın birçok kişi de bunu söyledi. Yani hocanın hani bu konudaki ben daha iyi biliyorum. Biraz inat yaptığını düşünüyorum. Hani bu jenerasyona yazık olmaz. Montella hocanın ben biliyorum. Benim işime karışmayın. Kimse karışmıyor tabii ki. Biz sadece ülkemizin elenmesini istemiyoruz. Ülkemizin ilk turda, hani bu jenerasyonun ilk turda elenmesini istemiyoruz mümkünse. Başka hiçbir şey istemiyoruz Montella hocadan. Aldığı para, hakları, hukukları helali hoş olsun. Ama yani aklımıza da dalga geçmesin rica ediyoruz. Çünkü dediğim gibi son mücadelede cana yer bulamadım falan. Canın 10 numara olduğunu düşünüyorum falan. Hani hiç Frankfurt maçı izleme. Hadi siz izlemediniz. Yardımcınız hiç izlemedi mi ya? Bu çocuk her yerde oynuyor. Kanatta oynuyor, önde oynuyor. 10 numara oynuyor. Komple bir oyuncu bu Can Uzun. Değil mi? Yani niye illa da onu Arda'nın yediği olarak Arda'yı çıkarıp da Can'ı alabilirdim. O yüzden yer bulamadım. Arda'yı 90 dakika tutmak. İkisini birlikte dene. Gol lazım ya bize hani. 1-0 gerideyiz. Gol lazım. Hocam hani Salih alacağına alırsın Can'ı, Arda'yı da tutarsın. Önemli değil. Zaten en fazla 2'yi yerdin. Yedik de zaten. Yani almadığın halde yedik. Hani alsaydın en azından insanlar şunu söylerdi ya, hoca her şeyi yaptı zaten. Ama yapmadın. Yapmayınca da eleştirileceksin, kusura bakma. Acımasızlık değil bu yani. Merhaba, iyi yayınlar. Biz öncelikle rakiplerimizi çözdük diyoruz. Ancak rakipler bizi çözmüş mü hiç düşünmüyoruz. Özetini söyleyeyim. Bize topu veriyorlar. Defansımızın ne kadar ağır olduğunu görüyorlar ve hızlı adamlarla golü buluyorlar. Korkarım Paraguay'da oldukça hızlı adamlar var. Biz aynı taktik ile oynarsak hüsran kapıda. Selamlar, saygılar. Sunay Coşkun, Bursa'dan. Şimdi sevgili Sunay Bey, şunu söylemek istiyorum. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Topu bize verdikleri için daha iyi savunma yapıyorlar. Karşılıyorlar. Sonrasında da bizim savunmanın ağırlığı ya da orta sahada az önce de bahsettiğim gibi yani sıfır faul yaptığımız için, hani çok buyurun efendim geçebilirsiniz dediğimiz için, bu maç üzerinden bahsediyorum. Sadece 25 dakikada 4 faul yaptığımız için, hani faul yaparak da durdurmadık. Haliyle şeyi söylüyorum. Nedir o? Haliyle tabii ki rakiplerin pozisyon bulması olağan oluyor. Biraz daha agresif olmamız gerekiyor diyelim. Bala Montella bu defa can havliyle canı oynatır diyor. İyi yayınlar. Kolay gelsin. İtalya'yı 4-6-0 oynatsın.

0: Göreyim ben onu. Futboldan soğuduk demiş Serkan Bey. Peki benim saatim bitmiş bu arada. Ben gidiyorum. Sevgili Görkem birazdan sizde devam edecek. Ona da kolay gelsin diyorum. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Umarım milli takımımız bundan sonraki cumartesi günü oynayacak maçta galibiyet alır ve hepimizi mutlu eder ve umudumuzu da devam ettirir. Diyelim dinleyen mesajı olan herkese teşekkürler. Ailenizle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii mesajlara döneceğiz. Okuyamadığımız mesajlar illaki vardır. Şu an adım birçok mesajda geçmiş. Teşekkür ediyorum dinleyicilerime. Montella sana göre başarılı mı demiş sevgili Okan Cömert. Mesajı gönderen dinleyicim Görkem'e selamlar. Ona bir sorar mısın diye bir mesaj göndermiş. Montella tabii ki başarılı bir antrenör. Yani ben Dünya Kupası'nı alacağımızı düşünüyorum. Montella antrenörlük yaptığı sürece milli takımımız tarih yazmaya devam edecektir. Benim görüşüm bu. Tabii ilerleyen dakikalarda bu konuyu biraz daha detaylı enine boyuna değerlendiririz. Yine sizlerden gelecek yorumlarda önemli. Montella başarılı olacak mı? Milli takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle bir başlangıç yapmış olmasına rağmen ilerleyen karşılaşmalarda istediği sonucu elde edebilecek mi? Montella neyi nerede hata yapıyor? Nasıl hata yapıyor? Tabii ki size göre bir hatası var mı? Bunları da bana WhatsApp üzerinden yorumlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Kimler dinliyor? Bakın bu soruyu her zaman soruyorum. Birazdan bir konu belirleyeceğiz. Hatta konuyu belirledik. Milli takımdan bahsedelim istiyorum ben bugün. En azından biraz belli bir süre içerisinde. Montella'nın seçimleri size güven veriyor mu? Milli takımımızı gelecekte neler bekliyor? İlk maçta nerede hatalar yaptı Montella? Kadro seçimlerinde, oyuncu değişikliklerinde. Tüm bu sorularla alakalı bana görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir de yorum yazmadan önce kimler dinliyor şu an? Kimler dinliyor ve nerelerden dinliyor? İsim ve bulunduğunuz şehri de yine mesaj bölümünden gönderirseniz memnun olurum. Diyelim ve şöyle canlı skorlarımıza bakalım. Belçika-Mısır mücadelesi Dünya Kupası 2026 Grup G karşılaşması. Belçika 0, Mısır 1. Mısır'ın sürpriz bir golü geldi ki Belçika'nın daha önce oynadığı karşılaşmaları gözümün önüne getirdiğimde ya Mısır'ın gol bulması sürpriz mi? Açıkçası benim için değil. Ha ben Belçika'nın burada kazanacağını tabii ki düşünüyorum. Şu an dakikalar 33'ü göstermekte. Ben buna rağmen geri dönüşü bekliyorum Belçika milli takımından. Rudi Garcia'nın öğrencilerine güveniyorum. Doku. Şu ana kadar istenilen performansı veremedi Jeremy Doku. Önemli bir isim Belçika milli takımında. Onana yine önemli isimlerden biri. Kevin De Bruyne yine çok ama çok yetenekli isimlerden biri. Şu an maça bir giriş yapamadı bu saydığım oyuncular. İlerleyen dakikalarda diyelim ilk yarı bitmeden 1-1 yakalarsa Belçika ikinci yarı galibiyete uzanacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an 1-0 Mısır önde. Karşılaşmanın da 33. dakikasına girdik. Bir isabetli şutu var Mısır milli takımının. O da golle sonuçlandı. Dakikalar 19'u gösterdiğinde Emam topu ağlara gönderdi. Muhammed Salah'ın asistinde güzel bir vuruşla Emam topu ağlarla buluşturdu Mısır milli takımında. Mısır'ın kadrosuna baktığımızda tabii ki yine Mustafa Zico benim dikkatimi çeken oyunculardan biri. Marvin Attia potansiyeli bence şu ana kadar istenilen noktaya gelememiş ama o potansiyeli her an sahaya yansıtabilecek oyuncu kalitesinde bir isim. Şöyle bakalım Omar onlardan biri yine hücum hattında Fatih, Hamdi Fatih orta alanda çok önemli oyunculardan biri. Yani Mısır'ın belki kadro kalitesi rakibinin altında kalıyor. Birçok Dünya Kupası'nda mücadele eden takımların altında kalan bir kadro kalitesi var. Mısır milli takımının bireysel yetenekler evet az bir sayı. Ama oyun anlamında, birlikte oynama anlamında Mısır milli takımı takım oyununu özellikle sahaya en iyi yansıtan ekiplerden biri. Hossam Hasan'ın öğrencileri ilk 34 dakikayı da güzel bir oyunla geride bıraktı. Tamam pozisyon üretemiyor Mısır, kabul ediyorum. Rakip yarı alana fazla gitmemeyi tercih ediyor ama tamamen de kendi ceza sahası çevresinde kümelenip rakibi o bölgeye gelmesini beklemiyor. Yani oyun da bozuyor. Orta alana kadar baktığımızda yoğun bir pres görüyoruz zaman zaman Mısırlı oyunculardan. Burada Belçika'nın dediğim gibi bir gol atması gerekiyor 45 dakikada.
maçı çevirmek istiyorsa. Mısır çok iyi kapanan ekiplerden biri, kompakt bir savunma anlayışına sahip. Üçüncü bölgede özellikle kolay kolay topu rakibe teslim etmeyen bir yapısı bulunuyor Mısırlı oyuncuların. Şu ana kadar o direnci de bizlere gösterdi. Diğer maçlarımıza dönelim. Yine günün bir diğer karşılaşması İsveç-Tunus mücadelesiydi ve İsveç Tunus'u 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Potter'ın öğrencileri İsveç çok rahat bir galibiyete imza attı. Gollere bakalım yine. Ayari birinci golü atan isim. 7. dakikada sahneye çıktı. Alexander Isak 30. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rekik Tunus ekibinin golünü kaydetti 43. dakikada. Biraz da moral oldu ikinci yarı öncesinde. 59'da yine Victor topu ağlara gönderdi. Artık maç bitti diyebiliriz zaten bu dakikadan sonra. 87'de yine Matias skoru 4-1'e getirdi. 90+2'de de yine Yasin Abbas Ayari topu ağlarla buluşturdu. Ortaya farklı bir skorda çıkmış oldu. Grubun bir diğer karşılaşması Hollanda-Japonya arasında oynanmıştı. Bu mücadelede 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Hollanda dediğim gibi ileride iyi oynayabilen bir takım ama savunma kurgusunu özellikle 3 stoperle mücadele etmiş olmasına rağmen son 10 dakikada yapılan değişikliklere baktığımızda maçın son 10 dakikasında 3 stoperle oynadı Hollanda milli takımı Japonya karşısında. Buna rağmen Japonya 2. golü bulmayı başardı. Ön alanda belki de turnuvanın en iyi takımlarından biri. Ön alan baskısı konusunda, pres konusunda. Japonya bunu tekrardan başardı ve hataya zorladı rakibini. Hollanda savunmasını hataya zorladı. Karşılaşmadan da 1 puan almayı başardı Japonya milli takımı. İsveç büyük bir avantaj yakaladı, bunu kabul edelim. Şimdi 3 puanı bulunuyor. Japonya ve Hollanda'nın birer puanı bulunmakta. Tunus'un ise puanı bulunmuyor grupta. F grubundaki sıralama bu şekilde diyelim ve şöyle sizlerden gelen mesajlara tekrardan dönelim. Dinleyicilerimiz nerelerden dinliyor, kimler şu an bana kulak veriyor demiştik. Cevaplar geliyor, mesajlar gelmeye devam ediyor. Ankara'dan selamlar, dinleniyorsunuz demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Cevapsız sesli arama diyor bir dinleyicim. Aramaya çalışıyor sürekli WhatsApp hattımızı. Yani arasanız da ulaşamazsınız. Bu numara, Radyo Spor'un bu numarası sadece mesaj atmanıza olanak sağlayan bir numara. Hani boşuna aramayın. Boşuna aramayın, onu hatırlatayım dinleyicilerimize. Sonra kızıyorlar, evet, bana geliyor Instagram'dan. Arıyorum açmıyorsun. Halbuki WhatsApp numarasını internet üzerinden arıyor dinleyicim. Yani nasıl açalım değil mi? Nasıl açalım? İzmir'den Hüseyin mesajı gönderdi. Ozan Kabak Merih'ten daha formda. Can Uzun Kerem'den daha yetenekli. Mert Müldür Zeki'den daha hızlı. Berke Özer yedek kulübelekilerinden daha iyi bir sezon geçirdi. O da süreci iyi yönetemediler bence. Nasıl gelecek ki başarı bu şekilde demiş. Dinleyicimizin tepkisi böyleydi. Florya'dan Mehmet Ergin bakalım ne yazmış. Sadece Florya'dan Mehmet Ergin böyle bir mesaj göndermiş. Peki, Büyükçekmece sahil taksiden İlker ben diyen bir başka dinleyicimiz. Büyükçekmece şu an çok güzeldir ya, değil mi? Deniz kenarı, böyle havalar ısındı ya. Bir gün geleceğim oraya, Büyükçekmece'den de bana bilgi verin. Havalar nasıl? Orada insan kalabalığı ne durumda? Hava sıcaklığı, tabii ki rüzgar bu saatlerde kendisini gösteriyor mu? Bununla alakalı da bilgi istiyorum. İlker Bey, onu da yazın. İyi yayınlar demiş bir başka dinleyicim. Sizce biz forvetsiz mi oynuyoruz? Evet, bence forvetsiz oynuyoruz. 4-6-0 oynuyoruz. Yoksa forvetli 4-5-1 mi? 4-5-1 ise forvet oyuncu tipimiz doğru mu? Değil. Kesinlikle değil. Orada ben başka bir isme yer veririm. Yani şuna ya da buna demeyeceğim. Ama sizler çok iyi biliyorsunuz. Hücum hattında, forvet bölgesinde kimin oynaması gerektiğini. Ya Kerem yeteneksiz bir futbolcu değil. Az önce bir dinleyicim yazmıştı. Ya Kerem yeteneksiz bir futbolcu demişti. Kerem yetenekli bir oyuncu. Ama kendi mevkisinde oynatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle sen kanat oyuncusunu alıp forvette değerlendirirsen, hani yetenekleri zaten kısıtlı o mevki için. Barış Alper Yılmaz yine keza aynı şekilde yetenekleri kısıtlı son vuruş konusunda. Ama adam eksiltme, tabii ki orta açma, ceza sahası içerisine girip uzaklardan şut çekme anlamında değerlendirilebilir.
O da sol kanatta değil, sağ açıkta oynatılması gereken bir futbolcu. Ben kadronun yanlış dizayn edildiğini düşünüyorum. Avustralya mücadelesi için söylüyorum bunu. Ha, umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. 2008 yılında yakaladığımız bir başarı vardı Avrupa Şampiyonası'nda. Orada da 2-0'lık bir mağlubiyetle başladık turnuvaya, hatırlarsınız. Devamında finale kadar çıkacaktık neredeyse. Yarı finale yükselme başarısı gösterdi ya milli takımımız. O da enteresan bir tabii ki sonuçlardan biri oldu, turnuvalardan biri oldu. Ben yine bir sürpriz bekliyorum. Şu an herkes kötü yorumlar yapıyor ki haklı mı? Haklı birçok futbol sever. Umut veriyor mu milli takım? Vermiyor. Montella güven veriyor mu? Bana vermiyor açıkçası şu an için. En azından ilk maç sonrasında umut verici bir oyun ve sistem anlamında da umutlu bir bakış açısına sahip olamadım. Avustralya maçının sonrasında diyelim. Ha, ilerisi umarım tamamen farklı bir durum yaratır bize. 2'de 2 yaparız, gruptan çıkarız. Ardından da zaten biz kendimize geldiğimizde, rüzgarı arkamıza aldığımızda neleri başarabileceğimizi biliyoruz. Değil mi? Daha önceki turnuvalarda bunu görmüştük. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. 2'yi yiyordu Belçika demiş. İsveç gol olup yağmış, darısı başımıza diye eklemiş bir dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. Selamlar, iyi yayınlar. Ne demiş, şöyle bakalım. Katenoci'ye bu Dünya Kupası ile geri geliyor sanırım Ankara'dan Can. Gelir mi diyorsunuz acaba? Gelir mi? Ben bir yorum yapamadım. Gelse mi gelmese mi? İyi yayınlar. Hoca Can ve Deniz'i oynatmadığı için eleştirebilirim. Haklısınız. Eleştirmekte tabii ki herkes özgürdür. Belli bir seviye altında tabii ki. Yani o seviyeyi aşmamak gerekiyor. Yoksa eleştiri herkes tarafından herkese yapılabilir. Yıldızlarla dolu orta sahamız temassız oynuyor demiş yine dinleyicim. Ve çok ağır kalan da bir defansımız olduğunu düşünüyorum. Kim oynasa fazla bir şey değişmez. Korkarım Paraguay'da da oldukça hızlı adamlar var. Ve biz aynı taktik ile oynarsak hüsran kapıda. Selamlar, saygılar. Sunay Coşkun Bursa'dan bu mesajını iletmiş bizlere. Sevgili Sunay Coşkun Bey, şöyle söyleyeyim. Ben Paraguay'ın öyle tehlike yaratabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Turnuva başlamadan da bunu söylüyordum zaten. Amerika-Paraguay maçını bana soruyordu dinleyicilerim. Paraguay'ın çok kötü bir takım olduğunu söylemeye çalışıyordum. Yani geçiş oyununu bırakın, savunma kurgusunu da beğenmiyorum Paraguay'da. Buraları oynama alışkanlığı olmayan futbolculardan oluşturuyor Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda. Biz ne kadar kötü oynarsak oynayalım Paraguay'ı rahat mağlup ederiz düşüncesine sahibim. Yani bir kere burada hemfikir olalım. İzliyorum çünkü Paraguay'ın daha önce hazırlık maçlarını da takip ettim. Yani bitmiş derler ya. Kesinlikle katılıyorum buna, tırnak içerisinde. Paraguay milli takımı bitmiş. O daha önceki yıllarda turnuvalarda alışık olduğumuz Paraguay kadrosu yok şu an. Bir jenerasyon yakalamaya çalışıyorlar ki bu turnuvada işleri çok zor. Bence grubu sonuncu sırada tamamlayacaktır Paraguay milli takımı. Ya biz mağlup ederiz. Biz mağlup ederiz Paraguay'ı. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. Ah, İlhan Mansız demiş bir başka dinleyicim. Şimdi o olacaktı da santrafor bölgesinde gökkuşağı çalım atsa da gözümüzün pası silinse demiş. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Size göre milli takımımız nerede hatalar yaptı ilk karşılaşmada, neyi yanlış yaptık? Milli takımı yorumlamanızı istiyorum. Bir 10 dakikam var, bir araya gideceğim. Bu 10 dakika boyunca nerede yanlışlar yaptık ve turnuvanın geri kalan maçlarını hesaba kattığımızda nasıl bir senaryo bizi bekliyor? Grupta 6 puan alabilir miyiz? 6 puanla gruptan çıkabilir miyiz? Bu soruların cevabı nerede? Tabii ki sizlerde WhatsApp bölümünden Radyospor'a mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Belçika-Mısır mücadelesinde 44. dakikaya girdik. İlk yarı tamamlanmak üzere. Belçika 0, Mısır 1 şeklinde devam ediyor. 2 şutu var Mısır milli takımının. İkisi de isabetli oldu. Belçika milli takımı daha fazla şut denemesinde bulunsa da henüz kaleyi bulan isabetli bir şutunun olmadığını hatırlatmak isterim. 45. dakikaya da girdik. Mısır 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor Belçika karşısında. İspanya maçından kaybettim abi diyen bir dinleyicimiz. Yani kaybetmeyen var mı? İspanya Yeşil Burun Adaları maçından kaybetmeyen biri var mı acaba? Merak ediyorum.
Varsa yazsın ya. O dinleyicimi tebrik edeceğim. İspanya Yeşil Burun Adaları 0-0 biten bir mücadele. Yani imkansızı başardı. Fuente'nin öğrencileri İspanya. Ben demiştim size turnuva başlamadan. Ya İspanya bir hayal kırıklığı yaratacak bu sene. Ben yarı finale çıkacağını düşünmüyorum demiştim İspanya milli takımının. Ha çeyrek final bile zor ya, zor. İspanya hiç güven vermeyen bir oyun oynuyor. Ki bunu gördük bugün. 27 şut denemesi, 7 isabetli şut, %74'e %26'lık bir topla oynama oranına sahip ama net pozisyon sayısına baktığımızda oldukça az bir rakam. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarına baktığımızda yine İspanya'nın ciddi üstünlüğü var. Hem de çok ama çok ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Peki bu ceza sahasında, rakip ceza sahasında buluştuğu toplarda kaç tanesi tehlikeli atağa dönüştü? İşte bu çok tehlikeli. İlerisi için İspanya milli takımı kazanır diyenlerin yani şu an tedirgin olmasına sebebiyet veren istatistik. Maçı da takip ettim. 88. dakikada Yeşil Burun Adaları net bir pozisyon yakaladı kontra ataktan. Duran top organizasyonuna dönüştü. Yani bir kafa vuruşu geldi. Yeşil Burun Adaları 1-0 maçı kazanabilirdi İspanya karşısında. Muhteşem bir başlangıç olurdu Bubista'nın öğrencileri. Ki Bubista'ya da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Yeşil Burun Adaları'nın teknik direktörü Bubista 2025 yılının en iyi antrenörü seçilmişti biliyorsunuz Afrika'da. Yani öyle bir antrenör, 56 yaşındaydı yanılmıyorsam, biri Bubista, müthiş bir antrenör. Savunma kurgusunu çok iyi sahaya yansıtabiliyor. Zaman zaman kontra ataklara çok iyi çıkartabiliyor oyuncularını. Zaten istatistiklerine genel anlamda baktığımızda da %40 galibiyeti ve %40 yine mağlubiyeti olan bir antrenör. Yeşil Burun Adaları'nın antrenörü. Hani Senegal'in, Kamerun'un,

insanların gönderdiği kuponları ki benim de gol beklentim yüksekti. İspanya'nın farklı kazanmasını bekliyordum. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Şöyle bakalım, birazdan bir araya gideceğim. Ben de sizin görüşlerinize saygı duyuyorum demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Sunay Coşkun mesajı gönderen dinleyicim. Bursa. Bursa'dan dinliyor. Bir gün geleceğim Bursa'ya. Sırf İskender yemeye geleceğim. Bak yine karnım acıktı herhalde. Yemekten başladık. Hadi bakalım. Erken başladık bu akşam. Yoldayım dostum, sizi dinliyorum. İspanya yaktı bütün dünyayı. Canlıdan yenerine oynadık, onu bile yapamadılar. Yazık, yazık. Ama hazırlık maçında belli etmişti böyle oynayacaklarını. İsmine inandık, güvendik demiş dinleyicim. İşte takımların adına güvenmeyin. Yani ne düşünürseniz düşünün, Yeşilburun Adaları'nı da İspanya mağlup eder diye düşünür insan zaten ya. Yani çok fazla açalım, istatistiklere bakalım, iki takımı karşılaştıralım. Yani biraz saçma olur değil mi? İspanya'dan bahsediyoruz. Yeşilburun Adaları tehlikeli olabilecek bir takım da. Şimdi karşısında da İspanya var. Yani iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ama oyun anlamında bireysel yeteneklerinin dışında takım olabildi mi İspanya milli takımı? Olamadı. O yüzden ben bir hayal kırıklığı yaratacağını düşünüyordum İspanya milli takımının turnuva boyunca. Milli takımı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizler de Avustralya maçının yorumunu bana yazabilirsiniz. Ya da ilerleyen karşılaşmalarda, grup aşamasında bizi neler bekliyor? Montella'nın seçimleri hatalı mıydı? Avustralya maçında mağlup olduğumuz karşılaşmada forvet hattında Kerem'in oynaması doğru mu? Seçimleri konuşuyoruz. Sizler de mesajlarınızı bana göndermeye devam edebilirsiniz. Bir de güvendiğim kuponları şimdi sizlere aktaracağım. Ki bazılarını da yine nereden paylaşıyoruz? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi iddia.com'dan ben kuponlarımı oluşturuyorum. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarımı oluşturmaya devam ediyorum. Kral oran farkıyla daha yüksek oranlar bizleri karşılıyor zaten iddia.com'da. Ve kuponlarım da yine Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp hattında paylaşılıyor. Sizler de gün içerisinde ya da yayından sonra gece seansındaki maçlarımı, ki kazandırdığımı düşünüyorum. Birçok kuponumuz başarılı oluyor. Ortalama gayet yüksek. Emek verdiğimiz kuponlar. Yani öyle kupon olsun, maçı verelim, bitsin gitsin havasında vermiyorum kuponlarımı. Bayağı bir inceliyorum. Uzun bir süremi alıyor. Bir 45 dakika, 50 dakika zaman ayırıyorum bir maça. Daha önceki karşılaşmalara, notlarıma bakıyorum. Daha önce hazırlık maçlarında aldığım notlara vesaire. Ona göre oranları da yükseltip güzel tercihleri sizlerle buluşturuyorum. Şimdi ben dün akşam beni dinlediyseniz kazanmışsınızdır zaten. Almanya'nın 4.5 gol üstünü bekliyordum ev sahibi. 4.5 gol üstü 2.32'lik oran. WhatsApp hattından paylaşıldı. O dinleyicilerimi de tebrik ediyorum. Şimdi bana ilk kez denk gelen ya da henüz WhatsApp'a mesaj göndermeyen dinleyicilerimize de ufak bir hatırlatma. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşeye şöyle bir bakın. Adınızın ve soyadınızın baş harflerinin bulunduğu bir yuvarlak daire çıkacak karşınıza. AT ya da BT gibi. Ben de GT yazıyor. Görkem Tezer. İsmim soy ismim baş harfleri. GT yazar. Ona tıkladığınızda seçenekler çıkacak karşınıza. Dördüncü sırada yer alan. Kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet benim kuponlarımı görmek istiyorsanız her gün WhatsApp üzerinden sizlerle paylaşılıyor. Ekstra yapmanız gereken bir durum yok. Sadece kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları firması olarak eklemeniz gerekmekte. Şimdi yaptınız mı bunu? Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da büyüteç ekrana çıkacak. Hani İstanbul, şehir vesaire, onları boş verin. Sağ tarafta yine görürsünüz. Evet, doğru orası. Oradan bahsediyorum. Büyütece basıyorsunuz. Büyütece bastıktan sonra bir arama çubuğu karşınıza çıkacak. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz. 30 çift 0 97. Ya da rakam yazmaktan ziyade ben ismini yazayım abi diyorsan tabii ki olabilir. Uğur Böceği Şans Oyunları yazdığınızda da Enter'a basıp karşınıza yine Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem buydu. Sonrasında telefonunuzu açın. WhatsApp bölümüne girin ve şimdi söyleyeceğim numaraya ben kayıt oldum. Görkem'in yayınından geliyorum. Görkem'i görmek istiyorum, kuponlarını demeniz yeterli. 0540

0: 300-0-97 0540-300-0-97 bu numaraya mesaj gönderirseniz kupon görmek istiyorum yayından geliyorum derseniz de kuponlarım her gün sizlerin cep telefonuna gönderilmiş olacak. Bunların dışında ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Otomatik olarak her gün kuponlar size ulaşıyor olacak sevgili Radyospor dinleyicileri. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza bakalım kısa bir araya gitmeden önce. Güzel Yalı'dayım. Mudanya'da İskender'in ve Pideli Köfte'nin kralı var demiş dinleyicimiz. Yapmayın ya. Haber ver yeter. Mesajı okumayın lütfen demiş ama bunu en sona yazdığınız için okuduk artık. Yapacak bir şey yok. İsminizi okumayayım o zaman olur mu? Mesajı okumayın diyorsanız da lütfen şeyden yazın. Aklıma gelmedi. Mesajın en başına yazın büyük harflerle. Şimdi ben sondan başa doğru gitmiyorum mesajı okurken. Tabii ki başlıyorum ve sonunda mesajı okumayın demişsiniz. Hadi adınızı okumayalım. Adınızı okumayalım. İskender diyor dinleyicim ya. Çok erken başladık bugün yemeklere. 15-23 vardiyasını teslim aldım demiş dinleyicimiz. Peki güzel. Teşekkür ediyorum da yani bu bilgiyi neden benimle paylaştı dinleyicim? 15-23 vardiyasını teslim aldım. Teşekkür ederim. Gizli mesajlardan biri olmuş. Teşekkür ederim. Abi Montella başarısız bir antrenör. Bizde eleştirmeme kültürü oluşmaya başladı. Her şeyi çok basit gibi görüyoruz ve kabul ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Hadi bir cümle daha kurmuş onu okumayalım. Montella istifa diyor özetle. Teşekkür ederim İlker Bey'e. Onun dışında abi iyi yayınlar. Milli takımımız 6 puan toplar da toplamasına. İlerleyen maçlarda turnuvanın geri kalan maçlarında demiş. Bir başarı elde edemeyiz. Kimin nerede ne oynadığı belli değil. Yedek kulübesi ve tek kenar yönetimine baktığımızda da onların da ne yaptığı belli değil. Gol lazım. Orta saha savunma oyuncusunu oyuna alıyor. Oyunu tutmaya çalışıyor. Maçın 89. dakikasında hücuma bir oyuncu alıyor. Onlar da bilmiyor bence ne yaptıklarını demiş. Peki teşekkür ederim. Dinleyicim adını paylaşmamış. Milli takımı yorumlamaya devam edeceğiz. Sizler de görüşlerinizi bana WhatsApp üzerinden aktarmaya devam edebilirsiniz. 6 puan alır mı milli takımımız? Hem Avustralya'ya mağlup olduk. Tamam kötü bir oyun. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmeyi başarır mıyız? Mesajlarınızı bekliyorum. Grupta kaç puan toplar milli takım? Montella yanlış bir kadroyla mı sahaya çıktı Avustralya mücadelesinde? Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Bu arada ilk yarısı tamamlanan bir karşılaşma Belçika 0, Mısır 1. Burada da ilk yarı tamamlandı. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Ben ikinci yarıda Belçika'nın gollerini bekliyorum. Geri dönüşe imza atabileceğine inanıyorum Belçika milli takımının. İyi bir kadrosu var. Rudi Garcia'ya ben güveniyorum teknik direktörlük olarak. İyi isimlerden biri. İkinci yarıda her şey daha farklı olabilir Belçika lehine. Diyelim ve şöyle kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlarımıza dönelim. Okunmayı bekleyen o kadar çok mesaj birikti ki. Fotoğraflar geliyor bir yandan. Bakalım dinleyicimizin gönderdiği sevgili Ayhan Bey'in fotoğrafında ne varmış? Bir kadro göndermiş. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Güler Aydın, Aktürkoğlu, Ferdi Bardakçı, Ozan Kabak, Mert Müldür ve Uğurcan Çakır. Siz böyle bir ilk 11 bekliyorsunuz. Ya ben yine katılmıyorum. İleri uçta forvet bölgesinde Barış Alper Yılmaz yer alıyor. Yok ya, devşirme forvette ne kadar ileriye gidebilir ki bir takım? Yani şöyle bir takım kalitesine bakalım, kadroya bakalım. Yok mu? Forvette oynayabilecek bir orijinal forvet oyuncumuz yok mu ya? Gerçekten üzülüyorum. Üzülüyorum. Eskiden iki forvet sahada yer alırdı ya. 4-4-2-3-5-2 taktiğiyle sahaya çıkardık. Şimdi forvet oyuncumuz yok asıl mevkisi olan. Ya var yok. Var da yok. O da ayrı bir konu. Deniz'i ben oynatırım. Oynatırım. İsim vermiyorum dedim yayının başında. Ama dinleyicilerim mesaj gönderdikçe tutamıyorum kendimi artık. Deniz'i ilk 11'de başlatırım. Ya 1-0'dan daha iyidir. Yok senin elinde çünkü. Ne Kerem Aktürkoğlu ne Barış Alper Yılmaz'la sen o bölgede başarılı olamazsın. Ki orta sahamız çok yavaş. Savunma kurgumuz çok yavaş.

0: Uzun toplarla, kanat organizasyonlarıyla atak yapmaya çalışıyor milli takımımız. Ayağı paslaşmalar hep yan pas, geri pas baktığımızda. Dikine oynayabilen oyuncu sayısı çok az. Avustralya maçında Ferdi bile ya, Ferdi. Takımın şu ana kadar en iyi oyuncularından biri olan Ferdi bile ileriye çıkma konusunda tereddüt etti. Çünkü ön alanda baskı gelmiyor. Ön alan baskısı gelmeyince de rakip savunması çok rahat oyun kuruyor. Pozisyon alma konusunda ciddi zorluklar yaşayabiliyoruz. Benim görüşümdür. Avustralya maçına hangi kadroyla çıkarsak çıkalım, takım çok kötüydü, takım kötü oynadı. Böyle bir tokata ihtiyaçları vardı. Umarım bundan sonra iyi olur. Paraguay maçına gelirsek, kim sahaya yüreğini koyarsa o maçta kazanır demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. Görkem Bey, yanlış yazdım, başka yere yazacağıma sana göndermişim. Bir de milli takım ruhsuz oynadı demiş. Yani katılan dinleyicilerim var mı? İllaki vardır bu yoruma. Güya yeneriz diyorduk. Büyük gördüler bizim oyuncularımız. Yanlış kadro seçimi. Forvet 87'de oyuna giriyor. Dalga geçer gibi bir karar. Bir de gol attı adamlar. Uykusuz kaldığıma yazık demiş Bursa'dan sevgili Aykut Bey. Böyle bir serzenişi var. İyi akşamlar, ben Hakan. Bütün gün milli takım konuşmaktan hakikaten sıkılmadınız mı demiş. Yani ben ilk defa konuşuyorum. Bir 30 dakikadır ben milli takım konuşuyorum. Gün içerisinde çok daha farklı konulara değindim. Onu söyleyeyim Hakan Bey. Ama istiyorsanız bir konu belirleyin, onun üzerine de konuşurum son yarım saatte, hiç sorun değil. Ben milli takımı az konuşuyorum ama gündem Dünya Kupası şu an baktığınızda. Sizler de belirleyebilirsiniz. Hani herkes milli takım konuşuyor. Peki, kabul. Benim aklımda şöyle bir konu var. Bak, bununla da ilgili konuşabiliriz diyorsanız bir öneri yazın, gönderin. Onu konuşalım. Hiç sorun değil benim için. Ben tekliflere açığım. Gönderebilirsiniz. Bu arada Nihat Erence, sevgili Nihat Erence hattımızdaymış. Arkadaşlarım beni uyarıyor. Nihat abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Umarım fazla beklememişindir.
1: Yo, bir yandan da seni dinliyorum. Yani şöyle dinleyicilerinle olan diyaloğun güzel. Zaten o konudaki gerçekten o radyoda bütün çocukların hepsinin emeğine sağlık ama senin biraz daha ılıman ve daha böyle sana fazla yazıyorlar gibi geliyor bana. Bu yazıyorları ama yanlış anlama. Yani sana fazla yazıyorlar gibi geliyor bana. Bu yazıyorlar ama yanlış anlama. Yani
0: Ben yanlış
1: yazıyorlar
0: anlamam da
1: diye.
0: dinleyicilerim yanlış anlamadı inşallah
1: Yok
0: abi.
1: yok yok.

0: İkincisi, bu milli takım Montoya'nın milli takımı değil. Bu milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı, hı hı, değil. Bu milli takım bizim, evet, Türk milletinin milli takımı. O yüzden öyle küsmek, darılma, bilmem ne. Nasıl o ilk Avustralya maçında sabahın köründe erken saatlerde tüm Türkiye ekran başındaysa, yine 20'sinde aynı heyecanla yine ekran başında olacağız. Çünkü dedik ya, bu milli takım bizim milli takımımız. Ha şimdi tabii ki buradan hocalar ders çıkarmış mıdır? Mutlaka çıkarmıştır. Çıkarmadıysa çıkarttıracağız biz onlara. Bu dersleri çıkarttıracağız. Hı hı. Nedir? O gün neleri yanlış gördük? Dedik ki ya adamların bir savunması var. Evet. Siz hiç mi Avustralya'yı analiz etmediniz? Ben şu anda şöyle söyleyeyim, çok samimi söyleyeyim. Bu maçı analiz eden analizcileri ben yemin ediyorum, kusura bakmasınlar ama o gün gönderirim ben. O gün gönderirim, tutmam ben. Hı hı. Yahu hocaya eğer ki iyi bir analizciysen, dürüst bir analizciysen şunu diyeceksin. Diyeceksin ki ya hocam siz tamam böyle bir forvetsiz oynuyorsunuz. Bu tarz oyunu, yani forvetli oyunu sevmiyorsunuz. Böyle bir oyunu tercih ediyorsunuz ama biz Kerem Aktürkoğlu'nu orada 1.98, 1.94 ve 1.90'lık 3 tane stoperin arasına koyarsak çocuğa yazık ederiz demiş olmalarını düşünüyorum.
1: Dediklerini yani, pek sanmıyorum.
0: Şimdi pek sanmıyorum. Eğer dediğin gibi sanmıyorsan işte bak ne diyorum, anında ben bu analizcilerin hepsini gönderirim.
1: Ya göndersen ne olacak ki abi? Montella ben seçimlerinde inat ediyor.
0: Ne olacak? Şunu da söyleyeyim. Ne olacak? Ya bizim takımımız potansiyeli olan bir takım sevgili Görkem. Hani bazen denir ya hocaya bile gerek yok. Çıkıp, hı-hı, çocuklar kendi bildiklerini oynasınlar. Bak açık söylüyorum, Paraguay'ı darmadağın eder. Çünkü o yetenek var, o istek var, o oyuncu kalitesi, o oyun kalitesi var. Şimdi biz o gün neyi yapamadık? Ya bu kadar, ben milli takımın bu kadar, hani ruhsuz kelimesini kullanmak istemiyorum ama
1: İsteksiz.
0: Bu kadar böyle isteksiz diyeyim. Yani o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Bu kadar isteksiz bir milli takımı ben uzun yıllar seyretmedim. Hı hı. Ağır şey gibi, mehteran takımı gibi bir 5-6 pasta kaleden orta sahaya kadar çıkıyoruz. Ya futbolda artık bunlar kalmadı. Seri, çabuk, öne ve çok yetenekli orta saha oyuncuların varken sen aynı alanda 7-8 tane pas yapıyorsun. Sonra da çıkmış o İtalyan hoca diyor ki, Türk milli takımının hocası demiyorum, dikkat et. İtalyan hoca diyor ki oyun üstünlüğü bizdeydi diyor. Ya arkadaş bırak boşver, ne hikaye anlatıyorsun sen? Oyun üstünlüğü sende olsan ne olur? %80'e %20 olsan ne olur? Sen bana bir tabelaya bak, kafanı bir kaldır bakalım ne yazıyor orada. Hı-hı. Orada ne yazıyor biliyor musun? Avustralya 2, Türkiye 0. Senin takım değeri olarak 4'te 1'in 5'te 1'in olmayan takım seni yeniyor. Hı-hı. Üstelik seni rencide ediyor. Tüm dünyada rencide ediyor. Senin böyle bir şeye hakkın yok. Bak ne diyorum, yenilebilirsin. Biz milli takım gibi oynasak, oynadık, her şeyi yaptık, denedik. Olmaz bazen futbolda. Yani bunları yaşamadık mı? Yaşadık. Çok iyi oynarsın dersin ki ya ulan çocuklar her şeyi yaptı ama arkadaş olmuyor. Olmuyor işte, daha evet. Olmadı. Olmadı gerçekten. Şimdi bu ama biz öyle bir şey yapamadık. Aklımızda kalan tek pozisyon ne biliyor musun? İnsan üzülüyor. Abdülkerim'in vurup direkten dönen topu. Başka bir şey aklımda kalıyor mu sevgili?
1: Bir de Kerem'in bir pozisyonu vardı, net gol pozisyonu.
0: Ha, o da şey yani hani fıs diye vuruşlar olur ya.
1: Evet, evet.
0: Fıs vuruşu. Yani çok kötü. Yani budur bu milli takım, mümkün değil. Bu kadar kaliteli, bu kadar özel oyunculara sahip bir milli takım mümkün değil bu kadar kötü oynayamaz. Burada tabii ki öncelikle kime faturayı keseceğiz? Bu işin başındaki kişi kimdir? Montoya'dır. Öncelikle Montoya. Hı hı. Ama nedir? Şimdilik hani o silahlarımızı kınından çıkarsak bile kullanmayacağız. Kenara koyacağız, maçları bekleyeceğiz ve ben hala inanıyorum ki sevgili Görkem, bizim milli takım iki maçı da alır, 6 puan yapar, o gruptan çıkar. Benim inancım bu yönden. Yeter ki biz hani bizim çocuklar gibi oynasın o çocuklar. Ben bu konuda çocuklara güvenim sonsuz. Yeter ki saçma sapan, akıllara zarar bir oyuncu yapısı

0: formatıyla, oyun formatıyla çıkmayalım.
1: Amerika'yı mağlup etme konusunda biraz tereddütlerim var. Amerika'nın Paraguay karşısında gösterdiği futbol gerçekten müthişti. Hem savunma, hem orta alan, hem de hücum hattı çok iyi işleyen bir takım Amerika Birleşik Devletleri. Bir bizim oynadığımız oyuna bakıyorum. Yavaş, ağır kalan bir stoper tandemi düzeltiyorum. Orta sahada yetenek anlamında tabii ki sıkıntımız yok ama bunu sahaya yansıtma konusunda ciddi sorunlarımız olduğunu ben düşünüyorum. Hem Hakan olsun hem Orkun Kökçü çok önemli yıldızlar. Oyunu yönlendirme, tehlikeli atak başlangıcını ne kadar sahaya yansıttılar, bu tabii büyük bir soru işareti. Sen bundan sonrası 6 puan alırız diyorsun. Ben kiminle konuştuysam tabii buradan pozitif mesajlar da vermek istiyorum da bir de realist tabloya bakmak gerekiyor. Böyle oynarsak, böyle oynamaya devam edersek işimiz çok zor. Amerika Birleşik Devletleri bizim savunmamızı çok rahat geçer. Bunu net olarak ifade edeyim. Amerika'nın şu an grupta en iyi futbol oynayan takım olduğunu ben düşünüyorum.
0: Orada bir araya girmek istiyorum.
1: Tabii buyurun. Buyurun.
0: Cümleye şöyle girdim. Dedim ki bizim çocuklar gibi oynarsa.
1: Tabii. Dikkatimi çekti o.
0: Ve oynar ya. Bizim takım çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma sahibiz biz. O zaman çok iyi takıma sahip olan bir Türk milli takımı gereğini yapmalı bence. Nedir gereği? İyi oynayacaksın. Normal kapasitenin o sahaya göstereceksin, yansıtacaksın ve orada şunu yapacaksın. Yakaladığını atacaksın. Bak ben sana söyleyeyim, sen ne dedin? Amerika evet daha dirençli, çok agresif oynuyor, atletik oyuncuları. Ya ama karşındaki takım Türk milli takımı ya. O kadar yetenekli oyuncular var ki bunlar sadece yeteneklerini ve normal oyunlarını o gün sahada göstersinler. Bak ben bunu söylüyorum. Hiç Amerika maçı da bizim için çok zor olmaz. Aynı şekilde Paraguay maçı da zor olmaz. Yeter ki biz kendimizi, hani kendimiz olduğunun farkına varalım, o oyunu oynayalım. Yani bizim ayaklarımız hiç yere basmadı. Fark ediyor musun? Şimdi televizyona bakıyorum. Hı hı. Yahu bizim futbolcular idmandan, antrenmandan çok hep reklam filmleri için zaman harcamışlar. Hı hı. Ya bu kadar
1: YouTube
0: mı?
1: Çekimleri diyorsun değil mi abi?
0: Tabii. Ya bu nedir? Yani bu, demek ki oyuncuların hiçbiri çalışmadı. Ben yani şu bakıyorum, bütün futbolcuların hemen hemen neredeyse tamamına yakını reklam filmlerinde oynamış. Reklam filmlerinde oynamak için, filmlerde oynamak için ciddi bir mesai harcaman lazım. Bu milli takım mesaisini o film sahnelerinde, şeylerde, platolarda geçirdiyse, tabii ki bu oyuncuların o sahaya kendi şeylerini, gerçek kimliklerini koyması mümkün değil. Ayakları yere basmayan bir milli takımdı. Ama ben artık o ayakları yere basmayan milli takım olacağını düşünmüyorum. Normal hani o klasik deyim var ya, fabrika ayarlarına dönecektir ben. Zaten ona döndüğümüzde biz gereğini yaparız. Yani çok kolay galibiyetler alırız diye düşünüyorum. Yeter ki bizim oyuncular gene tırnak içinde söylüyorum, film artistliğini bıraksınlar. Sahada işlevlerini yerine getirsin.
1: Peki Montella'nın seçimleri hakkında neler düşünüyorsun?
0: Ya işte bak ne dedim. Ben Montella'ya kızıyorum ama Montella'ya, o analizi yaptıran analizcilere ben çok kızıyorum. Niye kızıyorum? Madem ki analizci, yani bu futbol bir ekip işi, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Hani nasıl kendi işimizde, gazetecilikte, televizyonculukta ekibiniz iyi olursa başarılı oluyor. Bu yaptığınız programlar izleniyor, dinleniyor. Öyledir bu işin şeyi.
1: Tabii doğru.
0: Temeli öyledir. Şimdi Montella da ekibine güveniyor diye düşünüyorum ben. Güvenen bir Montella ekipten gelen analizler doğrultusunda, veriler doğrultusunda bir takım çıkarmış. Şimdi oradaki analizci şunu demeliydi. Demeliydi ki sevgili hocam, bizim oyun formatımız bu. Nedir oyun formatımız? İşte en uçta hareketli bir Kerem. Sağda oynarsa işte Barış Alper ya da Yunus. İşte solda Kenan Yıldız. Ortada Kerem. Ya da Barış Göbek'te. Kerem şeyde sağda. Böyle bir oyun formatımız var. Ama bu oyun formatı Avustralya milli takım karşısında çöker demeliydi. Yani yaptığı analizde. Niye? Nedenini de şöyle söylemeliydi. Görüntülerle beraber adamların işte 3 tane stoper özellikle oyuncuları var. Biri 1.98, biri 1.94, diğeri 1.90. Sen bir yani tabii ki gene öyle şey olarak ifade kullanıyorum. 1.50'lik Kerem'le onların arasında o çocuğu oraya boğarsan kaybolur gider. Öyle de oldu
1: zaten. Asıl mevkisi orası değil zaten. Benim anlamadığım, işin içinden çıkamadığım konu bu abi. Asıl mevkisi forvet olmayan bir isim neden milli takımımızın ileri ucunda görev alıyor? Barış Alper Yılmaz'da da bu deneniyor. Ya isteksiz deniyor ondan sonra bu futbolcular. Yeteneksiz ya, top ayağına gelmiyor. Ya normal. Kerem Aktürkoğlu kariyeri boyunca kulüp tarihinde Galatasaray'da, Benfica'da, Fenerbahçe'de bütün kariyerini göz önüne aldığımızda kaç sefer hücum hattında görev aldı, forvet mevkiinde görev aldı. Barış Alper keza aynı şekilde. Ya solda deniyor mesela Montella, Barış Alper Yılmaz'ı. Ya sol da iyi oynayamayan, pozisyon üretemeyen bir futbolcu. Freni çekilmiş gibi sol bölgede oynadığı zaman. Galatasaray'da gördük, Okan Buruk zaman zaman orada denedi. Ama Leroy Sané'yle bir değişiklik yapmak zorunda kaldı oyun içerisinde. Çünkü sol tarafta Barış Alper Yılmaz etkili olamıyor. Kapalı savunmaları zaten aşamıyor Barış Alper Yılmaz. Zorluk çekiyor. Bir de üzerine sen sol tarafta görev veriyorsun. Bence bir tane iki tane değil, çok hata var. Zincirleme hata vardı Avustralya maçında abi.
0: Şimdi çok vardı. Şeyleri şöyle sıraladın sen. Neler hata, hangi hatalar yapıldı diye.
1: Ya 81'de yani, 81'de hemen, özür diliyorum ama iki tane oyuncu değişikliği, 2-0 gerideyiz. Yapılan değişikliklere bak. 85'in 86. dakikada Deniz'i oyuna sürüyor. Ya bunu bana açıklayabilir misin?
0: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Hani bazen tabii ki milli takımın işine, milli takım hocalarına güvendiğin zaman müdahil olamazsın. Federasyon olarak bunu söylüyorum. Ben samimi söyleyeyim, federasyon başkanı, yani ben olmuş olsam, açık söylüyorum, açık net bir şekilde o oyunu seyrettikten sonra istediği kadar 24 yıl sonra Montella bu milli takımı Amerika'ya getirdi diye bazıları işte şeyler ya, metiyeler düzüyor ya, ben o gün derdim ki ya hocam sen çok yorgunsun belli oldu, sen bir dinlen hocam, teşekkür ederiz de derdim. Ya ben yine hep aynı şeyi söylüyorum, isteyen belki benim görüşüme katılmayabilir. Ben biraz daha o konularda hep aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki Türk milli takımının hocası Türk ol. O ruhu onlara veremez. İstediğin kadar sen iyi niyetli teknik adam olsun. Dünyada maalesef yine aynı şeyi Brezilya'da yapıyor. Birçok ülke bunları yapıyor. Hı hı. Ya fark etmez, kaybet ama kendi adamınla kaybet ya. Yani ben bunu bak ne diyorum. Bugün ben Montella'nın sadece koltuğunu kaybedeceği için panik içinde olduğunu düşünüyorum. Yani Türk milli takımı yenildiği için üzüldüğünü ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ne diyorum? Koltuğunu kaybedecek, rahatlığını kaybedecek, belki de kariyeriyle ilgili ciddi bir darbe alacak. Onu düşünüyordum. Yoksa milli takım yenilmiş ama bir Türk teknik direktörünün olduğunu düşün orada sevgili Görkem. Hı hı. Değil mi? Yani kendi ülkesinin takımı. Hata yaptığı zaman ne kadar üzülebileceğini, ne kadar kendi ülkesi adına yanlış yaptığını değerlendirecektir. O ruhu hissetmeyen adamdan yani bize çok fazla fayda gelmez. Kusura bakmasınlar. Kim nasıl de değerlendirirse de değerlendirsin. Ben yine ısrarla söylüyorum.
1: Evet.
0: Türk milli takımının başında Türk hoca olsun. Yani biz o hocaların daha da fazla yararlı olacağını düşünüyorum ben. Hani bazen diyorlar kim olacak? Herkes olur. Kim yani kimi diyorsan, eğer ki teknik direktör olarak güveniyorsan sen kendi teknik direktörlerine, herkes olur yani. Ay şu olmaz bu olmaz diye öyle bir şey yapamazsın. Yeter ki siz o konuda hani bizim kendi adamımız, kendi o bayrağı, o milleti, o milli duyguları iyice yaşayabilen bir insana teslim ettiğinizde çok daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Ha bundan sonra tabii ki enseyi karartmayacağız. Tabii ki şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu milli takımımız bizim. Başında da böyle bir tercih edilmiş. Hı hı. İşte İtalyan teknik direktör var. Turnuvayı geçelim. Bir üst türe çıkalım. Çıkar ki bu takım Yani Monte'ye rağmen, onun yaptığı saçmalıklara rağmen

0: bu milli takım ben bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Sadece ve sadece birazcık aklı selim olacağız. Birazcık şunu yapacağız. Oyuncularımız daha fazla kendilerini sahaya verecekler. Bu arada mutlaka Belçika-Mısır maçını seyrediyorsun.
1: Evet, bir yandan ona bakıyorum.
0: Evet, bir yandan çok gol kaçırıyorlar. Bu gol kaçırmanın neticesi biraz sıkıntı olur. Futbolda hep öyledir.
1: Mısır da etkili geliyor. İyi kontra ataklara çıkıyor.
0: Onu diyorum. Yani Mısır çok şu anda 3 tane %100 pozisyon harcadılar. İnşallah bunun sıkıntısını yaşamazlar. Tabii ki biz kendimize döneceğiz. Cumartesi günü ben yine üstüne basarak söylüyorum. Biz normal ayarlarımıza dönüp normal oyunumuzu oynarsak Paraguay'mış. İşte bir sonraki 26'sında Amerika maçı var. Evet, Amerika ev sahibidir, şudur, budur. İşte atletik oyuncuları varmış, şu olmuş, bu olmuş. Biz ilgili, bunlar bizi çok fazla ilgilendirmeyecek. Biz diyeceğiz ki ya bizim takım şu anda bu gruptaki en iyi takım, en iyi futbolculara sahip takım. O nedenle biz bu takımları da, ikisini de yeneriz ve yukarıya çıkarız demeliyiz. O düşünce içinde oynamalıyız ve kazanırız diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Bütün söylediklerinin abi. Sevgili Nihat Erence, telefon konuğumuz. Kendisi de milli takımı, Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Son bölümdeyiz kendisiyle ve mesajlardan da biraz sana aktarmak istiyorum. Sorular var. Adana'dan Nezih Bey demiş ki, İspanya bile amatör takımla berabere kaldı. Futbol bu. Hemen acımasız eleştirmeyelim diyen bir dinleyicim Adana'dan mesajı göndermiş. Bize söylüyor herhalde dinleyicim abi.
0: Ya orada kusura bakmasın, amatör takım dediği takım Yeşilburun adı, Cape Verde yani. O, aslında onu da yanlış kullanıyoruz biz. Hı hı. Normalde adamların Cape Verde şeyleri hiç kendi ülke adları. Hani bizim nasıl eskiden kızıyorduk ya bize Türkiye dediklerinde, değil mi?
1: Evet evet.
0: Uyguluyorduk. Şimdi onların da öyle. Şimdi Yeşilburun adaları dendiği zaman... Ya oradaki oyuncuları ve oraya nasıl geldiklerini ben çok iyi bildiğim için.
1: Ben de çok iyi biliyorum. Bu arada iyi futbol oynadıklarını düşünüyorum. Yani öyle mahalle takımı olduklarını düşünmüyorum.
0: Ya ne diyorum o takımdaki iki tane oyuncu Trabzonspor'da.
1: Evet.
0: Bir tanesi Cabral, diğeri Pina.
1: Evet.
0: İşte yine dediğin gibi orada diğer oyuncuların birçoğu hem Avrupa'nın hem de yani şeylerin oynadıkları takımların yıldızları konumunda, öyle yani hafife alacak şey yapacak bir takım değil Yeşilburun Adaları.
1: Hı hı.
0: Burada ne var? Daha fazla istediler. Daha fazla istedikleri için de zaten başarılı oldular. Yani bizim eksiğimiz orada, ben hala yine daha önce belki bizi dinlemeyi yani yeni açmış olanlar olabilir radyolarını. Şunu söylemiştim ben ısrarla, dedim ki biz normal kendi oyunumuzu oynayamadık. Hiç oynayamadık. Çünkü niye? Bizim oyuncularımız o maça reklam şeylerinde, sahnelerinde, reklam pistlerinde hazırlandı. Yani şeylerde değil, yeşil zeminde hazırlanmadı. Kamera karşısında hazırlandı. İşte onun da biz onun karşılığını iki tane kalemizde gol görerek gördük. Şimdi hepsi akıllarını başlarına almıştır diye düşünüyorum.
1: Sonuçlar iyi olsaydı Nihat abi, bak iyi sonuç alsaydık, çok güzel farklı bir galibiyet alsaydık da o bahsettiğin görüntüler şu an şöyle konuşulmaz mıydı? Takım birliktelik ruhunu yansıtıyor. Arkadaş olmuşlar. Hepsi birbirleriyle eğleniyorlar. Bak aslında başarının sırrı budur diye lanse edilmeyecek miydi?
0: Ya onu da şöyle cevap vereyim. Bu işin biraz tekniğini bilen insanlar kesinlikle bunu kabul etmez.
1: Hı hı.
0: Şunu diyecektir. Bugün eğer ki mesela keşke yayınımızda bir de bir teknik adamımız olsaydı, ondan da daha değerli bir bilgi alabilirdik. Teknik adamlar böyle şeyleri kabul etmez. Hı hı. Nedir? Teknik adam ne ister biliyor musun? Sevgili Görkem, biz de asfalt kadar. Ben de 2,5 yıl profesyonel oynadım. İşte birçok amatör takımda futbol oynadım. Yani gazeteciliğimin, televizyonculuğumun dışında.
1: Hı hı.
0: Orada bizden şunu istiyorlardı. Sizin işiniz sahaya odaklanmak. Yani işte anladım da şimdi bir bakıyorsun, tabii ki firma isimlerini vermeyeceğim. Ya neredeyse her firmanın bir tane reklamında en az 4-5 tane oyuncu zamanını oralarda ayırmış. Bugün eğer ki biraz o sektörü bilenler

0: mutlaka bana hak verecektir. Kolay değil o çekimler. Bazen 10 defa, 15 defa tekrarı olur. Bazen saatlerce sürer. Sen şimdi düşünebiliyor musun? 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden bir milli takım şeyi bırakmışsın. Nedir? O şey arenaya hazırlanmayı bırakmışsın. Ne yapmışsın? Tamamen kendini reklama ve ekonomik olarak cebine katkıya bakmışsın. İşte onun sonucu olarak da neyi gördün sen? İşte aldığım bu kötü sonucu gördüm. Ama bundan sonra buna müsamaha gösterileceğini ben düşünmüyorum. Yani o öyle şey değil. Takım birlikteliği, aile oluşma. Aile sahada olur, idmanda olur. İdmanda görürsün takımın ne kadar aile olduğunu.
1: Çünkü bu çok konuşulan konulardan biriydi. O yüzden bu konuya da değinmek istedim. Sen o videolar, YouTube çekimlerini örnek verince ben birçok kişide gördüm, duydum bunu. YouTube kanallarında, sosyal medyada yazılan çizilenlere baktığımda, televizyonlarda ekip ruhunu yakaladık. Başarının sırrı bu. Bak arkadaş olmuşlar, ne güzel videoda çekiyorlar. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı yan yana gülebiliyor. Ya bu zaten normal değil mi abi? Zaten gülmeleri gerekmiyor mu?
0: Şöyle diyorum ama bak orada biraz profesyonellik var. Benim bahsettiğim o şeyler değil. Bu reklam filmleri var televizyonlarda oynayan. Hı
1: hı. Yok anladım ben anladım.
0: Onlarca firmanın reklam filmi var. Bunlar profesyonel iştir. Nedir profesyonel iş? Orada zamanınızı ayıracaksınız. Orada size söylenenleri yapacaksınız. Burada sen eğer ki işte bir bakıyorsun orada öyle bir tane iki tane futbolcunuzda değil en az 4-5 tane önemli oyuncular oralarda yer almış, rol almış. Ben ne dedim biraz önce şunu söyledim. Orada bir tane sahnenin ben en az 10 defa, 15 defa çekildiğini de biliyorum.
1: Evet.
0: O zaman bu arada beraberlik oldu. Sen tabii ki anlatırsın.
1: Ben araya girmek istemedim. Belçika'nın golü geldi. Şu an 65. dakikadan çıkmak üzereyiz. Skor 1-1'e geldi. An itibariyle beraberliği buldu Belçika milli takımı.
0: Evet. Lukaku değil mi?
1: Hı hı, Lukaku.
0: Yeni girdi ve golünü attı. Yani işte ben orada şunu söylüyorum. Diyorum ki hala arkadaş siz futbolcusunuz. Göreviniz, asli göreviniz nedir? Ülke milli takımını temsil ediyorsunuz. Hı hı. Bu organizasyon 4 yılda bir yapılıyor. 4 yılda bir. Yani dünyanın en büyük şeyi arenası değil mi? Herkesin gözü, bütün dünyanın gözü şu anda burada. Hı hı. O zaman tüm dünyanın gözünün olduğu bir yerde siz de güzel işler yapın ya. Geçmişte biz bunu yaptık. 2002'de yaptık, 2008'de yaptık. Günlerce konuşuldu. 2002'deki milli takımın aldığı başarıları hala bugün gururla o oyuncuları gördüğümüz zaman sarılıyoruz. Onlara o yaptıkları başarıdan dolayı hala övgüler yağdırıyoruz. 2008'deki milli takımın o Avrupa üçüncüsüydü. O milli takıma oradaki oynayan oyunculara yine aynı övgüleri yağdırıyoruz. Ve ne diyoruz? Diyoruz ki şimdi hatta bazen zaman zaman acaba şimdiki milli takım mı daha yetenekli oyunculardan kurulu? O zamanki milli takımlar mı daha yetenekli oyunculardan kurulu? Bunları söylüyoruz.
1: Evet bunun tartışması var doğru.
0: Tabii bir de onu söylerken demek ki bu milli takımı yabana atılacak bir milli takım değil bugünkü milli takım. Bu kadar başarılı bir milli takımın bir yani turnuvanın en önemli maçında böyle akıllara zarar bu kadar kötü oynaması bence işte saydığım nedenlerden kaynaklanıyor. Ama bu süreci şimdi ona da dikkat ediyorum. En güzel tarafı bu. Bir sessizlik var. Hani fırtına öncesi sessizlik deriz ya onlara. Şu anda milli takımda ciddi bir sessizlik var. En doğrusu da bu bence. Çok fazla şeyleri konuşun. Evet konuşan konuşsun. Bundan sonra cumartesi günü futbolcular çıkacak orada konuşacak. Diyecekler ki kardeşim biz çok iyi futbolcuyuz. Biz çok iyi bir takımız. Onu da orada gösterecekler. Göstereceklerine de inanıyorum.
1: Umarım dediğin gibi olur. Ben de inanıyorum. Bir yandan da tabii ilerleyen dönemler için turnuvanın yani gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Aksini hiçbir zaman aklıma getirmedim. Bu kötü oyuna rağmen getirmedim. 6 puan alıp gruptan çıkabilecek güce sahibiz. Sen de buna değindin zaten az evvel. Baktığımda Nihat abi ben çeyrek final yarı finali neden yapmayalım düşüncesine sahiptim. Ama bu bende yavaş yavaş gitmeye başladı. Bir de senin az önce söylediğin bir konu vardı. 2002 yılındaki kadromu şu anki kadromu tartışmaları.

0: sürüyor sosyal medyada, birçok futbol sever tarafından lanse ediliyor bu konu. Ya bu tabii ki güzel bir şey. Ha ben buna net olarak cevap vereyim. 2002 Dünya Kupası'ndaki kadromuz bence çok daha iyiydi.
1: Orada da şunu
0: çok
1: söyleyeyim
0: daha
1: ben. Ben bizzat yani hani çıplak gözle izledim.
0: Evet.
1: O şanslı kişilerden bir tanesiyim. Muhteşemdi yani. 3 maç seyreder döneriz diye planlamıştık. Türkiye Futbol Federasyonu götürmüştü bizi. Hı hı. Ama öyle bir süreç oldu ki son güne kadar kaldık ya. Yani dünyanın en güzel mutluluğunu biz orada yaşadık. Türk milli takım olarak yaşadık. İşte Japonya'da yaşadık, Güney Kore'de yaşadık. Ve orada çok farklı yani işte hep her fırsatta da söylüyorum orada gördüğüm için. Dünyanın en özel insanları gerçekten o uzak doğudaki insanlar. Yani Japonlar, Güney Koreliler muhteşem insanlar. Hani orada biz şunu öğrenmiştik o dönem. Hayat insanlar için var. Hı hı. Yani o bencilliği tamamen atmışlar. Üzerlerinden fırlatıp göndermişler. O bencillik yok. Orada her şey komplike. Tüm hayat. Yani mesela sen benim daha iyi ve daha kaliteli nasıl yaşayabilirimini düşünüyorsun. Düşünebiliyor musun? Yani Avrupa'da hatta bizim ülkemizde kaç kişi vardır öyle? Kendinin dışında bütün insanlığı düşünen. Yani hakikaten onları gördükten sonra ben böyle bazı şeyleri dedim ki bravo, helal olsun. Bunlar çok farklı bir kafa yapısına sahip.
0: Ki devam ettiriyorlar abi. Hollanda-Japonya maçının ardından yine bazı Japon vatandaşları tribünde yer alan taraftarlar çöpleri topladılar kendileri.
1: Ya o ne kadar güzel. Onlar için artık o klasik, biliyor musun? Biz hayretler içinde kalıyoruz. Bizim de yani yine tabii ki kendi insanımızı fazla eleştirmeyi de sevmiyorum ama düşünsene mesela pazar günü piknik yapılan yerlere bir pazartesi günü bir git istersen. Bak nasıl oraları.
0: Gittiğim oluyor ve oradaki Japon arkadaşlarımızın topladığı çöpler var ya. Ya bizde de var. Yani çöpler atılıyor demek ki bazı Japonlar tarafından, taraftarlar tarafından çöpler yere atılabiliyor. Bizim ülkemizde de atılıyor pazar günleri ya da pazartesi günleri. İlla ki birileri çıkıp topluyordur abi. Ben gittiğim zaman ben yerdeki çöpleri vesaire ben poşete koyuyorum kendi elimle bizzat. Benim gibi yapan illa birçok vatandaşımız da vardır. Ben buna inanıyorum.
1: İşte şimdi burada sıkıntı sayıların, o senin gibilerinin sayılarının yükseltilmesi, çoğalması. Biz bunları zaten yaptığımız anda çok şey değişir. Yani o sayıları biz eğer şeyleri yaparsak hani yukarıya
0: tabii.
1: Yani görkemler öyle bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. Görkemler 1000, 2000, 5000, 10000 olursa o zaman bu ülkede yani dediğin gibi yerde bir tane çöp bulamayız.
0: Ya keşke yani. Japonya'ya gitseydik seninle. Ben konuyu değiştiriyorum ya. Japonya'yı o kadar güzel anlattın ki şu an. İnternetten ya, sen konuşurken bir yandan Japonya'nın tarihini araştırıyorum. Ya enteresan, çok güzel yerleri var. 2002 yılında keşke tanışsaydık seninle.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani niye o ısrarla onları örnek veriyoruz? Güzel şey, güzel örnek. Yani biz özellikle ülke insanı olarak... Yani gerçekten zaten güzel insanlarımız var bizim ama hı hı. Maalesef alttan itibaren çok fazla bazı konularda eğitim noksanlığımız var. İşte evet. Onlardan bir tanesi de bu konular. Eğer ki o konuda da biz kendi çocuklarımızı, işte gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek yarın onlar gerçekten onlar da çok güzel nesiller yetiştirecek o zaman. Her türlü yani öncelikle her şeyin ötesinde birinci derecede hani her şey insan için. Yani şeylerin o uzak doğu mentalitesinde genel yaşam biçimi ol. Şeyleri, yaşamı insanlar için uyguluyorlar. Yani orada bencillik şeyi ifadesi yani bilmiyorum ben rastlamadım. Mutlaka vardı. Yani kocaman toplum milyonlarca şeye sahip ama genele baktığın zaman insanların yapısı bu şekilde. Çünkü ne yapıyorlar? O eğitimi ta ilkokuldan itibaren vermeye başlıyorlar sevgili Görkem.
0: Bize de veriliyor.
1: Bizde eskiden hatırlarsın. Bilmiyorum sen o döneme belki yerli malı haftaları vardı.
0: Tabii herkes yemek getirirdi.
1: Ya,
0: benim sınıfımdaki arkadaşlarımı kınıyorum hazır konuyu açmışken. Yani 30-40 kişilik sınıfta 10 kişi getiriyordu, 5 kişi getiriyordu. Benim

0: getirdiğim yaprak sarmaları bana bile yetmiyordu abi. Şu an isimlerini hatırlamıyorum o dinleyicilerimin diyorum, sınıf arkadaşlarımın da illaki dinliyorlardır. Bir gün denk geleceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani teessüflerimi iletiyorum. 30-25 yıldan beri bunun aslında aklımda yer edindiğini söylemek istedim, böyle itiraf edeyim.
1: Ya
0: geldim al haftası. Vay be.
1: Güzeldi değil mi? Mesela orada tabii biz biraz daha hani biz altın jenerasyonduk diyelim. Orada mesela sınıfta sen ne dedin, az kişi getiriyordu.
0: Evet.
1: Demek ki birkaç, sen benden herhalde bir iki kuşak daha bir geridesin. Şimdi o bizim olduğumuz dönemde, bizim kuşakta mesela çocuklar ailelerine, annelerine, özellikle annelere tabii ki, orada mutlaka bir şey getirmeleri gerektiğini zorluyordu. Yani eli boş gitmiyordu. Kesinlikle orada her öğrencinin getirdiği bir şey vardı.
0: Hı hı.
1: O çok değerli. En önemlisi bence oydu. Hal böyle olunca da ne oluyordu? Çok güzel şeyler vardı. İşte mesela orada yine böyle konuyu biraz dağıttık, futboldan farklı yerlere geldik ama.
0: Evet, yavaş yavaş yemeğe doğru gidiyoruz abi.
1: Ha, evet.
0: Evet, benim de karnım acıktı.
1: Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Yine bir yazı yazmıştım ben de. Son dönem yaşadığım bir olayı anlatmıştım.
0: Evet.
1: Belki sana da atmışımdır. Ben çocukluğum benim Samatya Koca Mustafa Paşa'da geçti, İstanbul'da.
0: Hı hı.
1: Yani orada çok farklı bir şeydi. O hem Samatya hem Koca Mustafa Paşa. Farklı kültürlerin olduğu, işte Rumlar, Ermeniler, Aleviler, Sünniler. Yani
0: evet,
1: böyle bir yapılaşma içindeydi.
0: Evet.
1: Ama öyle bir şey vardı ki herkes birbirini tamamlardı.
0: Hı hı.
1: Mesela bizim dini bayramlarımızda ben çok iyi biliyorum. Ermeni komşularımız ilk bize gelip kutlamaya gelen onlar olurdu. Öyleydi yani. İşte hatta o yazıda da en çok ona dikkat çektim. Otobüse bindiğimizde sevgili Görkem, inan ol ki Tertemniyel Lisesi'nde okudum ben liseyi. Biz yarışırdık ya, kim bir büyüğe kim yer verecek? Düşünebiliyor musun? En büyük şeyimiz, aldığımız zevk, haz oydu. Bir büyüğe yer verebilmek. Şimdi bazen çok fazla yani şeyleri, toplu taşıma araçlarını işte Trabzon'da da zaman zaman kullanıyordum. Ama şu var, onları maalesef kaybetmişiz. O örf, ananeler, o gelenekler maalesef ve maalesef yani bayağı bir şey olmuş.
0: Konuyu nereye bağlayacaksın diye o kadar merak ediyorum ki abi.
1: Konuyu nereye bağlayacağım şu. Biz eğer bu hani biraz önce dedin ya sen Japonların o tribünleri temizlemesinden.
0: Tabii.
1: Biz aslında birçok topluma örnek olabilecek vasfa sahip bir ülkeyiz. Öyle bir insanımız var. İşte aynı şeyi buradan da milli takıma geleyim. Yani biz yeter ki oyuncularımız da o şeyi bir anda, o ruhu yakaladıklarını hissettiklerinde, ben o sahada yani ay yıldız ruhunu taşıdıklarında çok farklı bir 11 olacağını düşünüyorum. Bambaşka yani. Her şey kendilerini tamamen sahaya veren. Yani o yüzden biraz oralarda fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Döneceğimize inanıyorum.
0: Umarım dediğin gibi olur abi. Nihat Erence konuğumdu. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Vallahi
0: Japonya ve yemek konusu dışında ama.
1: Ha şöyle.
0: Yoksa karnım artık acıktı, canım çekti yani.
1: Acıkmışım belli oldu. Şöyle diyelim. Orada da şunu söyleyelim. Yani tabii ki ya şöyle, bizim mesleğimiz çok zor aslında. Çok bazıları hani ne oluyor? Yani konuşuyorsunuz işte diyorlar. Öyle değil. Yani işte ya da ne oluyor? Ya işte yazıyorsun, ne oluyor? Çıkıyorsun, televizyonda yorum yapıyoruz. Ya da işte YouTube kanalında yorum yapıyoruz. Ya ne yapıyorsun işte, konuşuyorsun. Yani öyle değil işte. O konuşmayı yapabilmek için belki saatlerce bazı konularda araştırmalar yapıyorsun.
0: Tabii.
1: Sen de yapıyorsun. Bugün diyorsun program boyunca acaba neyi gündem yapayım ki? Beni dinleyenleri yani o saatte benimle birlikte olsunlar, aynı şeyleri, o heyecanı yaşasınlar. İşte o yüzden öyle çok kolay bir mesleğimiz yok. Cumartesi, pazarı olmayan bir meslekten bahsediyorum.
0: Tabii mesai ama kavramının olmadığı bir meslek aslında.
1: Ama seviyorum. Yani hani bugün yine sorsalar yani

0: hangi mesleği seçerdin diye. Ben yine derdim ki gazeteciliği, televizyonculuğu seçerdim diye. O yüzden ne kadar bazı şartları zor olsa da bizim mesleğimiz gerçekten çok güzel ve çok özel.
1: Televizyon ve gazeteyi seçerdin. Radyoyu seçmezdin yani. Peki abi.
0: Hayır. Şimdi radyoyu ayırmadım ben. Radyoyu yani sonuçta onlar hep birbirinin tamamlayan şeyler. Meslek grupları.
1: Tabii o açıdan bakıldığında doğru ama yine baktığımızda da televizyon ve radyo farklı. Yani birinde görüntü, birinde ses. Peki teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim. Ama şöyle, düşünsene sen görüntü olmadan o belki de güzel ifadelerinle o insanlara o şeyi yaşatıyorsun. Kafalarında canlandırıyorlar orayı. Evet, belki görüntü yok ama mesela ne düşündüğünü, neler hissettiğini onlarla beraber o duyguları yaşıyorsun yani.
1: Tabii,
0: o da
1: tabii.
0: Çok özel bence.
1: Instagram'dan yazıyorlar bazen. Abi ben seni 50 yaşında sanıyordum ya, senin fotoğrafın bu muydu? Ya böyle tepkiler alıyorum.
0: Yani işte o yüzden diyorum ya şeyle, ses tonuyla görüntüler bazen farklı olma özelliğine sahip.
1: Tabii. Kesinlikle katıldığım cümlelerden biri. Bu arada mesajlara bakıyorum sana soru var mı diye. Ne demiş dinleyicimiz? Konuşanına selamlar olsun demiş. Ben de Cerrahpaşalıydım. Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'nda okudum. Orada bir cami varmış. Oradaymış kendisinin evi. Sana da selamlarını iletiyor abi. Belki tanışıyorsunuzdur.
0: Aleyküm selam. Dedim ya o semt gerçekten çok özel bir semtti. Çok şeyler hani bugün birçok sanat dünyasından, iş dünyasından birçok insan orada Koca Mustafa Paşa'da yetişmiştir. Hı hı. Evet, şimdi profili değişti, onu biliyorum, ben farkındayım ama hani denir ya, bizim zamanımızdaki Koca Mustafa Paşa çok daha farklıydı. Samatça çok daha farklıydı. Normal, onları da artık bu haliyle kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ağzına sağlık abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Bir 15 dakika sonra müsait olur musun?
0: Efendim?
1: 15-20 dakika sonra müsait olur musun?
0: Yayın sonrası mı?
1: Evet.
0: Yayın harici biraz bilmiyorum. Bakacağım.

0: Rica ederim.
1: Teşekkür ederim sevgili Nihat Erence konuğumuzdu. Kendisiyle Dünya Kupası'nı ve milli takımımızı değerlendirdik. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şimdi mesajlarınıza dönebilirim. Birçok mesaj birikti. Ne demiş dinleyicimiz? İspanya yenildiği takıma baktıkça ben milli takımımızın oynadığı futbola üzülmüyorum. Yani futbol bu. Doğasında var. Olur böyle sonuçlar, gruptan da çıkarız. İyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Bey. Mustafa Bektaş mesajı gönderen dinleyicim. Bizim milli futbolcular yeşil buruna baksın, Haiti'ye, Mısır'a baksınlar ve utansınlar demiş. Çok yani dinleyicimiz keskin bir ifade kullanmış. Bir de Japonya'ya baksın demiş dinleyicim. İki dakika sonra Japonya'yı da yazmış. Haiti'ye baksınlar, Mısır'a baksınlar. Kim vardı bir de? Evet. Bir de Yeşilburun Adaları'na baksınlar. Japonya'yı nasıl unuttum? Bir de Japonya'ya baksınlar. Bütün takımlara bakacağız herhalde dinleyicime göre. Teşekkür ederim mesajınızdan dolayı. Şöyle bakalım. İsmail Ali Cemal, yani bilmiyorum, benim düşüncem odur. Ben düşüncemin arkasındayım ama oralet içmeye gelirim. Montella Sevenler Derneği kuruyorum demiş kendisi. Oralet içmeye de bekliyorum. Derim efendim demiş. Yani yakın bir yere kurarsanız tabii ki efendim. Seve seve gelirim. Dadanırım ya. Sabah, öğle, akşam. Çıkmam. Hatta oradan bir de yayın yaparım. Yeter ki sen bana oralet vardı. Koşa koşa gelirim. Hiç sorun değil. Eski semtten eser yok artık abi demiş bir dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Onun dışında abi bu akşam soru sormadın. Sana teessüflerimi iletiyorum ben bu sefer diyen dinleyicim. Sorayım ya bir soru. Dünya Kupası dışında bir soru sormak istiyorum. Gündem Dünya Kupası olsa da Dünya Kupası'nın biraz dışına çıkayım. Bir 10 dakikalık zamanımız kaldı. Hadi bunu da İspanya La Liga ile tamamlayalım. Düzelteyim. İspanya değil ya. Bundesliga ile tamamlayalım değil mi? Almanya Ligi'nden konuşmak istiyorum. En iyi kaleci performansını soracağım sizlere. En fazla kurtarış yapmış olan kaleci kimdi? Almanya Bundesliga'da bu sezon için. En fazla kurtarış yapan kaleciyi soruyorum. Futbol gurmelerinin mesajları gelecektir. Doğru cevapları veren dinleyicilerimi merakla bekliyorum. Almanya Bundesliga'da bu sezon en iyi kaleci performansı gösteren o isim. En fazla kurtarışa imza atan kaleciyi soruyorum. Cevaplarınızı WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Artık son bölümdeyiz. Son bölümdeyiz. Ona göre mesajlarınızı gönderirken biraz elinizi çabuk tutun. Elinizi çabuk tutun diyelim ve şöyle skorlarıma döneyim. Belçika 1, Mısır 1. Gollere baktığım hemen şöyle Hani'nin kendi kalesine attığını görüyorum. Yani öyle yazıldı. Ha, ilerleyen dakikalarda düzeltilir mi bilmiyorum. Top çarpmış. Lukaku'nun gol attığını

özelinde değil. Almanya Bundesliga'da bu sezon için tüm maçları dahil ettiğimizde en fazla kurtarışa imza atmış kaleci kimdir? Futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Selam Görkem Usta demiş dinleyicim. Hani teşekkür ederim ama hiç gerek yok ya böyle usta vesaire. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Yine de teşekkür ederim bu ince mesajınız için. Ben tüm Avrupa takımlarına karşı Afrika ve Latin Amerika takımlarını destekliyorum. Güçsüzün yanında olacağım Dünya Kupası'nda demiş dinleyicim. Peki bütün Afrika ve Latin Amerika takımlarını destekliyormuş. Abi Neuer bayağıdır üst düzey oynuyor orada diyen dinleyicim sevgili Mustafa Bey. Yani cevabınız Neuer o zaman. Yanlış anlamadıysam. Son bölümdeyiz. Son 5 dakikam kaldı. Maçın 85. dakikası. Hazırlık mücadelesi ve uzatma olmayacak. Bunu da hatırlatayım. Ona göre mesajlarınızı gönderin. 6 dakika sonra gönderdiğinizde mesajınızı okuyamayacağım. Değerli Radyospor dinleyicilerine duyurulur. Bundesliga'da bu sezon en fazla kurtarışa imza atmış kaleciyi soruyorum. Zor geldi değil mi? Alıştınız böyle kolay sorulara. Bundesliga'da gol kralı kim oldu desem hemen cevap gelirdi. Şimdi zor soru olunca Neuer vardı ama Neuer mi doğru cevap? Böyle ikilemde kaldınız. Bunu fark ediyorum, fark ediyorum. Doğru cevabı da veren bir dinleyicim çıkacaktır. Ona inanıyorum. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Neuer, Görkem Bey, Aykut. Kurtarış demiş dinleyicimiz. Neuer cevabını verdi. Bir Neuer cevabı daha sevgili Serkan Talha. İzmir'den selamlar. Vardiyadayım. Seni dinlemekten keyif alıyorum. Cevabı da vermiş dinleyicimiz. Neuer demiş. Peki teşekkür ederim kendisine de. Kolaylıklar dileyelim. Sizler cevaplarınızı göndermeye devam edin. Son bölümdeyiz. Son dakikalardayız. Mesajlarınıza döneceğim. Belçika 1, Mısır 1. Dakikalar 88'i göstermekte. Temponun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Maçın ikinci yarısında yine Belçika daha istekli göründü. Ha Mısır tamamen kapandı. Skoru korumaya çalışıyor değil. İki tane, üç tane hatta yakaladığı net gol pozisyonu vardı. Maç 1-0 devam ederken Mısır ikinci golü bulabilirdi. Atamayana atarlar durumu yaşandı. Belçika beraberliği buldu. Dakikalar 66'yı gösterirken şu an 90. dakikaya doğru da ilerliyoruz. 89. dakikanın ilk saniyeleri oynanmakta. Bir birlik bir eşitlik söz konusu. Bakalım o ikinci gol gelecek mi? Ben de merak içerisindeyim. Atarsa Belçika atacak diyen dinleyicim peki. Şöyle bakalım mesajlara. Diyarbakır'dan Zülküf Bey doğru cevap vermiş. Bakın güzel. İlk defa doğru bir cevap veren dinleyicim. Zülküf Bey'e ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Son 3 dakikam. Bu 3 dakika içerisinde yine doğru cevapları sizlerden bekliyor olacağım. Ne demiştik? Bundesliga'da en fazla kurtarışa imza atmış kaleciyi soruyorum. Bu sezondan bahsediyorum. Geride bıraktığımız son seneden bahsediyorum. Tarihine bakmayın. Bana öyle isimler geliyor ki 1960'lı yılların oyuncularını yazıyorsunuz. Hayır, öyle değil. Bu sezon için geçerli bu söylediğim. En fazla kurtarışa imza atmış kaleci Bundesliga'da bu sezon kimdi? Hadi bakalım. Zülküp Bey gibi doğru cevap verebilecek olan dinleyicilerimin sayısının artmasını bekliyorum kapatmadan önce. Son 1,5-2 dakika. Hadi en fazla 2,5 dakikam kaldı. Sizler göndermeye devam edin. Ben de bir yandan skorları sizlere aktarayım. Şöyle Fenerbahçe Beko bu arada seriyi eşitlemeyi başardı. Bunu da atlamayalım. Basketbol Süper Ligi'nde skor şimdi 1-1'e geldi. Seride durum 1-1'e geldi. Bir sonraki karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Şayet evinde hata yapmazsa iki maçı da Beşiktaş kazanırsa seriyi 3-1'e getirip şampiyonluğa ulaşacak.

0: der göndermeye devam edin. Ben de bir yandan skorları sizlere aktarayım. Şöyle Fenerbahçe Beko bu arada seriyi eşitlemeyi başardı. Bunu da atlamayalım. Basketbol Süper Ligi'nde skor şimdi 1-1'e geldi. Seride durum 1-1'e geldi. Bir sonraki karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Şayet evinde hata yapmazsa iki maçı da Beşiktaş kazanırsa seriyi 3-1'e getirip şampiyonluğa ulaşacak. Ha bu kadar kolay olur mu? Tabii ki olacağını pek düşünmüyorum. Fenerbahçe Beko bugün çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok iyi Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe. Aynı zamanda kısıtlı kadrosu, tabii rakibiyle kıyaslanamayacak kadar düşük bir kadro seviyesi olan bir takım Beşiktaş. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlarımız yanlış anlamasın. Piyasa değerine bakalım. Kadro değerlerine bakalım. Burada bu mücadeleyi gösterebilmesi bile Beşiktaş için büyük bir başarı. Yani tebrik edilebilisi bir durum olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden söylüyorum bunu. Beşiktaş basketbol takımını ve taraftarlarını da ayrıca tebrik ediyorum. Şöyle skorlarımızda bir değişiklik var mı? Yok. Belçika 1, Mısır 1 devam ediyor. Diğer maçlarımızda gol haberi var mı? Yok. Henüz çıkan bir gol bulunmuyor. Zaten maç sayısı da oldukça az. Böyle bültene baktıkça fark ediyorum. İzlanda 2. Ligi Fölnir Kari mücadelesi 2-2 devam ediyor. 83. dakika. Selfoss 2, Vogar 0. Burada da 80. dakikanın ilk saniyeleri. İzlanda 2. Lig mücadelesi. Başka var mı? Attar Kouka mücadelesi Mali Basketbol Premier Ligi 4. çeyrek oynanmakta ve Koiki takımı Attar deplasmanında 53-51 önde olan taraf. Kısır geçen bir mücadele sayı anlamında pek tatmin etmiyor. Ha abi o kadar maç vardı gittin Mali'yi buldun. Mali'den de Basketbol Premier Ligi'ni söylüyorsun diye bana tepki gösteren dinleyicilerim varsa yapacak bir şey yok. Maç sayısı oldukça az. Ben de canlı skorları aktarmaya çalışıyorum. Sadece Belçika ve Mısır maçı dikkatimi çekiyor şu an. Sizlerin de aynı şekilde ama işim gereği aktarmak zorundayım ben. Diğer sonuçları da. Şöyle mesajlarımı eritiyorum ve sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. İyi yayınlar. Moritz Nikolas cevabı gelmiş. Borussia Mönchengladbach'ta oynamakta demiş dinleyicim. Eskişehir'den Özcan Bey. Ben verdim cevabı. Mönchengladbach kalecisi Maurice Nicolas demiş dinleyicim. Evet doğru cevap. Siz de doğru cevabı vermişsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için de Google'a girdim. Ansiklopediye bakabilirsiniz. Oraya 10 puan daha yazabilir misiniz demiş dinleyicim. Yazıyorum. Artı 15 yazıyorum size. Çünkü siz iki kez cevap verdiniz. Artı 15 yazıyorum. Merhaba Cem ben İstanbul'dan yazıyorum. Moritz Nikolas Borussia Mönchengladbach'ta oynamakta 136 kurtarışa imza attı demiş. Sevgili Cem Bey de doğru cevabı veren dinleyicimden biri. Peki teşekkür ediyorum tüm dostlarıma gönderdikleri mesajlardan ötürü. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Belçika Mısır mücadelesi de 1-1 devam ediyor. Bir totem yapalım hadi yayını noktalarken bir totem yapalım. Belki ikinci gol gelir. Belçika ya da Mısır cephesinden. 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerim olacaktır. Geceye özel bir kupon yapacak mısın? Evet yapacağım. Bunu sosyal medya hesabımdan da duyurusunu yaparım. Takip etmiyorsanız şöyle bir bakın. Profile göz gezdirin derim. Yani size bir ipucu. Instagram kullanıyorum. Diğer sosyal medya hesaplarını kullanmıyorum. Twitter mıydı? X'te değil mi? Yeni adı. Hani öyle bir hesabım bulunmuyor. Diğer hesaplarım da yok. Instagram dışında herhangi bir hesabım yok. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Görkem Tezer. L ile değil R ile soyadımın son harfi Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan benim profilime ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde tabii ki tüm gelişmeleri yine an ve an hikaye bölümünden paylaşmaya çalışıyorum. Bu hatırlatmayı da yapalım ve artık vedamıza geçelim. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası başladı ama bizim için pek iyi başlamadı. Pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geldik. Dünya Kupası D grubu İlk karşılaşmasında ama gol atamadık ve sağdan da 2-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf biz olduk. Avustralya 27'de İran Kunda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Genelde zaten Avustralya geride sağlam durmaya çalışan ve kontraları kovalayan taraftı. Geride gerçekten sağlam da durdular büyük oranda. Tabii ki pozisyonlarımız var, şutlarımız var, denemelerimiz var. Maçı 30 şutta bitirdik ama net gol pozisyonu üretmekte karşılaşma boyunca bir hayli zorlandı milli takım. İkinci yarıda 75'te Metcalf'ın golü yine bir hücumda aslında biraz şansın yardımıyla tabii top önlerinde kaldı ama devamında ceza sahası dışından iyi bir şutla Metcalf farkı 2'ye çıkardı. Maçın geri kalan bölümünde gol atamayınca sağdan puansız ayrılmak durumunda kaldık. Grubun aslında en zayıf gözüken rakibiydi, takımıydı Avustralya. Böyle bir rakibe karşı tabii puansız başlamak turnuva için büyük bir dezavantaj oldu ama kaybedilmiş bir şey yok. Önümüzde iki maçımız daha var. Önce Paraguay ile oynayacağız ki onlar da iyi başlangıç yapamadılar. ABD önünde farklı kaybettiler. Ardından da grubun son maçından ABD ile karşı karşıya geleceğiz. İlk ikiler direkt olarak çıkıyor Dünya Kupası'nda. Üçüncü olarak da 12 grupta en iyi 8 üçüncü de yine bir üst tura adını yazdıracak. Yani orada da hala kötü senaryoda şansımız devam ediyor. Ama tabii Paraguay önünde en azından bir puan almak şart. Tabii ki mümkünse bir galibiyet bizim için çok çok değerli olur. Milli maçı konuşacağız. Montella'nın tercihleri, oyuncu performansları, rakibin oyun anlayışı hepsi gündemimizde var. Ali abiyle birlikte onları masaya yatıracağız. Peki Dünya Kupası'nda sabaha karşı neler oldu? Kronolojik gidelim. Şimdiden geriye doğru gideceğim. Az önce biten karşılaşmada İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın en farklı galibiyetlerinden biri oldu İsveç'in galibiyeti ki onlar da eleme döneminde çok kötü bir performans ortaya koymuşlar. Playoff'la Uluslar Ligi'nden ki hakla Dünya Kupası bileti almışlardı ama Dünya Kupası'na gerçekten şaşalı bir başlangıç oldu İsveç'ten. İlk gol Ayari'den geldi. Tunus asıllı oyuncu golü attı, sevinmedi rakip Tunus. Enteresan bir andı. İsak 30'da 2-0 yaptı. Rekik 43'te skoru 2-1'e getirdi. Tunus'un tek sayısını kaydetti. 60'ta Gyökeres'in golü 3-1, 86 Swanberg 4-1 ve 90+6'da bir kez daha Ayari sahneye çıktı ve İsveç'e 5-1'lik galibiyeti getirdi. Gece 2'de başlayan maçta da fil dişi sahayla Ekvador'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fil dişinde Agbadu ve Singo ikilisi stoperde, kalede de Rize'den Fofana mücadele etti. Ulayi Trabzonspor'la da oyuna sonradan dahil oldu. Gol dakika 90'da geldi fil dişi adına. Amat Diallo kaydetti. O da ikinci yarıda oyuna girmişti. Golün asisti de Singo'dan geldi. Maça stoper olarak başladı Galatasaraylı oyuncu ama değişikliklerle birlikte beke geçti. Bekten müthiş bir bindirme toplu verdiği pastada Diallo çok iyi bir son vuruşla tam köşeye Fildis haline galibiyeti getirdi. Karşılaşmada tabi direkten dönen toplar bir hayli dikkat çekiciydi. Turnuvanın şu ana kadar sanıyorum en çok direkten dönen şutu bu karşılaşmadan çıktı. Ve dün geceye dönüyoruz. Hollanda-Japonya mücadelesinde taraflar 4 gol kaydetti ama bir galip çıkmadı. 2-2 sona erdi karşılaşma ve gollerin tamamı da ikinci yarıda geldi. Önce Van Dijk'ın kafa golü 51'de Hollanda 1-0'a geçti. 57'de Nakamura ceza sahası dışından çok güzel iç tarafa bir şutla beraberliği buldu. 64'te Somerville ters ayağıyla, sol ayağıyla uzak köşeye iyi bir plaseyle 2-1 ve 90'a doğru 89'da Japonya'da Kamada'nın duran top golüyle maç bir kez daha dengeye geldi ve karşılaşma beraberlikte sona erdi. Şu ana kadar turnuvanın en farklı galibiyetini Almanya kaydetti. Kura çağı önünde 7-1 kazandı dün akşam Almanya aslında. Hızlı bir başlangıç, dakika 6 Emmeçay'la 1-0 öne geçti ama sonra kura çağının golü geldi 21'de Komenensi'ye. Golü atan oyuncuydu. Bir acaba mı? Herhalde olmuştur herkesle ama sonra Almanya ben buradayım dedi, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarı hemen golle başladı. Zaten sonrasında kura çağı da dağıldı ve karşılaşma 7-1 sona erdi. Dünün ilk maçı buydu. Şimdi sabaha karşı zaten Avustralya-Türkiye maçından bahsettik. Haiti-İskoçya. İskoçya'nın 1-0'lık galibiyeti, Magin golü atan oyuncu, Aston Villalı isim. Ama beklenen kadar tek taraflı bir maç olmadı. Haiti'de karşılaşmada bayağı etkili pozisyonlar yakaladı ama onlar da ilk maçlarında gol atamadılar. Çekişmeli bir maç Brezilya-Fas mücadelesi cumartesi gecesi 1'de başladı. Fas sahibi Bari ile 1-0'a geçti. 32'de Vinicius'un golüyle Brezilya beraberliği buldu ve ilk maçtan bir beraberlik çıktı. Burada cumartesi akşamı Katar-İsviçre mücadelesi. Katar sürpriz bir 1 puan aldı İsviçre önünde. İsviçre maç boyu bastırdı, daha fazla pozisyona giren taraftı ama hep skor 1-0 gidince Katar da maçın içinde kaldı ve 90+4'te attıkları golle onlar da 1 puanı almayı başardılar. Onlar açısından tabii tarihi bir puan oldu Dünya Kupası'nda. ABD-Paraguay grubumuzdaki diğer maç, ABD 4-1 kazandı. Daha ilk yarıdan 3-0 bulmuştu ABD. Balogun burada da öne çıkan performans oldu ABD adına. Şimdi onlar ikinci maçta Avustralya ile karşı karşıya gelecekler. Biz de Paraguay'la oynayacağız ve cuma akşamı bizim hani programdan sonraki maçları konuşacak olursak Kanada-Bosna Hersek mücadelesi, burada da bir birlik eşitlik vardı. Bosna Hersek Lukic'de öne geçti ama 79'da Kallari'nin golüyle Kanada bir puanı kurtarmayı başardı. Edin Džeko Bosna Hersek'te bu karşılaşmada süre alamadı. Yeni sakatlığını atlatmıştı. Aslında takımla çalışıyordu ama oynamak için demek ki hocası hazır görmedi ve o yüzden Džeko da süre alamadı. Evet, Dünya Kupası'ndaki tablo bu. Bu akşamda maçlar var. Aslında güzel bir saatte, saat 19'da İspanya Yeşilburnu Adaları mücadelesi. 22'de de Belçika-Mısır karşılaşması olacak. Gözler bu maçlarda. Gece saat 1'de Suudi Arabistan-Uruguay ve 4'te de İran-Yeni Zelanda karşılaşmaları var. Ve bunları da yine iddia bölümünde büyük ihtimalle konuşuyor olacağız. Peki basketbol, hafta sonu Basketbol Süper Ligi final serisinde ilk karşılaşma oynandı ve Beşiktaş-Gein deplasmanda Fenerbahçe-Beko'yu 88-80 mağlup etmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti. Beşiktaş için aslında playofflar pek iyi başlamamıştı ama final serisi gerçekten çok çok iyi başladı ve avantajı kapmış oldu. Beşiktaş Berkurlu 20 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. NBA'de New York Knicks San Antonio Spurs'u mağlup etti ve 53 yıl aradan sonra NBA'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Onlar için de tarihi bir gece oldu. Tabii bizim maçın gününe denk geldiği için biraz arada kaynadı bu NBA şampiyonluğu ama New York Knicks gerçekten tarihi bir zafere imza attı bu galibiyette birlikte. Evet, benim hafta sonundan paylaşacağım notlar bunlar. Daha tabii takımlarla ilgili, kulüp takımlarıyla ilgili gündemler var, haberler var ama onlara belki programın ilerleyen bölümlerinde yer ayırırım. Şimdilik şarkı reklam aramız var. Sonra maçları, başta tabii ki Türkiye olmak üzere, bizim milli takım olmak üzere değerlendirmeye başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi milli takımı konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, iyi bir hafta başlangıcı aslında tabii olmadı milli takım. Hafta sonu pazar sabahı kaybetti. Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladık. Morallerimiz biraz bozuk haliyle değil mi? Biraz bir şey oldu. Beklemediğimiz bir sonuç oldu açıkçası grubun en zayıf halkasına karşı. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Bu tarz rakiplere karşı Montella'nın milli takımı genelde sonuç almayı başarıyordu. Hatta en çok övdüğümüz noktalardan biri de buydu bu milli takımın. Bu tarz takımlara karşı sonuç alamadığımız çok nadir karşılaşma vardı. Bir önceki turnuvada mesela başlangıcı Gürcistan maçı da yapmıştık. Maç belki yine bizim adımıza çok iyi geçmiyordu ama sonucu almayı başarmıştık orada. Burada hem maç bizim için pek iyi geçmedi hem sonucu da alamamış olduk ve kötü bir başlangıç yaptık. Bu işin bir tarafı tabii ki. Diğer tarafı ise ne? Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Sonuçta bir maç kaybettik ama gruptaki iddiamız hala devam ediyor. Hala 2'de 2 yapabiliriz ve hala tabii ki gruptan çıkmak için büyük bir şansa sahibiz şu anda. O yüzden enseyi de pek karartmayı da gerek yok diye düşünüyorum.
1: Evet, iyi düşünüyorsun. Güzel düşünüyorsun. Fakat bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Milli takımın potansiyeli, gruptaki rakipler, gruptaki rakiplerin güç sıralaması artı bizim hedeflerimiz doğrultusunda bu karşılaşma bizim kazanmamız gereken bir mücadeleydi. O yüzden de kaçan balık büyük oldu. Çünkü şimdi biz grup liderliği düşünürken Amerika ile işte son maçı oynarız. Orada grup lideri belli olur. Biz burada sizle turnuva hesapları yaparken üçüncü olursak çıkarız diye hesap yapan oldu mu?
0: Yok.
1: Ya bir yaptık ya iki yaptık. İki yaparsak şöyle olur dedik. Yok oradan o gelir buradan bu gelir dedik. Yani bu hiç hesapta olmayan bir mağlubiyetti. Evet, tek mağlubiyet. Evet, sonuçta Dünya Kupası'nı bitirmedi. Fakat kazanılması gereken bir mücadele. 34 hafta oynamıyorsunuz. Lig gibi değil. 3 tane maç oynuyorsunuz. Ve en iyi performanslarınızı ortaya koymanız lazım. O yüzden de dünkü mağlubiyet ciddi anlamda bir yara açtı. Onu zaten hemen anlayabiliyorsun. Maç sonu konuşmalarından, insanların söylediklerinden. Ben de açıkçası biraz o taraftayım. Yani milli takımın senin de söylediğin gibi Montella döneminde kendine denk ve kendinden daha bir tık daha düşük rakipler karşısında çok istikrarlı sonuçları vardı. Avustralya'yı da o sınıfa koyabiliriz. Yani Avustralya belki hani bizden kilometrelerce uzak bir takım değil. Sonuçta onlar da dünya sıralamasında bize oldukça yakın. Ama bizim yetenek sınıfında olmadığı belli Avustralya'nın. Onu zaten karşılaşma öncesinde de biliyorduk. Aslında Avustralya'ya ilgili ne okuduysak, ne çalıştıysak dün karşımıza çıkan rakipte çok bir farklılık yoktu. Yani Avustralya sürpriz bir paket değildi. İşte zaman zaman burada bahsettim. BBC'nin bir analizi var. Bütün takımları analiz etmişler. Orada diyor ki çok kompakt bir savunma yapan, fiziksel güce dayalı oynayan ve zor kırılan bir rakip diyor. Yani 3 tane cümle söylemişler. 3'ü de tam olarak karşına çıkıyor Avustralya'ya baktığında. Şimdi milli takım oyuncuları artı Montella'nın açıklamalarına bakıyorsun. Orada da benzer şeyler söyleniyor. Yani diyorlar ki Avustralya tam da beklediğimiz gibi, tam da düşündüğümüz gibi karşımıza çıktı. Oraya da tamam. Demek ki hani Avustralya'ya yeteri kadar çalışılmış. Mesela bazıları şey yazıyor işte Avustralya için çalışılmış tabii. Avustralya'nın ne oynadığı biliniyor.
0: Zaten futbolcular Montella'nın biraz da fazla aşırı rakip analizi yaptığından da Kerem Aktürkoğlu galiba o bası toplantısında söylemişti.
1: Aynen.
0: Rakibe yani, karşı öyle bir şeyimiz yok.
1: Orada haksızlık bakıyoruz. Etmeye gerek yok. Onu biliyor yani. Herkes ne oynayacağını biliyor. Fakat bütün bunlar bilinirken bizim böyle bir performans ortaya koymamız aslında asıl düşünülmesi, asıl eleştirilmesi gereken bir şey. Yani rakibini tanımazsın, rakibin sana sürpriz yapar. O zaman dersin ki çalışmadığımız yerden geldi. Biz bunu bilmiyorduk ama bu kadar rakibi çalışıp, bu kadar bilip, işte rakip de bu kadar karakteristik özelliklere sahipken böyle oynamak da işin bir başka hayal kırıklığıydı. Ben hep söyledim, Aynı şeyi de söylemeye devam edeceğim. Bir teknik direktörün sahaya çıkardığı 11'e çok fazla itiraz etmeye gerek yok. Çok anormal bir durum yoksa. Sonuçta bir plan yapılıyor ve maçın başlama düdüğüyle beraber o planı izlemeye başlıyor herkes. Oraya kadar çok bence eleştirilecek ya da işte milli takımda bu burada mı oynadı? O tercih ne yapıldı? Söyleyecek çok fazla bir şeye gerek yok. Fakat karşılaşma başladıktan sonra istediklerini neredeyse hiç yapamayan bir milli takım gördük. Şimdi işte 30 tane şut atıldı. İşte şu ölçümleme yapıldığından beri en fazla şut atıp maç kazanamayan takım olmuşuz Portekiz'den beri. Ya bunlar güzel istatistikler ama biraz bizi kandıran istatistikler. Dün net gol pozisyonu aratmakta, rakibi hazırlıksız yakalamakta, rakibi zor duruma düşürmekte çok geride kaldık. Bunu unutmayalım yani. 30 tane şut çektik, 16'sı ceza sahası dışındandı. 30 tane şut denedik, 12'si bloklandı milli takımın. Üretebildiği XG 1.33, değil mi milli takımın?
0: Benim de aklımda yok.
1: Öyle
0: Evet.
1: olması gerekiyor. Yani kaliteli pozisyon üretmekte çok zorlandık. İşte kaliteli pozisyon derken en net pozisyonumuz bana göre Kerem'in vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası, Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
0: Zeki'nin var yine
1: hani
0: sağdan
1: Zeki'nin çok
0: çapraz.
1: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
0: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii. Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki onu tercih
1: Evet
0: etmedi.
1: ya, çok bence hani o kadar heyecanlandım da o pozisyon
0: Öyle
1: açıkçası ben.
0: mi?
1: Evet yani
0: E
1: hani
0: karşı karşıya
1: Hakan
0: ya.
1: kaçırdı.

0: bana göre Kerem'in vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası, Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
1: Zeki'nin var yine
0: hani
1: sağdan
0: Zeki'nin çok
1: çaprazdan.
0: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
1: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii. Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki onu tercih
0: Evet
1: etmedi.
0: ya, çok bence hani o kadar heyecanlandım da o pozisyon
1: Öyle
0: açıkçası ben.
1: mi?
0: Evet yani hani
1: Karşı karşıya
0: Hakan
1: ya.
0: kaçırdı ama çok çaprazdan, yani ortaya çıkarabilse Zeki yerden bir

0: bana göre Kerem'in vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası, Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
1: Zeki'nin var yine
0: hani
1: sağdan
0: Zeki'nin çok
1: çapraz.
0: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
1: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki
0: Bana göre Kerem'in vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası, Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
1: Zeki'nin var yine
0: hani
1: sağdan
0: Zeki'nin çok
1: çapraz.
0: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
1: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki onu tercih
0: Evet
1: etmedi.
0: ya, çok bence hani o kadar heyecanlandım da o pozisyon
1: Öyle
0: açıkçası ben.
1: mi?
0: Evet yani hani
1: Karşı karşıya
0: Hakan
1: ya.
0: kaçırdı ama çok çaprazdı. Yani ortaya çıkarabilse, Zeki yerden bir pas verebilse

0: vurduğu toptu. Hani Hakan'ın ortası, Meri'nin indirdiği, Kerem'in vurduğu toptu. Onun dışında
1: Zeki'nin var yine
0: hani
1: sağdan
0: Zeki'nin çok
1: çapraz.
0: dar bir açı. Hani oradan gol olma ihtimali bence çok zayıf.
1: Ama işte o mesela Şampiyonlar Ligi finali tabii Havertz'in golü hani dar açıdan ve tavana vurmak çok mantıklı. Zeki onu tercih
0: Evet
1: etmedi.
0: ya, çok bence hani o kadar heyecanlandım da o pozisyon
1: Öyle
0: açıkçası ben.
1: mi?
0: Evet
1: E
0: yani hani
1: karşı karşıya
0: Hakan
1: ya.
0: kaçırdı ama çok çaprazdı. Yani ortaya çıkarabilse, Zeki yerden bir pas verebilse daha bence bir topla da. Ama yani herkesin söylediği gibi 3 tane Avustralyalı dev gibi stoperin arası Kerem mi bilmesi. O da bir soru işareti bence. Hani Barış Alper çıkabilir mi? Çıkabilir. Kenan girecek. Tamam. Ona da okey. Ama yani Kerem'in 85 dakika boyunca o pozisyonda kalması, hatta maç içerisinde Kerem'le Barış Alper aynı anda sahadayken hiç pozisyon değiştirmemeleri, hani orada bir denemeyi bile yapmadık. Hani Kerem'i oradan bir çıkartalım, Barış Alper'i aralarına koyarım. Barış Alper belki fizik gücüyle onları biraz daha zorlar. Belki bir dengelerini bozabiliriz. Onu da hiç düşünmedik. İkisi aynı anda sahadayken. Ondan sonra ikinci yarıda Kerem'in 85 dakika sahada kalması aynı pozisyonda. Yani mesela Montella sence neyi zorladı orada? Bir söyleyin bana mesela. Neyi düşündü, neyi zorladı mesela? Hani Kerem o kadar zorlanırken orada, o kadar hani hiçbir şey oynarken, hiçbir şey yapamazken ve biz Kerem sahadayken 10 kişi kaldık. Ya bu kadar basit. Ve bu Kerem yüzünden değil yani. Montella'nın Kerem'i orada tutması yüzünden. Hani Kerem fiziğinde bir oyuncunun akışı çok belli olan bir oyunda, akışını neredeyse hiç değiştiremediğimiz bir oyunda 85 dakika orada kalmasını kim nasıl açıklar? Allah aşkına bir söylesin yani. Hani ilk yarı Kerem stoperler arasında dağılır. Ondan sonra iş yapamaz. İkinci yarı oyun değişir. Mesela oyun açılır. Onların savunma bloğu biraz daha genişler, biraz daha uzar. Kerem'in tam istediği tarzda bir oyun olur. Ya da Kerem'in istediği tarzda bir oyuna evrilir en azından. O zaman anlarım ama sence Kerem'in oyuna başladığı 1. dakika ile 85. dakika arasında Avustralya savunmasında bir farklılık gördük mü? Soruyorum sana, gördük mü?
1: Yo.
0: O zaman niye Kerem oyunda? Neden 85 dakika Kerem'le biz orada adeta çırpınıyoruz ve bir kişi eksik kalıyoruz? Mesela Deniz Gül'ün günahı ne? Ne bileyim, Barış Alper çok daha fizikli bir oyuncu, çok daha rekabetçi bir oyuncu. Rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Mesela Barış Alper niye o pozisyona hiç geçmedi? Yani bunlar teknik direktörümüzün ben inadı diyorum. Ben inadı diyorum çünkü bu normal değil. Hani tekrar söylüyorum. Sahaya çıkan 11'e saygı duyuyorum. Bütün teknik direktörler için geçerli. Sadece Montella için değil ama oyun başladıktan sonra herkesin gördüğü şeyleri görüp orada yok, burada bir problem yok diye devam eden teknik direktörleri de anlayamıyorum. Montella da dün bence bunun birebir örneğini verdi. Ondan sonra bakıyorsun karşılaşmaya, Orkun çıkıyor, Yunus giriyor. Hadi tamam, okey. Ona da okey. Ama dakika 81 olmuş. Salih Özcan'la Mert Müldür. Gelin buradan yakın yani. Ve ondan sonra diyor ki 2-0'da kontrayememek için böyle değişiklikler yaptık. Anlaşılır gibi değil. 85'te Deniz Gül'ü sokuyor oyuna. 85 dakika Kerem'le aynı pozisyonda oynuyoruz. Ondan sonra da milli takım hani 2-0 kaybediyor ve ortaya her zamanki gibi bir şey çıkıyor, kaos çıkıyor. Senin söylediklerin ikinci bölümü, evet, turnuva o şu bu kabul ama ben de altını kalın kalın çizeyim. Yani bu kadar belli bir rakibe karşı milli takımın 90 dakika taktik anlayışında ya da oyuncu seçiminde hiçbir değişiklik yapmaması direkt olarak teknik direktöre yazar.
1: Bir ara sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz A milli takımı konuşuyoruz. Avustralya önünde mağlubiyette başladık. Tabii ki haliyle eleştirilerin büyük bir kısmı teknik direktör Vincenzo Montella'ya gitti. Zaten hani Montella çok tutulamadı Türkiye'de. Haliyle sonuçlar da gelmedikçe ona olan eleştiriler de bence artacak ki Ali abinin söylediği gibi bazı haklı eleştiriler de olacak kendisiyle alakalı. Mesela benim eleştirim şu olur Montella'ya. Kerem üzerinden değil de mesela Deniz Gül değişikliği neden 80 küsürde 85'te geldi? Dedi ya bu Salih Özcan ve Mert'i oyuna aldı çünkü kontralarda işte engellemek istiyordu. Çünkü bir de Hakan'la Arda'nın 90 dakika oynayacak enerjileri yoktu. Onları destekleyecek isimlere ihtiyacımız vardı dedi. Mesela ben burada bir eleştiri getirebilirim Montella'ya. Neden ilk değil ikinci değişiklikte Orkun çıktı da Hakan çıkmadı? Madem Hakan'ın 90 dakikayı tamamlama konusunda bir sıkıntısı var ki hazırlık maçlarında zaten birinde herhalde 5 dakika birinde 15-20 dakika süre aldı. Bu maç ilk 11 çıktı olabilir. Sonuçta takımı kaptanı, onda herhangi bir problem yok ama 90 dakikayı tamamlayacak bir enerjisi yoksa Orkun yerine Hakan orada çıkabilirdi. Orkun'a devam edebilirdi ki Orkun'un maç kondisyonu Hakan'a göre çok daha fazla. Son dönemde bir sakatlık problemi yaşamadı. O değişikliği o anda yapsaydık biz Deniz Gül'ü belki Kerem Aktürk olayına daha önce sahaya sürebilirdik. Yani orada İsmail'i çıkarmak yerine ya da işte Zeki'yi çıkarmak yerine Hakan'ı desteklemek için o değişikliği biz Deniz Gül'e Kerem Aktürkoğlu şeklinde yapabilirdik diye düşünüyorum. Orada bir bence stratejik hata yaptı. Bu benim fikrim ama tabii ki burada da şöyle bir bakış olabilir. Sonuçta bu iki oyuncu da maçın skorunu her an değiştirebilecek kalitede, yetenekte oyuncular. Hakan da öyle. Arda Güler de öyle.
1: Orkun da öyle ama.
0: Ya bence de ama hani Hakan'la Arda bunun yeri farklı Orkun'a göre. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Hani bir sıralama yapsan Orkun bu ikisinin gerisinde kalır. Katılır mısın?
1: Katılmam.
0: Tamam.
1: Arda ile katılırım, Hakan'la katılmam.
0: Yani o da takım kaptanı olarak bir ağırlığı olduğu için saha içinde. Ben total paket olarak benim sıralamam öyle. O yüzden onları sahada tutmak anlaşılabilir bir taraftan. Ama işte o enerjisi kalmadığında o zaman anlamsız kalıyor.
1: Milli takım golün her türlüsünü atabilen bir takım dedik. Özellikle ileri uçta pres yaparak da gol bulabiliyoruz. Dün sence Avustralya savunmasına karşı presimiz ne seviyedeydi?
0: Bence Arda tarafı sıkıntılıydı pres konusunda.
1: Sadece Arda tarafı mı?
0: Yani bence Arda, Kerem bayağı müthiş mücadele etti bence pres konusunda tek başına.
1: Yani şöyle, şimdi sen az önce söyledin ya, hani bazı oyuncularla alakalı olarak işte Montella tam olarak hazır değil dediler.
0: Evet.
1: Şimdi Kerem turnuva öncesi direkt olarak daha ilk antrenmanda sakatlandı. Arda La Liga'da son haftalarda sakattı. Hakan Serie A'da son haftalarda sakattı. Ferdi sakattı milli takımda. Böyle olunca milli takım dün ben presle kazandığı top hatırlamıyorum neredeyse. Mesela turnuvanın açılış maçında Meksika Güney Afrika savunmasına pres yaparak bir denge bozdu ve oradan bir gol çıkardı. Mesela dün hani Avustralya'nın savunması güçlü, kuvvetli ama çok teknik değil. Mesela onları savunmada bireysel hataya zorladığımız bir anı ben pek hatırlayamıyorum.
0: Hatta birkaç kere de iyi paslaşarak o presi de rahat kırdılar.
1: Kırdılar. O yüzden de hani Avustralya gibi bir takımla oynarken fizik olarak da tabii bazı oyuncularla başlanabilir, bazı oyuncular süre alabilir ama genel anlamda mesela milli takım o iyi yaptığı işlerden bir tanesinde bence hemen hemen hiç başarılı olamadı. Ben hatırlamıyorum, vardır mutlaka karşılaşmada hani bir presle kaptığımız bir top vardır ama bu neden önemli? İşte böyle savunmaların dengesini bozabilmek için önemli. Yani o presle topu kaptığın anda savunmayı dengesiz yakalama ihtimalin var. Şimdi onu denklemden çıkardığın zaman geriye ne kalıyor? Geriye mesela beklerin yine erken orta yerine çizgiye inip rakibi savunmasının dengesini bozması kalıyor. Orada da bayağı zorlandık. Dikkat et, Barış Alper Ferdi kanadı yani neredeyse hiç işlemedi. Ferdi'den hiç faydalanamadık neredeyse. Bir tane şut denemesi var Ferdi'nin. Ama o da merkeze yaklaştığı bir anda Ferdi'nin. Yani ne Ferdi Barış Alper'i ne Barış Alper Ferdi'yi kullanamadı. O kanat tamamen tıkandı. Diğer kanatta Arda merkeze geldi. Zeki bindirmeleri yaptı. Zeki orta yapmamış karşılaşmada. Mesela ortalar gene sürekli olarak sol taraftaki oyuncudan Barış Alper'den gelmiş. Yani mesela Arda'nın sağ tarafta olduğu, işte Zeki'nin o kanadı kanat beki gibi aldığı pozisyonda da orada da verimliliğimiz düştü. Topu yavaş çevirdik. Topu yavaş çevirdik. Dengeyi bozamadık. Nasıl bozacağız dengeyi? Bir tek geriye duran toplar kaldı. Duran toplarda da iki frikikte kaleyi bulduk. Arda'nın ve Hakan'ın frikiklerinde kaleyi bulduk. Çok kötü şutlar değildi ama çok da hani gol olacak da şutlar değildi. Ondan sonra iş bir de işte herkesin gördüğü gibi uzaktan şutlara kaldı. Uzaktan şutlarda da denedik ama hani orada zaten çok kolay değil o iş. Uzaktan şutlarla. Yani böyle hangi kapıyı çalsak bir şey oldu. O kapı kapandı yüzümüze. Dün Avustralya'yı açmaya çalışırken. Böyle olunca da işte o zaman hani sahada bu kadar çırpınan ama bir şey yapamayan bir oyuncu grubu gördüğünde o zaman genel olarak yedek kulübesine bakmaz mısın? Yedek kulübesine dönmez misin? Bir şeyler deniyor milli takım. Yani hiçbir şey denemiyor, hiçbir şey oynamıyor değil. Ama yani oradan bir şey çıkmayacağı da belli oluyor. Onu da görüyoruz. İşin bence acı tarafı o teknik direktörle alakalı olarak. Yani sen de izlerken büyük ihtimalle aynı hissiyata kapıldın. Ben de izlerken aynı hissiyata kapıldım. Radyospor dinleyicileri de yani bir şey olmayacağını görüyorsun. Bir şey yapıyoruz ama oradan sonuç gelmeyecek. O zaman hocam hadi yani Can Uzun mesela Can Uzun girmiyor oyuna. Şimdi Can Uzun girmiyor oyuna. Diyor ki Can Uzun'a yer bulamadık. Skandal bir açıklama değil mi sence? Can Uzun'a yer bulamadık. Yani hani Can Uzun'a yer nasıl bulamazsın hocam? Hani Can Uzun şeylerin arasında sahte 9 da oynar. Solda da oynar, sağda da oynar, Arda'nın yanında da oynar. Hani dedi ki Kenan'ı soktuk. Arda'nın pozisyonunu değiştirmek istemedik. Yani ileride işte santraforumuz Deniz Gül. Onun arkasında Canlı Arda da oynar. Solda Kenan oynar, sağda Yunus da oynar. 2-0 gerideyiz. 1-0 gerideyiz. Yani bunları yapar bu milli takım. Yapamayacak bir şey değil. Hani hocanın Can Uzun gibi bir silah yer bulamadım demesi de bence bayağı bir skandal bir açıklama. Hiç süre vermedi yani. Bir dakika bile oynatmadı Can Uzun. Hani biz neyi konuşuyorduk seninle? Milli takımın iyi hücum silahları var ama aynı zamanda turnuva için yeterli kadro derinliği de var. Hani Mert olmadı Ali var. Ali olmadı Mert var. Buna da güvenebiliyorsun. Hani oyuna sonradan girecek oyuncunun hem kalitesi hem profili ilk 11'de başlayandan çok düşük, çok geride. Yetenek havuzu olarak biz 11-12 oyuncu çıkartıyoruz. 14-15-16 öyle bir durumumuz da yok. Yani kadro bayağı zengin. Kadro bayağı iyi. Ama hani nasıl bir teknik direktör ben Can Uzun'u eğer bulamadım der. Hani tercih etmedim dese daha iyiydi. Montella. Tercih etmedim bu karşılaşmada. Böyle böyle düşündüm. Onu denedim olmadı dese inan daha iyi bir açıklama olurdu yani. Hani yer bulamadım oyuncuya. O zaman Merih niye 15 dakika santrofor oynadı? Yani Merih'i çıkar Can Uzun'u al bari. Can Uzun oralarda olsun. Öyle değil mi?
0: İşte hakkı olsa alırdı belki de hakkı kalmadı ki.
1: Yani, hani Merih niye orada o zaman yani? 15 dakika Merih'i niye orada tutuyorsun? Yani Salih Özcan'ı almayı düşünüyorsun. Sağ bek'i değiştirmeyi düşünüyorsun. Can Uzun'u değiştirmiyorsun. Merih'i 15 dakika ileride topa vurmaya çalışırken görüyoruz. Yani hocam bilmiyorum bana Mert yani ben dün dinledim seni de dinledim. Engin Çetin'i de dinledim. Genco'yu da dinledim. Siz daha böyle şey light yorumlar yaptınız. Hani çok fazla böyle Montella'yı eleştirmediniz. Ama ben bunları gördüm valla karşılaşmada.
0: Benim bu tavrım ya da senin Montella'ya olan ben biraz daha yine fazla yüklenildiğini düşünüyorum Vincenzo Montella'ya. Yani en ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir puan kaybında yine vura balığı oldu Vincenzo Montella. Bu benim hoşuma gitmiyor ne yalan söyleyeyim. O yüzden ki eleştirdim ama tabii ki senin kadar da sert eleştirmedim. Eleştirmem de Montella'yı. benim bakış açımda hani skandal değildir Can Uzun'u oynatmaması. Olabilir yani, bazı maçlar böyledir. Bazı maçlar oynar. Bir sonraki maç oynar, belki daha fazla süre alır. Hani bu tercihtir, hocanın tercihidir. Yani tamamen yanlış değil. Çünkü Romanya-Kosova maçları bizim için çok mu iyiydi sence mesela? Çok iyi maçlar mı oynadık biz? Bu anlayışın bir benzerini oynadık biz. Orada gol yemedik ilk golü. İlk golü attık bir şekilde. Maçları 1-0 kazandık. Bu maçta çok rahatlıkla öyle bitebilirdi. Biz yediğimiz golden önce Arda ile bir pozisyon yakaladık. Kaleciye gitti top. Savunmada yerleşemedik. Adam paylaşımını yapamadık. Arda'nın adamı boşta kaldı. Hızlı çıktılar. İsmail bir dakika, bir saniye uyudu. Oyuncuyu kaçırdı. Merih yavaş kaldı. Hop. Paket 1-0. Ya o anda olmadı. Ama biz o pozisyonu savunmuş olsak ya da golü atmış olsak bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. O yüzden...
1: Şimdi sen dün Radyo Spor'a bağlandığında dedin ki anları iyi oynayamadık.
0: Evet.
1: Şimdi anları iyi oynamak, bana sorarsan Fransa, Almanya, Hollanda gibi daha üst düzey karşılaşmalarda geçerli bir bahane. Avustralya önünde maçı iyi oynayamadık. Ben senden orada ayrılıyorum. Evet, senin dediğin doğru. Belki Abdülkerim'in vurduğu şut gol olsa oyun dönecek. Belki maçı kazanacağız. Ama biz dün anları iyi oynayamadık. İşte Arda'nın vurduğu gol olsa o zaten biz golü... Hayır. Biz Avustralya öyle oynuyoruz. Biz Avustralya ile oynarken bu kadar kitlenmememiz lazım. Biz Avustralya ile oynarken milli takım sahaya çıktığı, düşündüğü futbolu uygulayamıyorsa başka bir plana geçip o planla Avustralya'yı çözmesi gerekir. Biz dün Fransa ile oynamadık ki. Hani Fransa ile oynarsın, dersin ki ya İsmail'in şutu gol olsa öne geçsek şöyle olacaktı, böyle olacaktı. O an bizim lehimize evrilseydi şöyle olacaktı diyebiliriz. Ama yani biz güç skalasında grubun en zayıf rakibiyle oynadık. En zayıf rakibiyle oynadık. Şimdi en zayıf rakibi yenemediğin zaman bir dakika, şimdi bundan sonra ne olacak diye düşünüyorsun. Çünkü Avustralya maçı mesela, şöyle söyleyeyim. Amerika'yı herkes izledi. Amerika etkileyici oynadı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bayağı etkileyiciydi Amerika yani. Şimdi Amerika maçı daha turnuva başlamadan önce de zor olacak diye düşünülüyordu. Hani burada konuşurken senle Amerika belki grup birincisi olur, belki biz oluruz. İşte belki berabere biter. Hani Amerika maçı ile ilgili zaten bir soru işareti var. Geriye Avustralya ile Paraguay karşılaşmaları kalıyor. Şimdi Avustralya mı Paraguay mı? Herkes Avustralya'yı söylüyordu. Yani biz kalkıp da diğer turnuvalar, mesela şunu da diyorlar. İşte biz diğer turnuvalarda hep mağlup olarak başlamışız. Ya mağlup olarak başlamışız da kime mağlup olmuşuz arkadaşlar? Grubun A babasına mağlup olmuşuz. Ya gitmişiz Brezilya'ya mağlup olmuşuz. Diyorlar ki 2002 Dünya Kupası'nda da mağlubiyetle başlamışız. Ya orada Brezilya'ya mağlup oluyorsun, burada Avustralya'ya mağlup oluyorsun. Hani bazı kıyaslamaları da çok ezberden söylüyor insanlar. İşte milli takım 9 kere turnuvaya katılmış. 8'inde mağlubiyetle başlamış. Kusura bakma da biz Portekiz'e mağlup olmuşuz. Hani Avustralya'ya mağlup olmamışız ki.
0: Hırvatistan'a, İtalya'ya, Almanya'ya.
1: Evet.
0: Bir Gürcistan'ı yendik, o kadar. Bir araya gidelim mi? Aradan tamam. Sonra daha uzun.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7:59 saatlerimiz, reklamdan önce söz sendeydi Ali abi, bir şey konuşuyorduk, acaba ne konuşuyorduk?
1: Hiçbir fikrim yok ne konuştuğumuza dair.
0: Yarıda kalmış gibiydi.
1: Çünkü 50 tane mesaj okudum reklam arasında, insanların söylediklerine baktım. İşte şeyden bahsediyorduk, yani Avustralya karşılaşmasında, yani rakibimizin şeyinden bahsettik, ilk karşılaşmalardaki mağlubiyetlerden bahsettik. Hani bazı istatistikler veriliyor insanların önüne, ama o istatistiklere de iyi bakmak lazım. Hani grupta hangi pozisyonda kime kaybetmişiz, biraz ondan den vurmaya çalıştım.
0: Ben de o zaman şöyle bir istatistik vereyim. Arjantin'de bir önceki Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Sonra Dünya Kupası şampiyonu oldu.
1: Aynen. Hakan Kupa Çağlan, geliyor diyorsun.
0: Hakan Çağlan'ın dediği gibi bazen bir tokat iyi gelir.
1: Ya işte o tokatı yemek zorunda mıyız, ben onu anlamıyorum.
0: Mesela İspanya'da 2010'da galiba onlar da,
1: evet,
0: Dünya Kupası mıydı, Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken bir maçta yine yenilgiyle başladılar.
1: Dünya Kupası galiba.
0: Dünya Kupası'ydı değil mi? Şimdi onu hatırladım. Sonra üst üste kazandılar. Hani tabii ki böyle olmak zorunda değil, ama hani böylesi de var sonuçta hayatta.
1: Var.
0: Sürekli bütün maçlarınızda kazanamıyorsunuz.
1: Evet. Yani yok, o şey tarafına katılıyorum. Sonuçta turnuva oynanıyor. Turnuva oynanırken galibiyetleri ve mağlubiyetleri fazla abartmamak gerekiyor. İşte dün Merih de söyledi.
0: Galibiyetleri çok büyütüyoruz, mağlubiyetleri,
1: evet,
0: çok abartıyoruz.
1: Orası kesin yani. Bu zaten bizim genel olarak futbol ikliminde eleştirdiğimiz bir nokta. Fakat şuna da kesinlikle karşıyım. Yani işte turnuva oynanıyor, İşte moral bozmayın, çok eleştirmeyin. Ya olur mu öyle şey yani? Birinin de gördüğü gerçekleri söylemesi lazım. Hani kendi gerçekleri, katılırsınız katılmazsınız da o kısmına da tamamen karşıyım. Aman bir şey söylemeyin, çocukların morali bozulmasın. Aman işte milli takımın moralini bozmaya gerek yok. Hayır. Yani bir şey görülüyorsa, bir gerçek varsa milli takımın taktik anlayışıyla alakalı, oyun anlayışıyla alakalı, bireysel performanslarla alakalı, bu söylenmeli. Eğer bunlar söylenmezse daha kötüsünü yaparsınız milli takıma. Kötülük etmiş olursunuz. Hani burada yakıp yıkma kültürü ayrı, fakat sapla samanı da bence çok karıştırmayalım. Evet, turnuva oynanıyor, doğru. Fakat turnuva içerisinde de bazı yanlışlar düzeltilmeli. Bazı ısrarlarda milli takımı zarar gördüğünü de teknik direktör dahil herkes anlamalı. Oyuncu performansları da öyle. Mesela dün iki stoperimizin performansı çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani Avustralya az geldi, ama Avustralya ne zaman az gelse stoperler rakip oyunculara yaklaşmakta, yaklaştıklarında müdahale etmekte, ettikleri müdahalelerde başarılı olmakta çok geride kaldılar. Ve bunun ciddi bir sorun olduğunu ben bir süreden beri dile getiriyorum. Yani bizim savunma arkasına top at, ondan sonra stoperler rakip oyuncularla birebir kalsın. Oyuncunun çok hızlı, çok pire gibi bir oyuncu olmasına da gerek yok. Yani biraz dribling yeteneği varsa bizim savunma oyuncuları arasında slalom yapabiliyorlar. Dün mesela Montella neden Arda'yı sağ kanatta oynattı? Merkezi daha kalabalık tutmak için değil mi? Hakan Orkun İsmail yapmak istedi. Ama dikkat edersen bizle oynayan takımlar merkezi bypass ediyorlar. Biz ikinci bölgede kaptırdığımız toplarla rakibe pozisyon veren bir takım değiliz. Bizim savunma arkasına atılan uzun toplarla problemimiz var. Mesela o da Montella için çok doğru bir karar olmadı. Hani dönen topları alalım, top bizde kalsın. Ondan sonra merkezde güçlü olalım, kontra yemeyelim. Kontra bile yemiyoruz ki. Sadece bir koşucu yetiyor bize. Doğru bir pas ve bir koşucu büyük problemler yaratıyor milli takımda. Yani Kuzey Makedonya kalecisinin vurduğu bir topla santraforu kalecimizle karşı karşıya kalmıştı. Bu kadar basit oluyor. Hani oralardaki şeye de ne derler, savunma kurgusuna da biraz bakmak lazım. Dün mesela yediğimiz ilk golde Zeki, hani sağ kanat ona verildiği için Zeki o pozisyonda yok mesela. O savunmada yok. İsmail, Abdülkerim ve Merih var. İsmail yetişmeye çalışıyor, ama Merih yakalayamıyor. Çalımları yiyorlar. Ondan sonra Abdülkerim diğer oyuncu alıyor. Diğer oyuncu aldıktan sonra baktı, pas gelmiyor. Ötekine yaklaşmaya çalışıyor. Ve gol.
0: Ama mesela yediğimiz gol Montella'nın bence çalışmadığı yerden bizim hazırlıksız yakalandığımız bir gol değil. Zaten İsmail İran Kunda'yla eşleşmek için var orada. Orada Zeki İran Kunda'ya çıkmayacak. Birebir adam da Zeki her zaman rakibin sol kanat bekine çıkıyor. İsmail orada emniyet sübabı gibi, üçüncü stoper gibi hep konumlandırdı. Aslında bence orada anlayış olarak bir sıkıntımız yok. Sadece İsmail'in konsantrasyon kaybı var. Bir an duraksıyor, oyuncu hareketleniyor ve hızına yetişemiyor. Yoksa İsmail pozisyonun başına top atılırken oyuncu zaten bir kademe önünde aslında. Ama oyuncu hızlanınca İsmail yetişemiyor. Meri kademeye geliyor. Aslında yine bak iyi. Meri kademeye geliyor orada. İsmail'i geçti oyuncu. Merih var ama Merih de hızlanmışken oyuncu yetişemiyor. O da onların atletizm gücü. Bizim daha en baştan işte bence golü kaçırdık ya orada Arda'yla. Hızlı başlattı kaleci. Adam adama iyi yerleşemedik önde. Rakip rahatça çıktı, rahatça pası verdi. İsmail'in konsantrasyon kaybı. Ben ona yoruyorum. Hani bu Kosova maçında da ikinci maç bizim Kosova maçı değil mi? Böyle oynadık biz yine. İsmail sağ stoper gibi oynadı karşılaşmada. Orta saha gibi gözüküyor değil. Arda sağ açık gözüküyor değil. Arda merkez oyuncusu. İsmail sağ bek gibi oynadık. Biz Zeki sağ açık gibi oynadı. Bu aslında bizim Montella'nın bence bir şeyi, taktiği. Bunu da işin savunma kısmında o ana kadar uyguluyorduk bir şekilde. O an olmadı yani. Kosova'da bunu cezalandıracak oyuncu yoktu. Avustralya'da çıktı. Ben ona yoruyorum. Hani bizim hazırlıksız yakalandığımız bir pozisyon değil bence.
1: Yani
0: Ya burada hata ama ya yani bu bence Montella'nın hatası da diyebilirsin. İsmail'in hatası diyebilirsin. Arda şutu çektikten sonra savunmaya hızı dönmediği için diyebilirsin. Bir sürü isme şey yapabilirsin, pay edebilirsin burada golü. Çünkü biz Kosova'yı da böyle oynadık. Aynı anlayış, farklı değil. Yani aynı kadroya bakın. Aşağı yukarı aynı İsmail, Orkun, işte Hakan, Arda böyle siz o gün Genco abiyle de Arda'nın kanat oynaması daha iyi hatta Genco abi diyordu. Sen de hemfikirdin, değil mi? Genel olarak Orkun'la, Hakan'la, İsmail'le oynanabileceğini düşünüyorsun. Turnuva sonuçta daha güvenli bir başlangıç yapmak isteyebilir Montella. Olabilir. Senin dediğin gibi başlangıç planıdır. Saygı duymak lazım. Ama yedik gol işte. Oradan sonrası işte benim geliştirdiğim en büyük eleştiri. Sen hatta onu derinleştirdin. Ferdi ve Kerem'i de ekledin. Ben Kerem'i çok eklemiyorum oraya. Çünkü Kerem zaten hazırdı. Ufak bir bilek sakatlığı yaşadı. Döndü. Onun kondisyonla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama Ferdi de, Hakan da ve Arda da o sıkıntılar barizken üçünün de 11 başlayıp üçü de maçı bitirdi. Üçü de maçı
1: Ferdi
0: bitirdi.
1: bitirdi tabii.
0: Ferdi de bitirdi mesela. Zeki'yi
1: Hakan da bitirdi.
0: çıkardı.
1: Tabii Hakan da bitirdi.
0: Üçünün bitirmesi bence problemdir burada. Yani Eren oynayabilir miydi? Oynayabilirdi ilk 11'de sonuçta. Hatta belki daha bile iyi olabilirdi. Çizgiyi kullanan bir oyuncumuzun olması, Barış Alper'in biraz daha o üçlü stopere Kerem'e yaklaşması daha bile iyi olabilirdi. Bu şekilde hem Barış çizgide kaldı, etkisiz oldu. Ferdi iç koridora geldi. Ferdi de etkisiz oldu. Yani bir şutu var. Sen mi söyledin?
1: Evet,
0: Bir
1: evet, evet.
0: asesi var işte, merkeze yaklaştı. Onu da etkili kullanamadık. Olmadı yani bu
1: Yani
0: karşılaşmada.
1: şimdi Paraguay karşılaşması. Mesela Paraguay teknik direktörü olsan, Avustralya maçı senin için çok

0: risk alması gereken taraf. Çünkü en iyi üçüncü olmaya çalışacak. Ama Paraguay'ın bir de Avustralya maçı var işte. Paraguay mesela tam tersi grubun işte kağıt üzerinde en güçlü takımıyla başladı. Bunu neden en güçlü diyorum? Çünkü bizim grupta grup lideri olarak Amerika daha favori gözüküyordu. O yüzden söyledim bunu. Şimdi onlar en zordan en kolaya doğru gidiyorlar. Bakarsan. Hani bizde tam tersi fikstürleri. Ama bizim karşılaşmada mesela Paraguay bir puanı düşünüp Avustralya'dan 3 puan alıp 4 puan yapmayı planlayabilir. Ama aynı zamanda Avustralya maçını izleyen Paraguay teknik heyeti biz de Avustralya gibi oynayabiliriz der Türkiye'ye karşı. Yani geride sağlam duralım ya da durmaya çalışalım. Uzun toplarla, savunma arkası toplarla. Bak öyle ya da böyle. Hani burada stoperlere de den vurabilirsin. İsmail Yüksek'in oyun konsantrasyonuna den vurabilirsin. Ama bu zaten oyunun içinde var. Ama bizim sen diyorsun ya işte İsmail Yüksek zaten o yüzden orada var.
1: Tabii ki
0: Tam o
1: İsmail.
0: yüzden orada var da onu yapamadığı zaman o zaman bir anlamı kalmıyor bu işin. Zaten
1: Abi ama futbolda
0: İsmail
1: hatalar
0: Yüksek'e
1: oluyor.
0: bak ama İsmail Yüksek'e zaten böyle pozisyonlarda bir iki kere şey gelecek.
1: Tamam, evet.
0: Savunmaya zaten bir iki kere uzun top atılacak.
1: Tamam, hatalı İsmail.
0: Ama
1: Ama
0: böyle
1: yani İsmail hatalı diye bir maç hata yaptı. Diğer maçlar bizi kurtaran adam da İsmail'di.
0: şimdi bak aynı taktik bana sorarsan Paraguay tarafından da denilecek ya da benzer bir taktik ve biz gene böyle uzun hani çok uzun da olmasına gerek yok. Orta menzil savunma arkasına atılan toplarda gene büyük sıkıntı yaşayacağız. Milli takım olarak. Bakalım nasıl olacak yani hani Paraguay maçı şimdi olduğundan 5 kat falan daha zor hale geldi. Bu mağlubiyetle beraber. Paraguay'ın da ilk maçı yine bizim için dezavantaj oldu.
1: Paraguay dörtlü oynuyor değil mi? Avustralya gibi beşli bir hattı yok. Üçlü kule gibi stoper hattı yok. Şey olarak benzer oyun oynayabilir diyorsun. Geride sağlam durma
0: Aynen.
1: açısından.
0: Kapanmaya
1: Ama
0: çalışabilir.
1: onlar gibi böyle 5-4-1 gibi Kerem'in 3 stoper arasında kalacağı bir anlayış herhalde
0: Ya umarım
1: olmayacak
0: öyle
1: gibi.
0: olmaz yani.
1: Eğer bilmiyorum Paraguay'ın tabii geçmişini bilmiyorum. Üçlüye alışkın mı hoca böyle esnek bir hoca mı? Ama öyleyse belki problem olabilir. Değilse bizim için yine açmakta belki ve zorlanacağımız maç olabilir. Yalnız bir de şeyden dem vurayım. Bu Kerem Aktürkoğlu nasıl hani 3 stoper arasında oynatılır diye. Kısa boylu rakip 1.95 işte. Niye Deniz Gül oynamadı ya da Barış Alper oraya çekilmedi deniyor değil mi? Şöyle bir örnek vereceğim. Devamında getireceğim. Erken davranmayın. Mesela Fransa-Avustralya maçı. Forvet'te mesela Marcus Thuram'ı mı tercih edecek? Mbappé'yi mi tercih edecek? Didier Deschamps. Mbappé'yi tercih edecek değil mi? Daha kısa boylu. O savunma arasında kaybolabilecek bir oyuncuyu tercih edecek. Burada erken davranmayın derken tabii ki Mbappé ile Kerem birebir aynı kalitede demiyorum ama bir örnek vermek açısından. Böyle başlayabilirsin yani illa 3 stopere karşı pivot santrfor yapmak zorundasın diye bir kayda var mı? Bence yok.
0: Şöyle.
1: Başlayabilirsin Kerem'le ki biz zaten hazırlık maçlarını sürekli böyle geçmişiz. Biz Euro'da Barış Alper'le oynadık ileride. Ama sonrasındaki maçlarda hep Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etti. Şimdi Kerem'le buraya kadar gelip mesela bu maçı Deniz Gül mü başlamalıydı? Bir. İki, tamam Kerem'le başladı olmadı da benim eleştirim daha erken Deniz'in girmesiydi. Onu da anlattım işte daha öncesinde. Hakan'ı falan sahada tutmayıp Hakan'ı çıkarsaydı Deniz'e daha erken forma şansı gelirdi diye düşünüyorum. Benim eleştirim orada. Ama başlangıç olarak Kerem'le tabii ki başlayacak. Bu adamın ana planı bu yani. Daha ne
0: Tamam
1: yapacak?
0: zaten ona kimse bir şey demiyor ki.
1: Ona da diyorlar canım. Nasıl demiyorlar?
0: Hayır ona bence kimse bir şey demiyor. Yani oyun başladıktan ve herkesin gördüğünü gördükten sonra müdahale etmemesi konuşuluyor esas Montella'nın. Yani senin verdiğin örnekte şimdi tamam Mbappe başladı da sen oyuna çok hareketli girersin, topu hızlı çevirirsin. O 3 tane stoperin başı döner. Oradaki hareketten. Dün mesela Japonya'yı izledin mi? İzledin mi
1: İzlemedim.
0: Japonya? İzlemedin mi? Mesela Japonya şimdi Hollanda savunmasını düşün. Hollanda savunmasını düşün. Yani bir tanesi çok hızlı. Toplumlu neydi?
1: Van de Ven.
0: Van Dijk kule gibi. O da şey ne derler? Hani savunmacıların istemeyeceği tarzda bir stoper. Ondan sonra Dumfries var. Ve

0: sol tarafta şey oynadı.
1: Faneke.
0: Evet. Yani o da yine gayet hızlı bir, fizikli bir oyuncu. Şimdi Japonlar öyle hareketlilerdi ki ilk yarının sonunda iki defa kaçırdılar. İki defa kaçırdılar. İlk yarıda birebir kaldı. Japonlar sol tarafta çizgiye indiler. Oyuncu geçtiler. Neden? Çünkü çok hareketliler. Çok hızlı oynadılar top ayaklarına geldiğinde. Topla fazla işleri olmadı ama çok hızlılardı. Şimdi dün mesela maçı izlerken Hollanda'nın fiziksel avantajıyla Japonya'nın fiziksel dezavantajını görüyorsun. Ama maç 2-2 bitti. Aynı zamanda Japonya top ayağındayken istediği hücumları yaptı. Ama biz maç başladı. Ya hareketsiziz. Hareketlenemiyoruz. Koşu alanı bulamıyoruz. Duvara çarpıyoruz sürekli. Şimdi Kerem'le başladın da Kerem mesela ne yapacak yani? Hani ne değiş oyunda neyi değiştirdin de Kerem'in etkili hale gelmesini bekliyorsun teknik direktör olarak? Olmuyor işte. Orada
1: Peki
0: tıkandı
1: burada
0: oyuncu.
1: kıyas yapıyorsun ama mesela Hollanda, Avustralya gibi geride kapanıp da mı Japonya pozisyon verdi? Mesela Japonya bu Avustralya'ya karşı bu kadar geride kapanan takıma karşı da mı bu kadar etkili olabilirdi sence?
0: Bak.
1: Aynı değil tahmin ediyorum ki
0: Tabii ki
1: Hollanda ile
0: aynı değil.
1: Avustralya'nın
0: Tabii ki aynı değil.
1: savunması.
0: Hollanda
1: Daha zor.
0: çizgisini neredeyse Japonya'nın yarı sahasına çekti zaman zaman.
1: İşte.
0: Tamam ama o değil. Japonya sette oynarken de o kadar hareketliydi. O iki pozisyonu sette buldular. Sana söylediğim ilk yarının son iki pozisyonunu sette buldular. Ama konu o da değil. Konu tamamen oyun başladıktan sonra bizim yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız. Şimdi yapamıyorsa, bunu yapamıyorsak, oyun hareketli değilse o zaman ısrar niye 85 dakika? 85 dakika Mert.
1: Diyorum
0: 5
1: ben.
0: dakika, 10 dakika, 15 dakika,
1: Tamam, bence de daha erken
0: 25 dakika
1: almalı.
0: değil ki, 85 dakika ya.
1: Ama devre arası da değil mesela. Bence.
0: Devre arası.
1: Bence değil.
0: Tam devre arası. Tam devre arası. Barış Alper ne kadar oynadı?
1: 45 dakika işte.
0: Kaç orta yapmış biliyor musun? 7. Ya demek ki topu havaya kaldırıyor. Topu havaya kaldırıyoruz bir de yani. Topu havaya kaldırdığın noktada topu neden havaya kaldırırsın?
1: Ama hepsi havadan orta diye düşünme. Orta demek hepsi
0: Ya
1: havadan
0: Barış
1: orta
0: Alper'in
1: değil.
0: ortalarına bak. Yaptıklarına
1: Yerden de
0: bak.
1: paslar verdi. Onlar da orta diye geçiyor
0: Vallahi
1: olabilir.
0: bilmiyorum ama hani
1: Sadece öyle düşünme
0: bir de
1: bence.
0: kaç orta yaptık? Hadi sadece Barış Alper değil. Toplamda kaç orta yaptık? Bir de onu da düşünelim. Orada da rakam kaç?
1: 20'nin üzeridir.
0: 20'nin üzerinde galiba değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Yani çözemediğin noktada zaten topu havalandırmayı düşünürsün. Topu kaldırmayı düşünürsün. Şimdi öyle olduğu zaman artık orada neyin ısrarı? Ben onu anlamıyorum yani. Montella'da neyin ısrarı? Tamam başladın. Tamam saygı duyduk. Ama kalkıp da 85 dakika orada Kerem'i oraya mahkum etmek, milli takımı oraya mahkum etmek yani hata değil de hataların en büyüğü oluyor. Artık orada eğer oyunu değiştiremiyorsak hala topun altına giriyorsak o zaman bari Deniz Gül'ü koy. Daha fizikli oyuncuyu koy. Hani hiçbir şey değiştiremiyorsak bari stoperlerin arasındaki oyuncu biraz daha fizikli olsun. Hani oyun değişmiyorsa, oyun anlayışı değişmiyorsa.
1: Peki Deniz'i aldık. Biz yine ceza sahası içinde ortalarda çoğalamadık ve bizim havadan gelen toplara vuracak oyuncumuz var mıydı mesela?
0: İşte Merih vardı son
1: Tamam,
0: bölümde.
1: onu sayma. Ondan
0: Tamam
1: önceki
0: mı?
1: bölüm için
0: Saymıyorum
1: söyledim.
0: zaten Meri'yi. Meri'yi dalga geçmek için söylüyorum. Artı yani Kerem'in hava topu üstünlüğü mü? Deniz Gül'ün hava topu üstünlüğü mü? Hangisinde şansın daha fazla? Eğer aynı oyunu oynuyorsan, aynı oyuna devam ediyorsan, aynı oyuna ısrar ediyorsan. Hani o bile bence çok net. Eğer bir şey yapamıyorsan bari daha fizikli oyuncuyu kullanmayı dene orada. Hani oyun değişmedi ya. O zaman bari Deniz Gül'den bir şey yakalamaya çalışırım. Ha, Deniz Gül oynadı 45 dakika aynı oyunla. Belki ona da bir kere şey gelmeyecekti. Top gelmeyecekti. Belki bir kere onunla da topu buluşturamayacaktık. Ama en azından daha fazla şansımız vardı. Zaten bu değil mi? Şansını zorlamak değil mi olay? Doğruyu yapmak değil mi? Montella bunu ısrar etti. İşte zaten o 80'deki değişiklikler de hani Mert artı Salih değişikliği de iki tane hakkı adeta boşa kullanmak oldu.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Bu bölümde birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Şu ana kadar Ali abi hepsini okumuş. Ben bakamadım pek ama onlardan birkaçını seçeyim. Mantıklı, makul görünenleri en azından. Emel Sinan Bardak, gerçi o bir soru sormuş. Paraguay maçında hücum kurgumuz nasıl olur demiş. Vallahi Kenan Yıldız herhalde ilk 11'e döner. Arda, Kerem Aktürkoğlu yine olur. Sağ tarafta bilmiyorum, Barış Alperli bir hücumcu. Anlayış mı, Yunus Akgün mü? Yoksa yine merkezi üçlediğimiz Arda'nın kağıt üzerinde sağ gözüktüğü, solda Kenan'ı, ileride Kerem'in olduğu düzen mi? Açıkçası bilemiyorum. Mesela playofflarda ilk Romanya maçında 4 hücumcuyla başlamıştı. Orkun yoktu o karşılaşmada. Barış sağdaydı, Kenan soldaydı. Final maçında Barış'ın bir ağrısı vardı galiba. Orkun 11'deydi. Arda kanat gibi gözükmüştü. Değiştiriyor Montella. Ama bunlar, yani Montella öyle çok farklı bir anda Deniz Gül'le ben bu maça başlayayım diyeceğini zannetmiyorum. Kerem'de bir ağrısız yoksa Kerem'de başlar. Onun haricinde çok dokunacağı bir yer de yok. Hani savunmada zaten ideal dörtlümüze çıktı. Kalecimiz ideal kaleci. Merkezde İsmail'in yeri bence garanti. O yüzden 2-3 farklı şey olabilir. Yani en fazla 2 değişiklik olur diye düşünüyorum. Emre Salman, iyice yatışmıştım. Siz dinleyince sabah sabah yine yükseldim. Hakikaten demiş. Dünkü oyun anlayışıyla devam edecekse Montella Türkiye hiç dönmesin. Zira aprondan inemez demiş. Makul mesajdı ama bunu da okumuş oldum. Çok makul değil bence. Yasin Aktaş, TFF birincilik temposuyla herhangi bir Dünya Kupası maçı oynamak baştan en büyük hata. Oyuncu tercihleri ve taktiğimiz zaten tartışılıyor ama asıl odaklanmamız gereken inanılmaz düşük tempomuzdu diye düşünüyorum demiş. Can Uzun'u Kanada'ya götürmediler mi acaba diyor Cafer Bey. Seri, bilekten hakim, uzaktan şutu var, çalımı var. Gol beklentisi en yüksek oyunculardan biri 5 dakika bile süre alamadı. Çok garip değil mi? Demiş. Hasan Bey, Kerem'i savunmaya bırakalım demiş. Dünya Kupası'nda filan oynayamaz. Ne olursa olsun Deniz Gül 90 dakika oynamalı. Kerem sevdası nedir bu kadar? Diyor. Bizimkiler abuk subuk saç modelinde çok hareketliler. Demiş. Bu saç tabii bekleniyordu. Yani olası bir kötü sonuçta hemen işin saçtan çıkarılacağı ya da sosyal medyada dönen bir fotoğraf da var balkonda. O transfer görüşmeleri yapılması, işler kötü gittiğinde bunlar tabii ki göze batacak insanlar maalesef böyle. Ama tabii ki bu saçın maçtaki performans herhangi bir şeyi yok. Hani saça harcayacağın enerjiyi sahadaki performans harcayacak. Yani nasıl geçirsin adam 24 saatini? Ne yapıyor yani, 24 saat maçı mı düşünecek oyuncu? Onun da keyfi yani, istediğini yapar saçına, ne olacak? Bence büyük bir problem yok burada. Ona ne kadar vakit ayıracak? Yani bu bir tercih meselesi. Bunda bir problem yok. Yalnız o transfer görüşmesi kısmına katılabilirim. Onun milli takım dönemine denk gelmiş olması. Bir de hani olmayabilecek bir transfer görüşmesi. Hani bir adayın seçim kampanyasına girilmesi. O benim biraz eleştiri yapabileceğim nokta. Olmasaydı bence daha şık olurdu. Haberleri gördüğümüz için de fotoğraf karelerini. Ama saçtır vesaire, hani Eren, Barış Alper yapsınlar, hiç bence problem yok. Sessiz mi kalacaksın Ali abi, bir yerde girmek ister misin?
1: Saç konusu önemsiz ya. Saç konusuyla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok yani.
0: Sayın Alan, ben Montella'yı o kadar eleştirmeyeceğim demek de siz de eleştirmeyin arasında da fark var. Bu maç 0-0 bitmiş olsaydı bu Avustralya'ya nasıl gol atamayız diye Montella'ya yardırıyor olacaktık demiş. Yani burada tam olarak şeyi anlamadım ama ben. Ne demek istediğini. Ben de eleştiriyorum. Ama bu kadar sert eleştirmiyorum sadece.
1: Light eleştiri.
0: Light, ben memnunum light olmaktan. Herkes senin gibi sert eleştirmek, her doğruyu böyle dost doğru insanın yüzüne vurmak zorunda diye. O senin bakış açın. Sen öyle görmüşsün. Ona yapacak bir şeyim yok ama ben o tarz bakmıyorum maalesef. Bizim sıfır forvetsiz taktik için geride durup rakibi beklememiz lazım. Bu şans elimize bir kez geldi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Birinci dakikada Arda aradan atmadı, geri döndü, sete çevirdi oyunu demiş. Bizim tabii geride durduğumuz

0: maçlar hücumda daha çok şans yaratabileceğimiz karşılaşmalar. Yani dün Barış Alper biraz da oyunu geride kabul etsek daha fazla alan bulurdu kendine. Kerem keza aynı şekilde. O yüzden evet, ama rakip bizden daha da geride beklemeyi seven bir takım olduğunda ne yapacağız? O da Montella'nın tabii ki çözmesi gereken bir şey. Her maçta biz geride oyunu kabul edemeyiz yani. Her takımda öyle, her rakip de öyle değil. Mesela ABD maçı hücum anlamında daha etkili gözükebiliriz mesela. Daha az şut atacak olmamıza rağmen.
1: Valla ABD maçı beni daha çok korkutuyor.
0: Yok, savunma tarafında korkutsun. Ben
1: Savunma
0: dediğim
1: değil, fiziki tempo olarak korkutuyor.
0: hücum tarafında daha fazla alan buluruz diye düşünüyorum o karşılaşmada.
1: Yani eğer daha fazla alan buluruz ama o tempoyla baş edebilir miyiz emin değilim. Amerika, yani Amerika tabii belki 2'de 2 yapacak. Biraz daha rotasyon yapabilir. Biraz daha tempoyu düşük tutmak isteyebilir. O mücadelede. Ama bu takım mesela şu an çok tempolu bir oyuna hazır değil gibi gözüküyor. Yani fizik olarak çok hazır olmayan oyuncu var gibi gözüküyor bu milli takımda. Stoperler ağır. Stoperler yavaş gözüküyor. Çok iyi durumda değil stoperlerimiz. Ferdi işte sakatlıktan çıktı. Hakan sakatlıktan çıktı. Şöyle bir baktığında hani böyle iki takımı tartıya koy. Eğer öyle bir hani geçişli bir oyun oynanırsa çok zorlanabiliriz yani 60-65 70'ten sonra çok büyük bir fiziki fark çıkabilir ortaya.
0: Peki bu farkın kapanması için şöyle bir önerin olur mu? Benim olmaz da, yani Montella yapmaz diye düşünüyorum. Önerim olabilir de Montella yapmaz. Ozan Kabak, Merih değişikliği gibi stoperde.
1: Vallahi bilemiyorum. Ya Amerika ile nasıl oynanır? O tempoyla tam emin değilim. Yani normalde biz böyle biraz daha rakip açılsın, hani biz de ona göre geçişi yapalım diye düşünüyoruz ama Amerika konusunda çok emin değilim. Mesela Paraguay maçında işimize yarayabilir. Paraguay'ın biraz daha risk alacak olması, biraz daha üstümüze gelecek olması. Ama Amerika karşılaşmasında yani bu fiziki durumla 60-65 dediğim gibi sonrası çok çok zorlanabiliriz. Bilemiyorum yani Amerika maçının taktiği nasıl olmalı tam olarak.
0: Batuhan Ergüven benim eleştirim de şu diyor. Sosyal medyada maçtan önce bir iki analiz gördüm. Birebir ne olacağını anlatmışlar. Bunu sosyal medya fenomenleri bile biliyorken bizim analistlerimiz nasıl anlamadı? Hadi diyelim anlamadı. Bizim Kerem, Barış, Orkun üçlüsü resmen çöktü. Buraya müdahale etmek için 70 dakika neden bekliyoruz? Sorun bu üçlüde değilse neden taktik plan devreye girmiyor demek istemiş herhalde. 15 dakika belli oldu her şey. Bu maç üzerinde Montella'ya ne söylense haktır demiş. Yani
1: Yani
0: sosyal medyadaki analizcilerin gördüğünü Montella görmedi mi diye ya da ekip
1: gördü
0: görmedi diye
1: zaten,
0: mi
1: onu söyledik
0: düşünüyorsun?
1: program içerisinde. Takım da hazır Avustralya'ya. Takım da farklı bir şeyle karşılaşmadı.
0: Bence de.
1: Ama asıl eleştiri işte dinleyicinin söyledi yani. Maç başladıktan sonra neden bazı şeyleri değiştirmedik? İnsanlar oraya takıldı bence.
0: Bence
1: Yoksa
0: yenen gole de falan şey yapıyorlar, bilmiyorum. Mesela Sinan'ın bir eleştirisini gördüm. En tehlikeli tarafları
1: Sinan.
0: Yılmaz.
1: Hı.
0: En tehlikeli tarafları solken orayı Zeki ile tek başına bırakmak işte bir hata demiş mesela, tweet atmış. Ama işte bence tek bırakmadı. Yani İsmail oraya destek verdi aslında, bana kalırsa. Hani golde de dediğim gibi İsmail birebir de adamla pozisyon başında yani. Bilemiyorum, çok fazla eleştiri var ama biraz fazla geliyor bana. İstanbul'dan Yusuf Yel, iyi yayınlar. 4-4-2 devam edebilirdik bence diye bir şey yazmış. Montella Okan Buruk'un milli takım versiyonu demiş. Murat Erdoğan dinleyicimiz. A plan var. Tuttu tuttu. Tutmadı. Çözüm üretmiyor diyor. Şunu sormak istiyorum. Biz Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yaptık. Onlarla hazırlık maçı yapmamızın sebebi neydi demiş. Avustralya maçına hazırlıktı. Onlarla hazırlık maçı yapmamızın sebebi.
1: Montella'nın zaten bir maç sonu
0: Yok, bunu biliyor
1: açıklamasını
0: dinleyicimiz de, hani
1: biliyor biliyor, onu
0: kinayeli
1: görmüşlerdir.
0: yazmış da.
1: Görmeyenler için söylüyorum. Bir Kuzey Makedonya maçı sonrası ya da öncesi bir basın toplantısından kesit çıkarmışlar. İşte Avustralya'ya çok benzer oynadıkları için Kuzey Makedonya'yı seçtik diyor.
0: Ama olmadı yani, evet seçtik ama sonuç alamadık Avustralya'ya karşı. Bir başka dinleyici, en son 2002'de Dünya Kupası'na gitmişiz diyor Selman Baş. Ben o zamanlar lise 1'e gidiyorum.

0: Gece maçın heyecanıyla dükkanın kapısını açık unutup gitmişim. Böyle bir hikaye anlatmış. Tüm faktörlerden sonra mağlubiyet alınca da aşırı tepki vermemiz bence normal olan demiş Selman Bey. Oğuz Uğur pozisyonu tekrar izlerseniz diyor. Kerem Arda'ya tutması gereken adamı gösteriyor. Hemen Arda yetişemiyor. Sonra Orkun'a tutması gereken adamı işaret ediyor. Ama Orkun da bayağı uzakta adamından. O da rahatça topu kullanıyor. Orada uyuyoruz. Takım olarak hazır değiliz bence o pozisyon demiş. Öyle zaten yani biz o an gol atacakken top rakibe geçtikten sonra geri pozisyonumuzu iyi almıyoruz. Orada da Arda'nın bence konsantrasyon eksikliğiyle başlıyor iş. Sonra diğer oyunculara kadar gidiyor. Korkum şu demiş Muhammed Hakçı. Montella alın size Kerem yerine Deniz Gül, alın size Arda yerine Can Uzun, alın size Melih yerine Ozan Kabak diyerek Paraguay'a karşı medyayı dinleyip farklı bir kadroyla çıkıp mağlup olmak demiş. Sonuçta 80 milyon kaybedecek Montella değil. Ben Montella'nın böyle radikal değişiklikler yapacağını düşünmüyorum. Az önce söyledim. Yani bence Kerem başlar, Arda başlar, Melih yine oynar. Ama önde sadece belki Yunus'u alabilir. O fark olabilir. Bir de Kenan'ı tabii ki alabilir diye düşünüyorum. Böyle dramatik bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum burada. Bakıyorum diğer mesajlar neler gelmiş.
1: Sen okuyana kadar 50 mesaj daha geldi. Ben sıfırlamıştım. Şu an benim önümde okumamış 50 mesaj var. Sen arada bakıyorsun mesajlara. Yani şimdi Paraguay maçında işte başlangıç kadrosunun çok çok büyük bir önemi yok. Montella için. Montella dönemi için. Herhalde bunu söylemek yanlış olmaz. Montella bir şeyi planlayıp ondan sonra sahaya çıkartıyor. Elindeki oyuncuların durumuna göre, rakibin durumuna göre. Ama Montella açısından asıl problem saha içerisinde yapıp yapamadığı müdahaleler gibi gözüküyor. O yüzden Paraguay maçında başlayan kadro değil, bitiren kadro. Hatta belki turnuva için aynı şeyi söylemek yanlış olmaz. Başlayan kadro değil, bitiren kadro önemli olacak. Belki başlayan kadro o karşılaşmanın ritmini bulacak. Çok fazla ihtiyacı olmayacak oyuna müdahale etmeye, ama oyuna müdahale edip ya da etmediği anlarda işte teknik direktör farkı bence o zaman ortaya çıkacak. Paraguay karşılaşmasında ben öyle görüyorum. Yani maça başlayacağız. Maça başladığımız 11'in önemi var ama çok büyük bir önemi yok. Yani o maç bize ne getirecek? Montella o karşılaşma içerisinde ne yapacak, ne yapmayacak? Yani Avustralya maçında zaten bunu net şekilde gördük. Çıkan 11 kaybetmedi karşılaşmayı bana sorarsan. Teknik direktör değişiklik yapmadığı için ya da doğru değişiklik, doğru hamle yapmadığı için kaybetti milli takım. Ben öyle görüyorum. Şimdi Paraguay maçı da bir 11 seçecek. Seçsin zaten onun için orada. En iyi olduğunu düşündüğü 11'i seçecek. Adam deli değil. İntihar etmeye çalışmıyor. Oralarda hiç eleştirmiyorum. Bir şey çıkartacak, bir şey düşünecek, bir plan yapacak. Fakat işte ondan sonrası Montella için belirleyici olacak. O rakibi 11 çözebilecek mi? Çözemediği anda ya da zorlandığımız anda doğru müdahaleler kenardan gelecek mi? Yoksa yine bizim gibi izleyecek mi Montella? O belirleyici olacak Paraguay. Hatta Amerika karşılaşmasında şimdi Montella Hollanda maçında da çok eleştirilmemiş miydi? Avrupa Şampiyonası'nda. Yani Hollanda maçında da insanlar bazı şeyleri görmüştü. Karşılaşma avucumuzun içinde gibi gözükürken bazı şeyler yapılmayınca elenmiştik. Ama ne oldu? İşte bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü. İşte çeyrek final oynattı. Çok adamın üstüne gitmeyin. Çok adamın üstüne gitmeyin. Doğru. Ama bir yanlış varsa da söylenmesi gerekiyor. O da kesin. Yani orayı da bence bir kez daha söylüyorum, atlamayalım. Teknik direktörümüz Montella ile bu milli takımı iyi işler yaptı. Orası kesin. Hatta işte biz senle burada eleştiriler varken devam etsin dedik. Devam etmeli dedik. Evet bence de öyle. Dünya Kupası sonrasında devam etmeli Montella. Ama Montella'da da saf bir inat görmememiz gerekiyor. Yani Montella'da her dediği, her yaptığı doğru olan bir teknik adam değil. Öyle bir teknik adam yok zaten. Hani Montella'da eğer bu şekilde bir inatlaşmaya giriyorsa, inatlaşmaya girecekse, o zaman zaten kendi kaybeder. Hani çünkü bu seviyede bazı şeyleri yapmadan bir teknik direktörü tutunabilme imkanı yok. İşte dün favori olarak gözüktüğümüz grubun normalde kağıt üzerinde en kolay karşılaşmasında demek ki mağlup olabiliyormuşuz. Çünkü sadece biz Dünya Kupası'nda başarılı olmak istemiyoruz. Bunu Romanya ve Kosova maçları öncesinde de söylemiştim yani. Herkes Dünya Kupası'nda olmak istiyor. Herkes Dünya Kupası'na gittiğinde de başarılı olmak istiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Az önce söylediğiniz hatalar, en ufak hatalar ciddi şekilde de cezalandırılıyor. Demek ki Paraguay Amerika maçları da böyle olacak. Orada da bir teknik direktör farkı görmemiz lazım. Bir teknik direktör dokunuşu görmemiz lazım. Montella'nın bize bir şey göstermesi lazım. Yani çok iyi bir 11 çıkartır, çok doğru bir 11 çıkartır, analizini doğru yapar. Çok fazla oyuna müdahale etmesine gerek kalmaz. Montella alkışlanır. Bir 11 çıkartır, 11 istediklerini yapamaz. Kenardan bir iki hamle yapar. Maç bizim lehimize döner. Montella alkışlanır. Son derece doğaldır. Ama tersi olursa da Montella eleştirilir. Bu da bence yine son derece doğal.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.46 saatlerimiz bugün tabii ki milli takım gündem, hala da milli takımla ilgili çok sayıda mesaj geliyor Ali abi. İşte ben az önce eski mesajları okurken yenisi işte 50-60 tane mesaj geldi tekrar. Onları biraz daha okuyalım. Orçun Kapkaç, bu kadar reklam filmi çekilen başka bir ülke var mıdır acaba demiş. Bilmiyorum, 48 takımın elimde şey yok ama vardır diye düşünüyorum.
1: İnşallah vardır diyelim.
0: Vardır.
1: Sadece biz özel olmasın.
0: Bu arada reklamdan kasıt eskiden oyuncudan oynadıkları eleştiriliyordu. Buradaki şey, burada şarkılar falan sürekli besleniyor. Onun kasıt olarak hangisini söylediğine göre
1: İkisidir büyük
0: anlamadım.
1: ihtimalle, toplamıdır. Hani oyuncuların da oynadıkları var. Her şeyin reklam filmi var büyük firmanın. Belki ondan bir şeydir, genel bir eleştiridir.
0: Ki işler kötü gidince genelde bu kadar çok reklam filminde oynayacağınıza işte yok şöyle olsun, böyle olsun eleştiriler geliyor. İşte Emre Özcan'ın bir eleştirisini ben de sosyal medyada gördüm. Meri'nin YouTube kanalından paylaştı. Dünya Kupası başladı, hala YouTube kanalından videolar paylaşıyor demiş maçtan sonra. Maçtan sonra yapılabilir tabii ki bu eleştiri de, ne kadar performansla alakalı. Hani Meri'nin orada ağır kalmasının sebebi YouTube'a video yüklemesi mi, başka bir sebep mi, fiziksel bir dezavantaj mı, takım oyunu mu?
1: Tabii Emre onun başında sonunda ne dedi tam bilmiyoruz.
0: Bu arada evet.
1: Acaba şey mi söyledi? Hani bunu yaparsan mağlubiyet sorusu, eleştiri gelir. Belki o anlamda da söylemiş olabilir.
0: Olabilir.
1: Çünkü
0: Ama bu tarz eleştirin gelmesi de Türkiye'de normal. Emre Özcan özelinde söylüyorum, bu tarz gelmiştir muhakkak. Bizde çünkü
1: tabii
0: saha
1: tabii
0: dışına çok
1: tabii
0: çıkılıyor.
1: işte o belki de
0: Saçını yaptın,
1: onu
0: YouTube'a şey
1: anlatmaya
0: yaptın.
1: çalışıyor işte belki de. Tam bilmiyoruz, hani başını sonunu dinlemedik. Orada ben de bir kesit gördüm.
0: Ben de gördüm aynı kesin.
1: Bu iş böyle ama.
0: Yok böyle.
1: Bu iş böyle.
0: Ama bence güzeldi. Ben burada övdüm kaç gün Meri'nin
1: Biliyorum, biliyorum.
0: şeylerini, videolarını.
1: Biliyorum.
0: Çok da güzel. Hatta hani şimdi reklam arasında senle konuşuyorduk. Dedin ki yurt dışında da bazı yorumcular, işte başta Roy Keane, bizim milli takım için işte Avustralya'yı hafife aldılar mı acaba? Hani öyle bir görüntü olmuş. Nasıl olsa kazanırız diye düşüncesiyle mi maça çıkıldı diye. Mesela ben YouTube videolarını izlediğimde oyuncuların işte Romanya maçı öncesi, Kosova maçı öncesi ne kadar stresli oldukları, maç oynanırken ne kadar stresli olduklarını duyduğum için, mesela bu maç öncesi öyle bir hava olacağını hiç zannetmiyorum. Yani Romanya maçı da bizim kazanacağımız bir maç değil miydi bakarsan? Kosova öyle değil miydi kesin? Ama Meri'nin açıklamana bakıyorum, oynamadığı halde acayip stresliyim diyor. Yani o yüzden Avustralya maçı öncesi bence mümkün değil. Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız şeyi, rahatlığı yoktu milli takımda. Tam tersi, bence stres vardı. Bu oyuncuların hepsinin ilk Dünya Kupası. Çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir sorumluluk. Stresli olmak da

0: normal. Bence budur en fazla rahatlıktan ziyade. Ben ona yoruyorum mesela.
1: Peki bütün maç stresli olabilir misin?
0: Olamazsın. Olamazsın ya da olabilirsin. Olamazsın, bilmiyorum. Peki her şeyi rakibi yeneceğiz rahatlığım üzerinden mi okumamız lazım?
1: Yok işte, anlamaya çalışıyoruz. Hani ben kesin öyledir.
0: Rakip iyiydi.
1: Rakip iyiydi.
0: Rakip çok iyi savunma yaptı. Rakip çok iyi kapandı. Rakip boşluk
1: yani vermemeye çalıştı. Bütün istediklerini yaptı maçta. Bütün yani Avustralya'nın istediği gibi oynandı maç. 90 dakika. O bakımdan da takdir etmek gerekiyor. Hani ne düşündülerse yaptılar sahada. Karşılaşmada. Hemen bir pozisyon dışında net pozisyon vermediler. Rakip kaleye gittiği zaman girdikleri pozisyonları efektif olarak değerlendirdiler. Bir kornerde bir kafa vuruşunda Uğurcan'ın kurtarışı var. Onun dışındakiler gol oldu zannedersem. Değil mi?
0: İsabetli şutlar mı?
1: Hani işte pozisyon olarak düşün. Avustralya ne yarattı? Her girdikleri pozisyon verimli bir şekilde tamamlandı. Maçın kontrolünü rakibe vermemek gibi bir taktikleri yoktu. Maçın herhangi bir anında biz topa daha çok sahip olalım, çok adamla Türkiye'nin üzerine gidelim gibi bir düşünceleri de yoktu. Maç önünde yani teknik direktörleri Popovic ne düşündüyse, ne anlattıysa sahada da istedikleri oldu. O bakımdan iyilerdi. Fakat işte burada zaten şimdi rakibi takdir etmekle beraber bunu bozması gereken de biziz. Orası zaten can sıkıyor bence. İnsanların canını sıkan o. Hani diyorlar işte sosyal medyadaki insanlar Avustralya'yı analiz etti. Milli takım bilmiyor mu? Milli takım biliyor. Çok iyi biliyor. Yani pakette üzerinde ne yazıyorsa paketi açınca Avustralya'dan aynısı çıktı. Hatta bu Japonya'da varmış ya, ürünlerin büyüklüğü neyse paketin içinde fotoğrafında o büyüklükte olması gerekiyormuş. Onu biliyor muydun?
0: Yok.
1: Mesela bir kreker alıyorsun. Krekerin paketin üzerinde fotoğrafı var. O fotoğrafla paketin içindeki kreker birebir aynı büyüklükte. Tüketici yanıltılmasın diye. Hı hı. Direkt öyleymiş. Ne alıyorsan ama. Aynı büyüklükte olacak fotoğraf kullanıyorsan paketin üzerinde. Bu öyleydi. Yani Avustralya'yı açtık. Paketin üzerinde ne gördüysek paketin içinden o çıktı. Fakat biz daha yetenekli ve kaliteli olduğumuzu düşündüğümüz için onu bozması gereken bizdik. Onu yapamamak asıl problemdi. Avustralya'nın oyunu değildi bence.
0: Mete Ancivek benim garibime giden demiş. Yunus tercih oldu. Yunus için neredeyse bütün sezon sakatlığı olduğu söyleniyordu. Ve tam anlamıyla kurtulamadı. Eğer bu doğruysa neden ilk tercih Yunus demiş. Mustafa Dürüst her şeyi bir kenara bırakın demiş. Daha maç 0-0 iken iki takımın oyuncularının vücut diline bakın. Kimin maçı daha çok istediği ortadaydı diyor. O da az önceki o yoruma demek ki katılıyor. Bu kadro bence her hocaya da iyi işler yapar. 2002'de bu seviyede topçularımız bile yoktu demiş bir Montella eleştirisi. Oynayacağımız en kötü oyun oynandı. Hiçbir rakip artık bu şekilde bize kapanmayacak. Bu yüzden kendi oyunumuzu oynayıp Paraguay ve Amerika'yı yeneceğiz. Eleştiri yapılacaksa kupa bitince yapılmalı. Düşüncem istifa eder kupa sonu Montella diyor dinleyicimiz.
1: Olumlu bir şey söyleyeyim mi?
0: Kenan. 8.53'te.
1: Kenan. Yok canım, olumlu bir şey söylemişimdir daha önceden. Söylemedim mi? 7 çeyrekten itibaren.
0: Yok, bana katıldın, hani enseyi kararmaya gerek yok o kısmında.
1: Kenan
0: bitmedi.
1: Kenan çok etkiliydi. Sakatlıktan çıkmasına rağmen, tam hazır olmamasına rağmen girdikten sonra çok etkiliydi. Turnuvanın devamı için hani umarım sahada kalır, sahada olur. O sahada olduğunda daha rahatız, orası kesin.
0: Zaten iki yarıda Barış Alper'in birebirleriyle Kenan'ın birebirleri arasında ne kadar büyük fark olduğu da ortaya çıktı. Zaten bu Kenan'ın alameti farikalarından biri. Topa çok ince böyle nazik dokunuşlarla dar alanda çok etkili bir oyuncu. Barış Alper biraz da alana ihtiyaç duyuyor. Kenan'a zaten alan versen hızı da var, onu da kullanıyor ama dar alanda da çok ters çalımlar atıp şut imkanı yaratıyor. Aslında bu maçta da bir şut imkanı geldi, sahana güzel çekti ama o bloklanan toplardan biri oldu maalesef. Kenan'ın şutu da, o kalabalığı aşamadık.

0: Kerem ile Deniz Gül'ü beraber oynatmak Kerem'in verimini daha fazla artırmaz mı demiş Soner Bağcı. Tıpkı Benfica'da Pavlidis'le oynadığı gibi oynasa demiş. Ama işte Benfica'da solda oynuyordu Kerem. Bu maça başlangıç plan olarak yapabilirdi ama tercih etmiyor. Kerem artık takımın santrforu, yani bu turnuvada değiştirmeyecektir. Vincenzo Montella. O yüzden geçiyorum. Recep Ay, turnuvalarda berabere kalmayı becermen gerekiyor. Bak, koskoca Brezilya bile diş geçiremedi, berabere kaldı. Bizim en büyük problemlerimiz genellikle bu oluyor demiş. Beraberliği ilk önce cebine koymayı öğreneceksin. Aslında Montella'nın kadrosu da bence beraberliği cebine koymayı düşünen bir kadroydu. Defansif, yani ben gol yemeyeyim, önlemi alayım, atarsam ne ala kadrosuydu. Bu Romanya ve Kosova maçlarında böyle gelişti. Gol yemedik, bir gol attık, kazandık. Burada istediği gibi gitmedi İşler Vincenzo Montella'nın diyelim. 8.55, araya gidelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz, milli takımı uzun uzadıya konuştuk. Belli ki sizler de milli takım konusunda dolusunuz. Programa çok sayıda mesaj geldi, hala okunmamış. Önümde 46 mesaj gözüküyor ama biraz da bence Dünya Kupası'ndaki diğer karşılaşmaları konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Sondan başlayalım. Sabaha karşı İsveç-Tunus mücadelesi oynandı. F grubunda, gruptaki diğer maçta Hollanda-Japonya karşılaşması değil, karşılaşma. İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı, beklenenden de farklı bir galibiyet oldu İsveç açısından. Onlar da eleme dönemini pek iyi geçirmemişlerdi, hatta felaket geçirmişlerdi. Fakat Graham Potter'ın göreve gelmesiyle birlikte bir çıkış yakaladılar. Playoff dönemini çok iyi geçirdiler ve Dünya Kupası'na da tarihi bir başlangıç oldu. İsveç adına 5 gol kolay değildir ilk maçlarda bulmak. Gerçi İsveç olunca, hücum hattına bakınca Isak ve Gyökeres, yani İsveç atar diyorsun ama onlar birer gol attılar. Ayari 2 golle damga vurdu. Bir gol de yine Swanberg'den. Oyuna 84'te girmiş, 86'da golünü atmış. İsveç rahat bir galibiyet aldı.
1: Çok beklenenin çok ötesinde bir galibiyet. Şöyle söyleyeyim, Tunus Afrika elemelerinde gol yemeden gelmişti Dünya Kupası'na ve Tunus bileti aldığında Dünya Kupaları tarihinde bir rekordu. Bir takım gol yemeden gelmişti. Sonra İngiltere ve bir başka takım daha hemen onun arkasından o rekoru egale ettiler. İngiltere Avrupa şampiyon Avrupa elemelerinde o rekoru egale etti, Tunus'un rekorunu. Yani Tunus yetenek olarak, hücumdaki yetenek olarak işte Fas'tan daha geride gözüken bir takım ama savunma kurgusu olarak bayağı övülüyordu. Burada 5 gol yemişler ama enteresan bir şey var. Karşılaşmanın ilk yarısında 0.47 gol beklentisinden 3 gol çıktı. Yani ilk yarıda tabi izleyemedim ben karşılaşmayı, bakacağım gün içerisinde. Biraz beklentilerin üzerinde gol olmuş ama nereden bakarsan bak İsveç işte Gyökeres ve Isak'ı etkili bir şekilde kullanmayı sonunda başarmış gibi gözüküyor. Gerçekten Dünya Kupası'na gelişleri, hatta hazırlık döneminde oynadıkları karşılaşmalar da dahil, pek böyle şey bir İsveç yoktu. Norveç'i 3-1 kaybetmişlerdi, Yunanistan'da 2-2 berabere kalmışlardı Dünya Kupası öncesinde. Ama müthiş bir başlangıç yaptılar. Bu galibiyet zaten onları bu gruptan çıkarmaya yeter. Şimdi Japonya ve Hollanda ile oynayacaklar. Daha zor iki karşılaşma ama artı 4 avaraj, 3 puan. Yani burada bir karşılaşmayı kaybedip diğer mücadelede berabere kalsalar bile 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından bu avarajla rahat çıkarlar. Tunus da işini hemen hemen imkansız hale getirdi.
0: Tabii en puan alabileceği takım İsveç karşısında farklı kaybetti. Şimdi evet, Japonya Hollanda maçları çoktan zorlu geçmeye aday. Az önce bahsettim haber bülteninde, Ayari Tunus asıllı oyuncu. O da İsveç milli takımında oynuyor ve üstüne bir de iki gol atıyor. Ve gollerden sonra, ben ilk golü gördüm gerçi ama sevinmiyor. Oyuncu babasının şeyiymiş o. Tunus geçmişi var. O yüzden o da sevinmemiş, böyle bir jest yapmış ama Tunus'a da iki gol göndermeyi başarıyor. Gece 2'de az gollü geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Fil dişi sahili Ekvator. Geçen hafta Ali abi burada Ekvator'un istatistiklerini paylaşmıştı savunma konusunda. Aslında maçın geneli de öyle geçti. 90 dakika 0-0 gidiyordu.
1: Ekvator'un ama ilk yarıda iki tane topu direkten dönüyor.
0: Evet.
1: O onlar adına bir şanssızlık.
0: Fil dişinin de galiba bir tane direkten dönen topu var.
1: Onu görmedim ben. Ama neticede fil dişi, yani onlar da çok kritik bir galibiyet aldılar. Golde de, attıkları golde de Singo'nun müthiş bir deparı ve iyi bir pası var oradan. O dakikada müthiş bir çıkış yapıyor. Yani ona dikkat edersen Ekvator'da da karşılık veren bir oyuncu yok.
0: Kimse yok.
1: Veremiyorlar aslında. Yani o dakikada herhalde o karşılığı ve devamında verdiği pasla golü de getiriyor. Fil dişi açısından müthiş kritik bir galibiyet. Onlar da hazırlık döneminde tabii bir Fransa galibiyeti almışlardı. Ama hani Fransa'nın çıkardığı kadro, oyun önemli bir galibiyet olsa da hani çok büyük anlam yüklememek gerekiyordu. Fakat bu galibiyetle Onlar da hani bir de kura çağı maçı olduğunu düşünürsen grup ikinciliği için dev bir adım attılar. Yani bu maçı kazanan büyük ihtimalle grup ikincisi olacaktı. Şimdi kura çağı yenerler. Almanya maçı önce mi sonra mı bilmiyorum ama bakayım. Yani bir sonraki maçı Almanya ileymiş. Yani o karşılaşmada alacakları sonuçla da şey belli olur. Grup
0: İyi
1: birincisi
0: tabii.
1: belli olur. Ama şu an için bütün avantajı almış durumda Fildişi sahili bu grupta.
0: Evet, Singo da karşılaşmaya normalde stoper başlıyor. 88'de Kusonu oyuna giriyor stoper. Singo galiba beke geçiyor. Due o ara oyundan çıkan isimlerden biri yine. Pardon, Due çıkıyor. Kusona giriyor, evet, o stopere geçiyor. Singo beke geçiyor. Golde de bekten hemen bindirip asisti yapıyor. Asist güzel ama tabii son vuruş da Diallo'nun çok iyi. Kolay bir gol değil. Orada Diallo'nun tekte vuruşu tam köşeye gidiyor. Bu turnuvada da bayağı köşeye giden goller gördük. Çok fazla plase var. İç köşeye, dış köşeye. Ceza sahası dışından ya da içinden böyle zor açılardan çok sayıda gol gördük. O da Diallo da onlardan birini atıyor.
1: Ekvator 18 karşılaşmada 5 gol yemişti sadece. Güney Amerika elemelerinde. Ve 18 karşılaşmanın 13'ünde de kalesini gole kapatmıştı. En son mağlubiyetini de Eylül 2024'te almıştı bu takım. Yani Ekvator'u yenmek çok kolay bir iş değil. Öyle düşünün. 2024 Eylül'de Brezilya'ya 1-0 kaybetmişler. O zamandan beri mağlubiyetleri yoktu. Dünya Kupası elemeleri, özel maçlar, hiç mağlubi olmadan buraya kadar gelmişlerdi.
0: Evet, savunmada Pacho, Hincapié, orta sahada Caicedo, önde Enner Valencia tecrübesiyle ki Dünya Kupası tarihinde Ekvator'un son dönemde gollerini atan oyuncuydu Enner Valencia, ama olmadı bu maçtan, puansız onlar da ayrıldılar. Az önceki İsveç maçındaki golden bahsettik, Swanberg attı. Orada da Hüseyin abi şunu yazmış. Çipli top iş başı demiş. Bu turnuvada çipli top kullanılıyor Dünya Kupası'nda. Serbest vuruş kullanıldığında golü atan oyuncu offside pozisyonundaymış. Ancak top kendisine gelmeden önce takım arkadaşı topa görüntüde anlaşılmayacak şekilde dokunduğu için offside bozulmuş ve gol nizami olarak sayılmış. Eğer topta çip olmasaydı görüntülerle tespit etmenin imkansız olduğu bir anmış o an ve gol geçersiz sayılacakmış. Ama bu sayede çipli top teknolojisiyle golde geçerli sayılmış. Bu yeni kurallarla ilgili bir şeyin oldu mu ya da yeni uygulamalarla alakalı bir tespitin? Herkesin tabii o su molaları garibine gidiyor hala 3 dakika boyunca. Hatta ABD'nin maçında ne olmuş? 3 dakikaya da geçmiş galiba. Hakem de kenardan işaret beklemiş maçı başlatmak için. Bizde tam 3 dakikada ilk yarıdaki oldu, onu hatırlıyorum. İkinci yarıdakine dikkat etmedim. O biraz zorluyor tabii insanları.
1: Yani su molası ile ilgili yapılan tüm eleştirilere katılıyorum. Bir de normalde yayıncı kuruluşların zannedersem bir 20-25 saniye sonra reklama gitme durumu var.
0: Şimdi hemen hepsi gidiyorlar ama. Hemen
1: Yani
0: gidiyorlar.
1: bizde bir su molası deniyor, hop diye reklama gidiyorlar. Yani yayıncılar açısından da para kazanma fırsatı diye o saniyeleri belli ki yayıncılar
0: Tabii.
1: harcamak istemiyor. Şey gibi oldu.

0: nasıl söyleyeyim? Yani sen mesela tempoyu yakalıyorsun, tempoyu yükseltiyorsun ya da oyunun temposu yükseliyor. Pat diye bir şey. Oraya bir kesik. Futbol için hani oyun az dursun diye uğraşırken mesela bir taraftan da bunu yapmak ciddi bir çelişki. Yani sen diyorsun ki taçları ve outları 5 saniyede at. Ondan sonra oyuncular 10 saniyede oyundan çıksın. Bir taraftan oyunu hızlandırmaya çalışıyorsun. Ben ifaptaki yaşlı amcaları ayakta alkışlıyorum. Ama diğer taraftan da oyun tempo kazanabileceği bir dönemde ya da bir takım ritmini bulmuşken pat diye 3 dakika gibi çok anormal bir süre futbolda 3 dakika. Az bir süre değil. O oyunu durdurup bir taraftan da yaptığını tamamen yok ediyorsun. O yüzden bence çok kötü bir uygulama. Su molası uygulaması. Hani biri şöyle demiş. O da benim hoşuma gitti. Yani sanki oyunculara su vermiyorlar. Oyuncular istediği zaman su içemiyormuş gibi hareket ediyorlar. Yazmış Twitter'da biri. Doğru. Yani
1: O
0: eğer
1: zaten işin kılıfı ya.
0: evet
1: Su
0: hani
1: değil
0: çok
1: olay
0: bir
1: yani.
0: suya ihtiyacın varsa değil mi? 3 saniye kenara gel. Suyu iste, suyu iç. Oyuna devam et yani.
1: Ya da bir dakika yap. Eskiden
0: Ya da
1: su
0: bir
1: molaları
0: dakika yap.
1: 3
0: Aynen
1: dakikalık su
0: öyle.
1: molası mı? O 1 dakikalık. Bizde de ligimizde yapılıyor Ağustos
0: Evet.
1: aylarında yani. 1 dakika
0: Yani.
1: sürüyor dönüyorsun. 3 dakika sürmüyor. O zaten işin kılıfı yani. O
0: Evet.
1: gerçekten
0: İşte o
1: çocukları
0: biraz
1: düşündüğü için değil.
0: rahatsız edici oldu.
1: Ama onun haricinde oyuncu değişikliği falan maşallah hemen koşa koşa çıkıyorlar.
0: Onları ya ama dün maçları izlerken düşündüm. Herhalde siz de düşündünüz. Mesela böyle yerde yatan, oyunu geciktirmeye çalışan, sakatlık bahanesi yapan oyuncu neredeyse yok. Kaç kere sakatlık oldu?
1: Düşüneyim, evet yani öyle dikkatimi çekmedi benim
0: Yok
1: de.
0: olmadı yani. Hani görmüyorsun. Hiçbir oyuncu şey de çok az. Hakemi aldatmaya yönelik hareket de çok az. Yani bir Almiron kart gördü orada. Kart iptal edildi. Amerika Paraguay maçında Almiron ikili mücadele sırasında onu gördük. Ama onun dışında ben çok takdir ettim. Ya, takımları da oyuncuları da. Öyle bir niyet yok. Dün bizim maçta durmadı neredeyse. Hani normalde bizim ligde düşün. Favori olmayan bir takım 1-0 önde, 2-0 önde. Son dakikalar oynanacak. Ayağı kramp da girer. Ondan sonra oyuncu yerde de yatar. Onu da yapar, bunu da yapar. Herkes çatır çatır oynuyor.
1: Evet, hiç olmadı
0: Yok
1: Avustralya böyle bir şey
0: hiç
1: yapmadı.
0: olmadı yani. Diğer maçlarda da olmadı. Sadece Avustralya değil, Avusturya düzeltiyorum. Hollanda Japonya maçı da yani. Hiçbir şey yok yani. Yerde yatan yok. Vakit geçirmeye çalışan yok. Aslanlar gibi oynuyor herkes şu ana kadar.
1: Ama hani vakit geçirmek için de favori olmayan takımın genelde önde olması lazım. Bir tek bizim maçta herhalde bu kadar favori olmayan bir takımın önde götürdüğü oldu. Genelde
0: Doğru,
1: favoriler
0: doğru.
1: ya önde ya beraber, hani Brezilya Fas berabere gitti. Fas yapabilirdi, bilmiyorum yaptı mı. O aklıma geliyor ama hani Almanya kura çağı fark etmemek için belki yapabilirdi ama onlar da yapmadı. Onlar da ilk yarıdan itibaren tempolu oynamaya çalıştılar. Oyunu keyifli hale getirdiler. Genel olarak hani öyle bir şey de evet olmadı.
0: Güzeldi.
1: Peki 9-13 bir araya gidelim. Bir aradan sonra kripto para bölümümüz, iddia bölümümüz var. Onları yapalım. Sonra dünün maçlarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 65.903 dolardan işlem görmekte. 60.000 altına sarkıyordu. Şimdi oradan kurtuldu. 70.000'lere doğru tekrar yol almış gözüküyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bitcoin TL olarak da 3.046.079'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 0-300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: ...9.19 saatlerimiz... ...şimdi iddiada günün karşılaşmalarını... ...konuşacağız. Bugün saat 19'da başlayacak Dünya Kupası... ...karşılaşmaları. 19'da ilk maç mı olacak bu? Daha önce 19'da maç... ...olmadı mı? 20'de maç vardı dün... ...Almanya kura çağı. Ondan önce 22 maçları... ...gördük. 19'da benim hatırladığım... ...ilk maç olacak. İspanya... ...son Avrupa şampiyonu... ...Apoleti ile Yeşilburun Adaları karşısında... ...olacak. İddiada tabii herhangi bir İspanya galibiyetine oran yok. Beraberlik 12-0-5, Yeşilburun Adaları galibiyeti de 31 orana sahip. Gollü bir maç bekleniyor. 1-23-2.5 gol üstü. Karşılıklı gol yok da 1-30 olarak belirlenmiş. Saat 22'de Belçika-Mısır mücadelesi. Belçika'nın favori olarak çıktığı bir maç. 1-46 Belçika galibiyeti. Mısır galibiyeti 5-26. Gece 1'de Suudi Arabistan-Uruguay karşılaşması var. Bu da İspanya'nın grubunun diğer mücadelesi. Uruguay 1.32 ile favori ve sabaha karşı 4'te İran Yeni Zelanda. Bu da Belçika Mısır'ın olduğu grubun diğer mücadelesi. İran 1.78 ile maçta favori taraf gözüküyor. Daha böyle tek taraflı maçlar oranlara bakılacak olursa.
2: İspanya Yeşilburun karşılaşması sana ne düşündürüyor?
1: Valla Almanya'yı gördükten sonra bir şeyler düşündürüyor. Ama tabii 7-1 olur mu? Yeşilburun Adaları kura çağı arasında bir
2: fark
1: kıyas
2: var canım, o kadar değil.
1: Evet, o kadar değil işte. 7-1 olmaz ama sonuçta İspanya'da Almanya'ya göre daha iyi bir takım. Ama bugün mesela Yamal ve Nico Williams'ın 90 dakika oynamayacağını De La Fuente söyledi. Vallahi Yamal'ın herhalde formda olup olmamasına göre skor değişebilir diye düşünüyorum bu karşılaşmada.
2: İlk yarı 2 gol çıkar mı? İlk yarı 2 gol izler miyiz?
1: Olabilir. İspanya 2 tane atabilir.
2: Evet. Ben sanki ilk yarı 1.5 gol üstü denerim bu karşılaşmada. Belçika Mısır'da direkt bir Belçika galibiyeti tarafındayım. Belçika'nın oranı ne?
1: 1.46.
2: Bence direkt 1 yazılır. Suudi Arabistan Uruguay direkt Uruguay alınır. İran Yeni Zelanda'da da onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım biraz.
1: Yani İran favori yani gözüküyor ama o kadar da tabii kolay değil bu işler.
2: Yani Yeni Zelanda Avustralya'nın bir başka versiyonu olarak mı karşımıza çıkar? Hı hı. İran'ı zorlarlar mı? Ona biraz bakarım da hani diğer karşılaşmalarda Belçika, Uruguay ve İspanya'nın ilk yarı 2 golü denenebilir.
1: Ben de dün bahislerimde iddiada 4'te 4 yaptım akşamdan itibaren. Mesela orada Almanya kura çağı maçında, gerçi oranı tabii çok düşük kaldı 1.40 ama Almanya her iki yarıyı da kazanır.
2: Evet, gördüm onu.
1: Bahsini vermiştim. İspanya için de belki bugün denenebilir. Yeşilburun Adaları önünde iki yarıda da bir galibiyet düşünülebilir. Hollanda Japonya'da Japon yenilmez diye düşünmüştüm. O geldi 2-2 ile. Fildişi Ekvator'da karşılığı gol yok dedim. 0-0 gitti uzun süre. Sonda oldu ama tuttu zaten. 1-0 da yetti. İsveç Tunus'ta da bir İsveç galibiyeti bekliyordum. O da rahat geldi. Bugün Belçika Mısır'da tabii bir 46'lık Belçika galibiyeti fena bir oran değil. Denenebilir. İspanya'da bu Almanya için denediğimi deneyebilirim. Onun orana tabii ki bakmak lazım. Suudi Arabistan Uruguay mücadelesinde de yani oran tabii ki Uruguay'ın rahat bir galibiyet elde edeceği yönünde ama çok gollü bir karşılaşma olmayabilir diye düşünüyorum bu karşılaşma. Az gollü geçeceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda'da da Ali abi gibiyim. Gün içinde biraz daha bakacağım bu karşılaşmaya. Ona göre fikrimi belirtirim. İddiadan da bizi tabii ki iddia.com'dan yorumlarımızı da takip edebilirsiniz.
2: Evet, benim dün Japonya maçı için çok güzel bir tahminim vardı. Bir kornerle olmadı. Yıkıldım. Çünkü oranı 4'tü. Çok fazla alternatif var iddiada. Oyuncular hani sadece 1-0-2'de takılı kalmasın. O alternatiflere de baksın. Bu benim hoşuma giden alternatif. Dün Hollanda karşısında Japonya bir gol atar ve en az 5 korner kullanır. Yani en az bir gol atar, en az 5 korner kullanır tarzında bir şeydi.
1: İşte ben Meksika'da denemiştim ilk karşılaşmada. Meksika gol atmış, 3 kornerde kalmış.
2: Evet, burada da Japonya 4 kornerde kaldı. Aynısı Hollanda için de vardı. Ama Hollanda'nın oranı tabii daha düşüktü. Hollanda 5 korner atmış. Maçta 9 korner olmuş. 5'ini Hollanda, 4'ünü Japonya atmış. Japonya'nın gol atacağı hemen hemen hani çok belli gibiydi. Atıyorlar çünkü bu işleri iyi yapan bir takım. Ama bir kornerden gelmemiş. Ona biraz üzüldüm açıkçası.
1: Bugün bu arada basketbolda da final serisinde ikinci karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe-Beko. Beşiktaş G'ini ağırlayacak ilk maçı. Beşiktaş deplasmanda kazanmış. Seride 1-0 öne geçmişti. Oranlar da şu an açık. Fenerbahçe yine tabii ki favori. Ama Beşiktaş da kazanırsa çok büyük bir avantajı eline geçirecek. Orada da iddia.com'dan bahislerinizi yapabilirsiniz. NBA final serisi bitti.
2: Evet, New York şampiyon oldu ama Beşiktaş'ın mesela Fenerbahçe'yi mağlup etmesi deplasmanda bayağı önemli. Çünkü Beşiktaş biraz Fenerbahçe'ye göre sallanarak gelmişti finale. Biraz daha zor bir yoldan geldi. Kendi açısından söylüyorum bunu. Sakatlıklar da vardı. Hani final karşılaşması, final serisi öncesinde özellikle ilk iki maç Fenerbahçe'nin salonunda hani 2-0 geçilir diye düşünülüyordu. İlk maçtan Beşiktaş'ın kazanması önemli. Şimdi tabii Fenerbahçe bugün daha istekli olacaktır, daha konsantre olacaktır. Ama Beşiktaş da en azından dişini göstermeyi başardı bu final serisinde.
1: Evet, 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz dedik. İddia.com'dan eğer bahislerinizi yapacaksanız 300-056 koduyla Lucky Shop'u seçebilirsiniz. Onu bir hatırlatalım. Bugün öğle saatlerinde de bizim Lucky Analiz YouTube kanalında yeni videomuz yayında olacak. Biz geçen hafta tabii çekimi yaptık. Bugün itibariyle de o paylaşılacak. Onu da tabii ki izlerseniz mutlu oluruz. Geçen hafta 9. bölümün bayağı bir reklamını yaptık burada Ali abiyle. Bugün 10. bölüm paylaşılacak. Çift taneye geldik. Lucky Analiz YouTube kanalında. Bakalım buna olan ilgide bir farklılık olacak mı dinleyicilerimizden?
2: Yani umarım olur.
1: Bugün ben bakacağım. Öğlen programda da eğer o zamana kadar yayınlanırsa ki yayınlanır diye düşünüyorum.
2: Öğlen sen bir tanıtımını yap gene.
1: Tabii yapacağım.
2: 10. bölümün.
1: Tabii. Sen yoksun öğlen.
2: Ben yokum.
1: Ben öğlen artık Lucky Analiz, Dünya Kupası falan dinleyicilerle biz
2: orada
1: bizeyiz.
2: Ötekinde istediğin like sayısına ulaştın mı?
1: Geçti canım, çok çok geçti onu. 250'yi geçti, 300'e yaklaşmıştı en son.
2: Öyle mi?
1: Tabii.
2: Bakayım ben en son.
1: O zaman kapatmadan ona bakalım. O şekilde de iddia bölümünü bitirelim. Artık tabii Dünya Kupası dönemi olduğu için her gün iddiada grup aşaması bitene kadar 3'er 4'er maç olacak. Keyifli olacak o yüzden.
2: 287 öyle çok da geçmemişsin ya.
1: Tamam, 37
2: yani
1: geçtik.
2: 250 işte. Yeterli görmüş. Öyle o öyledir yani, yeterli görme.
1: Hocam
2: 60 alın yeter dersen 63'üne geçersin. Onun gibi olmuş biraz.
1: Tamam yani, geçiyor, geçmeye yetiyorsa. Ne hala işte, geçmişiz.
2: Verdiğin hedefi tutturmuşuz ama.
1: Sen 50 diyordun.
2: Evet, ben orada büyük yanıldım.
1: İşte o yüzden 280 yine bence iyi. Diyelim bu bölümü kapatalım.
0: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
1: 9.28 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları konuşuyorduk. Dün gece saat 23'te Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Birçoklarının başta ben ve Ali abi olmak üzere turnuvada sürpriz yapabileceğini düşündüğü takım Japonya ki belki de elindeki en iyi hücum yeteneklerinden biri Mitomasız olduğundan da bahsedelim Japonya'nın. Buna rağmen yine Hollanda önünde, hani ben karşılaşmayı izlemedim ama bölüm bölüm Ali abi de anlattı. Hollanda'yı zorladıkları anlar var. 2 gol buldular Hollanda'ya karşı. 1 puanı aldılar. Ben bir galibiyette gelebileceğini düşünüyordum. Oyunda da bu arada kick-tip'te bir galibiyet.
2: Ben de 2-1 galibiyet dedim. Aynı vermişiz seninle.
1: Sen de mi Japonya?
2: Ben de 2-1 galibiyet dedim.
1: Ben Almanya maçında sonuç yazmayı unuttum gün içinde. Orada.
2: Almanya maçında sonuç yazmayı unuttum.
1: Evet. Ben yazdım diye düşünmüştüm ama.
2: Yani 2 puan kaybettin genel olarak.
1: 7-1'i bilen vardı.
2: 7-1'i bilen vardı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim.
1: 2 vardı. Yani isterdi. Altlara bakmadım da.
2: Aynen. Radyo Spor dinleyicileri arasında
1: 7-1 yazmış ya biri.
2: 7-1 diyen vardı. Dur bakayım onu bulabilirsem.
1: Almanya Kuraçağı karşılaşmasına 7-1 helal olsun. Ben bulurum. Şimdi onu sana.
2: Şey.
1: Cevap.

0: Yazmadım ya işte.
1: Ha, sen unuttun. Desen ne diyecektin?
0: Yani 4-5 derdim en
1: Yani
0: fazla.
1: 4-4 dedim ben yani. 4'ten fazla olmaz diye düşündüm. Vallahi helal olsun. 7-1'i bilmek de kolay iş değil. Tabii biraz şans faktörü de önemli ama 7-1 denmiş sonuçta yani. Ve tuttu.
0: Sen ne şu an aynı puandayız. Sen ne ben 100. gözüküyoruz. Caner Aydaş 100. gözüküyor. 14'er puanımız var. Sen İsveç Tunus'ta
1: Ben
0: 1-1
1: çok çok
0: demişsin.
1: ağır düştüm ama bu geceki maçlarda çok ağır düştüm.
0: Evet,
1: Çünkü
0: Fildiş'in de
1: Fildişi Ekvator'a 0-0 yani 1-1
0: 1-1
1: demiştim.
0: dedi. Ben 0-0 dedim.
1: Hı.
0: Ben
1: Orada
0: tutturuyordum da işte
1: işte son
0: sonda bozuldu.
1: dakikada gol geldi. İşte şeyden puan alamadık. İsveç maçından puan alamadık. Ben 30-40 basamak birden düştüm.
0: Hollanda Japonya
1: Yani
0: 0.
1: Montella'nın düşüşünden daha kötü bir düşüş yaşadım.
0: Yani senle paralel götürüyoruz. Almanya'da yazsam gerçi senin 2 puan önünde olurdum.
1: Olurdun çünkü
0: İsveç'ten
1: Almanya'dan
0: dolayı.
1: puan alırdın kesin.
0: Tabii 2 puan alırdım. Orada bir kura
1: Aynen
0: beraberliği
1: öyle.
0: yazacak halim yok. Bakalım bugün yazmış mıyım? Maçlarımı hatırlamıyorum bile. Yazmışım
1: Ben
0: ben.
1: daha yazmadım.
0: Garanti olsun diye unuturum unuturum. Dün biraz çocukla falan dışarıda takılınca gün içinde aklım tamamen kopmuş gitmiş.
1: Önceden yazman lazım.
0: İşte şimdi önlemimi aldım. Yazdım. Gün içinde belki değiştiririm. Tekrar bakacağım. Peki Hollanda Japonya. Hollanda'nın 11'inde Eredivisie'den herhangi bir oyuncunun olmayıp Japonya'nın 2 Eredivisie oyuncusu olması
1: Evet.
0: dünün
1: Evet.
0: dikkat çeken istatistiği oldu. Hollanda'da kaç yıl sonra? 50 küsur yıl sonra galiba ilk 11'inde bir Eredivisie oyuncusu olmadan Dünya Kupası maçına
1: Evet, çok
0: çıkmışlar.
1: önemli mi dersen bence hayır. Yani bir istatistik bir not da.
0: Hollanda Ligi nereye gidiyor ama?
1: Bir
0: Milli takım oyuncuyu yetiştiremiyor mu Hollanda
1: anekdot
0: Ligi?
1: da hani mesela Real Madrid'de biliyorsun
0: O da
1: Dünya
0: işte
1: Kupası'na oyuncu
0: gelmedi.
1: gönderemedi. Hemen Kukureli'yi aldılar. Transfer olarak şimdi
0: Mourinho
1: artık
0: hemen
1: Real
0: aldı.
1: Madrid'li bir oyuncu var diyebilirler artık Dünya Kupası'nın kalanında. Hollanda'nın kadrosu iyi bir kadro. Hollanda'nın dün sahaya çıkardığı kadro aslında hem iyi hem de bir anlamda korkutucu. Yani şimdi Malen Roma'ya gittikten sonra Serie A'da yılın oyuncusu olabilecek performansı ortaya koydu. Bir tarafında Gakpo var, bir tarafında Somerville var.
0: Somerville biraz hani kağıt üstünde şey gözüküyor ama o da çok güzel gol attı ve çok etkili de bir kanat
1: Aynen.
0: oyuncusu aslında.
1: Gravenberch, Reinders, De Jong, yani daha ne olsun mesela şeyi
0: Kağıt
1: düşün.
0: üzerinde müthiş bir
1: Onu
0: üçlü
1: diyorum
0: bence.
1: işte
0: Acayip bir üçlü.
1: aynen.
0: Ama Reinders mesela sonda formayı kaybetti City'de. De Jong da çok fazla süre alamadı.
1: Ya onu diyecektim işte mesela bu şeyin şu kadronun ortaya koyduğu oyun hayal kırıklığı hala. Ve bence savunma hattı da iyi.
0: Sağlam, çok sağlam bir savunma hattı var.
1: Yani hız da var, kalite de var, fiziki güç de var. Bu takıma baktığın zaman daha iyisini beklemek hakkındı. Biraz bizi
0: Montella.
1: andırıyorlar. Biraz bizi andırıyorlar.
0: Kuman hocam.
1: Kuman hocam ne yapıyorsun? Dün
0: Forvet'le
1: mesela
0: Malin'le mi oynanır ya?
1: dün
0: Pivotun nerede?
1: bak şöyle söyleyeyim
0: Weghorst
1: sana.
0: nerede bu takımda?
1: 0.79 gol beklentileri. 2 gol atmalarına rağmen. 0.79. Japonya'nın 0.59. Yani dün maç 2-2 bitti ama iki takım toplamda hani ayrı ayrı biri bulamamış. Toplamda da 60'a 80'de 1.40. Ürettikleri gol beklentisi. Hollanda'nın 6 isabetli, Japonya'nın 3 isabetli şutu var. Ve hani kaçırılan böyle büyük net pozisyon yok olarak yazılmış. Gerçi hani Japonya'nın ilk yarının sonunda attığı iki şut bence iyi şutlardı. İkisi de out'a gitti. Fakat Hollanda açısından hani neyi eksik yapıyorlar dersen merkezden gidemeyen bir takım görüntüsünde bu iyi merkeze rağmen. Dün maçı izleyenler buna dikkat etmiştir. Merkezde iyi oyuncular saydım. Yani Reinders dediğin zaman ben mesela direkt ayrı bir yere koyuyorum oyuncuyu. De Jong'un kalitesi ortada. Gravenberch de bence çok iyi oyuncu. Ama dün Japonya'yı merkezden delmekte, merkezden gitmekte. Merkezden mesela bu oyunculardan hareketlilik beklersin. O da yoktu. Reinders ve Gravenberch çok sabit şey kaldılar.
0: De Jong ben geride oynayan oyuncu
1: De
0: onların.
1: Jong stabil kaldılar. Sol iç sağ iç gibi oynuyorlar. Ama biraz daha kanatlardan gitmeye çalıştılar. İşte duran toplarda etkiler oldu zaten. Hani orada Japon savunması karşısında bekleniyordu. Biraz bence hayal kırıklığıydı. Ama neyi iyi yapıyorlar? Mesela Japonya'yı bayağı ettiler. Yani Japonya'ya topa sahip olma da ilk yarıda hani karşılaşma boyunca %60, ilk yarıda %69. Az önce sen söyledin ya hani Hollanda aynı yerde karşılamadı dedin. Şey gibi Avustralya gibi tabii ki öyleydi. Ama

0: Hani aynı yerde karşılamama çok ayrı bir hikaye, fakat bayağı itmeyi de başardılar Japon savunmasını. O bakımdan hani Japonya topu kaptığında rakip kaleye gideceği böyle bir 60-70 metre mesafe vardı. O da bir avantaj sağladı aslına bakarsan Hollanda'ya. Belki biraz daha Japonya oyun merkezini ileri doğru kurabilseydi, o zaman daha çabuk rakip kaleye gidebilirlerdi. O Hollanda'nın bir avantajı oldu. Fakat Japonya açısından da yani o söyledikleri kadar var bu takım. Onu dile getirmek gerekiyor. Burada önemli bir iki tane oyuncu eksik. Brezilya ve İngiltere'yi yenerken dün okudum, ortalama olarak topa %30 oranında sahip olmuş Japonya. Japonya zaten bunu istiyor biraz da, bunu bekliyor. Ama o topu oyuna aldıklarında işte biraz böyle Bodo'yu andıran 3-4 adamın aniden hareketlenmesi, sete döndüklerinde yine oyuncuların böyle hemen böyle bir Japon oyuncularda şeyi hissediyorsun. Hani böyle bir hareketlenme güdüsü var. Hani pası at, ben o hareketi yapayım. O Japonya'yı biraz savunulması zor bir takım yapıyor. Dün de hani bu karşılaşma için ben kazanabilirler diye düşünüyordum. Beraberlik de onlar açısından kötü değil. Hollanda da kötü takım değil, ama hani şu merkezdeki kaliteye rağmen beklenti büyüyor işte. Yani burada belki ben onu ayarlayamıyorum ya da bazı futbol severler onu ayarlayamıyor. Şimdi kadroyu gördüğüm zaman ya diyorsun ki bu takım bayağı iyi oynar, bu takım bayağı iş yapar. Beklenti yükseliyor bireysel kaliteyi gördüğün zaman. Onu sahada fark etmeyince ya da onu sahada izleyemeyince hayal kırıklığı olabiliyor. Dün ben de Hollanda öyle bir hayal kırıklığı yarattı. Hazırlık maçını da izlemiştim. En son oynadıkları Özbekistan maçını da izlemiştim. Penaltı
1: Son anda
0: golleriyle
1: kazandı.
0: kazandıkları. Orada da yani tempo olarak çok düşüktü, ama hadi hazırlık karşılaşması. Böyle gündüz çok garip bir statta oynamışlardı. Hadi dedim, onu çok şey yapmayayım, ama bu maç biraz açıkçası hayal kırıklığı yarattı bende, Hollanda'nın temposu.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.45 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Dün akşamın ilk karşılaşması Almanya kura çağı mücadelesiydi. Almanya sonuca bakarsak tabii beklendiği gibi bir galibiyet aldı. 7-1 kazandı maçın gidişatında. Ki erken golle öne de geçti Almanya ama 21'de Komenensia'nın golüyle bir acaba mı oldu, skor olarak oldu tabii. Oyun olarak yine Almanya çok fazla pozisyon buldu. Kura çağıda öyle çok kapanayım derdinde olan bir takım değildi. Bayağı onlar da oynamaya gelmişler gibiydi.
1: İstese de pek kapanacak bir takım da değildi.
0: Zaten evet, öyle bir görüntüsü de yoktu. Hücuma fazla adamla çıkmaya çalıştılar zaman zaman. Geride çok işte sağlam duramadılar. Almanya'nın hani maç 1-1'e geldi ama maçın böyle gelişmeyeceği de açıktı. Schlotterbeck'te 38'de 2-1 penaltı oldu zaten sonrasında. 45+5 3-1 devre arasına gidildi. İkinci yarı başlangıcı da çok hızlı oldu. 47'de Musiala'nın golü. Arada bir bölüm golsüz geçildi. Sonra Brown'un golü geldi Deniz Sundav'ın asistinde. Sonra Deniz golü atan oyuncu oldu. Havertz'in şık aşırtmasıyla da karşılaşmanın sonucu belirlendi. Almanya'nın kadrosu da, ilk 11'deki isimleri de Hollanda ile kıyaslarsan herhalde daha iyi değil mi? Almanya'nın 11'i.
1: Daha iyi.
0: Mesela isim olarak tabii ki Enmecha burada, bir De Jong, bir Reinders, bir Gravenberch gibi değil ama o da bence dünün etkili isimlerinden birisiydi. Çok iyiydi.
1: Maça en iyi başlayan oyuncuydu net olarak.
0: Golü sonrasında kaçırdı.
1: Valla birebir de Almanya kadrosu daha iyi demem. Ben demem.
0: Bakıyorum. Hadi ya.
1: Vallahi demem.
0: Daha iyi demezsin. Denk ya da Hollanda daha iyi dersin.
1: Ona. Yani birebir de Hollanda'nın daha yetenekli olduğunu düşünüyorum ben. Savunmacılar dahil.
0: Savunmacılar dahil.
1: Evet.
0: Ya isim olarak gerçi Faneke ile Brown benim nazarımda çok farklı değil de ama hani Schlotterbeck'i de ben beğeniyorum. Tahı da beğeniyorum. Kimmich sağ bekte. Orada Dumfries var karşısında. Kalede Neuer, Verbruggen var. Orta sağ üçlüsü Sané, Wirtz kanatları. İleride de Kai Havertz. Gerçi sen Malin'in da performansından bahsediyorsun. De tabii olabilir yani. Senin gibi düşünen de çıkar. Ama Almanya bence etkileyiciydi. Beni etkilediler yani. Oyun olarak

0: oyuncu grubu olarak rakibine tabii belki etkisi var Kuraşa olmasının. Daha dişli bir rakibe karşı iyi de gözükmeyebilirler. Sané ilk 11'de başladı, ilginçtir. 7 gol attı Almanya. Gol katkısı yok Leroy Sané'nin.
1: Evet, dün etkisizdi. Dün etkisizdi, şaşırttı. Yani böyle bir rakip karşısında Sané çok daha etkili olabilirdi.
0: 90 dakikada sahada tuttu onu.
1: Evet, biraz takımdan uyumsuz gözüktü. Biraz daha dışarıda gözüktü. Çok işin içine giremedi açıkçası. Ama Almanya tabii böyle rakipler karşısında hani tam olarak bunu hani genelleyerek söyleyemem ama yani oyuncuların aldığı bu altyapı eğitimleri o kadar iyi ki futbolun doğrularını yapınca bu tarz rakipleri çok rahat çözüyorlar. Yani Alman bir oyuncu genelde ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği için hani nerede durması, aldıkları pozisyonlar, takımın genel boyu, takımın genişliği, ondan sonra pas verilmesi gereken yerde o pası vermek, zorlanması gerektiği yerde o hareketi yapmak. İşte mesela Wirtz dün bir pas yaptı. O tamam, vuruş belki çok ekstraydı, o plase çok güzeldi ama mesela normalde Wirtz'in durduğu yerde duran bir oyuncunun yapması gereken oydu. Hani onu yapabiliyor ya Alman oyuncular. O yüzden böyle rakipleri kolay çözüyorlar ve ondan sonra fark çok kolay geliyor diye düşünürüm ben hep. Örnek mesela attıkları kornerlerde hani üçüncü kornerin ya da bir kornerin gol olacağı 3 aşağı 5 yukarı maçı izlerken anlaşılabiliyordu.
0: Schlotterbeck'i sürekli
1: Evet,
0: boşta
1: Schlotterbeck'i
0: yaptılar.
1: buldular. O da yani attığı golde etrafı da kimse yok yani. Hani onu deneyip çok güzel yapabildikleri için dün yani Dünya Kupası'nın en rahat maçını oynadılar. Şu ana
0: Bir
1: kadarki
0: biz
1: en rahat
0: yani böyle
1: maçtı.
0: duran toptan işte pozisyon bulamadık. Gerçi rakip çok uzun. Uzaktan şutlarda hem akan oyunda hem duran frikiklerde Arda'nın ve Hakan'ın şansımız yaver gitmedi. Millet çatır çatır gol atıyor yani duran toptan. Uzaktan şutlar, plaseler. Çok gol
1: Evet.
0: gördük bu Dünya Kupası'nda
1: Aynen.
0: şu ana kadar. Bizim biraz daha
1: Bak
0: ayarlarda
1: sana söylediğim ilk pozisyon bu.
0: iyileşmeye ihtiyacımız var. Japonya maçı.
1: Evet.
0: Japonya'nın 43'te kaçırdığı
1: Şimdi
0: pozisyon.
1: aldılarsa özete bir şey daha girecek. Bir pozisyona daha girecek Japonlar.
0: Ama işte mesela burada orta geliyor da içeride Hollandalı sayısı çok az mesela. Yani burada
1: Burada bir ıska var zaten. Somerville galiba oyuncu.
0: Somerville aynı.
1: Şimdi verirse bir pozisyon daha var. Onu da göreceksin. Bak verdi. Burada da bak koşuyla gördün mü sadece? Bir hareketlenmeyle.
0: Van Dijk uyuyor orada.
1: Evet. Ama işte hareketlenme var orada. Yani onu çok iyi yapıyorlar. Bu işi çok iyi yapıyorlar. Bak zaten hareketlendiği belli, gördün mü?
0: Van Dijk eleştirisi alabilir miyiz? Burada Merih falan eleştiriliyor. Bir Van Dijk eleştirisi alayım lütfen.
1: Van Dijk öyle bir kapattı ki dışarı vurmak zorunda kaldı oyuncu.
0: Lütfen ya, şunu Merih yapsa var ya, Abdülkerim yapsa, burada yerden yere vurulmuştu. Japonya övülüyor burada.
1: Valla hareketlilik önemli.
0: Van
1: Ama
0: Dijk'le ilgili yok mu eleştirin gerçekten
1: ne?
0: o pozisyonda?
1: Bence o pozisyonda herhangi bir savunmacı aynı durumda kalırdı. Çünkü çok kısa sürede hareketleniyor oyuncu. Yani gittiği mesafede çok uzun bir mesafe değil. Kısa sürede hareketleniyor. Eğer onu anladın, anladın. Anlayamadın. Çok hızlı olsan da yakalama şansın yok.
0: Peki. Alamadık senden Van Dijk eleştirisi. Almanya'dan bahsettik. Bugünün maçları iddia bölümünde biraz konuştuk ama belki tekrar etmekte fayda var. İspanya Yeşilburun Adaları maçıyla başlayacağız saat 19'da. Herkesin merak ettiği tabii Yamal ve Nico Williams'ın durumu. De La Fuente 90 dakikaya çıkaracak kondisyonları yok dedi ama bu başlamalarını engel bir durumda teşkil etmiyor. Başlayabilir iki oyuncu ya da duruma göre. Gerçi bu maçta öyle çok riske edilecek bir karşılaşma değil İspanya
1: Ama
0: açısından.
1: biraz da hazırlama maçı değil mi?
0: Biraz öyle. Ama hani oyuncuların tabii sakatlık durumuna göre riske girip girmemeni artık hoca tabii en iyi bilecektir. Sonuçta bu grubun liderlik maçı Uruguay maçı olması bekleniyor kağıt üzerinde. Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan'ı yenmesi bekleniyor İspanya'nın. Asıl hedef karşılaşma Uruguay mücadelesi ki Uruguay maçı da burada grubun son karşılaşması olacak yani. Yeşilburun Adaları'yla başlıyor. Suudi Arabistan ve Uruguay maçı da İspanya bitirecek. Normalde kademe kademe oyuncuları hazırlayabilmesi beklenir De La Fuente'nin. Ama bakalım göreceğiz yani bizde de mesela Ferdi'yi bir anda ilk 11'de gördük karşılaşmada. Kenan'ı tercih etmedi Montella. Kenan'a 46'da şans verdi. O tercihi de akşam öğrenmiş olacağız.

0: Bak, Japonlar sete hücum etti. Sana onu göstermek istedim, attıkları ilk golde. Yani ceza sahası içerisindeki Japon oyuncu sayısına bak. Şu an görüyor musun? 4. Bak, yarım alana bir pas. Orada birebir aldı. Ama şu an bak, 5 oyuncu girdi ceza sahasına. 2 oyuncu da ceza sahasının hemen dışında. Bu işi de iyi yapıyorlar.
1: Peki
0: Yani Japonya bayağı iyi takım
1: Hollanda
0: yani.
1: eleştirisi duymak istiyorum senden. Japonya güzel övdün. Ben de katılıyorum. Ben de çok beğeniyorum da. Burada Hollanda ne eksik yapıyor?
0: Yani burada biraz şans var. Yani kaleci görmüyor topu.
1: Bu gol bence rakibi böyle dengesi yakaladıkları bir an değil.
0: Değil değil. Ama işte hani sete de hücum
1: Bireysel yetenek mi?
0: edebiliyorlar. Yani sonuçta bunu şey olarak da düşünebilirsin. Bu gol olmadı ama hücumu bitirdiler.
1: Gol oldu ya.
0: Hayır. Başka bir atakta gol atamayabilirler ama hücumu bu şekilde bitirebiliyorlar. Yani çok adamla gidip mesela Japonya %30 topa sahip oluyor ama sete oynayamayan bir takım da değil. Avantajlarından biri de o. Yani o hücumda farklılıkları gösterebiliyorlar. O benim hoşuma gidiyor. Tek taraflı bir takım değil yani. Mesela Avustralya böyle bir hücum yapamaz yani. Anlatmak istediğim o. Avustralya'nın tek bir yapabileceği bir şey var. Onu ne kadar iyi yapabilirse o kadar ileri gidebilir. Ama Japonya geçiş de yapabiliyor. Bu şekilde sete de hücum edebiliyor. Böyle goller de yiyor. Ama iyi takım Japonya.
1: Yok, ben de beğeniyorum Japonya'yı. Bir de Mitoma olsaydı çok başka şeyler de hayal ettirebilirlerdi. Peki 9.54 saatlerimiz programında artık sonuna geldik. Bu akşam maçları takip edeceğiz. Sabaha karşı da iki maç olacak. Gerçi biz programı başlana kadar hepsi bitmiş olur. Hepsini programda konuşacağız. Milli takım gündemi olursa tabii ki ona da yarın programda bakarız diyelim. Şimdilik veda edelim. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
11: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487
8: Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp

hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Milli takımımız 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda dün ilk maçına çıktı. Rakibimiz Avustralya'ydı. A milli takımımız ilk maçı 2-0 kaybetti. Gelecek maçımız Paraguay'la sevgili dinleyenler. Türkiye saatiyle cumartesi günü sabah 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı. Bunu da paylaşmış olalım. Paraguay ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Bizim için çok kritik bir maç. Mutlak kazanmamız gerekiyor gruptan çıkabilmek adına. Çünkü son maçımızda rakibimiz sevgili dinleyenler, son maçta rakip Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Paraguay maçı Türkiye saatiyle cumartesi günü sabah 6'da yayınlanacak. Bunu da söylemiş olalım. Maçlarımızın saati gün geçtikçe de Türkiye saat dilimine göre azalıyor. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Bilindiği üzere oynamış olduğumuz ilk maç, milli takımımızın oynamış olduğu ilk maç sevgili dinleyenler saat 7'deydi. Türkiye saatiyle 7'deydi. İkinci maçımız saat 6'da oynanacak. Baktığımda takvime, üçüncü maç Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saat 5'te oynanacak. O maçın da başlama günü 26 Haziran sevgili dinleyenler. Karşılaşma 26 Haziran'da başlayacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen mesajlar var. Bu mesajları cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Cuma günü oynanacak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçı sevgili dinleyenler. İlk maçımızı pazar günü oynadık. İkinci maçımız bu hafta cumartesi günü. Üçüncü maçımızsa 26 Haziran Cuma günü saat 5'te oynanacak. Bunu da belirtmiş olalım. Cuma günü saat 5'te rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri olacak. İlk maça mağlubiyetle başlamamız kötü oldu. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybettik. Avustralya'ya karşı çözüm üretemedik sahada. Özellikle de Vincenzo Montella'nın bu noktada eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünkü maçta oyuncu değişikliklerine göz attığımızda 2-0 kazanan taraf biziz gibi oyuncu değişiklikleri yapıldı. Oyuncu değişikliklerini gördüğümde şaşırdım. Can Uzun ve Deniz Gül'ün forma şansı bulmasını bekliyordum. Her ikisi de forma şansı bulamadı. Özür diliyorum, Deniz Gül forma şansı buldu. 85. dakikada Kerem'in yerine oyuna girdi. Fakat Can Uzun bu maçta süre almadı. Toplamda 5 oyuncu değişikliği yaptı dün teknik direktör Vincenzo Montella. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'ı çıkardı, yerine Kenan Yıldız'ı aldı. 62. dakikada Orkun Köktürk'ün yerine Yunus Akgün oyuna girdi. 81. dakikada İsmail Yüksek, Salih Özcan ve Zeki Çelik, Mert Müldür değişikliği yapıldı. 85'te de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Deniz Gül oyuna girdi. Deniz Gül ve Can Uzun hamlesi bekliyordum. Deniz Gül hamlesinin geç kaldığını düşünüyorum. Can Uzun da net bir şekilde 11'de oynayabilirdi. Düşüncem bu şekilde. Sizler de milli takımımızla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İkinci maçı kazanmamız adına neler yapmamız gerekiyor? Mesaj olarak bizlere gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Avustralya'nın golünü atan isimse 27. dakikada İran Kunda ve 75. dakikada sevgili dinleyenler Matt Calfe oldu. İran Kunda'yı futbol severler yakından tanıyacaktır. Çünkü henüz 17 yaşındayken Bayern Münih'e transfer yapmıştı. Bayern Münih'in U19 takımına transfer olmuştu. Fakat Bayern Münih'te çok fazla forma şansı bulamadı. A takımda süre alamadı hazırlık maçları dışında. Ardından şu anki adresi Watford oldu. Watford'a gittiğini de paylaşalım. Watford'la sözleşmesi devam ediyor. Zaten Avustralya, rakibimiz Avustralya, gol bulabilmesi için 2 ya da 3 şansı vardı. Duran toplar, uzaktan şutlar ve geçiş oyunuydu. Fakat biz bu geçiş oyununa karşı üretemedik. Bunun da altını çizelim. Geçtiğimiz hafta yayınımızda paylaşmıştım. Milli takımımızda önemli yeteneklerimiz var. Fakat 2 önemli eksik milli takım adına saha içinde sorumluluk alan oyuncularımızın olmasının gerektiğini düşünüyordum ve dile getirmiştim. İkincisi ise biz milli takım olarak şu ana kadar oynadığımız maçlarda 4-6-0 dizilişiyle kapanan
Açık oynayan takım, hücum gücü yüksek olan takımlara karşı üretkenlik anlamında geçiş oyunundan golleri bulduk. Fakat bizim gibi geçiş oynayan takımlara karşı üretken olamadık. Temel problemimizin de bu olduğu kanaatindeyim. Bunu da paylaşmak istiyorum. İnşallah ikinci maçta rakibimiz Paraguay. Paraguay maçını kazanırız ve gruptan çıkma iddiamızı son maça sürdürürüz. Bu sezon format değişikliği de oldu. Bu sezon ilk ikiler direkt virüs tura yükseliyor. Üçüncü sırada bitiren gruplar, üçüncü sırada bitiren takımlarsa en iyi üçüncü avantajıyla virüs tura yükseliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Gelen birçok mesaj var. Bunları da okuyacağım. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, kolay gelsin. Ben Sefa Köy'den, satılmış saat. Milli takımın yenilmesinde tek sorumlu hocadır. Bu hocayla bu iş yürümez. 80 milyon milletimi tebrik ederim. Helal olsun. Sabahın erken saatlerinde herkes meydanlardaydı. Çok üzüldük. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Evet, millet olarak çok üzüldük. Bunun da altını çizmiş olalım. Yani dün sabahın erken saatlerinde uyandık. Tek yürek olduk. Fakat sahada oynanan oyun anlamıyla daha iyi bir milli takım görmek isterdik, arzu ederdik. Aynı düşüncedeyim seninle. Galibiyetlerde baş mimar teknik direktörse, mağlubiyetlerde de aynı şekilde baş mimar teknik direktör oluyor. Tüm sorumluluk teknik direktörün oluyor. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah sizi iyilerle karşılaştırsın demiş. Batıkan'a da selamlarını göndermiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ederim. Salim abi, ne olacak bu bizim halimiz? 27'sinde kamp başlıyor. Hala bir transfer yok demiş. Oğuzhan Bey yazmış. Muhtemelen Oğuzhan Bey'in önceki sorularını gördüğümde Beşiktaş taraftarı olduğunu gözlemledim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün de dış basında birçok iddia gündeme geldi. Bunları da yayınımızda konuşacağız. Selamlar abi, yayınlar. Batman Petrol Spor Selçuk Şahin'le anlaşmış. Doğru mu? Doğruysa bağlantı yapabilir misin demiş Turgut Gündüz. Evet, doğru. Direkt net bir şekilde söyleyelim. Resmi açıklama yapıldı. Selçuk Hoca ile de ilerleyen dönemlerde kendisi de kabul ederse bağlantı yapmak isterim. Yazmak sorun değil abi, okuyabilir misin bilmem. Hakan Çalhanoğlu ve Melih seçim malzemesi oldu ne yazık ki demiş. Evet, böyle bir durum söz konusu. Sosyal medyada bu durumdan rahatsız olan büyük bir kitle de var. Halil Demir yazmış, iyi yayınlar. Can Uzun'un milli takımda forma giyebilmesi için ileride Galatasaray mı transfer olması gerekiyor? Katılmıyorum bu yorumuna. Bunu Anadolu takımı taraftarı olarak yazsan direkt anlamlandırabilirim ama buna katılmıyorum Halil. İzmir'den Osman Gençoğlu, ben dünkü maçın en baştaki planı zaten hatalıydı. Rakip topu bize bırakarak katı defans yapacak, bu belliydi. Bu takıma çizgiye inip penaltı noktasına civarına yerden sert pas ve ortalar yapmak gerekiyordu. Bunu yapmak için de Orkun, İsmail, Hakan orta sahası olmaz. İsmail bu maçın adamı değildi. Sıfıra sarkacak oyuncu olmalıydı. Evet, çizgiye inecek oyuncular olmalıydı. Katılıyorum yorumuna. Selamlar, kolay gelsin. Yenilgimizin baş mimarı Montella Hoca. Onun haricinde ilk 11 hatalıydı. Rakibin bu kadar bekleyeceğini bildiğimiz halde ve bu kadar uzun defansı olduğunu halde Kerem'le başlamamız büyük hataydı. Büyük bir faciaydı. Kerem kötü olduğu için değil, maalesef oyun planı Kerem'i kötü gösterdi ve bence İsmail Yüksek'le bu maça çıkmamıza gerek yoktu. Çünkü adamlar zaten bekliyordu. Kontra önlemek içinse iki tane golü kontradan yedik. Orkun, Hakan orta sahada kalıp sağ tarafa Barış, sol tarafa Kenan, ileride Can Uzun rahat yenebilirdik demiş. Katılıyorum. Günaydınlar, iyi haftalar. Benim de garibime giden şu: Yunus girer, Orkun çıkar. Abdülkerim girer, Orkun çıkar. Merih girer, Orkun çıkar. Kaan girer, Orkun çıkar. Bu adamı ne kadar alternatifleri var? Bu adamın ne kadar alternatifleri var demiş Deniz Bilen. Orkun Kökçü'nün oyundan alınmasını eleştirmiş.
Salim Bey kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Turgay. Salim Bey milli takımımız sayesinde Dünya Kupası'na giden bir teknik direktördür Montella. Bence böyle bir jenerasyona daha kaliteli bir teknik direktör lazım.

0: takımımıza yazık oluyor demiş. Farklı bir bakış açısı Turgay Bey'den gelmiş. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Fatih Karagümrük olarak transfer çalışmalarına devam ediyorsunuz. Son durum nedir iç ve dış transferde? Teşekkür ederim.
2: Şampiyon olacak bir kadroyu yapacağız dedik. Onun için uğraşıyoruz. Ama özellikle yerli transfer bu yabancı yasağı nedeniyle çok fahiş fiyatla diyemeyeceğim. Fahiş ötesi, yani insan ahlakının sınırlarını zorlayan seviyede gidiyor. Bu paraları Türk kulüpleri ödeyemez. Ödenmesi mümkün değil. Hani bunu bu paralara çıkmasına sebep birkaç kulüp var. Onlar da nasıl ödüyor, nasıl veriyor, onun da araştırılması gerekir.
0: Yani direkt finansal fair play olsa da ciddi rakamlar telaffuz ediliyor.
2: Yani bu konuşulan, yani bir eğer şeyde birinci ligde 50 milyonlar, 100 milyonlar, 80 milyonlar, 30 milyonlar konuşuluyor ise, ki birinci ligdeki bir kulübün toplam geliri 66 milyon TL. İşte 2-3 milyon da iddiadan alırsa 70 diyelim. Ya yani 30 milyonluk da sponsorluk bulsun, 100 milyon diyelim. Bu oyuncuların sigortalarını bile ödemeye yetmiyor. Böyle bir ligde bu konuşulan paralar nasıl ödenir, nasıl verilir, nereden bulunur, bu çok çok araştırılması gereken bir şey.
0: Peki yani, Sayın Başkan, bununla ilgili yetkililerle görüştünüz mü? Çünkü finansal fair play uygulaması birincilikte de var. Fakat bahsettiğiniz gibi miktarlar çok yüksek miktarlar.
2: Yani yetkililerle görüşme değil, burada yapılan fırsatçı bir tutum. Yani yurt dışında herhangi bir uluslararası arenada ayda 5000 euro kazanamayacak oyuncuların Türkiye'de milyon euroları getirecek paraları istiyor olması aynı zamanda bir ahlak sorunudur yani. Bu şey değil yani, bu işi dolandırıcılıktır. Yani başka bir tarifi olamaz bunu. Yani buna bizim mecbur kalmamız da, o da ayrı bir konudur. Hiç kimse her yayında, her toplantıda, her seminerde, her çalıştayda söylüyorum. Konu yerli ve yabancı oyuncu değil. Kendi çocuklarımızı Avrupalılarla rekabet edecek seviyeye getirebilmemiz için yabancıyı yasaklayarak bunu yapamayızı bir türlü anlatmakta güçlük çekiyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir şekilde bu oluyor. Kulüplerin durumu da ortada. Şartlar da ortada. Umut ediyorum ki birileri çıkar bu işin düzelmesine yardımcı olur.
0: Sevgili dinleyenler,
2: ama,
0: evet,
2: ama yani sen, hani bir manavda fahiş fiyatla ürün satılıyorken müdahale ediliyorsa, yani bu futbolda niye edilmez, onu da bilmiyorum açıkçası.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey, her bağlantıda soruyoruz. Siz de çalışmaların devam ettiğini söylüyorsunuz. Bu noktada stadyum ve tesis noktasında var mı gelişme? Stadyum için çalışmalar devam ediyor. Tesis noktasında
2: görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah mutlaka bir sonuç elde edeceğiz. Mutlaka bir sonuç alacağız.
0: Peki stadyum olarak öngörülen tarih belli mi?
2: Yani bize verilen tarih sezon sonunda, yani 2026-2027 sezonun sonlarına doğru stadın biteceğiydi. Ama tabii ki hani nasıl olacak, nasıl gelecek onu bilmiyorum. Umut ediyorum ki çok ciddi bir gecikme olmaz. Çünkü artık hani stadsız da bu iş yapılamıyor maalesef.
0: Evet, yani çünkü Fatih Karagümrük taraftarı her maçta deplasman olarak gidiyor. Fatih Karagümrük taraftarı, futbolcular da, sizler de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda motivasyon kaybı da oluyor.
2: Kendi sağ avantajımızı maalesef hiçbir şekilde kullanamıyoruz.
0: Peki Sayın Başkan, transfer çalışmalarına devam ediyorsunuz. PESİÇ noktasında son durum nedir?
2: Kimse merak etmesin. Karagümrük şampiyon olacak kadroyu ve direkt şampiyon olacak kadroyu kuracak. Kesin.

0: Esiş bizim oyuncumuz. Anlaştık
1: evet.
0: onunla. Transferini de açıkladık. Herhangi bir sorunumuz yok.
1: Evet.
0: Onunla ilgili.
1: Siz kulüp olarak yalanladınız ama Sayın Başkan. Hala yazılıyor. Emre Mor iddiası var. Yani siz kulüp tarafından bunu da net bir şekilde yalanladınız. Bugün hala Emre Mor ismi gündeme geliyor.
0: Yani niye yazılıyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama o oyuncuyla bizim herhangi bir ilgimiz yok. Olamaz da. Yani.
1: Evet.
0: Yani Emre Mor'la hiçbir şekilde, hiçbir koşulda herhangi bir ilgimiz yok. İlgimizin olması söz konusu da değil.
1: Peki Sayın Başkan, Can Keleş sizin eski oyuncunuz. Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla Beşiktaş'a transfer olmuştu. Can Keleş için bir teklif yaptınız mı Sayın Başkan?
0: Evet, yaptım Beşiktaş kulübüne ve Can'ın menajerleriyle de görüştüm. Ama Can Beşiktaş'ta kalmak istediğini, ısrarla orada kalmak istediğini söylüyor. Dolayısıyla şu anda o transferde herhangi bir adım atamadık.
1: Peki Can konusunda Beşiktaş'a teklifinizi ilettiğinizde Türk futboluna armağan ettiğiniz yakın dönemde bir isim var Fatih Karagümrük olarak. Bu isim Barış Kalaycı. Barış için Beşiktaş'ın bir ilgisi var mı?
0: Yani onu, Barış için birçok kulübün ilgisi var ama biz bu sene Barış'ı bırakamayız. Çünkü şampiyonluk yolundaki en önemli ve en değerli oyuncumuz. Onu bu sene bırakmamız söz konusu değil ama günün birinde Barış bizim de marifetimizle mutlaka büyük takımda oynayacak. Ona da inancımız tam.
1: Bazen şu durum da olabiliyor Sayın Başkan, opsiyonlar arasında. Oyuncu herhangi bir takıma kiralık gidiyor ve halk arasındaki tabirle pişmesi açısından kulübünde kiralık olarak devam ediyor. Bu plan olabilir mi?
0: Ben şimdi şöyle, tabii hani bu bu işin iki tane daha tarafı var. Hani sen tarafı değilsin, sen kamuoyu tarafısın, ben bir tarafıyım. İki tarafı var, bir Barış, bir onu isteyecek kulüpler.
1: Evet.
0: Hani onlarla bu konular konuşulmadan öyle mi olabilir, böyle mi olabilir, hani bizim bu aramızda yapacağımız konuşma söylentiden başka bir anlam ifade etmediği
1: evet.
0: için burada söyleyeceğim bir şey yok ama gayet tabii ki herkesin menfaati için bir şey söz konusu olursa biz de oturur düşünürüz mutlaka.
1: Evet. Sayın Başkan, Can Keleş ile ilgili zaten Beşiktaş'a teklif yaptığınızı ifade ettiniz. Barış Kalaycı konusunu konuştuk. Emre Akbaba ismi gündeme geldi mi, yoksa o da spekülasyon mu?
0: Şöyle, yani birkaç ay önce bir temasımız oldu ama kendisi tatil yapacağını ve işte tatilden sonra sanıyorum o sırada teklifleri toplayacak ve o şekilde devam edeceğini söyledi. Şu anda kendisiyle bizim bir ilgimiz yok.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey, yakın dönemde iç ve dış transferde hareketlilik olacak mı? Programımıza özel var mı bir haberiniz?
0: Yani bize yarım saat sonra bile olabilir ama hani onun bitmeden de söylemek çok zor. Biz yani daha lig bitmeden birkaç ay öncesinde transfer için yoğun çalışmalara başladık. Birçok oyuncu da sona geldik. İnşallah kısa sürede taraftarlarımızı ve kamuoyunu mutlu edecek haberleri mutlaka vereceğiz.
1: Peki Sayın Başkan, Stanoviç Hoca ile devam ediyorsunuz. Sözleşmesini uzattınız hocanın. Normal şartlarda ülke futbolunda yani görülmemiş bir durum. Fatih Karagümrük lige veda etse de siz oynanan oyunu baz aldınız ve hoca ile devam ediyorsunuz. Hoca ile alakalı neler söylersiniz?
0: Biz hocamıza çok güveniyoruz. Çok da inanıyoruz. Onunla çok büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezon küme düştü takımımız gayet tabii ki, ancak hocamızın bu konuda herhangi bir günahı veya herhangi bir yanlışının olduğunu düşünmüyoruz. Birçok sebep var. Bu o sebepler bir araya geldi. Hani futbolda siz ne kadar iyi yaparsanız yapın, bazen bazı şeyleri tek başına düzeltmeniz mümkün değil. Dolayısıyla o inancımızdan kaynaklı olarak devam ediyoruz ve biz hocamıza bir gün Avrupa Kupası oynayacağımıza inanıyoruz.
1: Zaten sizin hayaliniz ve hedefiniz stadyum tamamlandıktan sonra Fatih Karagümrük'ün Fatih Stadyumunda, Vefa Stadyumunda Avrupa Kupalarında mücadele etmesi Sayın Başkan.
0: Defalarca kez söz verdim. İnşallah stadyumumuz tamamlanır ve o tamamlandıktan sonra biz de sözümüzü yerine getiririz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Bey, hem Süper Lig'de hem de birincilikte yabancı kuralı ile ilgili değişimler oluyor. Yabancı sınırlaması var her iki ligde de. Bu noktada Süper Lig'den bir alt lige düşen takımlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bununla ilgili neler söylersiniz bu durumla alakalı?
0: Ben her şeyden bağımsız defalarca kez, yani bu bugünün veya dünün sorunu değil. Ben futbol dünyasına girdiğim günden beri futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olup dolayısıyla yabancı kuralının yasak olmasını doğru bulmuyorum. Şunu da söyledim daha önce, bir milletin en önemli ödevi kendi çocuklarının geleceğini düşünmek. Gayet tabii ki biz de kendi çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz lazım. Ama bunun için yapmamız gereken bir takım şeyler var. Onları yapmadan kendi çocuklarımızı yabancıları yasaklayarak uluslararası arenada mücadele edebilir seviyeye getiremeyiz. Peki bunlar ne? İnsan yetiştirmek için, futbolcu yetiştirmek için 5 temel şeye ihtiyacımız var. Biri insan, diğeri para, 3 zaman, 4 bilgi, 5 altyapı. Altyapıdan kastım tesis. Bizde bunlardan birisi var, insan, diğerleri yok. Şimdi bir tane belediye, ilçe belediye başkanımız çıksın desin ki benim ilçemde profesyonel takımın kullandığının haricinde bir tane çim saha var. Bir tane okulumuz çıksın desin ki bizim bir tane çim sahamız var. Bunların olmadığı yerde oyuncu yetiştirmek mümkün değil. Çünkü elinizdeki 80 milyonluk bir ülkedeki kaynakların %10'una bile ulaşamadan sadece profesyonel takımların halı sahalarının üzerinde altyapı kurarak altyapıdan oyuncu çıkarmanın mümkün olmadığını defalarca kez anlattım. Şimdi tekrar bu yabancı yasağının tek bir faydası var. Kötü niyetli sporcular, kötü niyetli menajerlere hak ettiklerinin 20 katı 30 katı para kazandırmak. Onun haricinde başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Etmiyor da. Eğer bu konu milli takımla ilgili konuşuluyor ise Türk milli takımında ülkede hiç yabancı oynamazken biz İngiltere'den 8 yerdik. Yabancının serbest, kısmen serbest bırakıldığı dönemlerde de milli takımımız en büyük başarıları elde etti. Yani bununla bir ilgisinin olmadığını defalarca kez anlattık ama maalesef futbol kamuoyuna bunu biz bir türlü çözemiyoruz. Çünkü bu işi hakikaten bilerek, anlayarak ve layıkıyla yapan insan sayısı maalesef çok az.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sohbetimiz sürüyor. Peki Sayın Başkan, hemen şunu sormak istiyorum size. İfade ettiğiniz gibi dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Yabancı kuralını konuştuk, stadyum konusunu konuştuk. Fatih Karagümrük taraftarı İbrahim Bey yazmış. Salim Bey selamlar. Başkanımıza da selamlar bol bol. Yeni stadyumda Karagümrük Store mağazası olacak mı diyor. Öyle bir planınız var mı Sayın Başkan?
0: Tabii ki olacak.
1: Peki.
0: Tabii ki olacak. Şu anda da internetten alışveriş yapılabilir. İsteyen taraftarlarımız yapabilir.
1: Bunu da buradan duyurmuş olalım. Sayın Başkan, özellikle de Vefa Stadyumu semtte olması sebebiyle orada maçlarınızı oynadığınız dönemlerde de takip ediyordum karşılaşmaları. Ciddi bir taraftar kitlesi var. Butik bir stadyum. Bunun da altını çizelim. Orada sizin için taraftarın desteği de çok çok önemli. Bu futbolcularla taraftar arasında bir bağ olmasına da sebep olabilir. Aidiyet duygusunun artmasına sebep olabilir. Katılır mısınız?
0: Stadı ve tesisi olmayan bir takımın aidiyet oluşturması neredeyse imkansız. Biz de zaten geçtiğimiz 8 yılda bu sorunu çok ciddi bir şekilde yaşadık. Yani o bizim çok güçlü ve tutkulu bir taraftarımız var. Eğer onların önünde benim takımım oynayabilseydi bugüne kadar biz en az 2 kere daha Avrupa kupalarında boy göstermiş olabilirdik. 1 puanla 2 puanla Avrupa kupalarına katılma şansını kaybettik. Hatta işte 1 puanla küme düştük. Yani kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde olsaydı kulübümüz şu anda başka hedeflere gidiyor olacaktı. Çünkü bir kere bile Avrupa kupalarına katılmanın kulübe sağlayacağı çok önemli avantajlar var ve biz bu avantajları nasıl kullanılması gerektiğini bilen insanlarız. Ama olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sohbetimiz sürüyor. Süleyman Bey, son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir? Neler söylersiniz?
0: Valla biz

0: Siz de söyledin ki kulübün taraftarıyla çok ciddi ve çok duygusal ve iyi bir bağı var. Onları mutlu etmek için evimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar da bize güveniyor. Biz de onlara güveniyoruz. İnşallah bu sene hep birlikte başarılı olacağız. Hep birlikte şampiyon olup tekrar olmamız gereken yerde bu sefer stadımızla birlikte daha kalıcı, daha güvenli, daha iyi bir şekilde olacağız. Bu arada milli takımımızla ilgili herhangi bir şey söylemek istemiyorsun herhalde.
1: Yani Sayın Başkan, düşünceniz önemli ama biraz nasıl diyelim? Dün de çok kırıldık yani. Dün çok üzüldük, kırıldık. Sabahın erken saatlerinde uyandık. Neler söylersiniz Sayın Başkan? Siz de uzun yıllardır Türk futbolunun önemli yöneticilerinden birisiniz. Futbolun her alanında oldunuz.
0: Şimdi kazanırken bizim çocuklar, kaybederken başkalarının çocukları muamelesi yapmak doğru değil.
1: Evet.
0: Bunlar kazanırken de kaybederken de bizim çocuklarımız. Eğer bu maçı yeterince konsantre olamamış isek, yeterince ciddiye alamamış isek, arzu ettiğimiz oyun ortaya koyamamış isek, bunda ilk sorumluluğu kendimizin alması gerekir. Aylarca bu gruptaki rakipleri küçümseyen insanlar bunun hesabını vermeli. Kamuoyunda futbol bilgili olarak görünüp sonra da bu takımları küçümseyip bu sonucun çıkmasına neden olan insanlar çok önemli. Bu hesabı vermeli. Bir başka şey de şu, hiç kimse unutmasın, orası Dünya Kupası, oraya gelen her takımın bir standardı var. Biz iyi bir takımız, ancak iyi olduğumuzu ortaya koyabilmemiz için bütün güçlerimizi maksimumda kullanmamız lazım. Bütün güçlerimizi maksimumda kullanamazsak oradaki hiçbir takımı yenemeyiz. Hiçbir takım da hiçbir takımı yenemez ayrıca. Dolayısıyla bunu böyle bilmek lazım. Dünya Kupası'nın keyfini çıkartmak lazım. Orayı bir felaketmiş gibi görmek ve oyuncularımız da bir felakete doğru, psikolojik bir felakete doğru sürüklemek doğru bir şey, doğru bir davranış biçimi değil. Turnuva hala devam ediyor. Ben onlara inanıyorum ve güveniyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki iki maçı kazanıp hem gruptan çıkacağız hem arzu edeceğimiz noktaya da geleceğiz.
1: İnşallah Sayın Başkan, yani gruptan çıkarız. Millet olarak futbolu çok seviyoruz ve
0: çıkamazsak da onlar bizim çocuklarımız.
1: Evet.
0: Çıkamamış isek de onları başarısızlığından biz sorumluyuz. Nasıl başarılarından kendimizi sorumlu tutuyor isek, biz nasıl bir ortam oluşturduk ki Dünya Kupası'ndan önce onlar başarısız oldu diye oturup onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok
0: ben
1: sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Samimi ve şeffaf açıklamalarda bulundunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın Sayın Başkan.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmay'dı. Transfer konusunda ve güncel gelişmelerle ilgili tüm bilgileri aktardı. Kendisi sağ olsun kırmadı, yayınımıza bağlandı. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Giray Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam, milli takımımızla ilgili dün ilk maçımızı oynadık. Düşünceniz nedir? Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk. Bir sonraki maç cumartesi günü Paraguay'a karşı. Buyurun hocam.
3: Şimdi Salim, maçtan sonra konuşmak çok kolay, çok basit. Gördüğünüzü anlatıyorsunuz. Veya dinlediğinizi siz de onlara bir şey katıp anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama önemli olan maçtan önce görebilmek, maçtan önce konuşabilmek. Seninle yaptığımız programda ben maçtan önce konuştum. Yani milli takımımızın alacak olduğu başarı en çok beni mutlu eder. İnsanları mutlu ettiği gibi. Ama ben doğruları söylemek durumundayım. Ben futbol adamıyım. Dolayısıyla burada neler olabileceğini, neler olamayacağını söyledim. Yani hep bizi çok ön plana çıkarttılar. Çocuklara çok yük bindirdiler. Onlar da bu stresin altında kaldılar. Zaten takımımız yani çok böyle üst seviyede bir takım değil. Tamam, belki üst seviyede oyuncularımız var. üstlüklerde veya işte Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Ama onlar da sadece taşıyıcı oyuncumuz sayısı azdı. Bu bakımdan biz hep şunu düşündük. Bu takımımızla beraber bize bu gruptan sorunsuz birinci çıkarız. Ben de şunu söylemiştim. Biz bu gruptan en iyi üçüncü oluruz. Daha da bunun kötüsü sonuncu oluruz. Yani niye? Niye bunları söyledim? Çünkü çok agresif takım değiliz. Çok saldırgan takım değiliz. Birebir de adam geçen, adam eksilten bir takımımız yok. Hızlı oyun oynayan bir anlayışımız yok. Orta sahamız yavaş, savunmamız yavaş. Yani önde sizin ancak rakibi eksiltebilecek birkaç tane oyuncunuz var. Onlarla beraber iyi mücadele eden, doğal fizik gücü iyi olan, çok kuvvetli ekiplere karşı, agresif ekiplere karşı sonuç almamız zor. Biz kimle, doğal fizik gücü kim yüksek oyun takım? İşte Avustralya. Koşan, mücadele eden, sert oynayan bir takım. Şimdi kimle oynayacağız? Paraguay'la. Biz Avustralya'ya kaybetmişiz. Paraguay Amerika'ya kaybetmiş. İkimiz de hüsrana uğramışız. Bak bu maçta kırmızı kart çok olabilir Salim. Niye? İki takım da şimdi iki takıma da motivasyon açısından agresiflik yüklenecek. Siz eğer çok agresifliği beceremezseniz, sert oyunu beceremezseniz oyunda hata yapacaksınız. Kırmızı kart olacak. O bakımdan oyuncular da bu konuda uyarmak lazım. Dikkat etmek lazım. Biz şimdi sert bir ekibe karşı oynayacağız. 4 gol yemişler. Biraz kişilik olarak bunu Paraguay takımı maça çıktığında göstermeye çalışacak bizim gibi. Dolayısıyla bize karşı çok daha sert oynayacaklar. Çünkü onlar bizi biliyorlar nasıl yenebileceklerini. Sert oynarsak, mücadele edersek, agresif olursak kazanırız diye. Bunu yapacaklar. Biz de bu takımlara karşı, agresif oynayan takımlara, çok koşan, sert oynayan, çünkü ikili sıkıştırma yapıyorlar, iyi kademeye giriyorlar, yatarak kayarak müdahale ediyorlar, çok yakın oynuyorlar, oyunu daraltıyorlar. Bu tip oyunlara karşı biz sonuç alamayız. Çünkü niye? Biz daha çok pas bağlantısı yapan, yan pas yapan, durağan oynayan, yavaş oynayan, bunlardan ara topu oynamaya çalışan bir anlayışımız var. Yani biz böyle Kenan gibi 4-5 tane oyuncuya sahip olsak, işte rakibe saldıran, adam geçen, adam eksilten, çok canlı hareketli olan bir anlayışımız olsa bunu yapardık. Ama bu anlayışımız yok bizim şu anda. Bu bakımdan biz çok başarılı olamayız. Yani burada eğer kenar oyuncunuz yoksa bir sol bek bulacaksınız. Ferdi'yi alacaksınız önde. Önde sağ açık oynatacaksınız. Yani bir Kenan bir tarafta oynuyorsa Ferdi orada oynar. Eğer Kerem eziliyorsa alacaksınız. Barış Alper'i santrafor oynatacaksınız. Veya Deniz'i santrafor oynatacaksınız. Bu kadar basit. Veya Can'ı 8 numara gibi koşucu delen, savunma arasına sızma yapan, rakip ceza sahasına giren oyuncunuz yoksa alacaksınız Can'ı, orada oynatacaksınız. Yani aklın yolu bir. Eğer yoksa işte Oppenheim'daki çocuğumuzu alıp stoper oynatacaksınız.
1: Hani bunun
3: Ozan Kabak alıp stoper oynatacaksınız. Yani illa Abdülkerim'le oynamak durumunda değilsiniz ki, Meri'yle Ozan Kabak oynatırsınız. Yani bir yolu var bu işin. Anlatabildim mi? Onun için bizim kadromuzda oyuncumuz var ama doğru seçimler yapılması lazım. Doğru oyun planlaması lazım. Agresif bir takım oluşturmak lazım. Sert oynayan bir takım oluşturmak lazım. Rakiplerimize böyle, bunun daha yumuşak bir ekiple oynayacaksan, diyelim ki İspanya ile oynuyorsun, farklı bir kadro çıkartabilirsin. Fransa ile oynuyorsun, farklı bir anlayışla sahaya çıkabilirsin. Ama bu tip ekiplere karşı analizleriniz var. Bunları yapıyorsunuz, önünüzde veriler var. Bunları kullanacaksınız, ona göre oynayacaksınız. Ben onun için Paraguay maçında da yine çok başarılı olmayı istiyoruz ama olamayacağız endişesi taşıyor.
1: Yani hocam, burada nasıl bir değişiklik olabilir ilk 11'de oluşturduğunuzda, Paraguay maçını düşündüğümüzde?
3: Ya şimdi Paraguay sert oynayan bir ekip mi? Tam bir Güney Amerika futbolu oynuyor mu? Oynuyor. Ne yapacaksınız? Bunlara karşı mutlaka siz de daha agresif olan oyuncularla oynayacaksınız.

0: daha sert oynayan oyuncularla beraber oynayacaksınız. Daha koşan, daha mücadele eden oyuncularla oynayacaksınız. Yani bunun yapılacak olan budur. Başka yapacak olduğumuz başka bir şey yok. Nedir? Kadro zaten orada. Onun o kadronun içerisine dışarıdan adam koyamayacağınıza göre ne yapacaksınız? İçerideki oyuncularla beraber bunu çözmeye çalışacaksınız. Bu kadroyla da bunu yapamazsınız. Yani aynı kadroyla oynadığınız zaman Paraguay'a karşı da başarılı olma şansınız yok.
1: Evet. Yani hocam 4-6-0 dizilişinden vazgeçmek mi gerekiyor bu kapalı takımlara karşı?
0: Ya 4-6-0 oynamıyoruz zaten biz. 4-3 oynuyoruz ama siz 4-3'te kim oynatıyorsunuz? Barış'ı bir kenarda oynatıyorsunuz. Kerem'i santrafor oynatıyorsunuz. İşte sağ tarafta da Arda'yı oynatıyorsunuz. Ya Arda'yı orada birebir adamla niye hapsediyorsunuz kardeşim? Yani Arda gibi oyuncular daha orta sahada daha geniş alanlar bulmak zorunda. Arda'yı siz getirip bir bekin karşısına koyuyorsunuz. Bir adam alıp onu kapatıyor. Siz niye Arda'yı hapsediyorsunuz orada?
1: Yani 10 numara oynasa daha katkı sağlar değil mi hocam?
0: Daha katkı sağlar. Yani siz hangi akılla Hakan, Orkun, İsmail, Arda oynadınız ya? Hangi akılla oynadınız abi? 4 tane yavaş adam. Adamın orada agresif oyuncuları var, fizikli oyuncuları var, koşucu oyuncuları var, kontraya çıkan oyuncuları var. Yani bu aklı dışı mı yani ya? Nasıl incelediniz? Avustralya'nın hocası diyor ki biz Türkiye'yi yeneceğiz diyor. Nasıl yeneceğimizi biliyoruz, dersimize çalıştık. Ama sen bunu diyemedin, biz Avustralya'yı nasıl yeneceğiz, dersimize çalıştık. Bunu söyleyemedin sen. Nasıl yeneceğini bilmiyorsun. Nasıl yeneceğini bilsen zaten bu kadroyla çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani 4-6-0 demek illa 4-6-0 oynama anlamı taşımadın ki sen zaten. 5-6 oyuncuyla beraber ceza sahası içerisine girdin. Zaten adam onu istedi. Yaslandı geriye. Çok da seni ceza sahasına sokmadı. Etrafına soktu. Şut atacak alanlarını kapattı. Ara pası yapılacak alanlarını kapattı. İkili sıkıştırmalarını yaptı. Ya adamın sana karşı o kadar dersine iyi çalışmış ki Kenan girdikten sonra aldığı önlemleri gördün mü? Oraya bir bek koydu, oraya bir orta sahada koydu, ikili sıkıştırmada. Bek evet. Kenan'ın önünü kapattı, içeriye drive ettiği zaman orta sahayı oraya çekti. Kenan orada apışıp kaldı. Adam buna çalıştı. Ama sen buna çalışmadın. Yani herkes diyor ki işte 2 metrelik adamların arasına bir tane kısa adamın var da onu koydun. Ya başka birini mi yetiştirdin ülkede? Başka bir santrafor mu yetiştirdin? Hala insanlar diyor ki 14 tane yabancı olsun. Olsun 14 tane yabancı. 24 tane yabancı olsun. Oyuncu kalacak mı? Avrupa'daki oyuncular olmasa yine Türk milli takımı oluşturamayacağız yani. Var mı?
1: Evet.
0: Üstten aşağı alttan yukarıya var mı hiçbir şey? Yok. Hiç. Alttan yukarı üstten aşağı var mı? Yani. Yapılacak olan çok şey var, söylenecek olan çok şey var da
1: evet.
0: daha fazla bir şey söylemeyeyim. Ben seninle yaptığım programda milli maçlar başlamadan, New York Fasıl maçlar
1: yok,
0: başlamadan.
1: Yok, siz milli maçlar başlamadan önce de konuştuk hocam yani.
0: Ne söyledim ben sana?
1: Direkt şunu dediniz, biz erken havaya girdik.
0: Ya tabii canım ya. Yani olmaz. Bak şimdi insanlar dünya futbolunu takımları gördükten sonra tanımaya çalışıyor orada. Yani Amerika'nın ne kadar hızlı, çabuk, seri oynadığını, işte Paraguay'ın ne kadar agresif oynadığını. Ne yapacaklar şimdi? Paraguay, Türkiye 3 puan kaybetti. Ya, Avustralya geliyor oradan. Paraguay ne yapacak şimdi? Planlaması nedir? Avustralya sürpriz denilen bir 3 puan aldı gibi. Şimdi aslında sürpriz değil de sürpriz 3 puan aldı. Şimdi Paraguay'ın 0 puanı var, Türkiye'nin 0 puanı var, Amerika'yla Avustralya'nın 3'er puanı var. Paraguay nasıl ikinci olacak? Burada nasıl ikinci olacak?
1: Evet.
0: Bizi yenmesi lazım. Bizi yenmesi lazım, Avustralya'yı yenmesi lazım. Kendini parçalayacak. Çok daha agresif oynayacak. Yani agresif, hırslı takım çok daha agresif oynayacak. Biz de hem yaratıcı oyuncularımızı hem agresifliğimizi oyuna yansıtırsak olur. Şimdi maça çıkarken herkes konuşuyor. Abiler iyi oynayalım, iyi basalım, iyi pas yapalım. Sahada basıyor musun? Yok. Abiler basıyor mu? Yok. Sen basıyor musun? Yok. Olmaz. Söyle.

0: kullanırsın. Perdeyi kullanırsın. Barış Alper'i santrofor yaparsın. Orta sahada daha dinamik oyuncularla, yani Hakan, Orkun, Arda olmaz. Mutlaka İsmail oynatacaksın. Yanında Can'ı oynatabilirsin. Bir oyuncu olarak Can'ı oynatabilirsin. Ama insanlar Arda oynamaz mı? Hakan oynamaz mı? Bunlar kesilir mi diye düşündüğünde yanlış yaparsın. Top göstermezler sana. Şahsen ben olsam bu maçta Hakan'la Arda'yı oynatmam. Şahsen ben olsam Orkun, İsmail, Can yaparım orta sahayı. Sağ açık Ferdi'yi yaparım, sol açık Kenan'ı yaparım, santrfor Barış Alper yaparım.
1: Mesela bir dinleyenimiz hocam Abdullah Bey yazmış, Abdullah iken. Bence defansta Ozan Kabak, forvet arkası Can Uzun oynamalı demiş.
0: E işte yani.
1: Yani sizinle aynı.
0: Ozan Kabak, Can. Evet. Evet. Kardeşim mutlaka hem fizik gücünü ortaya koyabilecek, hem koşabilecek, hem hırslı, agresif oynayabilecek oyuncu ihtiyacım var.
1: Evet.
0: Sen turnuva oynuyorsun. Birebir maç oynamıyorsun. Turnuva oynuyorsun. Bunlar puan maçı.
1: Yani burada bir puan bile çok çok önemli hocam. Alacağınız bir puan çok çok önemli.
0: Ama ben sana söyleyeyim, şimdi milli takım kampını ben sana özetleyeyim. Şu anda 4-5 günü sana özetliyorum. Bu maç bitti. Akşam gidildi. Ertesi günü sabah kahvaltısında bıdı bıdılar başlar. O değişti, bu değişti, niye şu değişti, niye bu değişti milli takım kampında. Bunu oyuncular da kendi aralarında.
1: Hocam mesela şu an bilmiyorum. Siz basını takip ettiniz mi?
0: Yok, hiç.
1: Mesela şu an ben sosyal medyada...
0: Benim evde televizyonum kapalıdır. Televizyon yoktur. Benim evimde televizyon izlenmez. Ben 10'da yatar, sabah 6'da kalkarım. YouTube'dan bazı programları izlerim. Başka program izlemem. Ben televizyon izlemem yani. Ne haberleri, ne spor programları, ne yorumcuları. Ben konuşurken de sana sadece kendi bildiklerimi konuşurum. Orada futbolu bilmeyen yöneticilere, federasyon yöneticilerine futbolcular yaklaşır. Onlar da orada kendilerine sevimli düşen, güya uluslararası oyuncu düzeyinde olan oyunculara yaklaşırlar. Onlar kendi aralarında sohbet ederler. Konuşurken onlardan bilgiler almaya çalışırlar. Futbolcular da onları avlamaya çalışır. Mutlaka bazı şeyleri pas ederler kendilerini kurtarmak için. Ve orada ortam bozulur. Değişir orada ortam. Değişir. Kendilerini kurtarmaya çalışır oradaki oyuncular. Ben şunu yapacaktım, ben bunu yapacaktım da ama ondan olmadı, bundan olmadı. Şuradaki pozisyonda olmadı. İşte korner öyle attılar, işte pası böyle yaptık, savaşamadık gibi oyuncu kendini kurtarmaya çalışır. Bazı kurnazlar vardır. O kurnazlar orada mutlaka yöneticiye yaklaşır. Kurnaz yöneticiler de onlara yaklaşır. Ama buraya döndükleri zaman hepsi hesap verecek. Eğer başarılı olamasınlar orada, biz dünya şampiyonu olacağız diyenlerin hepsini ülkeye döndüğü zaman hesap vermek lazım.
1: Yani bugün basında çıkan haberler şöyleydi hocam. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kadroya Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı Montella ile birlikte Melih ve Hakan'ın etkin olduğu, direkt sert eleştiriler başladı.
0: Doğrudur, inanırım. Yani
1: İhtimaller dahilinde ama ben şunu da benimsemiyorum. Sizin görüşünüz nedir? Yani işler iyi giderken bunları kimse dile getirmiyor. İşler kötü gittiği zaman bir mağlubiyetten sonra herkes eteğindeki taşları tabir yerindeyse döküyor.
0: Bu bak doğru sana olabilecekleri hocam. Ben sana olabilecekleri söylüyorum. Evet. Olanları da söylüyorum. Yani oradaki kampın ortamını ben sana anlatıyorum. Bunları biz yıllarca yaşadık. Ama Salim, bunları seslendiren insan yok. Bunları söyleyen yok. Hala vatan millet Sakarya, biz bu gruptan birinci çıkacağız. Yok işte sakin olmamız lazım. Ne sakinliği? Abi sakinlik nedir? Ben bunu anlamıyorum. Sakin. Ne sakinliği abi? Hareketli olacaksın, agresif olacaksın. Hangi sakinlikten bahsediyorsun? Ne sakin olacaksın? Konuşacaksın, çıkacaksın, bildiğini anlatacaksın, söyleyeceksin. Yüze konuşmaktan korkmayacaksın. Mert olacaksın, delikanlı olacaksın. Sakin, arkadan konuş. Saatin arkadan konuyor.

0: ondan sonra kuyu kaz. Böyle iş yok. Milli takım hepimizin milli takımı. Biz gözyaşı döküyoruz. Vatan gözyaşı döküyor. Sen sabahtan gördün mü sokaklarda cami önlerinde maç seyredenleri, belediye meydanlarında
1: gördüm maç hocam. Ben de 4.30'da uyandım hocam.
0: İnsanlar işe gidemedi. O Dünya Kupalarında bizler de orada bulunduk. Ne gözyaşları döktük orada.
1: Evet.
0: Öyle şey yok. Gözyaşı dökmek ne demek biliyor musun? Sahada ter dökmektir. Askerde bir tabir vardır. Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker.
1: Yani hocam dün 4.30'da uyandım. Sabah namazını kıldık. Sabah namazından sonra dualarımızı ettik. Alanlara gittik. Ülkenin dört bir yanından insanlar, çok güzel etkinlikler vardı. Evet. Mutlu uyandık evet. Ama ardından evet. Öğlen saatlerinde mutsuz uyuduk.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, vakit ayırdınız. İnşallah haftaya milli takımımızın galibiyetini konuşuruz hocam Paraguay karşısında.
0: İnşallah cumartesi onu konuşuruz. İnşallah cumartesi onu konuşuruz. Ama ben bugünden söylüyorum neler olabileceğini. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Giray Bulak'tı. Şimdi reklam aramız var. Saat başı at yarışı bantı. İkinci bölümde önemli konuklarımız olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmak istiyorum. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Bitlis Spor'u şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Özer, A milli takımımızla birlikte 2002'de Dünya Kupası'nda yer alan teknik direktör Abdullah Ercan bizlerle birlikte olacak. Planladığımız bağlantılar bu şekilde. Belki sürpriz bağlantılarımız da olabilir. Bunun da altını çizelim. İkinci bölümde daha hızlı konuklarımızla birlikte bir yayın akışımız var. Dönüşte sizlerden gelen mesajların tümünü de okuyacağım.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var, bunların hepsini okuyacağım. Sedat Bey yazmış, Galatasaray'ın Can Uzun transferini malzeme yapmasına ne diyelim demiş. Benim ilk bölümde Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, Merih ile ilgili konuştuğum konu ve sosyal medyada yazılan konulardan yola çıkarak bunu yazmış Sedat Bey. Ancak Can Uzun'a Galatasaray'ın ilgisi sadece bu yaz transfer döneminde değil, daha önce de oldu. Bunun da altını çizelim. Salim kardeşim, katılmıyorsun, saygı duyarım. Peki gole kadar ihtiyacımız varken Can Uzun oyuna nasıl alınmaz? Yani alınması gerekiyordu Can Uzun'un daha önceki mesajından yola çıkarak. Sevgili Salim Bey, iyi yayınlar. Bir aylık tatilim bitti. Mücadeleme kaldığım yerden devam ediyorum. Milli takımıma takımsal bakarsak, yenilirsin futbolcuyla transfer görüşülüp adını ortaya atarsan yenilirsin. Bazı görüntüleri ifşa edip basına sızdırırsan yenilirsin. Almanya Dünya Kupası alırken sadece prim alırken, biz ise şımartılıp sadece turnuvaya katıldık diye villa vereceğim dersen yenilirsin. İnat uğruna koskoca ülkede bir tane santrafor almazsan yenilirsin. Ülkede bir tane santrafor almazsan yenilirsin. Her şeyden önce bir olmazsak, tek yürek olmazsak, omuz omuza vermezsek yenilirsin diyeceklerim bu kadar demiş Mustafa Demirkaya. Salim abi merhaba. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile beraber sürekli takımda arkadaşlık, ahlaklı jenerasyon, çok iyi anlaşıyorlar gibi söylemler oluyor. Bence bizi uyutuyorlar. Mesela sizi Radyo Spor'da başarılı olmak için iş arkadaşlarınızla çok mu iyi anlaşıyorsunuz? Biz de kendi iş yerimizde çok iyi arkadaşlık kurmalıyız diye bir amacımız yok. Herkes profesyonel. Zannedersin ki Almanya, Belçika, Japonya, hatta Avustralya'da böyle arkadaşlık ortamı şart koşuyorlar mı? Sanki bizi kandırıyorlar gibi demiş dinleyenimiz Murat Bostancı. Selamlar, bizi buralara yıllar sonra Montella ve takımı getirdi. Her zamanki gibi dibe çekmeye meraklıyız. Türkler her zaman zoru sever. Bu gruptan çıkarız. Orada bir teknik direktör var. Orada bir teknik direktör var. Montella yok. Hakan kuruyor takımı. Yok başkası, kuruyor olur mu öyle şey? Allah'ınızı severseniz demiş dinleyin.